0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazi Almanyası'nı bozguna uğratmasının ardından dünyanın neredeyse yarısı sosyalizmin ve demokratik halk cumhuriyetlerinin yönetimleri altına girdi. Bununla birlikte Amerika ve Batı tehlike çanlarının kendileri için çalmaya başladığını düşünüyordu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak da bilinen NATO tam da böyle bir sürecin sonunda kuruldu. ABD ve Avrupa ülkeleri Sovyet tehdidi dedikleri sosyalizme karşı mücadele edebilmek için NATO çatısı altında bir araya geldi.
2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakimiyetindeki Avrasya Adası sürekli parçalı halde tutulursa hegemonya devam edebilirdi. 1949 yılında kurulan NATO'nun asıl amacı Avrasya Adası'nın batısını Amerika Adası'na entegre etmek ve Sovyetleri Atlantik'le Akdeniz'de kuşatmaktı. 4 Nisan 1949'da Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı Kuzey Atlantik Anlaşması'yla NATO kuruldu. Aradan geçen yıllarda genişlemeyi sürdüren örgütün üye sayısı bugün 32'ye ulaştı.
1: Yani NATO 1949 yılında ABD'nin Avrupa'yı kendi etki alanında tutma amacıyla kuruldu. Bir yandan Almanya kontrol edilirken diğer yandan Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler komünizmden uzak tutularak Atlantik etki alanında kalacaktı. Böylece NATO askeriden çok siyasi yönü ağır basan bir örgüt olarak ortaya çıktı.
2: Günümüzde NATO, Soğuk Savaş sonunda kuruluş amacı sona erdiği halde varlığını devam ettiren bir ittifaka dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Amerikalılar, savaştan sonra da Nazileri ABD emrinde görevlendirdi. Amerikalı General Patton, savaştan sonra Bavyera askeri valisi oldu. ABD basınındaysa Nazileri kolladığı için eleştiriliyordu. Patton, Nazilerin NATO'ya değiştirilmesi işlerini yürütüyordu.
1: Savaştan sonra Amerika, anti-Sovyet dış politikasının parçası olarak eski Nazilerle çalışmak istiyordu. Daha önce Nazi Alman Silahlı Kuvvetleri'nde harekat şefi olan General Adolf Huizinger, daha sonra Nazilerden sorumlu Genelkurmay Başkan Vekili oldu. Yani kurulan Batı Alman ordusunun kontrolü kendisine verildi. Sonraki yıllarda ise NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu.
2: Bir Nazi generali olan Hans Speidel, Soğuk Savaş'ın başlarında Batı Almanya'da önde giden askeri liderlerdendi. 1957-1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa'daki kara kuvvetlerinin yüksek komutanı oldu. Johannes Steinhoff, savaş sırasında savaş pilotu ve Nazi ordusunun en yüksek ödülünün sahibiydi. 1960'da NATO Askeri Komitesi'nde Alman askeri temsilcisi oldu. NATO'da Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutan Vekili görevine getirildi. 1971-1974 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Nazi Hava Kuvvetleri'nde 1000 savaş uçuşunda 176 uçak düşürdüğü iddia ediliyordu.
1: Wehrmacht 1942-1944 Yüksek Komutanlığı Genelkurmay Subayı Johann von Kilmansegg, Fontainebleau'daki NATO Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı Kor Generali ve 1967-1968 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
2: Wehrmacht'ta bir general olan Jürgen Benek, 1968-1973 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Wehrmacht'ta binbaşı ve 1943-1945 yılları arasında Ordu Yüksek Komutanlığı'nın Teşkilat Bölümünün grup lideri ve 1. sınıf demir haç sahibi olan Ernst Ferber, 1973-75 arası NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
1: Nazi Alman 6. Ordusu'nda 24. Panzer Tümeni Teğmen, Ordu Yüksek Komutanlığı yaveri olan Ferdinand von Senger und Eterlin, 1979-1983 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Bu isimler NATO bünyesinde görev yapmış Nazilerin yalnızca bazılarıydı. 1957'den 1983'e kadar NATO'nun ve NATO içindeki birden çok departmanın komutasında da en az bir tane eski Nazi bulunuyordu.
2: NATO Komutanı ve Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Şefi pozisyonu 1965-1983 yılları arasında kesintisiz olarak sadece eski Naziler tarafından dolduruluyordu. Bugün de Batı, insan hakları ve demokrasi maskesinin içinden gerçek yüzlerini gösteriyor. ABD ve Batılı müttefikleri dünyanın birçok yerinde çatışmaların doğrudan tarafı.
1: İşte kuruluşundan bugüne kadar kanlı bir tarihle gelen NATO'nun kuruluşu böyle gerçekleşti. Uluslararası kamuoyunda NATO'nun küresel çapta askeri bloklaşmayı keskinleştirdiği ve askeri yığılmanın diplomasiyi zayıflattığı eleştirileri sıkça dile getirildi. Öte yandan Avrupa'nın savunma kapasitesini ABD'nin askeri ve nükleer şemsiyesine bağlaması da eleştirilerin odağı oldu.
2: Sovyetler Birliği, NATO'nun batı sınırlarını Sovyet topraklarına kadar genişletme ve ülkeyi çevreleme girişimi olduğu eleştirilerini yöneltti. Ayrıca NATO kurucuları arasında yer alan sömürge sahibi Avrupa devletlerinin ittifakı deniz aşırı sömürgelerdeki statükolarını korumak için kullanma ihtimali anti-emperyalist çevrelerce sert bir dille eleştirildi.
1: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak bilinen NATO, Sovyetler Birliği'nin etki alanını kısıtlamak ve emperyalist çıkarları korumak amacıyla Nazilerin deneyimlerinden faydalanarak kuruldu. Peki NATO nasıl kuruldu? Kanlı tarihinde neler var? Kurucuları arasındaki Naziler kimler? NATO'nun kanlı tarihini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: NATO toplantısının bu yıl Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Başkent Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltildi. Türkiye'de NATO'ya bu denli önem verilmesi, daha önce NATO'ya üye ülkelerinin liderlerinin NATO hakkında yaptığı olumsuz eleştirileri de akıllara getirdi.
2: NATO, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş olsa da yıllar içinde etkisini yitirdi. NATO'nun etkisini yitirmesindeki en büyük etken de üye ülkelerin liderlerinin yaptığı açıklamalar oldu. Türkiye, ABD, Fransa ve İspanya gibi NATO'ya üye ülkeler, yıllar içerisinde NATO'yu, yapısını ve varlığını eleştiren çok sayıda açıklamalarıyla gündeme geldi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, NATO'nun kararlarının fiilen Washington'da alındığını söylemiş, Avrupa'nın kendi savunmasını kurması gerektiğini ifade etmişti. Gaulle, ABD'nin nükleer şemsiyesine tam bağımlılığı da reddederek 1966'da Fransa'yı NATO'nun entegre askeri komutasından çıkarmıştı. Dünya genelinde yaptığı her açıklamayla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump ise NATO karşıtı söylemleriyle de hafızalarda yer edinmişti. Trump, NATO'ya yönelik en sert eleştirilerini 2016 başkanlık seçim kampanyasıyla başkanlığının ilk aylarında dile getirdi. Trump, 2016 seçim kampanyasına NATO'yu modası geçmiş olarak nitelendirerek ittifakın terör tehdidine karşı yetersiz kaldığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump, NATO için kağıttan kaplan dedi, ülkesini ittifaktan çekmeyi değerlendirdiğini söyledi. Trump, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına yeterli katkı yapmadığını belirterek ABD'nin Avrupa'nın güvenlik yükünü tek başına üstlendiğini iddia etti. Trump, NATO müttefiklerine otomatikman koruma görevini devre dışı bırakacağım demişti. İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD, NATO'dan yeterli desteği alamadığını iddia etmiş ve Trump, NATO üyelerine şöyle seslenmişti.
3: NATO ülkeleri bu sürece dahil olmadılar, Hürmüz'de yoktular. Biz her yıl onları korumak için yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Her zaman onlar için oradaydık. Ancak şimdi gördük ki onlar bizim yanımızda değiller. Öyleyse biz neden onlarla olalım? Bizimle olmayanın yanında biz de olmayız. Artık bu parayı harcamamıza gerek olmadığını düşünüyorum.
2: ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, müttefiklerimizin daha yetkin hale gelerek sorumluluk almalarını bekliyoruz. Birleşik Devletler NATO'dan çekilmeyi planlamıyor ancak bu ittifakta daha az rol almanın yollarını aktif olarak araştırıyor, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya yönelik eleştirilerini özellikle terörle mücadele, müttefiklik dayanışması ve ittifakın genişleme süreci üzerinden dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının bazı NATO müttefikleri tarafından yeterince dikkate alınmadığını savunurken, terör örgütlerine destek verdiğini öne sürdüğü ülkelerin ittifaka katılımına karşı çıktı. 2022 yılında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları sırasında konuşan Erdoğan, NATO bir güvenlik ittifakıdır. Terörü destekleyen ülkelerin bu ittifak içinde yer almasını kabul edemeyiz ifadesini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve YPG ile bağlantılı kişi ve yapılara destek verdiğini öne süren Erdoğan, bu nedenle Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine onay vermeyeceğini açıkladı. Erdoğan, sonraki açıklamalarında da NATO müttefiklerinin terörle mücadelede Türkiye'de yeterli dayanışma göstermediğini belirterek terörü destekleyen ülkelere evet demeyiz mesajını yineledi. Türkiye, bu süreçte veto yetkisini kullanarak üyelik sürecini aylarca durdurdu ve Madrid ile Vilnius zirvelerinde terörle mücadele konusunda yazılı taahhütler talep etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'ya yönelik en dikkat çekici eleştirisini 2019 yılında yaptı. İngiliz dergisi The Economist'e verdiği röportajda NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor ifadesini kullanan Macron, ittifakın siyasi koordinasyonunu ve ortak stratejik vizyonunu kaybettiğini söyledi. Özellikle ABD'nin Başkan Donald Trump döneminde müttefikleriyle yeterli istişarede bulunmadan hareket ettiğini ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunun NATO içinde koordinasyonsuzluğu gözler önüne serdiğini belirtti. Macron, bu gelişmelerin ittifakın temel dayanışma ilkesini zayıflattığını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, NATO'ya yönelik eleştirilerini özellikle Irak Savaşı sürecinde dile getirdi. Chirac, ABD'nin Irak'a askeri müdahalesine karşı çıkarak NATO'nun tek bir ülkenin dış politika hedefleri doğrultusunda hareket etmemesi gerektiğini savundu. Fransa, Almanya ve Belçika ile birlikte NATO'nun Türkiye'nin Irak Savaşı kapsamında talep ettiği savunma planlarını ilk aşamada bloke ederek ittifak içinde ciddi bir görüş ayrılığına yol açtı. Chirac, uluslararası krizlerin askeri müdahale yerine Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Chirac, ayrıca Avrupa'nın güvenlik politikalarında ABD'ye bağımlılığını azaltması gerektiğini savunarak Avrupa'nın daha bağımsız bir savunma kapasitesi geliştirmesini destekledi. Bu yaklaşım, Fransa'nın NATO içinde daha özerk bir Avrupa savunma kimliği oluşturma politikasının önemli unsurlarından biri olarak değerlendirildi. Başbakan Bülent Ecevit, Kıbrıs Harekatı sonrasında Türkiye'ye uygulanan ABD silah ambargosu nedeniyle NATO müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi. Ecevit, bir müttefik ülkeye yönelik ambargonun NATO'nun dayanışma ruhuyla bağdaşmadığını belirterek Türkiye'nin ulusal güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlamak zorunda kaldığını ifade etti. Bu süreçte Türkiye, ABD'nin kullanımındaki bazı askeri tesislerin faaliyetlerini sınırlandırma kararı aldı. Ecevit ayrıca Türkiye'nin güvenlik kaygılarının NATO içinde yeterince dikkate alınmadığını savunarak ittifak ilişkilerinin karşılıklı güven ve eşitlik temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar Türkiye'nin savunma sanayisine dışa bağımlılığı azaltma yönündeki politikalarının da temel gerekçelerinden biri oldu. NATO'nun kuruluşundan bu yana ortak savunma ittifakı olduğu iddia edilse de yıllar içinde en sert eleştirileri yine kendi üyesi ülkelerin liderlerinden aldı. Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri altında yapılması planlanan NATO toplantısı Türkiye'de çok yüksek önemde konumlandırılırken NATO üye ülkelerinin liderlerinin NATO hakkındaki eleştirileri de akıllara geldi. Charles de Gaulle'den Donald Trump'a, Recep Tayyip Erdoğan'dan Emmanuel Macron ve Bülent Ecevit'e kadar birçok lider ittifakın işleyişini, dayanışmasını ve ABD merkezi yapısını açık sözlerle eleştirdi. Trump, tek taraflı ilişki derken Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadelerini kullanmıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara. Unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel başlıyor.
2: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Günlerden salı saatlerden 14.05 ise ve sizler de Radyo Sputnik'teyseniz Futbol Saati Kupa özel başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Serhat Ayan.
2: Hoş geldin Serhat, nasılsın?
3: Vallahi iyiyim Selin. Özledim seninle beraber program yapmayı.
2: Evet.
3: Gerçekten şöyle iki haftalık ara verdik seninle
2: evet.
3: Beraber. Sen ayrı yaptın, ben ayrı yaptım. En sonunda bir araya gelebildik.
2: Çok şükür kavuştuk.
3: Evet.
2: Çok şükür kavuştuk. Nasılsın, nasıl gidiyor?
3: İyi, her şey çok güzel. Biraz uykusuzluk var tabii bu aralar. Maçları her gece canlı canlı seyretmek zorunda hissediyorum kendimi. O yüzden de son 72 saatte 10 saat falan düzgün uyku uyuyabilmişim.
2: Yapacak bir şey yok. Maçlardan dolayı maalesef öyle. Ben tabii o 3 gibi olanları seyredemiyorum maalesef. Uyandığımda direkt ama ilk baktığım şey skorlar oluyor.
3: Tabii, ama sen de zaten maçların sonunda uyanıyorsun şimdi.
2: Aynen.
3: Sabah 10'da kalkmıyorsun yani.
2: Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Çoğu zaman yayında da çok denk geldim. Bültene giriyorum. Bültene girdiğimde maç uzatmalarda oluyor. Burada maçın skorunu veriyorum. Bir bakıyorum uzatma dakikalarında değişen o kadar çok maç oldu ki skoru değişen. Bir anda bültenin hemen haber değişiyor. Farklı bir yöne gidiyor. Efendim, kupayı konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Sizler de bize eşlik etmek isterseniz 0500 571 66 56'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Çok olaylı bir kupa desem çok yanlış bir şey söyler miyim bilemiyorum ama hani maçlar, sürpriz sonuçlar onlar bir yana dursun. Hani gerçekten skandallar da çok fazla yaşandı. Daha organizasyon başlamadan önce vardı bu skandallar, emarelerini göstermişti. Ancak organizasyon başladı ve bu skandallar bitmiyor, devam ediyor hala. Serhat, ne olacak?
3: Valla evet, eskiden skandal deyince şey konuşurduk işte, ay Maradona eliyle gol attı, ay işte offside vardı orada vermediler offside'ı falan. Eskiden skandalımız buydu. Şimdi skandalımız bayağı bildiğim politik skandallar.
2: Ya yani. İşte.
3: Politika futbolun göbeğine oturdu. Bağdaş evet. Kurdu, oradan bir şeyler yapıyor.
2: Ya biz hep söylüyorduk ya böyle Trump FIFA'yı böyle arka bahçesi haline çevirdi diye. Yani gerçekten de hani bunu boşa söylenmiyor. Hani bu eleştiriler yapılıyor ama bu eleştirilerin boşa yapılmadığını da çok fazla gördük. Hele bir kırmızı kart mevzu var ki Allah Allah. Onu konuşacağız seninle. Akıllara yani zarar değil de yani hani mantıklı bir şey bulamadığım bir durum benim. Sana çok güvendim bu konuda. Belki dedim Serhat bana mantıklı bir açıklama yapar bu kırmızı kartla ilgili.
3: Şimdi mantıklı açıklama bulmak zor. Onun için büyüteç hatta mikroskop kullanmak lazım. Ama yani bir cümleden 10 tane aptalca şey çıkartabilme konusunda bize yeni değişik rekorlar yaşattı bu konu. Gerçekten de yani şöyle düşün, hani Trump'ın her demeci ayrı bir şey. Adam dedi ki ya ben rica ettim, adam da kırmızı kartı kaldırdı.
2: Rica,
3: ne yapıyorsun abi?
2: Nasıl,
3: neyi rica ettin?
2: Nasıl bir şey?
3: Nasıl
2: bu?
3: Kaldırdı? Bu neyin ricası yani, ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz biz? Ya yani şöyle düşün, hani oradaki bence en önemli şeylerden bir tanesi şu. Adam dedi ki Trump, ben kırmızı kartın ne olduğunu bilmiyordum. Öğrendim, aa çok yanlışmış dedim dedi.
2: Ya.
3: Abi...
2: Hiçbir şey bulamıyorsun
3: abi.
2: Değil mi? Hiçbir şey bulunmuyor. Dinleyicilerimize de bir hatırlatalım. ABD'li forvet efendim Balogun Bosna Hersek maçında bir kırmızı kart görüyor. Ancak işte bu kırmızı kart ricacı mı oluyor desem yanlış olur mu Trump için? Ricacı oluyor
3: yok,
2: efendim.
3: Yok bayağı emir vermiş yani, rica değil. Rica başka bir şey.
2: Yani bilemiyorum hani Infantino'dan ricacı olmuş, emir vermiş bilemiyorum ama sonuca baktığımızda bu kararın gözden geçirilmesini istiyor ve gerçekten artık bu dakikadan sonra hani futbolun içinde siyasi siyasi müdahaleyi belki de çok net gördüğümüz anlardan biri oldu. Tarihe de bence böyle geçecek.
3: Ne olduğunu bil bir adam. Bari bil yani. Kırmızı kartın ne olduğunu bil de ona göre iste yani. Adam kırmızı kartın ne olduğunu bilmeden söylüyor bunu.
2: Ya bilmiyor olamaz artık Serhat bu, ya. Bence bizim şey. Aklımıza dalga
3: kendi
2: geçiyor.
3: Demeci.
2: Kendi demeci. Kendi demeci ama yani hani bir insan da bu kadar da ya kırmızı kartı da bilmeyen olmaz ya. Bak biz Dünya Kupası'nda tarihini anlattık onun. Kaç yılında gelmiş sarı ışık kırmızı evet. ışık oradan geldi. İlk geldiği sene olmadı da ondan sonraki sene ilk kartlar çıktı. Bunların tarihini anlattık biz. Yani bir ABD başkanının kırmızı kartı bilememesi şaka gibi.
3: Şaka gibi ama yani bir FIFA başkanının da ABD başkanının kucağına oturup o kırmızı kartı ne diyorsa tamam abi yaparız delisin ya filan demesi bambaşka bir şey. O da daha da başka bir şey. Yani şimdi ben biraz o 27. madde diyorlar ya herkes 27. Hı-hı, madde konuşuyor. Hı-hı, ben,
2: evet o maddeye dayandırıyorlar.
3: Radyoyu da atmıştım o maddeyi. Hı-hı. Ondan sonra belki hani haber yaparız şey yaparız diye bize kısmet oldu. Ya hikaye şu şimdi 27. madde diye bir şey Infantino tarafından uydurulmuş bir şey. Bak, uydurulmuş bir
2: uydurulmuş.
3: Şey. Bu arada bu 27. madde ilk kez kullanılmıyor desem sana ne dersin? Şaşırır mısın?
2: Şaşırdım şu
3: 27.
2: anda.
3: Madde daha
2: yeni
3: önce
2: Ronaldo'nun
3: evet Ronaldo'nun turnuvada oynayabilmesi için ilk kullanıldı. Ronaldo kırmızı kart görüyor ama o 27. maddeyle kırmızı kartı ortadan kaldırılıp turnuvanın ilk maçında oynaması sağlanıyor. Bak mesela. Yani böyle hani futbolun kurallarını esnetecek ara karar mekanizmaları koyuyorlar kendi içlerine.
2: Bu arada UEFA yani FIFA ile birbiriyle şey... çatıştı. Bir de öyle de bir durum çıktı. UEFA da FIFA'yı
3: ama
2: eleştirdi yani.
3: Gibi değil ki
2: orada
3: senin.
2: Da bir çatışma oldu. Hani gene ikisi birbiriyle daha yani... bir olması gereken kurumlar bunlar.
3: Ya bak mesela şunu dese anlarım. Ya aslında orada hatalı bir kırmızı kart vardı. Ondan sonra hatalı kırmızı kartı biz tekrar inceledik. Bilmem ne kuruluna gittik. İşte hakem uzmanları baktılar. Hukukçular baktılar ve orada bilmem ne oldu değil. Hı hı. Şimdi bu 27. madde öyle bir madde ki. Orada neydi belirsiz oraya konmuş bir adam bu maddeyi çalıştırarak maddenin uygulamasını yani kırmızı kartın cezai uygulamasını bir sene içinde başka bir şey yapmazsa'ya bağlayabiliyor.
2: Allah Allah.
3: Bu inanılmaz korkunç bir şey.
2: Kesinlikle çok korkunç bir şey yani. Bu arada şey olacak.
3: Yani içinde hakem yok bu arada. Bak hukukçu yok bunları tekrar tekrar söylüyorum. Oraya bir tane adam koyuyorsun. Adam diyor ki yok bu 27. maddeye göre ben bunu kaldırdım abi diyor. Abi niye kaldırdın? Kaldırdım diyor. Sana ne diyor? Omuz silkebiliyor yani adam. İnanılır gibi değil yani.
2: Bir de şimdi şey olacak artık hadi gelin biz de itiraz edelim mekanizması da çıkacak ortaya. Yani
3: evet.
2: Bir yandan da böyle bir şey olacak. Bir de bununla uğraşılacak bu saatten sonra.
3: Şimdi işte sarı kart için falan itiraz edenler olmuş. Abi bu sarı kart da kaldırılmaz. Bizim oyuncu da sarı kart görmüştü burada. Bunu da kaldıralım falan diye. Maddeler olmuş yani. Bunu yani şimdi şöyle bir şey var. Onu bir yerde başlatınca sen bir yerine delik açınca bir daha delinmemesini ya da oradan suyun akıp gitmemesini sağlayamazsın. O bir kere delinir. Onun delikli olmaması esas olay. Yani ertelemeli ceza ne demek ya? UEFA'nın FIFA'yı suçlaması ne demek abi yani?
2: Evet.
3: Ne yapıyorsunuz siz ya?
2: Ya bu arada işte senin dediğin gibi Trump'ın açıklamaları da gerçekten çok acayip açıklamalardı. Bir ara hakemin geçmişini falan incelenmesini de istemiş. Oraya kadar da gitmiş ya. Yani. Bu hakemi inceleyin demiş. Bu hakemi inceleyin. Ne bulmayı ama düşündü acaba orada? Neyi bulabileceğini düşündü acaba orada?
3: Bu adam Amerika'yı yönetiyor. Bu adam dünyada...

0: örneklerden bir tanesi ama yani tek örnek de değil.
1: Hı.
0: Mesela Mbappe örneği var.
1: Ya
0: yine siyasetle futbolun saçma sapan birleştiği bir yer.
1: çok saçma sapan bir şey birleşti ve çok çirkin bir yere evrildi bir de. Yani evrildiği nokta da çok çirkin. Yani söyleyen kişi işte senatör, futbolcu, ırkçılık. Yani biz olmasın diye, yani bizler derken bütün insanlık bu ırkçılık meselesini gündeme gelmesin, unutulsun, olmasın böyle bir şeye de uğraşırken, yani devlet kademesindeki insanların bunları dile getirmesi korkunç bir şey. Yani biz ne yapalım o zaman
0: dünyada
1: diyoruz.
0: yeteneksiz siyasetçiler olduğu sürece ırkçılık ortadan kalkmaz. Çünkü ırkçılık söylemleri en kolay yönetim biçimi. Yani çünkü ırkçılık en düşük IQ'ya hitap edebilme imkanı sağlayan bir şey. Yani
1: Doğru
0: ırkçı
1: söylüyorsun.
0: olmak için gerçekten de yani birden dörde kadar takılmadan sayabilmek yeterli.
1: Bir
0: Yani
1: olay.
0: herkes ırkçı olabilir bu bağlamda.
1: Doğrusu bir olayı da hatırlatalım mı tam olarak maç
0: Tabii olayı
1: esnasında?
0: şöyle hatırlatalım. Şimdi Fransa ile Paraguay maç yapıyor. Tamam. Paraguay çok çirkin bir oyun oynuyor. Futbola tepki bir oyun oynuyor. Benim nefret ettiğim, sana sık sık dile getirdiğim oyunu oynuyor.
1: Gördük, rakibimizdi, gördük.
0: Türkiye'nin karşısında böyle oynadı açıkça söylemek gerekirse. Ondan sonra yani çirkinleştiriyor oyunu. Kapanıyor, sonra ileriye kontrataklarla gitmeye çalışıyor. Ama Fransa maçında bir de şunu yaptı. Baktı ki oyuncuları durduramıyor. Çünkü gerçekten Fransa'nın ileri üçlüsünü durdurmak çok zor. Yani Dembele, Mbappe ve Oyse'nin olduğu bir kadroyu durdurmak hakikaten çok zor. Kapanarak durdurmaya imkan ve ihtimal yok yani. Ondan sonra bu adamlar da Mbappe'yi böyle tekmeler attılar, dirsekler attılar, saçını çektiler. Ondan sonra ne bileyim böyle işte onun santra noktasına tekme attılar falan böyle adamın. Böyle acayip acayip şeyler yaptılar ve o da nefret etti. Mbappe de gerçekten yaşadığı şeyden nefret etti. Ve onun karşılığında da maç bittikten sonra kaleci elini uzatırken ya görmedi ya görmezden geldi. Zaten o sinir ve hani senden de konuştuğumuz gibi enerji patlamasıyla adamın elini sıkmadı, yürüdü gitti. Vay efendim sen misin bunu yapan? Çünkü o kaleci işte çocuğu hastaymış, çocuğuna para bulabilmek için eldivenlerini ve malzemelerini satmış. 50 dolarlık eldivenle gelmiş. Şimdi bir kere bu ülkesinin ayıbı.
1: Değil
0: Yani
1: mi?
0: çocuğu hasta
1: Koskoca.
0: olan bir kişinin eldivenlerini satmak zorunda kalacak kadar parasız kalmış olması onun ülkesinin ayıbı. Yani Paraguaylı o senatörlerin ayıbı.
1: Yani
0: Ama
1: insani olarak
0: Paraguaylısı...
1: üzülebiliriz ama dediğin çok doğru bir şey. Sen o takımın
0: Evet.
1: milli kalecisisin sonuçta yani.
0: Yani milli kalecisi olmasa da o ülkenin vatandaşlarının bir şeylerini satmaması gerekiyor. Hasta olan çocukların, ölüm döşeğindeki çocuklarını kurtarabilmek için. Bunu bir kere bir cebimize tutalım. Bu Türkiye için de böyle, Paraguay için de böyle, Amerika için de böyle, her yer için böyle. Şimdi orada bir senatör Celeste Amarilla diyor ki o kaba adam yazmayı bile öğrenemedi. Anne sütü yerine Hindistan cevizi emdi. Allah'ım sen neyin
1: Yani
0: küfürüne diyorsun lan? Nasıl bir
1: bu
0: şey?
1: çok ağır.
0: Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi. Sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu Fransız gibi davranıyor. Kinci sonradan görmek kibirli ve çirkin. Şimdi o maymun şeyi işte dediğim gibi hani bak dedim ya ırkçı olmak için geri zekalı olmak yeterli diye. Şimdi bu geri zekalılığın da bir alt limiti var. O da ırkçılık yaparken insanları maymunlarla kıyaslamak. Bu ülkemizde de yaşandı. Yani dünyada da birçok yerde yaşanıyor. Ne zaman bir siyahi kişiyi ırkçılık yapmak isteseniz şempanze diyorsanız siz o ırkçıların da geri zekalısısınız. Yani birden dörde kadar takılmadan sayabilen insanlar şeyine geçiyorsunuz o zaman. Ve bunları söylüyor. Mbappe de cevap veriyor. Diyor ki yani aslında bence ben daha başka cevap verirdim. Mbappe yine Fransız şeyiyle cevap vermiş. Siz aşağılık ve vakamına yakışmayan bir kadınsınız diyor. Turnuvada onurlu mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Sizin sorumsuzluğunuz ve arsız ırkçılığınız yüzünden tüm dünya oyuncularınızın bu Dünya Kupası boyunca ortaya koyduğu çabayı unuttu. Bunun yerine ülkesinin imajını olabilecek en kötü şekilde yansıtan beceriksiz bir kadına bıraktı. Böyle insanların nefret ve ırkçılıklarını dünyaya yayma özgürlüğüne sahip olmasına asla izin vermeyeceğim diyor. Çok da yerinde söylemiş.
1: Çok
0: Ha
1: güzel
0: ben
1: bir
0: daha
1: cevap
0: sert konuşuyorum.
1: vermiş. Güzel bir
0: Doğruya
1: cevap
0: doğru ben
1: vermiş.
0: daha
1: Hani
0: sert
1: o
0: konuşuyorum.
1: ya karşısındaki aslında bu cevap yani söylediği şeylere cevap vermek için dediğin gibi çok daha farklı kelimeler kullanmak gerekir ama hani Mbappe gerçekten güzel bir cevap vermiş ve hani şu dediği de çok doğru. Hani Paraguay'ın imajını da yerle bir ettin diyor. Bak diyor burada diyor işte diyor mücadelesi vardı diyor işte diyor bir turu yüksel işte 32'ye yükseldi falan filan. Hani bunların hepsi unutuldu. Şu anda sadece bu olay var. Sen o futbolcuların emeğine de aslında konmuş oldun.

0: bunu da yapmış oluyor. Yani çok korkunç bir şey, gerçekten çok korkunç ve çok çirkin bir şey ya. Çok çirkin, aşırı derecede çirkin bir olaydı. Bu da 2026 Dünya Kupası'na damgasını vuran olaylarda mutlaka ki tarihteki maalesef çirkin yerini almış durumda.
1: Bir de şunu söyleyelim. Şimdi bu yalnız Mbappe de elini sıkmadı, bilmem ne yapmadı filan falan diye Mbappe'yi de atar tutar yapıyorlar ya. Hı hı hı. Şimdi ben bir Fransızca kaynaktan L'Equipe gazetesinden çevirdim. Hı hı. Şöyle bir şey diyor L'Equipe gazetesi. 2018 yılından beri Mbappe kendine verilen, milli takım için verilen primlerin hiçbirini almamış. Bak, 2018 hı. yılı. 8 senedir. Yani Mbappe zaten ortaya çıktığından beridir. Hı hı. Adam milli takımda oynadığından beri kendine hı hı. verilen primlerin hiçbirine dokunmamış. Ve hatta bir 300 bin euro kadar bir prim ona otomatik olarak yatırılmış hesabına. Hı hı. Ve o da onları Mauritius'taki çocukların, bebeklerin özel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuş hastanelere göndermiş.
0: Böyle bir kişiye mi şimdi bunu söylüyorlar yani diyorsun?
1: Ha yani ırkçı, Hindistan cevizi emdi, süt emmemedi filan falan, maymun dediği adam da bu.
0: Yani kesinlikle.
1: Maymun dediği adam bu yani.
0: Bu. Kesinlikle. Bu arada el sıkmama hani olayına gelince de şimdi o maç sonrasında futbolcular o kadar adrenalin yüklü oluyorlar, o kadar sinir yüklü oluyorlar ki hani o anda inanın bana o da çok şey gelmiyor. Yani o sinirle sıkmayabilir yani, gider. Hani tamam, evet, centilmen olmalı futbolcular falan, buna okeyiz, harika, şahane. Öyle bir görüntü olsa daha da iyi olur ama hani orada bir belki görebilerek ya da görmeyerek, hani görmeyerekse bilmeden yaptıysa tamam bir şey değil, ama hani görerek de bunu yapsa ben çok yadırgamıyorum böyle şeyleri açıkçası. Yani o anda o maçın sinirle stresiyle her şey olabilir. Bu şekilde
1: televizyonda
0: her şey.
1: Televizyonda izlediğim maçlardan sonra Selin, ben yaklaşık bir yarım saat annemle ya da eşimle konuşmuyorum. Hormonlarım yerine geldikten sonra konuşuyorum. Değil çünkü mi? O sıralarda o ben değilim. Ben seyrediyorum, düşün. Hani o insanlar oynuyorlar.
0: O içindeler ve bir dünya kupasındalar. Yani 4 yılda bir olan bir şey bu. Dünya kupasındalar. Peki.
1: Evet yani.
0: Devam edelim o zaman. Bu skandallar güzeldi. Peki bir oyun içerisinde VAR ve hakem kararları, bu maç içi tartışmalar da çok fazla konuşuldu. Konuşulmaya da devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de Belçika-Senegal maçında geç VAR penaltısı. Geç VAR. Bunu böyle sanki bir şey gibi oldu. Geç VAR penaltısı da büyük tepki çekti. Senegal 2-0 öndeydi. Belçika bir geri dönüş yaptı. Ama VAR sonrası verilen bir penaltı vardı ki bu da Senegal'in elenmesine yol açtı. Peki bunu nasıl değerlendireceksin? Maalesef.
1: Yani ya penaltı mı? Yani hani burada insanların kendi takımlarına verilse herkes bir şey yapar yani. Abi yapmasak mı böyle falan derler yani. Penaltı gibi penaltı değildi açıkçası. Ama hani ne bileyim, Senegal aynı pozisyondayken Belçika'nın aleyhine verilebilir miydi o penaltı? Zannetmiyorum.
0: İşte benim de hep işte böyle parmak basmak istediğim yer o. Karşı takımda olsaydı bu veya skor bambaşka bir şey olsaydı da verilir miydi? Yani bunu
1: adaletli bir penaltı gibi gelmedi bana yani.
0: Evet, buradaki
1: adaletli bir penaltı gibi gelmedi açıkçası. Yapacak bir şey yok ama yani hani orada insanların maalesef böyle şeyler oluyor. Ha bu arada politika demişken bir minicik şey de vermek istiyorum. Yine senin çok güzel daha önce Fethi'yle anlattığın şeyi de hatırlatalım. Bu Trump'ın yaptığı şeyi benzeri İtalya'da yapıldı. Ne zaman? 1934
0: Mussolini
1: yılında.
0: Zamanında. Mussolini zamanında.
1: Evet. Evet yani.
0: Şimdi
1: 1934'teki şey o faşist rejimlerde yapılan şeyin şu anda dünyaya demokrasi götüren Amerika tarafından yapılmış olması da bambaşka bir şey yani.
0: Daha çok güzel. Çok
1: o da bambaşka bir şey.
0: Yerinde
1: yani.
0: Bir örnek oldu. Yerinde bir örnek oldu. Devam edelim o zaman. Notlarıma bakıyorum. Hadi. Ben. Bu Portekiz-Hırvatistan maçında da yine Ronaldo'nun penaltısı ve Hırvatistan'ın son dakika ya. Golünün VAR'a evet. iptali bir hayli tartışıldı. Sonra maç aynen. sonrasında işte teknik direktör Dalic'in de hakeme yönelik sözleri vardı. Bunu nasıl değerlendirirsin diyeceğim ben sana ama
1: kötü hakem bir yönetimi deyip geçebilirsin yani, yapacak bir şey yok. Zlatko Dalic süper bir adam bence. Hani böyle çok da atar tutar yapmayan bir adam bizimkiler gibi. ama onu bile konuşturdular. Yani ne bileyim ya. Yani olmasa o da olmasa olurdu. O hareket olmasa olurdu. Evet. Bence.
0: Bu hani bu kadar
1: Ha,
0: çok.
1: İngiltere, Meksika maçına baksak, hani o şeyde kırmızı karta baksak, yani o kırmızı kart mıydı? Yani evet, olabilir. Yani hep şöyle, hani çok bariz hatalar, mesela ne bileyim Maradona'nın eliyle gol atması kadar bariz hatalar değil bunlar,
0: Tanrı'nın
1: ama
0: eli o, lütfen.
1: bu kadar sayıdaki kameranın izlediği bir yerde böylesi tartışmalı kararların çıkabiliyor olması beni çok üzüyor.
0: Evet. Ya ben hep söylüyorum ya sana, bu VAR sistemi falan geldiğinde dedim ki şahane, bitti artık, hiç hata olmayacak dedim yani. Hani futbol dedim hatasız bir şey olacak diye düşündüm, ama yani VAR ve VAR'ın üzerine bir de hatanın olması gerçekten futbol seyircisini, taraftarı inanılmaz üzüyor. Ki burada da bir milli
1: Evet
0: maç
1: ya.
0: söz konusu, bir ülkenin değeri söz konusu. Peki devam edelim.
1: Maalesef.
0: Ne, başka neler vardı?
1: Devamen şeylere bakalım mı? Bak, ben bunu geçen hafta da aslında bir araştırdım. Geçen hafta çok veri çıkmadığı için oradan şey yapamadım. Şimdi sıcak hava konusu var ya,
0: Aa,
1: Amerika'da abi bu
0: evet.
1: sıcaklarda maç mı yapılır falan diye. Şimdi bugünkü notlarda şey diyor, 28 derece hava sıcaklığı. Aslında oyuncu sağlığı için limit, hatta limitin bir tık
0: Bir
1: üstüymüş.
0: tık üstü. Hı.
1: Ama 33 derecede de maçlar yapılmış bu arada
0: Tabii
1: Amerika'da. Yani
0: Miami'de oynanan
1: Miami'de değil mi?
0: iki maçta
1: Miami,
0: 33
1: bu aralar
0: derecenin,
1: 33 derece, evet yani.
0: evet.
1: Miami Adana'nın kardeşi, hani o bakımdan baktığımızda kardeş şehirler onlar bu mevsimde özellikle.
0: Evet.
1: Yani yapacak bir şey yok, ama geçen hafta şunlara baktım. Bak, ben yapay zekayla maçlar yapıldığı günkü hava sıcaklıklarının tablosunu çıkarttım. Teker teker oynanan bütün o maçların,
0: Bütün
1: 48'li
0: maçların.
1: grubun maçlarının. Evet.
0: Allah Allah.
1: Sonra orada atılmış olan gol sayılarıyla ya belli bir derece koydum ben. 28 derece gibi bir limiti koydum ben şey tablolara. 28 derece ve üstünde oynanan maçlarda atılan gol sayısıyla 28'in altında, hatta bazı maçlar 21 derecede, 19 derecede falan da oynanmış. Gol sayılarını karşılaştırdım. Hani soğuk havada oynanan maçlarda sıcak havalara göre daha fazla gol atılıyor mu? İnsanlar daha çok
0: Güzel
1: koşuyorlar mı?
0: karşılaştırma.
1: Oynuyorlar mı diye
0: Çok güzel bir
1: ortaya çıkan sonuç
0: karşılaştırma.
1: çok enteresan değil. Neden? Çünkü aynı sayıda gol, aynı sayıda koşma oranı, aynı sayıda şey var. Ama tabii bunları oyuncuların o işe hazırlanma oranlarına göre de düşünmek lazım. Yani bunlar sıradan bir lig maçı olsaydı belki bir, belli bir farklılaşma görülebilirdi. Ama insanlar hani Dünya Kupası'na kendini görüp gösterip ölümüne oynadıkları için arada çok bir fark yoktu gerçekten de. Hani belirgin ısı farklılıklarında gol sayısı ya da koşu mesafesi ya da pas yüzdesi, isabet oranında belirgin bir farklılık yoktu. Ama teker teker araştırdım, öyle söyleyeyim sana. Yüz küsür maçı karşılaştırdım birbiriyle.
0: Evet, şimdi oynanacak maçlar da var, çeyrek final maçları var. Bu çeyrek
1: Evet.
0: final maçlarında da yine bu hava tartışılmaya devam edecek, öyle gözüküyor.
1: Evet. Yani en iyisi tabii Kanada'da oynamak bütün maçları, ya da işte Kanada'ya en yakın olan yer Seattle'da oynamak. Seattle çok güzel bir yer bu arada. İstanbul'a çok yakın havası. Nemlilik oranı, yağış oranı vesaire İstanbul'a neredeyse birebir örtüşüyor. Yıl içindeki total istatistiklere baktığımızda. Ama tabii ki yine Miami'de falan maç yapılırsa abi bitti bu takımlar yani.
0: Ki
1: Bir de
0: öyle.
1: giderek Ağustos'a doğru gidiyoruz.
0: Tabii
1: Öyle bir şey de
0: tabii.
1: var.
0: Tabii Temmuz'un sonuna doğru, Temmuz'un sonunda bitecek zaten, 2 hafta sonra bitecek. Yani bakalım havalarda meteoroloji turnuvasına dönüşmeye başladığını gösteriyor diye bir not var önümde. Sadece futbol değil, meteoroloji turnuvası. Zaten bir maçta da yağmur fırtına oldu, onu beklediler, maç geç başladı. Yani bir yerde
1: Ah,
0: sıcaktan
1: o gün ben neler çektim senin.
0: sen de uykudan oldun değil mi?
1: Ben saat 3'te başlıyor diye böyle kahveler içtim, bilmem neler yaptım. Oturdum karşısına televizyonun. Bir baktım işte 80'ler diye bir dizi başladı. Böyle eski dizi, bir de böyle acayip acayip bir şeyler konuşuyorlar. Şakalar şaka değil, şu kadar şuka değil. Böyle bir acayip acayip bakarken sonra abi ne oluyor falan dedim. Alttan yazı geçti. Yalnız hani yağmur yüzünden bir saat ertelendi maç diye. Ben böyle yıkıldım falan.
0: Eyvahlar
1: Sonra
0: olsun.
1: uyudum, uyandım, bir şeyler yaptım. Acayipti yani. Çok zor bir gündü o gün.
0: Eyvahlar olsun. Peki, haydi devam edelim o zaman. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi taraftar güvenliği de, yine taraftarların güvenliği, kalabalık ve şiddet başlığımız var. Şimdi Meksika'daki kutlamalarda ölüm ve izdiham tartışmada yaşandı. Şimdi Meksika'nın Ekvador'u yenip 40 yıl sonra Dünya Kupası eleme turu kazanmasının ardından Meksiko City'de kutlamalar vardı ve bunlardan 4 kişi maalesef hayatını kaybetti ve ölümlerden 3'ü de boğulma olarak aktarıldı. Yani bir izdiham söz konusuydu. Bu arada Meksika yönetimi, yani devlet olarak da, kalabalık ve alkol konusunda uyarı yaptı. İşte aşırı alkol kullanımı olmaması şiddete, güvenlik sorunlarını arttırabileceğini söyledi. Direkt Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un böyle bir açıklaması oldu. Ama gel gör ki 4 kişi maalesef hayatını kaybetti bu kutlamalarda.
1: Tabii bir tane bu konuda belgesel var. Bir İngiltere milli maçının belgeseli var. Dinleyicilerimiz gerçekten meraklıysa buna mutlaka, bizim platformlarda falan da var bu arada o belgesel.
0: Var.
1: Şöyle bir şey, bir İngiltere maçından önce taraftarlar kendi aralarında sözleşip stadın kapılarını zorlayıp içeri giriyorlar. Ve polis şeysiz kalıyor, böyle çözümsüz kalıyor ve seslerini çıkartmıyor. Allah'ım inşallah bir şey olmaz falan diye, hatta inşallah İngiltere yenidir abi falan diye böyle şey yapıyorlar adamlar, hani böyle yenerse ortalık neye döner diye. O şeyi seyretsinler, dünyanın her yerinde bu böyle. Hani Meksika çok geri kalmış bir ülke, o yüzden orada öyle oluyor falan diye düşünmesinler. İngiltere bilmem ne futbolun o tavan yaptığı her yerde bunlar yaşanıyor.
0: Peki Meksika taraftarlarının İngiltere'nin takımının kaldığı otelin önünde yaptığı sesler, gürültüler, özellikle işte futbolcular aman uyumasın diye, maç dışı savaş taktiği nasıldı?
1: Bunu onlar icat etmedi. Bunu biz icat ettik.
0: Sus söylerken bir anda.
1: 80'lerde Trabzon'a giden bir Avrupa takımının otelinin önünde sabaha kadar tezahürat yapıp havai fişek atanları hatırlıyorum ben. 80'lerdeki gazetelerden hatırlıyorum.
0: Hiç hatırlatma onları, boş ver, Meksikalılara kalsın.
1: Yani hani söyleyelim de biz hani. Bu yapılan bir şey. Evet, yani yapılan bir şey. Çirkin bir şey ama yapılan bir şey. Yani.
0: Evet, yapılan bir şey. Yapılıyor maalesef. Peki bu arada bu turnuva başlamadan önce yine çok fazla konuşulan bir şey vardı. Turnuva başlı başına pahalıydı efendim. Uçak biletlerinden otellere kadar, işte uçak bileti, otel, maç biletleri, hepsi inanılmaz pahalıydı. Dolayısıyla bundan dolayı ilkin aslında biz mesela haberlerini yaptık bununla ilgili, işte hani Türkiye bir finale kadar kalırsa ne kadar para harcamanız gerekiyor şeklinde bunun haberlerini yapmıştık ve ortaya çıkan rakamlar gerçekten, hani o otel fiyatları, bilet fiyatları inanılmaz uçuktu. Ancak maç, yani turnuva devam ederken bir takım dalgalanmalar oldu. Yok işte bu sebeplerden dolayı sayı azdı, insanlar gitmedi, işte bilet fiyatları değişti. Yani böyle bir bu Dünya Kupası pahalı mı değil mi çözülemedi gibi bir şey oldu. Çünkü tam devam ederken, yani turnuva devam ederken bilet fiyatlarında ve çevre otel fiyatlarında düşüşler oldu. Mesela yakından da bir arkadaşım da, mesela arkadaş grubumda Amerika'dalar, maçları seyretmek için gittiler. Mesela onlar rezervasyon yaptırdılar. Daha sonra başka bir grup arkadaşımız gittiğinde arada çok ciddi bir fiyat farkı vardı. Otel fiyatlarında özellikle. Biletlerde de zannedersem değişmiş değil mi?
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası Özel tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Vallahi benim oraya gidebilir arkadaşım yok. Sana bu konuda helal olsun.
0: Vardır sen.
1: Ama bak ben şunu söyleyeceğim şimdi. Bir başka açıdan bakmak istiyorum izninle konuya. Stadyumlarda 7 dolara su satılmış, 25 dolara nachos satılmış, 27 dolara kokteyl verilmiş falan. Vay bu nasıl iş? Şimdi bir hatırlatma yapalım mı buradan?
0: Olur.
1: 7 dolar su yaklaşık ne kadar yapıyor? 200-300 lira yapıyor değil mi?
0: Bizim havaalanımızdaki su kadar.
1: Daha pahalı. Havaalanları daha pahalı bizim.
0: Direkt benim de aklıma o geldi. Bizim
1: havaalanımız. Bak daha önce konuşmadık bunu. Yayından önce konuşmadık.
0: Gerçekten böyle konuşmadık. Evet.
1: Ama kafa aynı yani.
0: Evet.
1: Yani Dünya Kupası yapılırken dünyanın bir sürü yerinden insanlar gelmişken onlara çok pahalıya satılan şeyler bizim normalde yaşadığımız şeyler.
0: İşte onlara normal değil, bize
1: yani
0: normal.
1: Yani 7 dolara su satıyorlarmış orada stadın içinde falan dediğin zaman bizimkiler şey diyor. Ne var ki?
0: Hesaplıyorum 5 kere 7 falan.
1: Bize de satılıyor. bize de satılıyor Allah Allah.
0: Bizde de öyle. Biz Dünya Kupası'na gitmeye gerek yok. Buyurun İstanbul Havalimanı'na gelin efendim, görün rakamları.
1: Evet.
0: Yani.
1: Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya gidin filan böyle orada göreceksiniz yani. Su sebilleri koydular ya sırf onun için havaalanlarının içine. Millet böyle boş plastik şişesiyle girip oradan su sebilinden su dolduruyor.
0: Şimdi işte. Burada da hani böyle 3000-4000 dolarlar falan maç biletlerine bu rakamlar konuşuldu. İşte 3500 dolar, 3600 dolar falan bunlar konuşuldu. Ama şu anda mesela en ucuz biletin 1508 dolara gerilediği söyleniyormuş efendim. 1508 dolara kadar gerilemiş. En yüksek en yüksek hangisi oldu acaba?
1: Amerika'nın maçları olmuştur.
0: Meksika İngiltere maçında 3820 dolara kadar çıktı diye bir not var önümde.
1: 3800. İngilizleri tokatlamışlardır ben sana söyleyeyim. Maça girmek için. Kesin yapmışlardır.
0: 3820 de ben hesaplayamıyorum. Arkadaşlar hesaplasanıza 2 dakika. Bayağı bir fazla. 3820 dolar. 200
1: bin
0: liraya
1: falan geliyor yani.
0: Şaka yapıyorsun.
1: 2200 küsür bile geliyor tabii.
0: Ne o, ben Meksika İngiltere maçını seyredeceğim, kalsın ya.
1: Televizyondan baktık biz, o bedava, hep bedavaya seyrettik.
0: Gördük vallahi, gördük yani. Peki. Kaç?
1: Buradan istersen
0: 178 bin liraymış Serhat. Tamam canım, 200 bin değilmiş ya. Tamam. Tamam, 200 bin değilmiş.
1: Verilir ya, nedir, neye vermiyoruz? Biz suya veriyoruz o kadar para diye.
0: Biz suda kaldık ama. Biz sadece suya veriyoruz işte, kaldık orada. Peki haydi devam edelim. Neye devam edelim? Şu turnuvanın formatından birazcık konuşalım mı? 48 takım meselesinden haydi konuşalım mı? Biz seninle bu 48 takım meselesini konuşurken 32'ye de kalmamak yok canım dedik. Yani 32'ye de kalmamak çok çok daha zor dedik.
1: Eşeği bağlasan kalır dedik yani.
0: 32'ye kalmamak çok zor dedik ama biz Türkiye olarak bu zoru başardık. Çünkü bu format çok fazla ülkeye şans veriyor. İşte 3. sıra ama... 3. sırada işte en iyi 3.'ler oluyor, işte 1-2 çıkıyor falan, biz dedik kesin gidiyoruz dedik ama olmadı.
1: Ya aslında çok kötü bir format değil 48'lik format, tamam yani herkesi bir 3'er kere oynatıyor, ülkesine şey gönderiyor, mesaj gönderiyor.
0: Turnuvayı dünyada, uzatmak için dünya... yapılan bir şey mi peki bu sence? Yani daha uzun sürsün.
1: Uzatmak için değil de yani ülkeye... insanların ilgisini oraya daha çok çekmek için. Yani sonuçta
0: bence bunun altında birazcık ekonomik sebepler de var. Ekonomik sebepler de vardır. Tabii canım. Yani.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ha yani ne oldu orada? Herkes bir 3 maç oynadı. Şimdi baktığında dünya üzerinde 140 küsür tane ülke var. Hı hı. Hani bunların bir sürüsü hani ne şey olduğunu düşünecek olursan, topu görünce hemen karakola bunu götürüp bomba galiba bu filan diye götüren ülkeler olduğunu düşünecek olursan, hı hı, bir kısmı ne bileyim Bağcılar'dan, Kadıköy'den küçük ülkeler olduğunu düşünecek olursan, aslında dünyadaki ülkelerin yarısını turnuvaya gönderdiler. O ya da bu şekilde.
0: Evet.
1: Ondan sonra orada da herkes bir üçer maç yaptı, gazını aldı ama 32'den itibaren zaten gerçek turnuva başladı. Hı hı. Yani gerçekten oynayan insanlar başladı. Ha biz Türkiye olarak oraya giderken zoru başaracağız demiştik ama benim zoru başarmaktan kastım yarı finale falan gitmekti. 48 takımın içinden 32'ye girememek değildi. Çünkü gerçekten de o da çok zordu ama biz onu başardık. Evet. Keşke başarmasaydık efendim. Neyse, yapacak bir şey yok. Biz de böyle bir ülkeyiz işte.
0: Yapacak bir şey yok. Peki haydi devam edelim o zaman. Neredeyiz? Göçmenlik
1: ya şunu,
0: ve...
1: Ya şunu ben şey getirmek istiyorum. Bu arada arada bir şey girmek istiyorum izninizle. Tabii şimdi ki. Dedik ya hani dünyadaki ülkelerin yarısı oraya gitti falan falan diye. Dünyadaki ülkelerin yarısı oraya giderken işte elenen ülkeler oldu, gidemeyen ülkeler oldu. Ben 4 tane ülke seçtim. Bu 4 tane ülkenin ortak noktalarını bulalım bakalım.
0: Gidemeyen 4 ülkenin mi?
1: Giden, elenen, hemen elenen, ilk turda elenen, ikinci turda elenen veya gidemeyen ülkeler arasındaki ortak noktalar. Yani dinleyicilerimize soralım. Sen de telefon numarasını da verirsin. Türkiye, Özbekistan ve Brezilya arasındaki ortak nokta. Veya Türkiye, Özbekistan, Brezilya ve İtalya'nın ortak, çok ortak bir noktası var. Ne o acaba? Acaba masadaki arkadaşlarımız bunu biliyorlar mı? Cevap verebilirler mi? Onlardan da sen cevap al istersen.
0: Yani bir para işareti yapanlar var ama o parayı ne anlamda söyledi?
1: Türkiye, Özbekistan, Brezilya, İtalya yani.
0: Türkiye, Özbekistan, Brezilya ve İtalya'yı ben hiçbir arada toplayamadım şu anda. Yani seninle tabii konuştuk ama hani öncesinde hani Türkiye, Brezilya, İtalya, Özbekistan. Ben hiç şu anda hiçbirini aynı şeye bulamadım yani. Çok zor.
1: Şöyle söyleyeyim. söyleyelim. Hani bilmiyorum şeyler geliyor mu, cevaplar gelir mi? Ama hani şunu net bir şekilde söyleyelim.
0: Bunu başta soracaktı bu program.
1: Dört ülkenin
0: sonunda öğrenecektik evet. Anında gelemez de sen bu yüzden anlat bize.
1: Evet. Şöyle, Türkiye, Özbekistan, Brezilya ve İtalya'nın ortak noktası, en ortak noktası teknik direktörleri. Teknik direktörleri, bu dört ülkenin de teknik direktörü İtalyan.
0: İtalyan mı?
1: Bu dört ülkede kendi oyun şeylerinin dışında maçlar yaptılar. Brezilya gibi oynamadı. Brezilya Avrupa gibi oynamaya çalıştı. Brezilya topunun önüne geçmeye çalıştı. Topu rakibe verip oynamaya çalıştı. Acayip sopa yedi. Hı hı. Özbekistan tamam, o kendi yağında kavrulmaya çalışan bir ülke. Türkiye böyle bir kendi oyun karakteri olan bir ülkeydi. Değil. Ama böyle şey, İtalya o 48 ülkeye bile arasına giremedi.
0: Evet.
1: Öyle böyle değil yani.
0: Ama gene de en çok anlayabileceğim şey, yani İtalya'nın teknik direktörünün İtalyan olmasını çok anlayabilirim ama diğerlerini evet. Anlamakta çok zorlandım. Özellikle Brezilya'da çok şaşırdım ben. Yani.
1: Ancelotti sonuçta, o da güzel bir adamdır. Ay, ama yani
0: ama şey,
1: neresinden biz... bakarsan bak Brezilya'yı Brezilya gibi oynatmadı. Arkadaş, Brezilya sahaya çıkar, coşkulu, çalımlı, böyle yense de yenilse de acayip bir şey yapar. Ya şöyle söyleyeyim sana, Brezilya'nın yenildiği o son maçta, hı hı. Norveç'e yenildiği maçta o kadar ezildiler ki evet. Bu insanların, o Brezilyalıların suratındaki ifadeyi ben bundan 20 sene önce Almanya'ya 7-1 yenildikleri maçta bile görmedim.
0: Evet.
1: Bak, Almanya'ya Dünya Kupası'nda 7-1 yenildiler ama bu kadar ezilmediler.
0: Evet.
1: Ezim ezim ezildiler yani. Böyle üstlerinden tır geçti adamlar.
0: Ki maçın ilk 15 dakikasında da bir penaltıları vardı. O penaltıyı falan da atamadılar bir de yani.
1: İşte.
0: Yani
1: işte.
0: O penaltı olsaydı belki farklı olabilirdi ama işte Norveç'te de bir Haaland var ki Allah Allah yani o yani
1: ya, Norveç
0: futbola verilmiş bir hediye bence ya Haaland gerçekten, hani inan böyle, hani biz çok fazla konuşulmuyor yani, konuşuluyor aslında da hani ama daha çok şişirilmesi lazım, daha çok parlatılması lazım diye düşünüyorum ben Haaland'ın. Yani gerçekten futbola verilen hediye oyunculardan bir tanesi bence. Ben seyretmekten çok ya keyif alıyorum.
1: Bu adamlar orada oynayan adamlar istersen onun görüntüsü de vardı. Ekrana verebiliriz belki.
0: İknur bize hemen o ya görüntüyü adam, ayarlar mısın? Bir fotoğrafımız var.
1: Bu adamlar babadan oğula geçen padişahlık gibi, meşrutiyet sistemi gibi babadan oğula geçiyor.
0: Şahaneler, şahaneler. O şimdi fotoğrafta sen tam
1: İnanılır isim... gibi değil bu.
0: Gerçekten
1: İnanılır
0: öyle.
1: İnanılır gibi değil gerçekten de. Yani şey, ben hani başta şaka zannettim ama değil. 1994 kupasında, Dünya Kupası'nda, yine Amerika'daki kupada bu arada.
0: Aynen, bir de ikisi de Amerika'da.
1: Evet, Erling Haaland, Alexander Sørloth ve Christian Thorstvedt. Evet. Üçünün babası 1994'te oynamışlar. Alfinge Haaland, Goran Sørloth ve Erik Thorstvedt diye.
0: Ya inanılmaz. İnanılmaz.
1: Babaları ve yan yana da pozları var. Gide aynı pozu vermişler adamlar da böyle yan yana gelip yani.
0: Ben bu fotoğrafı...
1: Ya arkadaş, bu yani, nasıl bir kurumsallık?
0: Ben
1: ya?
0: Fotoğrafı ilk gördüğümde anlayamadım. Böyle isimleri falan okuyunca anlamadım nasıl yani dedim. Bir yandan da şeye bakıyorum. 94 yılında hani şöyle dünyada yok falan oldum böyle. Sonra bir baktım ki babaları, inanamadım yani gerçekten hani... Babalarının izinde olup da yıllar sonra aynı ülkede yapılan Dünya Kupası'nda aynı formayı, milli formayı giymeleri hani herkese nasip olabilecek bir şey değil ama çok şahane ve bu görüntüyü de şu anda paylaşıyoruz değil mi? Bu görüntü de gerçekten inanılmaz güzel.
1: Olacak iş değil yani. Olacak
0: gerçekten.
1: İş değil.
0: Gerçekten.
1: Ya bu arada Haaland için mesela Haaland'ı ben geri alıp seyrettim o sahneyi. Gerçekten de bak maçı izlerken sahneyi geri alıp seyrettim. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan beyni görüyor ama algılayamıyor.
0: Evet.
1: Haaland attığı o ilk Brezilya'ya attığı ilk golden önce eli cebinde dolaşıyor abi. Bak eli cebinde dolaşıyor. O görüntü sonradan şeye bütün Twitter'da şu anda ararsanız bulursunuz. Eli cebinde dolaşıyor. Böyle bir yere bakıyor. Etrafına bakıyor. Ondan sonra ötekiler o site'dan iki adım çıkıyor falan. Ama böyle takılıyor. Piknik yapıyor adam yani. Fakat topu Norveç kaptığında iki vücut hareketi yapıyor. Patlayıcı bir koşu yapıyor ve zıplayıp kafayı vurup gol atıyor.
0: Evet.
1: İnanılır gibi değil bak. İnanılır gibi değil. Buna Haaland ölü taktiği diyorlarmış. Adam ölmüş gibi yapıyor. Ve sonra bir anda canlanıp şey yapıyor. Bir de şu var. Haaland şeyde zıpladığında, bak Haaland en fazla şut çeken, en fazla bilmem ne yapan oyuncu değil. Ama çektiği şutları en fazla gole çeviren oyuncu. Böyle bir durumu var Haaland'ın.
0: Ne güzel.
1: Yani öyle bir şey ki 6 pasın üstünde Haaland zıpladığında sana düşen tek şey, abi inşallah dışarı vurur. Başka yapacak hiçbir şey değil.
0: Ya benim...
1: Adam yaslandı bak. Kollarından tutuyor, formasından tutuyor, bir şeyler yapıyor falan. Yok abi, adam zıplayınca bitiyor yani. Yani yemek yerken kendi şeyini, yansımasını görünce korkan bir adamdan bahsediyoruz.
0: Ya o nasıl bir görüntü? Yemek yerken. Sen şimdi şey dedin ya, görüntüye baksınlar dedin ya. Haaland yazınca o görüntü çıkıyor ama önce. Kendimden korkması geliyor.
1: Ama bak, eli cebinde dolaşıyor senin. Yani ben hakikaten geri aldım maçı izlerken. O şeyden geri aldım. Dur ya dedim, bu nasıl bir şey ya dedim. Adam çünkü sakatlandı zannettim. Bu Haaland da iyice koptu oyundan filan. Hatta spiker de o minvalde bir şeyler söylüyordu. Ama hayır, adam yeri geldiğinde koştu, zıpladı, vurdu ve gol oldu. Bu kadar basit.
0: Evet.
1: Hani böyle top tutayım, hücum presi yapayım, baskı yapayım, ona buna koşayım filan. Yok. Adam yapması gereken şeyi yapıyor ve onu da çok iyi yapıyor.
0: Benim de Haaland deyince hep o Arda Güler'le görüntüsü aklıma geliyor. Bir maçta Arda Güler'in onu böyle onu tutmaya çalıştığı bir an var. Gerçi Arda da buna ya güldü. Kendi Instagram hesabında falan paylaştı hatta fotoğrafı. Benim de aklıma hep o geliyor. Ve aşağıdan gelen sesi duyuyor musun? Kürek çekiyor evet, galiba kürek Norveç. Biz burada biraz rengimizi mi belli ettik şu anda? Ne oldu? Norveç.
1: Vallahi Norveç'i seviyorum, yalan değil yani.
0: Ya bir de bir şey soracağım. Gerçekten çok sempatikler ve bu maç sonundaki bu Vikingler, bu kürek çekmeleriyle çok fazla kişinin böyle kalbini kazandılar. Ama şimdi onları çeyrek finalde çok zorlu bir rakip bekliyor. İngiltere. Sence ne olur? Zor bir maç.
1: Yani İngiltere yener gibi geliyor bana.
0: Ya deme.
1: Yani ben gönlüm onların yenilmesinden, İngiltere'nin yenilmesinden yana ama yine. Bu arada o kürek çekme hikayesi dünyada virale dönüştü.
0: Evet.
1: Adamların meclisinde kürek çekti milletvekilleri. Yok bilmem işte askerlerin kürek çekti.
0: Ama bu arada...
1: O adam uçak kullanıyor havada kürek çekiyor uçağın içinde falan gibi böyle çok acayip görüntüler çıktı ortaya.
0: Bu arada Norveç'te tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi bu arada. Bu notu da düşelim buraya.
1: Evet,
0: bakalım ne olacak. İngiltere ile zor bir maç. Yani İngiltere ile zor
1: ya
0: bir...
1: Bizim işte çeyrek finale yükselmemizin ne kadar büyük bir şey olduğunu bunların kafasının basması lazım. Bak ya. Adamlar Haaland'la falan çeyrek finale yükselebiliyorlar. Biz şeye gittik ya, çeyrek finale gittik. Az daha finale kalıyorduk yani. Yarı finale gittik. Az daha finale kalıyorduk biz. Dünya üçüncüsü olduk yani.
0: Ya.
1: Bu arada o maçta demişken Brezilya-Norveç maçına biraz istatistikleri de geçelim istersen. Az bir zamanımız da kalıyor. Gol beklentisi 1.05 Norveç'in.
0: Hı hı, bir de.
1: Yani Brezilya'nın 2.61. Brezilya 2.61'e gol attı. Norveç 1.05'e 2 gol attı. İkisi de Haaland'dan tabii. Ve gollerin beklentileri, Haaland'ın gol beklentileri 0.32-0.38. Yani bir beklenti içinde değil yani. Hani böyle yere vursan işte o kadar gol olur mu filan gol beklentileri. Ama neymiş, adamlar 191 ile pas yaptılar Brezilya'ya karşı.
0: Hı hı. Evet.
1: Brezilya, bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O da enteresan bence. 5 isabetli şutları var. Daha doğrusu şöyle 9 şut çekmişler. 5'i isabetli, ikisi gol. Hı hı. Brezilya 14 şut çekmiş, 4 isabetli, golü yok. Brezilya 33 kez ceza sahasına girmiş, onlar 15 kere girmiş, 2 tane gol atmışlar.
0: Evet.
1: Ve 618 pas yaptı Norveç. Bak Norveç'e herkes Haaland üstünden okumaya çalışıyor
0: 618.
1: Ama. 618. Arkadaş 618 pası %91 pas isabetiyle yaptılar. Bu şu demek yani, orta sahasının önünde ceketinin önünü ilikleyip hazır oldu durup selam vereceksin adamları demek yani. Yani herkes Haaland üstünden okumasın Norveç'in. Norveç'in orta sahası çok acayip. İşte o yüzden de İngiltere onları yener gibi geliyor bana. Yani orta sahasını İngiltere durdurur ve şey yapar. Brezilya durduramadı çünkü. Ama İngiltere durdurur gibi geliyor. Yani ama gönlüm Norveç'in yenmesinden yana. Sorgusuz sualsiz.
0: Ben anladığım kadarıyla bizim dinleyicilerimiz de Norveç Norveç diye mesajlar gelmeye başladı. Dinleyicilerimize de o Norveç'in aşkı gelmiş. Norveç'in defansı ama daha iyi, daha iyi diyen bir dinleyicimiz var. Yine Norveç diyen var, İngiltere diyen var. Babadan oğula kısmını bizim dinleyicilerimiz biraz farklı algılamış. Bizde de var ama futbolda değil diye başka mecraları.
1: Yapmayın bunu. Silivri soğuk ama yapmayın bunu.
0: Başka mecraları paylaşmışlar bizlerle. Teşekkür ediyoruz.
1: Abi bir de bizi komik buluyorsunuz. Ondan sonra komiklerin de başına neden geliyor? Yapmayın bunu. Yapmayın.
0: Aman aman diyelim ve gerçekten bir Norveç sevdasını görüyorum genel olarak. Evet.
1: Evet, evet.
0: Peki, peki bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi dün akşam Amerika-Belçika maçı. Amerika 4-1 yenildi. Bu maçla ilgili bir ses var. O sesi dinleyelim mi? Ben çok istiyorum o sesi dinlemek. Haydi hazırsak lütfen. Özgür bir dinleyelim o sesi.
3: Ve maç bitti. Son dakika bir değişiklik olmazsa Amerika Birleşik Devletleri turnuvaya veda etti.
0: Ya ben buradan TRT spikeri Özkan Öztürk'e sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Nasıl güzel bir espridir, nasıl güzel bir zekadır bu maçın son anlarında böyle bir şekilde maçı bitirmesi. Amerika Belçika'ya elendi, 4-1 ile elendi ama son dakika bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti. Çok güzel bir gönderme. Çok güzeldi.
1: Yalnız bu kadar ince espriler yapmayın. İnce espriler yapanlar ondan sonra işte ters kelepçe falan maazallah. Yok Allah şakası korusun. Bir yana. Gerçekten de inanılmaz bir, doğru ve yerindeydi. Yani ben sabah saat 5'e 5 vardı galiba hatırlıyorum. öyle bir kahkaha attım ki muhtemelen komşular uyandı. Yani hiç beklemiyordum. Zaten uykuluyum falan böyle. Hiç beklemiyordum.
0: Gerçekten.
1: Ya bağıra çağıra haykırarak güldüm.
0: X'de topik falan helal oldu olsun. Yani. Herkes gerçekten TRT spikeri Özkan Öztürk'ün bu maça dair son cümlesini, son yorumunu konuşuyor. Herhalde elendi o zaman. Henüz bir şey olmadı, bir şey duymadığımıza göre ABD 4-1 ile ev sahibi ekip. Bizde de aynı grupta yer alıyorduk biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Belçika'ya elenerek turnuvaya veda eden ülke oldu.
1: Bu arada Belçika o ABD'yi yenemeyebilirdi, geçemeyebilirdi ama Trump onlara çok güzel bir motivasyon verdi. Ha. Yani ben Trump'ın motivasyonu orada şey olduğunu düşünüyorum. Bak maçın ilk 10 dakikasını seyredenler, hani özetleri seyretmedilerse özetlerle seyrettilerse çok anlamayabilirler ama ilk 10 dakikasında Amerika ciddi bastırdı. Hatta Amerika'nın direkten dönen şutu vardı yanlış hatırlamıyorsam ben golden önce. Sonra 9. dakikada çat bir tane gol attı Belçika. Olay böyle bir bambaşka yere geldi.
0: Evet.
1: Bambaşka bir yere geldi yani. Sonra gol attı ama yok yani Belçika'nın götüreceği maçı götüreceği çok belliydi. Bir de maçta 90+3'te sen Lukaku kalk gol at. Hı-hı. Sonra git oradaki Amerikalılara, ırkçı Amerikalılara böyle bir hareket çek. Sonra hı-hı, Trump'ın dansı et orada. Trump dansı yaptı. Böyle kollarını şuursuz sallama dansı var ya.
0: Aynen.
1: Onun dansını yaptı falan falan. Yani var ya dedim of be abi of dedim yani. İşte tam o sırada spikerde bunları söyleyince iyice koptum ben.
0: Zamanlaması da çok iyiydi gerçekten. Zamanlaması da çok iyiydi. Böylelikle ev sahibi ABD'de turnuvadan elenmiş oldu. Bunu da buradan not düşelim. Artık sonlarına geliyoruz programın sevgili Serhat Ayan.
1: Geliriz değil mi? Ya Belçika Amerika maçında tek üzüldüğüm konu şey oldu. Trossard çok iyi oynadı. Beşiktaş man galiba alamayacak onu. Yani adam gitti arkadaş. Belçika'yı sırtında taşıyor ya. Yani ne yapıyorsunuz Trossard gibi? Sakin olun ya. Durun ben şurada sizi Türkiye'de görmek istiyorum.
0: Koyuncağım derdinde. Yani.
1: Evet yani bu giderek gidiyor gibi geldi bana. Trossard 3 senedir eksiği sol kanadı, sol ilerisi. Ve Trossard'ı oraya böyle nasıl güzel yakışır diye düşünürken ben Trossard aldı başını gidiyor yani bilmiyorum.
0: Hadi az kaldı sevgili Serhat Ayan. Liglerimizde konuşmaya başlayacağız. Perşembe günü kura çekim var biliyorsun. Süper Lig'de kura çekim var. Sonrasında Ağustos'un 13 ya da 14'ünde de işte liglerimizde başlıyor. Az kaldı yani şu Dünya Kupası'nı bir bitirelim. Sonrasında heyecanlı mısın Süper Lig'e?
1: Süper Lig'e şu anda çok heyecan duymuyorum ama yani şöyle takımlar biraz ileriye doğru gitsinler, bir maçlarını seyredelim. Daha hazırlık maçı bile seyredemedik. Beşiktaş'ın iki tane hazırlık maçı vardı. Bir tanesini göstermediler zaten. Bir tanesi de gencecik çocuklarla oynadılar. Hani çok bir şey anlamadım açık gerekirse. Fenerbahçelilerin antrenmanlarını seyretmeye çalışıyorum. Televizyonda arada bir gösteriyorlar ya. Onları seyretmeye çalışıyorum ama orada da bir şey anlamıyorum. Zaten Fenerbahçe'nin takımı bir tepeden tırnağa değişecek hani. Kaç 24 tane mi yabancısı var Fenerbahçe'nin böyle?
0: Sus.
1: Yani kiloyla yabancısı var Fenerbahçe'nin. Ne olacak bilmiyorum. Yani bir de yeni insanlar gelsin falan diyorlar. Yeni adamlar da geldi. Yani ben şu anda takımların ne oynayacağını tam anlayamadım. Yani mesela demin İtalyan antrenörleri atar yaptık ama Beşiktaş'ta bir İtalyan antrenör aldı. Adam o kadar İtalyan ki soyadı Italiano. Hani öyle böyle İtalyan değil.
0: Ben sana
1: ama adam böyle deli gibi koşturuyor. Ben antrenman fotoğraflarını gördüm. Dili böyle göğsüne değmeyen adam kalmamış Beşiktaş'ta. Gerçekten bir canlarını çıkartarak yapıyor. Helal olsun diyorum ben
0: Ben
1: de.
0: sana az
1: Bakalım ne olacak?
0: önce,
1: Merakla bekliyorum.
0: valla ben sana az önce İtalyan teknik direktörlere gönderme yaparken, bu milli takımların teknik direktörlerine gönderme yaparken şöyle bir alttanım, hani Beşiktaş'ta falan böyle diyecektim ama neyse dedim, onu başka zaman ben söylerim dedim ama sen kendin söyledin.
1: Şöyle, yok, şöyle İtalyanının oynattığı oyun klasik İtalyan oyununa uymuyor.
0: Oradan kurtaracağız
1: Yani
0: diyorsun.
1: enteresan bir şey. Yani çok koşturup çok pres yaptırıp filan bir değişik bir oyun oynatıyor. Defansı ileri çıkartarak bir oyun oynatıyor. Mesela o Montella'dan zaten bizim istediğimiz bir şeydi. Ama yapmadı. Bizler Lord gibi oynadık ya biz. O yüzden.
0: Çok güzel
1: Neyse dur
0: söyledim.
1: bakalım, ne olacak, hep beraber göreceğiz
0: ama
1: yani.
0: Yapmadı diye çok güzel söyledim. Bu arada haftaya istersen bir anket açalım bakalım. Çünkü burada dinleyicilerimizden ülke isimleri gelmeye başladı. Dünya Kupası'na dair Fransa diyen var, İngiltere diyen var, İspanya diyen var. Dolayısıyla böyle bunlar düşüyor. Haftaya biz bir programın başında hatırlatalım dinleyicilerimize. Bir anket açalım. Sputnik dinleyicileri bakalım Dünya Kupası'nı kimin, hangi ülkenin kazanacağını düşünüyorlar. Haftaya bununla ilgili bir anket açalım, tamam mı? Hatırlatalım birbirimize. Çünkü şu anda
1: Yani
0: bile
1: Mbappe ile çarpışıp ölmediği sürece, sakatlanmadığı sürece maçı alır,
0: Sen
1: Fransa kupayı alır gibi.
0: Fransa diyorsun.
1: Bana.
0: Fransa diyen dinleyicilerimiz var. Evet, Fransa, hatta kupayı direkt Fransa'ya versinler diyen bir dinleyicimiz
1: evet,
0: var.
1: Evet
0: sürekli
1: yani
0: dinleyicimiz.
1: Çok haybiye maçları oynayacak hissiyatı var bende ama yani ne bileyim ben hani İngiltere'yi de Norveç'i de onun çok hizasında görmüyorum. Açıkça söylemek gerekirse ben böyle düşünüyorum. Norveç de süper takım ama keşke bu Fransa olmasaydı. Mesela Norveç şansı yükselirdi.
0: Haydi
1: Ama
0: bakalım.
1: Fransa yani Dembele, Mbappe ve şeyi Oise'yi aynı anda durdurmak çok zor ya. Bak çok zor, gerçekten çok zor yani.
0: Bakalım belki
1: Durdursa Paraguay durdururdu.
0: Bakalım belki durduran çıkar, göreceğiz efendim. Konuşmaya devam
1: Bakalım,
0: edeceğiz,
1: bakalım.
0: Dünya Kupası'nı konuşacağız ama bugün bize ayrılan sürenin bu haftalık da sonuna geldik.
1: Evet.
0: Haftaya yine aynı saatte tekrar Futbol Saati Kupa Özel'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel sona erdi. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara.
1: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gidelim üzere.
2: Öyle mi?
1: Hani forvetimiz sakatlarınızsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela, ne güzel.
3: Gerçekten acımasız yani, bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat.
1: Ne diyeyim, futbol takımı nasıl oynuyor, şuna bir şeyini eleştirir misin deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş.
2: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani tam günündeydi, bugün de oynadı falan deriz ya.
0: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel programının tekrarını dinlediniz.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı dünyanın en iyi ekibiyle başladı. Tanıştırayım efendim size dünyanın en iyi ekibini. Teknik masada dünyanın en iyi gitarcısı sevgili Simge Erten. Arka masada kıymetli dinleyiciler, dünyanın en iyi arp ve bağlama sanatçısı, aynı zamanda editör masasının da bir numarası sevgili Öznur. Diğer editörler çatlasın, kıskancından, hasetinden çatlasın çatır çatır. Yan taraftaki masada, adını bilmediğim masada tam bir müzisyen ağırlıyoruz hanımlar beyler. Gerçekten tam bir müzisyen ağırlıyoruz sevgili Kemal kardeşim. Bütün enstrümanları harmanlıyor kendisi. O da bir haftalık aranın ardından tekrar burada bizlerle birlikte tatile gitmiş. İlk geldiği gün bir gördüm, morali bozuk. Surat düşmüş. Yani burada olmak istemediği o kadar belli ki. Yani hani tatil modundan sonra insanın şeyi yoktur ya, böyle bir hevesi yoktur ya. O durumu ben çok güzel gördüm. O yüz ifadesini çok güzel gördüm sevgili Kemal'de. Bir şey söyleyeceğim. Deniz sezonunu açtınız mı arkadaşlar? Kemal sen açmadın, sen Simge girdin. Öznur sen de girmedin. Ne zaman düşünüyorsunuz kısmetse arkadaşlar? Girmeyi sever misiniz denize? Yüzmeyi sever misiniz Kemal, Öznur? Ya işte Öznur seversin. Yüzme biliyor muyuz? Çok çok iyi değiliz. Sen bilmediğin halde girmişsin. Sen yani Kemal biliyor yani Okan'cım. O kadar zamanda öğrenmiştir. Bir de böyle bir artist havaları falan filan görmeniz lazım. Vallahi ya ben buradan sevgili Maxim'e seslenmek istiyorum. Sevgili haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Onunla da yayından evvel bir telefonlaşayım dedim. Aradım açmadı. Bak bu ne kadar fena bir kelime biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Aradım açmadı. Bunu böyle kullandığın zaman sen de kendini psikolojik olarak ona hazırlıyorsun. Ya ben aradım ama açmadı. Kesin gördü. Benim adımı gördü orada. Aha dedi, arıyor dedi, açmadı. Öyle bir şey yok. Sonra beni aradı sevgili Fethi Yılmaz. Kısık sesle konuşuyor böyle. Efendim Okan. Abi dedim sen hayırdır, yani uyuyor musun, ne yapıyorsun falan. Yok dedi, ya toplantıdayım dedi. Ha dedim, ya o kadar önemli bir şey değil. Okan aramış, çok önemli bir şey değil ki yani. Okan önemli bir şey için aramaz ki. Kapat Allah'ını seversen dedim. Buradan öpücükler gönderiyorum haber müdürümüze sevgili Fethi Yılmaz'a. Ben sevgili Maxim ve Fethi Yılmaz'ı neden söyledim? Kamera için söyledim. Buraya bir kamera istiyorum. Sputnik'in S'sinin üzerine rejiyi görsün istiyorum. Rejiyi de izleyebilelim istiyorum. Oradaki hal ve hareketler, ben soru sorduğumda verilen cevaplar falan, bunlar çok önemli şeyler. Hanımlar beyler, gördüğünüz üzere anlatılmayanları anlatıyoruz. Ne kadar ama ne kadar dedikodu varsa hepsini size anlatıyoruz. Gelirken Mustafa Hoş'la Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçını biraz konuştuk. Biliyorsunuz Belçika bunu da iptal etsenize dedi değerli dinleyiciler. Amerika'yı 4-1 gibi net bir skorla geçti. Birazdan konuşuruz onları. Sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dinleyiciler. 13.25'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye, İstanbul frekansımız 97.8 ama 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Instagram'dan okanaslan.com yazarak bizzat beni takip edebilirsiniz hanımlar beyler. Mesajlarınız için telefon numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ekip arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal perküsyonda dımtıs dımtıs dımtıs yapıyor ya, böyle işte ayaklarıyla falan böyle. Arp'ta sevgili Öznur ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti. 2000 years later. Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler, yaşını başını almış haliyle bir ayağı Sevgili kardeşim Özgür.
2: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
3: Telefon çalıyor, bir dakika.
4: Merhaba, ben Akif.
5: Ben Mikail.
6: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili Simge inceleyip sık dokuyor ve çok da güzel şarkılar seçiyor, listemize dahil ediyor değerli dinleyiciler. Radyo Sputnik'teki en güzel şarkıların çalındığı saatler biliyorsunuz. Okan Aslan'la gün ortası. Yani diğer saatler de güzel de bu daha güzel. Hatta aynı şarkı benim saatimde çalıyor olsa daha da bir farklı oluyor. Tadı güzel oluyor. Demlenmiş çay gibi düşünün yani. Sen onu özellikle almış oluyorsun. Kesinlikle Simge öyle diyor. Değerli dinleyiciler 0505 171 66 56 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaranız. Bu arada biliyorsunuz konser. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri önümüzdeki hafta 13 Temmuz'da Harbiye'de gerçekleşecek konser. Biz de orada olacağız. Medya sponsorluğunu yapıyoruz. Aynı zamanda medya sponsorlarından bir tanesiyiz. Değerli dinleyiciler. Ve çok güzel bir konser olacak. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri. Biletler vermeye devam ediyoruz. Sabah hem güçlü hem de benim yayınımda bu biletleri siz kıymetli dinleyicilerimize hediye ediyoruz. Bugün de yine dinleyicilerimize bir çifte değerli dinleyiciler hediye edeceğiz. Bunu da bildirelim sizlere. Şöyle bir bakalım. Antalya'dan seyir halindeyim. İyi yayınlar. Ekibine enstrüman çaldığını bilmiyordum. Ben de nota biliyorum. Mandolin çalıyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ay canımızsınız sevgili Oğuz Ayarım. O son cümleyi söylemiyorum. Hiç yakıştırmam size yani. Hiç öyle bir şey söylemem. Ama zaten espri yapmış, gülmüş. Benim de sazan gibi bir halim var demiş. Çok tatlısınız ya. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İyi ki varsınız. Seviyoruz sizi. Antalya'ya selamlar. Okan yayına başka radyolar giriyor. Buna izin vermeyiz asla demiş. Öyle mi? Ciddi mi? Hemen müdahale ediyoruz. Hemen müdahale ediyoruz. Sevgili Birsen Hanım iyi ki varsınız. Olmaz öyle şey. İstanbul frekansımız 97.8 kıymetli dinleyiciler. Şimdi Ankara'da biliyorsunuz yoğun bir gündem var. NATO gerçekleşiyor. İşte liderler geliyor, konuşuyorlar, ediyorlar falan. Yiyecekler, içecekler falan. Güzel böyle bir protokol. Ağırlanacaklar, edecekler. Araçlarla alınıyorlar falan. Tok araçlarla alınıyor onlar. Böyle uzun ve kapıları olmayan tok araçlar. Gördünüz mü onları hiç? Sosyal medyada şeyini. Videolarını. Onlarla. Bu arada Ankara'da yaşayanlar için biraz şey sıkıntı. Öyle değil mi? Günler öncesinden harcanan paralar falan var. Yapılan makyajlar falan var. Bir de biz neydik? Biz Türkiye ney? Neydi Türkiye? İtibardan tasarruf olmaz. Evet. Güzel görünmesi lazım. Böyle ön tarafa güzel bir makyaj yaptığınız zaman arka tarafta ne olup bittiğinden kimsenin haberi olmaz. Sevgili dinleyiciler. Ne yapacaklar? Böyle gelecekler, konuşacaklar, sohbet, muhabbet falan filan, ondan sonra sen sağ ben selamet. Şimdi Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi. İki patlama aslında. Patlama sırasında Macron Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmek için Cumhurbaşkanlığı sarayındaymış. Sevgili dinleyiciler, orada böyle bir askeri dengeleri bir anda üst alarm seviyesine çıkardı Suriye'de. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron resmi temaslar işte ve diplomatik bir misyon kapsamında orada bulunuyor. Orada bulunduğu sırada da konakladığı otele yakın bir yerde patlama meydana geliyor. Sevgili dinleyiciler, Elize Sarayı ve sahadaki Fransız güvenlik kaynakları herhangi bir resmi yaralanma bilgisi geçilmedi. Bu tarz durumlarda liderlerin yakın koruma ekipleri protokol gereği Cumhurbaşkanı'nı anında güvenli böyle sığınaklı bir alana, filmlerde falan da görüyoruz ya, öyle alıyorlar götürüyorlar falan. Ondan sonra gerçi şeydeymiş, zaten saraydaymış Fransa Cumhurbaşkanı. Patlamanın bomba yüklü bir araçla mı otele yönelik bir işte havan roket saldırısı mı, bununla ilgili olarak tabii bekliyor detaylar değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman ama gündeme geldi bu haber, onu da aktarmış olalım. Bu patlama haberi kıymetli dinleyiciler, gerçekleşen ziyarette. Şöyle bir bakalım, bir son dakika gelişmesi bu konuyla ilgili olarak var mı? Dediğim gibi sarayda olduğu bir esnada
Şara'yla, Ahmet Şara'yla görüşmek için Cumhurbaşkanı

0: Başkanlığı sarayında olduğu anda gerçekleşen bir patlama. Bu arada Fransa Suriye biliyorsun Suriye iç savaşından beri Şam rejimine karşı sert duruş sergiliyor. Muhalifleri destekliyor ve kimyasal silah kullanımına karşı askeri yaptırımları savunuyor. Onların onu savunan batılı aktörlerin başında gelen bir ülke Fransa, onu söyleyelim. Macron'un Şam'da bulunması ve bu esnada da böyle bir patlamanın yaşanması, değerli dinleyiciler, her soruyu sormak gerekiyor ya, genelde öyle oluyor. Yani yaşanan olaylardan sonra böyle sorular soruluyor ediliyor falan, değerli dinleyiciler, burada da sorular ve aranan nedir o? Cevaplar, kıymetli dinleyiciler. NATO zirvesi başladı. Türkiye'de 22 yıl sonra gerçekleşiyor bu tarihi zirve. Savunma sanayi forumuyla başladı. Ankara ev sahipliği yapıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programına baktığımızda Kanada Başbakanı'yla Mark Carney ile görüşmesini gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. 12.30 biraz sonra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 15 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, onun Türkiye ziyareti, protestolar var. Trump'ın gelişi nedeniyle asılan pankartlar var. Gözaltılar var, tutuklamalar var vesaire, biliyorsunuz NATO'ya yönelik protestolar kapsamında bunların haberlerini paylaştık. Saat 15 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti. Bu arada liderler işte geliyorlar havalimanına iniyorlar. Saat 19.30 devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, onların onuruna verilecek resepsiyon ve akşam yemeği. Bu tüm programlarda değerli dinleyiciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Bak o güzel, hani itibardan tasarruf olmaz ya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecekse o zaman orada ayrı bir hayranlık olur. Bilmiyorum, kıskanırlar mı? Gelen liderler kıskanabilir. Allah nazardan saklasın ya. Bak bugün bol bol nazar dualar bir şeyler yapmak, okumak lazım ha. Söyleyeyim. Ne bileyim, o liderlerin eşlerinin falan nazarı değebilir bugün itibariyle. Öyle ya, şimdi külliyeye gelecekler. Külliyede o güzel şeyi görecekler. Öyle değil mi yani? Ortamı görecekler. Oradaki, ben gitmedim bilmiyorum, fotoğraflardan falan biliyorum, hiç gitmedim ben külliyeye, Cumhurbaşkanlığına, Ankara'ya hiç gitmedim, bilmiyorum içinize gidenler var mı, biliyor musunuz, ziyaret ettiniz mi hiç? Ondan sonra şimdi gelecek ya oraya şeyler, devlet başkanları gelecek ya külliyeye eşleriyle beraber. Şimdi oradaki şatafatı, böyle her şeyi, lüksü müksü gördükleri zaman diyorum ki nazarları değebilir, haset ederler. Bizim niye böyle değil ya? Onlar bir de böyle lükse falan pek önem vermiyorlar ya. Ne bileyim yani, hani gidip liderin yanına, vallahi bak çok güzel yapmışlar, yerde ne kadar güzel halılar var, görüyor musun, boydan boya. Bizim niye sarayımızda yok? Hayır, bizim niye sarayımız yok? Niye böyle büro gibi bir yerde duruyoruz ya? Hiç yakışıyor mu falan diye böyle. Eşlerden lütfen yanlış anlamayın ne olursunuz. Yani en çok dedikoduyu yapanlar kadınlar değil, erkekler. Erkekler çok pis dedikodu yapıyorlar. Söyleyeyim bak, orada bile içeride konuşuyorlarmış şu an. Caner hoş geldin. Şimdi dedikodu ve en pis dedikoduyu erkekler yapar deyip hemen ardından Caner'in gelmiş olması. Burada bir mesaj aramayın sevgili dinleyiciler. Biz kendi aramızda hallederiz o meseleyi. Neyse ne diyordum ben? Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanacak bu misafirler. Akşam yemeği olacak. Düşünün ne kadar özel bir akşam yemeği. Bir de bir şey söyleyeceğim. Acaba herkese aynı yemek değil mi? Olmaz herhalde. Ben onu merak ediyorum. Nasıl? Belki yemiyor, belki vegan, belki vejeteryan belki. Değil mi? Hassasiyetleri var mı? Maydanoz. Bir şey söyleyeceğim. İçinizde ben hiçbir şekilde şunu yemem diyen var mı? Benim mesela bir tane bir bacanağım var. Kıl bir bacanak. Maydanoz yemiyor. Dereotu yemiyor. Ben bazen onu bize davet ettiğim zaman salata yapıyorum. Yarısında unutuyorum. Allah, uğur geliyordu ya. Bir de o kadar uğraştım diye falan. Domates yemiyor. Benim kızım mesela peynir yemiyor. Var mı sizde bir şey? Sadece kara lahanayı, Allah kahretmesin seni. Kara lahana yenmez mi be? Çok güzel oluyor kara lahananın çorbasını. Abi o kuyruk yağ mıdır? Bir şey, bir yağ koyuyorlar, ondan oluyor. Bunların da bir hali böyle omuz omuza vermişler Öznur'la Caner. Bir sürü şey yemiyorsunuz. Sushi yemiyorsunuz. Onu ben de yemiyorum. sen de ona oy verebilirsin. Acı yiyemezsin. Var mı böyle yeşillik meşillik, maydanoz, domates, dereotu falan? Ney? Brüksel lahanası. Allah kahretmesin Caner seni. Niye sevmiyorsun Brüksel lahanası? Maydanoz sevmiyormuş Kemal. Hanımlar beyler, varsa sizin içinizde de ben kesinlikle şundan uzak dururum, tatmam, yemem, işim olmaz dediğiniz herhangi bir şey varsa paylaşabilirsiniz. Şimdi akşam sarayda, külliyede yemek verilecek. Liderlere ve eşlerine, onların onuruna verilecek olan yemek. Herhalde fix bir menü olmaz değil mi? Ben bunu merak ettim şu an. Olmaz. Herkesin damak zevki bir değil ki. Ya o kadar hazırlık da nasıl yapılır bilmiyorum ki. Yani hani bu liderlere, o lider önceden herhalde. Ha mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı getiren uçak, ekip, kargo uçakları geldi. Bir sürü araçlar, koruma araçları geldi. İki tane araç geldi falan. Ya bu çok özel bir durum değil ki. Bizim Cumhurbaşkanımız da sağ olsun giderken götürüyor yani. Hatta belki bizim Cumhurbaşkanımızdan da görmüş olabilirler. Öyle itibar dediğin zaman bizden öğreneceksiniz. Ney nasıl yapılır? Bildiğim kadarıyla Trump'ın işte yiyecekleri, içecekleri, şunlar bunlar falan da getirilmiş. Ama bu kadar insana şimdi ne bileyim herkese tutup da böyle bir kara lahana çorbası verilmez. Bu bizim yöresel yemeğimiz, çok güzeldir falan diye. Niye böyle burnunuzu büküyorsunuz ki ya? Kara lahana yemeği çok güzeldir ya. En kötü yemeklerin listesine bile mi girdi? Ya bırakın Allah'ını seversen. Kapatır mısın lütfen kulaklığı? Duymak istemiyorum daha fazla. Çok fena canım sıkıldı. Ya ne kadar güzel bir şey sevmiyorlar. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Gıcık oluyorum. Niye taktıysam ben bu akşam yemeğine? Yani memnun ayrılsınlar. Bizleri kıskanmasınlar. Sarayı görüp sarayın böyle harika halini, yerdeki halıları, halıların boydan boya halini, işte sunumu, ondan sonra orada yapılacak olan yemek sunumu falan görüp kıskanıp ondan sonra nazar değdirmesinler diye söylüyorum. Zaten yeteri kadar şeyle uğraşıyoruz. Bir de Avrupa'daki ülke liderlerinin, eşlerinin hasetleriyle, onların üzerimize gelen nazarlarıyla uğraşmak istemiyoruz. Millet olarak, ülke olarak. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında 0505 171 66 56. Bir dakika, bir NATO anı itibariyle Lüksemburg'da NATO protestosu edildi. Bora Ayhan iyi yayınlar, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Bu arada midye yemem demiş. NATO protestosunda fotoğrafını videosunu göndermiş Lüksemburg'dan kıymetli dinleyicimiz. Efendim. Ha, ne yazıyor? Aa, ben gözlüğümü, Allah beni kahretmesin. Vallahi ben bu gözlüğü takmam lazım arkadaşlar. Yok gerçekten gözlüklü kendi, gözlüksüz okudum onu. Lüleburgazmış o ya. Ben onu Lüksemburg dedim. Ama hakikaten böyle var ya, bir şey değişik görüyorum ya. Günaydınlar, günaydınlar. Gününüz güzel geçsin. Sizleri seviyorum gençler. Beddualarımı gönderiyorum bir yerlere demiş. Kara lahana candır demiş dinleyicimiz. Asiye Hanım, sevgiler gönderiyorum. Ben emekliyim. Yemediklerimi şimdi burada saymayayım demiş değerli dinleyicimiz. O kadar çok ki. Yani emeklilerin, bak çok güzel bir şey ya. Emeklilerin, daha doğrusu yiyemedikleri. Ben burada sevmediğiniz, özellikle uzak durduğunuz dedim ama hani emeklilerin yiyemedikleri diye bir liste çıkaracak olsak o uzun uzadıya devam eder. Değerli dinleyiciler devam ediyoruz. Bu arada hani NATO'da bu NATO toplantısı, bununla ilgili yapılacak olan anlaşmalar, şunlar bunlar, soru işaretleri var. Bunlar önümüzdeki günlerde tabii netleşecek, ortaya çıkacak. Biz devam edelim. Casusluk davasında ara karar eski İBB başkanı, görevden alınan başkan Ekrem İmamoğlu, değerli dinleyiciler Merdan Yanardağ gazeteci, siyasi danışmanı Necati Özkan ve itirafçı Etkin Pişmanlık'tan yararlanan Hüseyin Gül'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tele 1 televizyonu ile ilgili adli talepler reddedildi ve bir sonraki duruşmada 29 Eylül 2026 tarihine ertelendi. Aynı ana 3 duruşma. Özgür Özel'in bununla ilgili sesi vardı galiba Simge. Hazırlasana, sana zahmet. Dün çünkü ziyaretler gerçekleştirdi ya. Hazır mı? Hazırmış. Tamam. Harika. Hıza bak. Hemen bir duyalım bakalım.
1: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor. ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır, ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
0: Simge bana son 5 dönüyoruz dedi. Ben koltuğun koltukla beraber ama böyle dönmeye başladım. Simge de bana dedi ki öyle değil dedi. Yayına dönüyoruz dedi. Hanımlar beyler, düşünün yani hangi şartlarda yayın yapıyor arkadaşlarım. Hani nasıl zor şartlardalar. Bir şey söyleyeceğim, kalbimi kırıyorsunuz. Ne suyum var ne çayım var. Hiçbir şeyim yok yanımda. Farkındasınız. Hep unutuyorum ben. Hanımlar beyler devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun savunması tımarhanelik bir iş. Sert sözlerle eleştirdi davayı. ESK kararnamesiyle duruşmaya kısa süre kala mahkeme heyetinin değiştirilmesini kınadı İmamoğlu. Yaşananları bir hukuk cinayeti, hukuksuzluk triatlonu olarak nitelendirdi. Değerli dinleyiciler, hakkındaki suçlamaların sadece 5 dakikalık bir ziyaret fotoğrafından ibaret olduğunu belirtti. 16 milyonun belediye başkanı olmuş, 25 milyon insanın imzasıyla cumhurbaşkanı adaylığını arkasına almış bir insanın casuslukla suçlanması tımarhanelik bir iş. Bu metni kaleme alan zihniyet menfaat zihniyetidir dedi. Ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslendi. Niye konuşmuyorsun? Ekrem İmamoğlu casus mu değil mi? Ne için tek yazı yazmıyorsun ifadelerini kullandı. Merdan Yarar da değerli dinleyiciler, bu davaları ceza çıkarsa Türkiye'deki herkes casusluktan yargılanabilir. Hangi devlet için çalıştığımız belli değil dedi. Necati Özkan 31 Mart seçimlerinin ardından muhalefetin başarısını kırmak için bu operasyonların yapıldığını, ilçe belediye başkanlarının ardından kendilerinin tutuklandığını söyledi. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu sevgili kardeşim Özgür geldi buraya, canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım beni hiç kırmıyorlar. Görüyorsunuz, böyle de samimi değerli dinleyiciler. Canım benim ya sevgili kardeşim. Ama şey çok önemli, Merdan Yanardağ'ın dediği. Yani bu davalardan eğer bir sonuç çıkarsa, ceza çıkarsa Türkiye'deki herkes casusluktan yargılanabilir ifadelerini kullandı hanımlar beyler. Şimdi minik bir araya gitmeden evvel şu haberi de aktarayım sizlere. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-24 yıllar arasındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşmayı 16 Ekim'e erteledi hanımlar beyler. Bu dava sadece bir adli yargılama olmanın ötesinde özellikle son yıllarda iktidarla muhalefet belediyeleri arasında yaşanan bu etkinlik bütçeleri tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehir belediyelerinin yüksek bütçeli konser harcamaları uzun süredir müfettiş incelemesinde ve siyasi polemiklere konu oluyordu. Bu davanın yargılama süreci kamuda kültür sanat etkinliklerine ayrılan bütçelerin işte harcama pratikleri açısından emsal teşkil edecek bir hukuki zemin oluşturacak gibi. Yani şöyle bir şey var, Allah'ını seversen bütün partilerin belediyeleri konserler düzenlediği etkinlikler düzenledi, şu oldu bu oldu falan. Geçmişe bir dönün bakın bakalım, kim nereye ne kadar ne para harcamış. Ne yazarlar çağrılmıştı, kitapları nelere nelere gitmiş, neler neler alınmış. Daha neler neler var hanımlar beyler. Minik bir ara, suyumdan çayımdan bir iki yudum alayım, sonra tekrar buradayız.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Şöyle bir bakalım. Biz pancar çorbası diyoruz Giresun. 3 çeşit yaparız bu çorbadan demiş dinleyicimiz. NATO zirvesi için basılan hatıra parada Atatürk'ün resmi olmadığı için benim için demir değerindedir demiş Ayşe Hanım. Ayşe Celep göndermiş. Sevgiler gönderiyorum. Evet, bir dinleyicimiz teşekkür ederim, geçmiş olsun Ali Çağatay demiş ama bu herhalde arkadaşlarımızla bir yazışma. Merak edenlere link gönderiyormuş değerli dinleyicimiz. Okan Bey iyi yayınlar. Günün anlam ve önemini anlatan bir şiirimi paylaşayım bir Ankaralı olarak demiş. Kendi şiiriniz mi bu? Çok güzel bir uyarlama yapmış kıymetli dinleyicimiz. Yani yayının selameti açısından, benim devamlılığım açısından arkadaşlarım kontrol ediyorlar. Süzgeçten getiriyorlar, geçiriyorlar. Yok be, bir şey yok, ne olacak onda. Altta bir şey versene, bir slow müzik bir şey versene Simge. Tamam, hemen. Konser bileti vermeyecek misiniz demiş değerli dinleyicimiz Kerem Bey. Tabii vereceğiz, hiç merak etmeyin. Birazdan yayını lütfen takip ediniz hanımlar beyler. Birazdan halledeceğiz. Sevgili dinleyiciler, yarın bu arada Ekrem Düzgünoğlu canlı yayında konuğum olacak. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden bir tanesi kıymetli dinleyiciler. Yarın canlı yayında konuğum olacak. Onu da sizlere aktarmış olalım. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz'da Harbiye'de gerçekleşecek değerli dinleyiciler, bu konser ve oraya da yine biz sizlere davetiye hediye etmeye devam ediyoruz. Ah, geldi. Vay vay vay, Simge var ya, alemsin ha. Ankara'yı dinliyorum gözlerim kapalı. Polis barikatları her yanda. Hafiften bir rüzgar esiyor. Salınmıyor Kuğulu Park'ta ağaçlar. Bir helikopter dönüyor tam tepemde yukarıda. Ankara'yı dinliyorum gözlerim kapalı. Ankara'yı dinliyorum gözlerim kapalı. Çevik Kuvvet, Sivil, Yunus, cümle ekipler her yerde. Sessiz, cüretkar. İnsanlar çekilmiş sokaklardan, ürkek ve çekingen. Ankara'yı dinliyorum gözlerim

Evet hanımlar beyler, Erdal Bey'in bir yerlerden araklayarak değiştirdiği şiire ses olmaya çalıştık. Sevgiler gönderiyorum. Erdal Bey'in şiiri bu arada. Çok ısrar etti. Bir numaralı kameraya döneyim de, değil mi? Arkadaşlarım şahit. Çok ısrar etti. Lütfen okuyun dedi. Lütfen dedi. Kıramazdım dinleyicimiz. Bir şey diyemezdim. Buradan bir numaralı kameraya söyleyeyim de. Erdal Bey'in şiiri. Benimle hiç alakası yok. Ben gönderdi diye okudum. Evet sevgili dinleyici. Güzel olmuş, güzel olmuş. Hanımlar beyler, Bakan Gürlek. İmamoğlu davalarını eleştiren AP raportörü Sanchez Amor'u hedef aldı. Bağımsız, yargı bağımsız iddiası vardı. Neler neler oldu, dur bakalım. İmamoğlu'nun aynı gün 3 ayrı davada birden hakim karşısına çıkarılmasını eleştirdi raportör. Bağımsız bir yargı sisteminde bunun gerçekleşmesinin istatistiksel olarak mümkün olmadığını belirtti. Eleştirilerine sosyal medyadan tepki gösterdi Adalet Bakanı. Yapılan açıklamaları yargıyı baskı altına alma amacı taşıdığını ileri sürdü ve Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söyledi. Var mı aksini iddia eden arkadaşlar? Bak Simge direkt yok dedi. Ne aksini iddia edeceğim? Yok. Öyle böyle bir şey olabilir mi ya? Adalet Bakanı sen yok mu diyorsun, titriyor musun? Onu şey yapamadım, ben anlayamadım Simge. Hangisi daha iyiyse, yani sayın bakan tarafından, yetkililer tarafından hangisi daha hoşa giderse o tepkiyi veriyorum diyor. O direkt titremeli yok. Öyle daha etkili oluyor. Ne dedi? Bağımsız ve tarafsız dedi sayın bakan. Akın Gürlek. Allah Allah, aksini iddia eden var mı? Aksini söyleyen var mı? Yok. Burada yok en azından. Öznur? Yok abi, ne yani, Allah Allah. Bağımsız, bağımsız, tarafsız tabii. Bağımsız ve tarafsız tabii. Hayret bir şey. Yargımız öyle öyle. Direkt. Hanımlar beyler, şimdi Infantino. Neydi Infantino? Infantino kim? Biliyor musunuz Simge? Kim? Söyle çabuk. Söyle hadi lütfen ya. Infantino. Aa, ciddi ciddi bilmiyor FIFA başkanı. Kapat. Şimdi Donald Trump değerli dinleyiciler gerçekten aramış. Infantino'yu aramış. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz futbolcu ne yaptı? Rakibine hareket yaptı. Çok sert bir hareket bu arada. Bilek kırılabilirdi. Kırmızı kartı gördü. Sonra iddia o ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Infantino'yu arıyor. Ben futboldan anlarım, o hareket kırmızı kart değil diyor. Yani ne olmalıydı? Ben anlıyorum futboldan ya. Ayak hala duruyor. Kırılmamış, sökülmemiş yerinden, çıkmamış, bir şey olmamış. Şey değil o. Herhalde Trump böyle dedi, anladım. Ben futboldan anlıyorum ya. Ayak kopsaydı tamam, ver kırmızı kartı. Ama kopmamış. Hala duruyor orada. Ondan kırmızı kart olmaz deniyor. Neyse, ondan sonra Infantino ne demiş biliyor musunuz? Doğrulamış. Dur nerede? Kendisini bizzat telefonla aradığını doğrulamış. Evet, bu hususta Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım demiş. Kendisi de FIFA'nın yargı organları tamamen otonom bir şekilde çalışır. Talimatları ve somut gerçekleri esas alır. Sistemin işleyişi budur. Görüşmenin sadece bilgilendirme düzeyinde kaldığını iddia ediyor Infantino. Trump'a sürecin devam ettiğini ve yetkili kurumların karar vereceğini söylüyor. Sonra da disiplin kurulu, ne hikmetse disiplin kurulu da cezayı erteleme kararı alıyor. Böyle bir hareket yapan futbolcuya kırmızı kartı verip sonraki maçta cezalı duruma düşürmüyor. Belçika Federasyonu buna tepki göstermişti çünkü sonraki maç Belçika'ydı. Buradan Belçika'yı alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Harika bir maçtı. Gece 3. 3'te mi ne oynandı maç? 2 miydi, 3 müydü, neydi? Ben 1.5 sularında falan artık dayanamadım. Uykum gelmiş, gitmişim. Sonra bir ara uyandım. Bir baktım maç 2-1 Belçika. Ben de gecenin o saatinde niye uyanıyorsam, sese mi uyandım, ne oldum? Bak 2-1'i gördüm. Uyumaya devam ettim. 3-1'i gördüm. Sonra bir daha hak getir artık sabahleyin kalktım. Merak edip baktım 4-1 olmuş. Tabii Belçika ne dedi? Amerika Birleşik Devletleri'ni eledi Belçika milli takımı. Paylaşım yaptı. Bunu da iptal edin dedi değerli dinleyiciler.
Aynı zamanda Amerika'yla Belçika'nın oynadığı FIFA Dünya Kupası maçı öncesinde Amerikan Milli Marşı'nın okunmasının ardından Seattle Stadyumu üzerinden de savaş uçakları uçuruldu. Bu arada Belçikalı futbolcular Donald Trump'ın oyunuyla, hani onun bir dansı var ya Donald Trump'ın. Nasıldı o dans? Onunla böyle. Ha şöyle. Şöyle hangi müzikte oynuyor bir de ona bir baksanız arkadaşlar. Simge bir videosundan falan bir baksanıza Donald Trump'ın oynadığı müzik hangi müzik? Hatta biz bir onu verelim bakalım. Yayınlarsak da güzel olur. Belçikalı oyuncular da o şekilde bir şey yaptılar. Yormayacaksam sizi canlarım benim ya. Yorulacaksanız hiç uğraşmaya da bilirsiniz. Hanımlar beyler, Bilecik'te 420.743 lira trafik cezası kesilen 26 yaşındaki sürücü eve geliyor ve maalesef intihar ediyor. Sürücü belgesi alındığı halde araç kullandığı için 200.000 TL, dur ihtarına uymadığı için 200.000 TL, araca belirtilen sayıda plaka takmamak nedeniyle 4.000 TL, aracı ters yönde kullanmak 10.000 TL, emniyet kemeri takmamak 2.500 TL, uyarı ve işaretlerine uymamak 3.000 TL ve araç üzerine afiş asmak 1.246 TL, 420.743 TL ceza kesilmiş. Şimdi bakın, intihar etmiş. Tabii şimdi bu haberi sosyal medyada gördüğünüz zaman şöyle bir durum geliyor, şöyle bir şey çıkıyor. Cezayı yedi, dayanamadı, intihar etti falan gibi. Öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü bu cezalar, ben cezaların caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Bu cezalar bize gerekliydi ve geldi. Bu cezalar sayesinde, cezaların artırılması sayesinde bence trafikte gerçekleşen o tatsız durumlardan biraz biraz uzak, hatta baya baya uzaklaştığımızı düşünüyorum. Fakat sadece ve sadece cezalar yetmez. Aynı zamanda hanımlar beyler, eğitim de önemli. Ne diyorduk? Eğitim şart. Yani eğitimsizlik yüzünden maalesef trafikte biz bu durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Cezalar onun yanında ciddi bir tedbir olmalı, destekleyici bir unsur olmalıydı. Simge galiba buldu Donald Trump'ın o dans ettiği videoyu. Getir bakayım. Aa, ben bu şarkıyı biliyorum. Bunda mı oynuyordu Trump? Aa, güzel. Aa, güzel. Şöyle oynuyor değil mi? Ben yapabiliyor muyum? Kameradan bakayım. Dudak nasıl? Dudak hareketi. Ha, dudak da önde mi dudak? Ha tamam, baştan alıyoruz. Sevgili dinleyiciler, lütfen bana eşlik eder misiniz? Şu anda fonda çalan şarkı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oynadığı müzikmiş. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Yumruğunuzu, iki yumruğunuzu sıkıyorsunuz. Dudaklar önde. Normalde bunu ayakta yapmak lazım ama ben şimdi ayağa kalkamıyorum. Ver biraz sesi. Yumruklar aşağı, yukarı. Dudakları da bir taraftan yapalım. Konuşamıyorum yoksa. Şu. Bir şey söyleyeceğim. Gebertirim bu dudakları, almayın bak yakından. Şu. Ver müziği biraz dinleyelim, sonra yolumuza devam edelim.

Ve hanımlar beyler hazır mısınız? O zaman ne yapıyoruz? Sırada ne var? Güler Duman ve Oğuz Aksaç konser bileti hediye edeceğiz. Bir çiftimize hediye edeceğiz kıymetli dinleyiciler. 13 Temmuz'da İstanbul'da Harbiye'de gerçekleşecek konser. Medya sponsorlarından bir tanesi radyomuz Radyo Sputnik. Zaten o konsere geldiğinizde dev ekranda görürsünüz kıymetli dinleyiciler. Güzel bir konser olacak İstanbul'da ama İstanbul haricinde konserleri de devam ediyor tabii. Onu da buradan belirtelim. Yani sadece İstanbul konseri değil değerli dinleyiciler. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserleri 13 Temmuz'da İstanbul konseri ama diğer konserleri söyleyeyim size. Şöyle gözlüğümüzü bir takalım. İstanbul konseri sonrasında 14 Ağustos Didim Amfi Tiyatro, 16 Ağustos Antalya Açık Hava Sahnesi, 19 Ağustos Çarşamba Altınoluk Amfi Tiyatro ve Bursa 10 Ekim Cumartesi Merinos Kültür Merkezi'nde olacak Güler Duman ve Oğuz Aksaç. Hanımlar beyler, şimdi biz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde gerçekleşecek, önümüzdeki hafta gerçekleşecek 13 Temmuz'da. Pazartesi günü değil mi Simge? Pazartesi günü, günleri karıştırmayayım istiyorum. Pazartesi günü biz de orada olacağız değerli dinleyiciler. O konsere bir çiftimize bugün bilet hediye edeceğiz. Soru sormayacağım, tek yapmanız gereken. Hazır mısınız? İlk mesaj gönderen dinleyicimiz isim soyisim gerekiyor. 0505-171-66-56 0505-171-66-56 0505-171-66-56 ilk mesaj gönderen dinleyicimize bir çiftimize hediye edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Çok kısma çok. Bir de Simge öyle şarkılar seçmiş ki bugün ya. Gel de NATO'dan bahset. Gel de şeyden, bir şeyden bahset. Aklıma gelmedi. Şimdi kazanan dinleyicimiz belli oldu. Değerli dinleyiciler, bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Harikasınız, güzel bir ilgi gösteriyorsunuz. Ama konser biletleri bitmedi, devam ediyor. Hem sabah yayınında Güçlü'yü de takip edin. Güçlü Özgan da sizlere bilet hediye ediyor. Ben de bilet hediye ediyorum. Doğan Şahin. Doğan Şahin bugün itibarıyla bizden bilet kazanan, Güler Duman, Oğuz Aksaç konserine bilet kazanan isim. Hanımlar, beyler, tebrik ediyoruz. Şimdi hemen gelen mesajlar var. Harici gelen mesajlar var. Onlara bir bakalım. Pekala. Olur, sevinirim. Son dakika, Amerika Birleşik Devletleri Belçika'yı ilhak etti. Başkan Trump artık Belçika diye bir ülke olmadığından dört bir yok hükmündedir demiş dinleyicimiz. Göndermiş Turan Bey. Sevgiler ve selamlar gönderin. Okan Bey merhaba, Trump'tan daha iyisiniz dansta demiş değerli dinleyicimiz Nurgül Göl göndermiş. Efendim? Çok daha iyisiniz efendim? Ciddi misin? Aa, çok sevindim o. Aa, çok sevindim. Simge de dedi ki evet gerçekten çok iyiydiniz dedi. Trump'tan daha iyiymişim. Trump'ta bir kere ruh yok. Yani hiç dans ediyor, dans mı ediyor, şey, Manama mı gitmiş, alışveriş mi yapıyor, ne yapıyor? Daha önce bir şey vardı hani bizim iktidar partisinde. Vardı ya, hatırlarsınız. Bak şimdi hatırlatacağım size, kim olduğunu hatırlayacaksınız. Matematik bizim atalarımızın, hani biz bu Trump var, Trump'u çağırsak git şuradan bakkaldan peynir meynir bir şeyler al gelsek desek falan filan. Hatırladınız mı? Ciddi misiniz? Aa, Yeliz, hatırlamadınız mı? Aa ya, Trump. Hanımlar beyler, şimdi Belçika Savunma Bakanı Türkiye'ye gelmiş, bir paylaşım yapmış. Bunun fotoğrafını getirecek ekrana sevgili Öznur. Ver Öznur. Şu fotoğrafa bak, güzelliğe bak. Merhaba yeniden güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk diyerek hem Türk bayrağının önünden hem de Atatürk'ün olduğu fotoğrafın önünden, onun fotoğrafının önünden bu güzel mesajı paylaşmış Belçika Savunma Bakanı. Merhaba yeniden güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk diye paylaşmış hanımlar beyler. Şimdi bir video gelecek ekrana, onu bir dinleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz Trump'ın kızı olduğunu iddia eden bir hanımefendi var değerli dinleyiciler. Sesleniyor ona, ısrarla sesleniyor. Yani Trump onun babasıymış. Ve hatta Trump gelmeden evvel kendisiyle görüşmüş. Ya biz görüştük falan dedi. Arkadaşlar hazır mı videomuz? Hazırsa videomuzu verelim. Hatta ismi neydi? Necla Özmen. Necla Özmen, bilmiyorum. Yani Trump kabul ederse Necla Özmen Trump da olabilir. Necla Trump da olabilir. Bir bakalım ne demiş hanımefendi.
1: Merhaba, buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Sayın Donald Trump yarın Türkiye'de, Ankara'da biliyorsunuz. Şu anda uçağa binmek üzere, kendisiyle bizzat görüştüm. Kendisi benim babamdır. Bunu da kendisi kabul etmiştir. Ailesinden olarak görmektedir. Ve bu konuda hiçbir şekilde herhangi bir şüphe oluşmamıştır.
0: Evet, Necla Hanım'dan biz merak ediyorduk aslında, hani Trump ne zaman uçağa binecek, ne olacak, bitecek falan filan. Necla Hanım zaten bunu söylemiş. Kendisiyle de görüşmüş. Yani tabii Beyaz Saray'dan böyle bir açıklama biz duymadık ama. Fakat var ya, böyle bir açıklamayı duysak ne şaşırırız ha, hakikaten. Beyaz Saray'dan açıklama, Trump Necla Özmen'le görüştü. Geliyorum kızım dedi falan gibi. Hani az biraz sonra yola çıkacağım falan. Var mı bir isteğin, bir ricaın gibilerinden. Amerika'dan sana ne getireyim falan filan. Neyse, böyle bir şey söylemiş değerli dinleyiciler. Şimdi Donald Trump'ın bu arada kızı olduğunu öne süren Necla Türkmen'in de kızı olduğunu iddia eden bir arkadaş daha çıktı. O da şöyle dedi. Sevgili anneciğim Necla ve dedeciğim Trump, dedem yarın geliyor. Buradan size sesleniyorum. Lütfen dedem geldiğinde beni de ziyaret edin. Bizim de evde kalın. Bu odayı dedem için hazırladım. Anneciğim biz seninle oturma odasında yatacağız. Dedeme hamburger aldım, çok seviyor diye demiş Daha sonra zaten Necla'nın bu açıklamaların içerisinde sosyal medyada böyle biri çıkmış. Ben hiç evlenmedim, benim bir çocuğum yok falan filan diyor. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyoruz ya? Hayır yani bu arkadaşların baba veya dede olarak tercih ettiği isim de ne kadar isabetli bir isim, ona da ayrıca şaşırmak lazım. Yani bir tarafta Epstein dosyaları, hani en azından böyle bir iddiada bulunacaksanız daha sağlıklı bir iddia mı olsaydı, daha sağlıklı bir şey mi sürseydiniz ortaya, bilemedim ama. Yani nelerle meşgul? Dün mesela, bugün de mesela baktığınız zaman sosyal medyada, ben normalde arkadaşlarım da bilir, böyle şeyleri çok da fazla almam. Hani biraz vakit kaybı olarak görüyorum işin gerçeği. Fakat sosyal medya buna o kadar çok yoğunlaşıyor ki. Yalnız var ya, ben şimdi bu açıklamayı yapıyorum ya. Olur da Trump o eve giderse, yani Necla Hanım'ı görürse, herhalde ertesi gün yayına gelmem diye düşünüyorum. Yani bir şekilde rahatsızlanırım diye düşünüyorum. Muhtemelen öyle olur. Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Saat başına gideceğiz. Sonrasında tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.

ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Canlı yayında gebertirim dedin sanki kızlara demiş Devrim Özaydın. Bugün demedim galiba, değil mi? Bazen diyorum da kızlara demiyorum bunu. Genelde bizim Özgür'e söylüyorum. Ama tabii çalışma arkadaşlarımı, hanımefendileri düşünüyor olmanız mutluluk verici. Ne için dedim? Bu dudağımı alırsanız gebertirim dedim, evet. Yani onu alan kızlar değil tabii. Ama onlara da böyle bazen sitem ettiğim zamanlar oluyor, öyle söyleyeyim. Kocaman İstanbul'a bir bilet çok az değil mi Okan Bey? Koskoca radyo demiş. Kerem Bey göndermiş. Bir tane vermiyoruz Kerem Bey bilet. Her gün veriyoruz. Sabah yayını da veriyoruz. Ne yapalım, şey mi yapalım? Yani Radyo Sputnik olarak 8000 tane bilet alıp inşallah bir gün onu da yaparız. Ki ona da müsaade etmezler. Yani o kadar bilet almamıza da izin vermezler. Kerem Bey, bu mesajla bize sitem mi ettiniz? Ne yaptınız? Keşke mesaj gereydi. Güzel olurdu tabii. Yapacak bir şey yok. Sabah yayınında sevgili Güçlü de veriyor. Onu da söyleyelim. Kadının İçişleri Bakanlığı kesin garanti demiş dinleyicimiz. Pekala, hadi bakalım. Sevgili Suat Bey göndermiş. Size yine ağzımız kulaklarında gülen bir emoji Okan Bey. Günümüzü güzelleştiriyorsunuz demiş. Ay çok teşekkür ediyorum ya Neşe Hanım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sevgiler gönderiyorum. Evet, şimdi Simge, niye bilet az veriyormuşuz? Bak fırça yedik bir de, görüyorsun değil mi? Ya
2: Allah Allah.
1: Koskoca İstanbul'a topu tüfeği bir tane bilet. Olacak şey mi ya? Koca Sputnik, Radyo Sputnik yani. Hanımlar beyler, kapanan esnaf sayısı 5 ayda 53 bini aşmış. Şimdi enflasyon talep kaynaklı yükseldiği gerekçesiyle uygulaması devam eden dezenflasyon programının bireysel bütçeler yanı sıra ticari hayatı etkileri de devam ediyor. TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu verilerine dayanan habere göre 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde Ocak-Mayıs sicilinden kaydı silinerek kepenk indiren esnaf sayısı 53 binin üzerine çıkmış kıymetli dinleyiciler. Günlük ortalama yılın ilk 5 ayında 53 binden fazla esnaf kapanması, Türkiye'de her gün ortalama 350'den fazla esnafın ticari faaliyetine son verdiğini gösteriyor. Girdi maliyetleri, işte kira, elektrik, ham madde hızlı yükseldiği alanlar, işte bakkaliye, küçük marketler, lokanta, kafe işletmeleri, pazarcı esnafı kapanma listesinin başında yer alıyor. Değerli dinleyiciler, kira, enerji giderleri, bağkur, işçilik maliyetleri, kredi ve finansman erişimi gibi durumlar var. Ben çok üzülüyorum tabii ya, insanlar böyle hevesle ne yapıyorlar, geliyorlar dükkanlarını açıyorlar. İş yapacaklar, ticaret yapacaklar ama orada bir dayanma süreci var. Zor oluyor tabii bu ekonomik şartlarda. Özgür, bir şey mi söyleyeceksin? Şimdi diyor ki Özgür, o kapanan esnaflar borçlarını ödemiş, resmi olarak kapatanlar, bir de borcunu ödemeden kapatanlar var diyor ya, görüyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, depozito, biliyorsunuz depozite iade olayı 1 lira veriyordu. Değerli dinleyiciler, hızlıca geçeceğim çünkü bir taraftan da şeye gideceğiz. Nedir o? Tüketici masasına gideceğiz. Orada da önemli bir başlığımız var, onu konuşacağız vaktimiz yettikçe. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu üzerinde işaret olan, götürüyorsunuz depozita, veriyorsunuz da 1 TL alıyorsunuz ya. Karışıklığa gerek yok. Bu işten başladı. Herkes biriktiriyor. Ne oldu biliyor musunuz? Su fiyatlarına zam geldi. Evet, su üreticileri ve ambalaj sanayicileri 3 lirayla 5 TL'lik bir fahiş zam gerçekleştirmişler. Değerli dinleyiciler, depozito yönetim sistemine geçişin getirdiği lojistik ve operasyonel yüke bağlıyorlar bu durumu değerli dinleyiciler. Bununla ilgili olarak tabii tepkiler var, tüketici derneklerinin tepkileri var. Ya böyle bir şey olur mu falan, buna müdahale edin, denetleyin diyorlar tabii. Sevgili dinleyiciler, bu arada bu depozito derken, şimdi gittiğin zaman 1 lira alıyorsun değil mi? 1 lira ver. 50 tane götürdün 50 TL'ye alıyorsun. Bak şimdi. Almanya'ya gidelim sizinle. Hadi Almanya'ya götüreyim sizi. Hadi gelin. Hadi buyurun gidelim Almanya'ya. Hop gittik Almanya'ya. Almanya'da bir vatandaş geri dönüşüm uygulamasına gidiyor. 50 şişe üzerinden yapıyor bunu. Almanya'da 50 atık şişeyi götürüyor ve karşılığında 12,5 euro alıyor. Sonra da gidiyor markete 12,5 euro ile neler alabiliyor? Çikolata alıyor, çekirdeksiz üzüm alıyor, kayısı alıyor, onlu yumurta alıyor, salatalık alıyor, tam tahıllı ekmek alıyor, makarna alıyor, kola alıyor. Şimdi bak, sen 50 tane pet şişeyi at, 50 TL'yi sana versin. Markete git, marketten 50 TL ile Alkan ne alabilirsin? Onlu yumurta 60 lira, 50 TL. Sakız almak istesen alamazsın. Makarna 25 TL dedi Alkan, 2 tane alabilirsin. Evet, Ankara mı? Adını söyletti bana, Allah cezanı vermesin seni. Neyse yani makarna. Başka 50 TL'li bir şey alabilir misin? Alamazsın. Alkan böyle 50 TL, 50 TL, 50, 50, bir de böyle 50, Allah Allah. Evet sevgili dinleyiciler, canım ülkem benim, güzel ülkem benim. Selam sevgili dostlar. Gününüz güzel olsun. Sizi severek ve ilgiyle dinliyoruz. İyi ki varsınız. Tüm ekibe sevgiler, saygılar demiş. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, Ahmet Parlak. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Ne kadar vaktimiz kaldı? Bitti mi ya? Şey vardı, zürafaların zihninden toplama işlemi yapabildiği haber vardı. Evet, Simge'nin yapamadığını zürafalar yapabiliyor sevgili dinleyiciler. Zürafalar zihninden toplama yapabiliyormuş. Bu Scientific Reports, bu yeni bir araştırma. Zürafalar nesneleri görmeden zihin, bir de görmeden nesneleri, bak yani bu daha da beter bir durum, zihninden miktarları birleştirebiliyorlar. Yani temel düzeyde bir toplama yeteneğine sahipmiş zürafalar. Barcelona hayvanat bahçesi, Barcelona Üniversitesi araştırmacılar falan birlikte yürütmüşler. Deney yapmışlar, havuç testi yapmışlar. Araştırmacılar zürafaların önüne dışarıdan içleri görünmeyen iki adet sarı kap yerleştirmişler ve kapları sadece 5 saniyeliğine açıp içindeki havuç miktarlarını zürafalara gösterip kapatmışlar. Sonra kapaklar kapandıktan sonra zürafalar artık içeride kaçar tane havuç olduğunu göremiyormuş ve yeşil bir başka kaptan aldığı 1 ile 3 adet havucu zürafanın göz önünde tek bir kaplı sarı kaplardan birinin içine atmış. Zürafalar kapların içindeki o son toplam miktarı çıplak gözle görmeden hesaplayabilmişler, biliyor musun? Nereden biliyorlar ya? Vaktim kalmadı saat. Bak şöyle yapalım. Unutmayalım. Ben bu haberi yarın tüm detaylarıyla vereyim. Şimdi kısa zamanda konuğumuzu bekletmeyelim. Acele ettim. Başka haberler de vardı. Akaryakıta zam geliyor mesela bu gece. 76 kuruşluk zam gelecek değerli dinleyiciler. Hadi tüketici masasına gidiyoruz. Sonra buradayız.
3: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
4: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
3: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
5: Güzergah bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
3: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
6: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
3: O halde bu program tam size göre.
1: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı. Profesör Doktor Fikret Nafi, Çok Söyler Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
3: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yönetici, iletişim hakkı, bütün maliklere karşı sorumluluk
8: trafik polisi, öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
3: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Evet hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında vakit kaybetmeyelim. Sevgili misafirimizi davet ettik. Enver Şişeci, Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu üyesi ve sigorta uzmanı aynı zamanda. Enver Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Okan Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Yoğun bir yıl bizim meslek adına ve sektör adına ve Ankara'da malum bir zirve var. İki yoğunluğu bir arada götürmeye çalışıyoruz.
0: Evet, güzel. Peki, şimdi vaktimiz çok dar ve çok fazla başlık var aslına bakarsanız. Hızlı hızlı isterseniz bunları bir değerlendirelim istiyoruz. Bu son dönemde trafik sigortalarına ilişkin bazı düzenlemeler, haberlerini falan da görüyor insanlar ama tabii doğru anlaşılabilmesi adına bilen birilerinin, konuyu anlayan birilerinin bunu anlatması lazım. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili olarak, bu yapılan düzenlemelerle ilgili neleri kapsıyor, neler var içeriğinde?
1: Tabii şimdi öncelikle sizin de bahsettiğiniz o bir okuryazarlık durumuna ben de bir atıfta bulunayım. Bazen bazı vatandaşlarımızın trafik sigortasıyla kasko sigortasının dahi ayrımı konusunda bir çelişki yaşadığını da görüyoruz. Onun için de bu konu çok mühim. 30 milyonu aşkın sürücüyü ilgilendiren, ehliyet sahibini ilgilendiren, yine milyonlarca aracı ilgilendiren çok önemli bir konu. Trafik sigortası, hasar süreçleri, değer kaybı ve ekspertiz süreçleri kökten değişti Okan Bey. Tamamıyla farklı bir hal aldı. Bunun en sevindirici yanı tüketici lehine verilen kararlar ve çıkan yönetmelikler tüketici lehine, tüketiciyi koruyacak şekilde bir hal aldı. Hem hukuki anlamda hukukun yükünü alacak, hem tüketicileri davalarda mahkeme köşelerinde süreçlerini uzatmayacak, hem de çok daha net adreslerle süreçlerini yönetebileceği bir hal aldı trafik sigortasındaki bu yeni düzenlemeler.
0: Mesela benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi, geçenlerde bu konudan şöyle çok kısa bir üzerinden geçtim haber niteliğinde, değer kaybı. Yani bir araç işte hasar aldıktan sonra, kaza olduktan sonra ve bütün işlemler bittikten sonra işte hasarın, araçtaki hasarla ilgili olarak o değer kaybını alabilmesi için yapması gereken bazı prosedürler vardı. Bunlar biraz insanları yoruyordu galiba. Orada biraz daha işler kolaylaştı anladığım kadarıyla. Bilmiyorum doğru mu anlıyoruz, doğrusunu sizden duyalım.
1: Doğru, çok doğru. Hatta kolaylaşmanın ziyadesinde bir de korunaklı bir hal aldı. Şimdi değer kaybı öyle bir şey olmuştu ki Okan Bey. Ünvansız aracılar, hasarınızı, değer kaybınızı biz tahsis edelim diyen, kendine değer kaybı uzmanı, hasar uzmanı diyen vatandaşlar, bazı avukatlar vekaletlerle bu kendi ekosistemini oluşturmuş ve batı pratik hale gelmişti. %20 ile %50 arası komisyonlarla vatandaşın hakkını neredeyse gasp ediyorlardı. Bir böyle tehlike vardı. Diğer tarafta da vatandaş bunu bilemeyebiliyordu. Mesela siz vakıf olmuşsunuz konuya, bir yerde duymuşsunuz ve farkındalığınız olmuş. Bazı vatandaşlar onu da bilmiyordu ve böyle bir hakkını almaktan da geri kalıyordu. Bu sistem artık şöyle bir şey oldu. Expert atama sistemi ve trafik sigortasındaki yeni yönetmelikle tescillendi. Bu iki yönetmelikle birlikte artık değer kaybı, hasarı expert gördüğünde hasar raporuyla birlikte yazılacak aynı anda. Yani tek expert, tek süreç, hem değer kaybı hem aracın onarım raporu aynı anda çıkacak. Vatandaş değer kaybını sigorta şirketinden anlık bir şekilde

0: Peki sizin bahsetmek istediğiniz çok fazla konu başlığı var ama ben bunlara tek tek boğulmak istemiyorum. Sizin değişiklikler anlamında özellikle sizin üzerinde hassasiyetle durduğunuz başka başlıklar hangileri? Onlardan da konuşalım istiyorum. Bu yapılan düzenlemelerde ne oldu, ne bittiği sizden bir duyalım istiyorum.
1: Tamam. O zaman şimdi değer kaybını okeylediysek diğer
0: Evet.
1: başlığa geçeyim.
0: Lütfen.
1: Eksper ataması.
0: Evet.
1: Yani exist. Şimdi eskiden şöyle oluyordu. Hatta Ağustos 1'e kadar da böyle olmaya devam edecek. Vatandaş için kazancının dosyası açıldığında ya da farklı bir şey olduğunda sigortacının anlaşmalı eksperi sürece atanıyor ya da kendi hasar uzmanı sürece atanıyor. Trafik sigortası için konuşuyorum. Artık burada süreç de netleşti. Herhangi bir şirkete, sürece, özel bir uygulama yapılmaksızın 40 bin TL üzeri her hasarda sistem random bir şekilde, karışık bir şekilde sıradan eksper atayacak. Bu da şu demek, vatandaş daha şeffaf, daha güven duyulan bir hizmet alacak. Çünkü şu olabiliyordu, ya işte sigorta şirketinin anlaşmalı eksperi tabii ki onları kayıran bir, onların lehine bir karar verecek. Ya da başka bir şeyler düşünülebiliyordu. Ama bizim ekspertiz sistemimiz bağımsız eksperler. Bu soru işaretlerini ortadan kaldıran bir şey oldu. Burası çok kıymetli. Üçüncü başlığımız
0: Bu
1: trafik
0: zamanlama
1: sigortası.
0: çok özür dilerim. Ona geçmeden
1: Evet.
0: evvel burada
1: Tamam.
0: kafama takılan şey, bu zamanlama açısından bir fayda sağlar mı? Yani sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlar mı? Ne diyorsunuz bu eksper
1: Tabii
0: konusu?
1: tabii. Tabii yeni yönetmelik de bununla ilgili deadline'lar da konuldu. Yani bir süre sınırları da konuldu Okan Bey. Örnek veriyorum işte eksper bir gün içerisinde raporunu yazacak. Sigorta şirketi bir gün sonrasında ödeme onayını verecek. İşte değer kaybını ödeyecek gibi kısıtlar ve sınırlar konuldu. Şüphesiz hem sıralı atanması iş yükünün homojen dağılacağı için hem de bu süre kısıtları vatandaşın lehine olacak. Çok uzun bir süre, 2 ay, 3 ay beklenen durumlar vardı ki işte ikamet aracı bitiyor, süresi bitiyor, dekara süresi bitiyor, vatandaş arabasız kalıyor, ihtilaflar doğuyordu, zararlar doğuyordu. Bunların önüne geçileceğini düşünüyoruz. Şu
0: Evet.
1: anda 2 pilot ilde uygulanıyor, Ordu ve Bursa'da. Ağustos 1 itibariyle de tüm Türkiye'de uygulanacak.
0: Evet. Buyurun devam edin diğer başlıkla.
1: Üçüncü başlığımız trafik sigortasındaki basamak ve hasar frekansındaki değişiklik. Ben burayı çok seviyorum. Buranın çok adil olduğunu düşünüyorum bu değişikliği. Eskiden şöyleydi. Aracı takip ediyordu hasar geçmişi. Yani hasar eğer kazaya karışmış bir araç kazaya karışmış bir araçsa, çok kaza yapmışsa basamağı eğer sürprizli yani pahalı basamağa yükselmişse, kötü araç, kötü sürücü kazalar araç sıfatını elde etmişse aracı takip ediyordu. Sürücü yani aslında hatalı olan kişi yeni bir araç alınca nötr basamakta yoluna devam ediyordu. Tabiri caizse günahlarının denemesini çekmiyordu. İyi sürücü için de iyi sürücü de işte 5 yıl arka arka hiç kaza yapmamış, çok kurallara uygun araç kullanmış. Fakat yeni bir araç aldığında bu indirimini kaybedebiliyor. Sıfırdan yani dördüncü basamak dediğimiz nötr basamaktan başlıyordu. Şimdi artık sıfırdan 8'e kadar bir basamak sistemi oluşturuldu. Eskiden 1'den 7'ye kadardı. Sıfırdan 8'e kadar basamak sisteminde artık hasar sürücüyü takip edecek. Yani diyelim ki vatandaş 1 yıl boyunca 3-4 tane farklı kazaya karışmış ve çoğunu da kusurlu. Bu arabayı satıp geçmişini silemeyecek. Yeni araç aldığında da geçmişteki hasar frekansı vatandaşla birlikte gelecek ve vatandaş yine pahalı frekanstan yani sıfır frekansından poliçe yaptırmak zorunda kalacak. İyi sürücü de hasarsızlık indirimi onunla takip edecek ve artık işte dördüncü basamakta bile olsa beşinci, altıncı, yedinci basamaktan ucuza poliçesini yaptırmış olacak. Şöyle, burası çok fark ediyor çünkü nötr basamakta işte Ankara için bir trafik sigortası otomobilde ortalama işte 14-15 bin lira diyelim. 8. basamakta bu %50 indirimli yani 7 bin liralara yapılır. 0. basamakta neredeyse %200 sürprim uygulanır. Yani 50 bin liralara varana kadar bir trafik sigortası primi çıkar. Yani özetle kusurlu trafik kurallarına uymayan diğer yolculara, diğer sürücülere ve diğer tüketicilere zarar veren sürücü yaptığı zararın ceremesini her yeni aldığı araçta çekecek.
0: Peki burada şöyle bir şey var. Şimdi burada önemli bir detay var, bir nokta

0: Merak ediyorum onu. Tutanak mı burada, tutulan tutanak mı önem taşıyor? Çünkü bir kaza gerçekleşmiş. O kazada tutulan tutanakta park halindeki araca gelip vuran bir başka araç tutanağı da diyelim ki yazılmış. Tamam, ben park halindeki araca vurdum. Burada çok net belli kimin suçlu olduğu ama bazen orada bu tarz net olmayabiliyor. Orada o ayrım nasıl yapılacak? Önemli bir detay değil mi o? Ne diyorsunuz?
1: Doğru, haklısınız. İşte burası biraz muallak. Zaten sigortacılıktaki muallak hasar, sahte hasar hep can yakıcı bir haldedir. Burayı tespit etmek, tayin etmek, eğer kolluk kuvvetlerinin tuttuğu bir rapor ya da anlaşmalı tutanaktaki tüketicilere ya da sigortalara güvenmek durumundayız. Rapor yok ise, bir beyan varsa beyanı sağlamak durumundayız. Bununla birlikte bağımsız eksperler ve sigorta şirketten hasar uzmanları gerçekten alanında uzman ve profesyonel insanlar. Yani aslında hasar fotoğraflarına bakarak bile, kaza fotoğraflarına bakarak bile
0: Anlayabiliyorlar.
1: bir tayinde bulunabiliyorlar. Yani hatta ben geçenlerde bir kaza yaptım ve
0: Geçmiş olsun.
1: sektörün bir ferdi olarak teşekkür ederim. Oradaki arkadaşım dedi ki bana, hasar uzmanı, sağdan mı vurdular hocam, soldan mı dedi. Sağdan dedim, sıkıntı yok dedi. Yani demek ki o sağdan ve soldan vuruşun bile bir hasarı değerlendirirken etkeni var. Onun için çok büyük bir oranı yok ama doğru bir tehdit noktası yakaladınız. Evet, böyle bir tehdit de var.
0: Evet. Başka başlık varsa alalım çünkü vaktimiz çok daraldı. 3-4 dakika anca bir vaktimiz var. Buyurunuz.
1: Tamam, o zaman şöyle hızlı hızlı özetleyerek geçeyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Genç sürücülerin burada dikkatli olması gerekiyor. Genç sürücülerin 18-25 arası sürücülerin bir genç sürücü Supra çarpanı oluyor. Biraz daha fırça primleri bir tık yüksek çıkacak. Kaskoda ağır hasar ve pert hasar uygunluğu yine bu yönetmelikte sadece ekspert onayına bağlandı. Yani sigorta şirketinin herhangi bir kanaati yok. Eğer bir ağır hasar ve pert hasar varsa bunun eksperin onayıyla, uygunluğuyla araç perte çıkacak. Tabii ağır hasar farklı bir başlık. Ağır hasar tutarını da almak istiyorsa sigortalı, pert de aynı şey değil çünkü. İlgili kurumlardan aracın çekme belgesini alıp sigorta şirketine ibraz etme zorunluluğu geldi. Daha sonra onarımdan sonra tekrar trafiğe çıkma belgesini geri alacak. Bu da bir nevi güvenlik önlemleri için yapıldı. Hasar onarımında yine trafik sigortasında orijinal parça kullanımı esastır kaidesi vurgulandı ve araç modeli eski olsun yeni olsun tüm araçlarda artık geçerli. Tüm tüketiciler şunu bilsin, bir kazadan sonra eğer parça değiştirilecekse orijinal parça kullanımı esas. Eğer parça bulunamıyor, ithaldir, tamir ya da işte orijinal onarımı yapılamıyor, mümkünatı yoksa da yine tüketicinin yazılı izniyle ya eşdeğer parça ya sertifikalı onaylı ikinci el parça kullanılabilecek. Bu da tüketicinin yeni haklarından, bunları da unutmamalarını, hatırlamalarını rica ederim.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben yayınımıza katıldığınız için gerçekten çok Enver Bey doyurucu bilgiler oldu. Siz de çok da güzel özetlediniz. Tekrar bir
1: Teşekkür
0: başka
1: ederim.
0: programda görüşmek üzere.
1: Tekrar görüşürüz Okan Bey. İyi çalışmalar, iyi yayınlar efendim.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Şimdi sigorta ile ilgili ve bu kazalarla ilgili olarak gerçekleşen kazalarla ilgili olarak önemli detaylar bunlar kıymetli dinleyiciler. Özellikle bu Enver Bey'in az önce bahsetmiş olduğu parça meselesi, yani araç hasarlı bir aracınız, inşallah öyle bir durum yaşamazsınız da şayet böyle bir durumdan giderse ve hasar almış bir aracı düzeltmeleri için, yapmaları için bir yere verirseniz, emanet ederseniz, orada kullanılan, araçta kullanılan, değişecek olan parçaların orijinalliği noktasında karar geldi. Bu önemli bir detay. Siz aracın değişecek olan parçalarının orijinal değişmesini zaten istiyorsunuz. Artık yasa da böyle diyor. Orijinal parçayla değiştirebilirsin diyor. Ama işte o parça yoksa, üretimi bitmişse, bulunamıyorsa, tamiri olmuyorsa, o zaman muadil olan ürün, benzer olan ürün ya da ikinci el olan bir ürün sadece ve sadece sizin vereceğiniz bir onayla, yazılı onayla gerçekleşebiliyor. Değerli dinleyiciler, bu da güzel. Ama ben bu son yapılan değerlendirmelerde, düzenlemelerde en önemli noktalardan bir tanesinin değer kaybı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aracınız bir şekilde bir kazaya karıştığında ve hatalı da değilseniz, diyelim ki park halindesiniz, bir başka araç, az önce verdiğim örnek, geldi sizin aracınıza çarptı ve bir hasar oluştu. Dolayısıyla siz bu arabayı aldınız, götürdünüz, işlemlerini yaptıracaksınız, servise götürdünüz, teslim ettiniz, aracınızdaki hasarın halledilmesini, aracınızın düzeltilmesini isteyeceksiniz. Haliyle belki parçalar değişecek, iş giriyor olacak, şu olacak, bu olacak falan. Araba, hele bir de sıfır araba aldıysanız çok can yakıcı. Orijinalliğini o anlamda zedelemiş olacak ve bir değer kaybı olayı çıkıyor. Bilmiyorum, birçok insan, işte az önce sevgili Enver Bey de söyledi, bunu çok bilmiyor. Yani aracın bir değer kaybı oluyor ve bu değer kaybını talep edebiliyorsunuz. İşlem bittikten sonra çok başka aşamaları vardı. Yani benim aracım ne kadar değer kaybetti diye gidiyorsunuz, bir ekspre başvuruyorsunuz, ona para ödüyorsunuz, o geliyor tespit ediyor, şu kadar diyor, evrak alıyorsunuz, bütün evrakları topluyorsunuz. Hatta bu işi belli bir yüzde karşılığında ben takip edeyim diyen avukatlar falan filan, aracılar oluyordu. Şimdi sistem öyle değil. Şimdi atanan eksper değer kaybı raporunu da hazırlayacak, otomatik olarak hazırlamak zorunda olacak ve siz onunla da, şayet aracınızda bir hasar oluştuysa ve almak istiyorsanız ücretin iadesini de, o değer kaybını almak istiyorsanız da direkt başvuruyu yapabileceksiniz. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 12.05'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım?
2: O halde bu program tam size göre.
6: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
8: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliyetlere karşı sorumlu bir
9: trafik polisi, öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
10: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Fethi Yılmaz'la Yazıyorum'a devam ediyoruz. Güzel tanıtımı seçmişsiniz bu arada. Bizim Barış Terkoğlu'yla. Sözde NATO müttefiki. Kasının cep telefonu var. Ve siz onun sim şifresini vesaire bunları bilmezseniz kullanamazsınız. Bu uçak da öyle bir uçak. Yani eğer siz bunu bir ülkeye karşı ya da bir terör örgütüne karşı kullanmak isterseniz ola ki, ABD size uçağa sürekli bir şifre, bir login atmak zorunda. Kullanıcı ismi ve şifre atmak zorunda. Bu şifreyi bekleyeceksiniz. Göndermezlerse kullanamayacaksınız. Yani daha önceki programda da söylemişim. Hani uçağın hiçbir zaman sahibi olamıyorsunuz. Kullanma hakkını dahi alamıyorsunuz. Patron hep orası oluyor. Tek başına bu da değil. Şimdi bir F-35 uçağı ortalama 100 milyon dolar. Şimdi siz bu uçağı aldığınızda bu uçağı 40 yıl 50 yıl kullanıyorsunuz. F-16'lardan baz alın. Yani 40 yılı doldurdu, 50 yıla gidiyor artık. Bu uçağı alıyorsunuz, 50 yıl boyunca kullanıyorsunuz. Şimdi bunun yedek parçaları var. Yeni yüklemeler vesaire, hani o güncellemeler, telefon, bunların hepsi para. Ve siz haliyle 50 yıl boyunca ABD'ye sürekli bunun için para ödemek zorundasınız. Bakın şimdi F-16'lar için o işte blok 70 vesaire güncellemeler falan. Ha, Türkiye bunu kendi yapıyor ama veriyorsunuz siz. Lisans ücretleri veriyorsunuz. Ki bu tip 5. nesil uçaklarda daha komplike, daha teknolojik anlamda veri güncellemesi daha yoğun olduğu için sürekli bunun parasını 50 yıl boyunca sizi bağlıyor müşteri olarak. Ne güzel değil mi? Yani bir yerden alışveriş yapıyorsun, öyle düşün. Bakkal diyor ki ben 50 yıl boyunca bu bende. Eğer sürekli gelecek bu alışverişi benden yapacak. Şimdi haliyle 100 milyonluk uçak oluyor size 400 milyon dolar. Tırnak içinde dolar. Şimdi böyle düşündüğünde F-35 gerçekten Türkiye'ye bir yarar sağlar mı? Uzmanlar bu konuda, hani sağlayacağı konusunda bizim konuştuğumuz, ki Elon Musk dahi F-35'i eleştiriyor. Yerden yere vuruyor o uçağı. Yani hiçbir işe yaramaz, çok pahalı diye. Şimdi bu uçağın alınması için bu kadar çaba vesaire, ABD çok yürüttü bu çabayı. Ama şimdi hani Türkiye'den de sanki böyle bunu mutlulukla karşılıyormuş gibi bir tablo var. Efendim hiç mutlu olmayın. Çünkü ABD şifresi, kontrolü elinde, bir size

0: uçak satıyor. Siz parasını veriyorsunuz. 50 yıl boyunca da daimi müşterisi oluyorsunuz. Ama o uçağın gerçekten sahibi mi oluyorsunuz? Hayır. Tablo böyle. Diyelim, diğer konu başlığına geçelim. Evet, bunu daha önce bahsetmiştik. NATO üyesi ülkelerin halklarına, oradaki vatandaşlara ülken için savaşır mısın sorusu yöneltilmiş. Riga Üniversitesi bunu yapmış. Riga Jeopolitik Araştırmalar Merkezi 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında bir anket gerçekleştiriyor ve 31 binden fazla kişiye ülkeniz için savaşır mısınız sorusunu soruyor. Şimdi Türkiye NATO için neden kritik? Biraz onu da anlamış olacağız. Yani sadece o anlamda maddelerden biri bu. Onun da altını çizeyim. Tek neden değildir ama biri. %88 ile Türkiye birinci sırada çıkıyor. Ben ülkem için savaşırım diyor. %88. Sonra bizden sonra bak %88'den sonra %69 Arnavutluk. 66 İsveç, 64 Finlandiya, 63 Karadağ, Yunanistan diye gidiyor. ABD'de ülkem için savaşırım diyenlerin oranı %37. %37. Zaten kalanları da herhalde emekli Cem Amiral'le, tümgeneral Cem Amiral'le program yaptığımızda o da bahsetmişti. Amerika'daki askerlik çağına gelmiş gençlerin %64'ü obez olduğu için askere alınamıyorlar. Muhtemelen o rakamlardan biri. Yani ülkem için savaşırım diyenler oranı ABD'de %37, Türkiye'de 88, ABD'de %37. NATO ülkeleri arasında yapıldı bu anket. Şimdi böyle bir müttefikinizin olmasından memnun olmaz mısınız? Tabii ki olursunuz, değil mi? Tabii ülkem için savaşırım sorusunun yanına belki hani NATO operasyonlarında da Türkiye yer aldığı için bazılarında, işte Afganistan'da vardı, barış gücü olarak vardı, tabii ki bir sıcak çatışma hali olmadı ama herkes böyle müttefiği ister herhalde. Maalesef NATO ile ilgili başlığımız bu. Şimdi bir tanıtım verelim. Ondan sonra NATO'nun çok söz edilmeyen kanlı tarihinden ya da kanlı isimlerinden biraz bahsedeceğiz efendim.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
0: Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
2: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim jeopolitik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımıza bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail de var. Tamam, Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
0: Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, devam ediyoruz. Şimdi NATO'nun kuruluşu 1949, Washington 4 Nisan 1949'da kuruluyor. Tabii ki Sovyetler Birliği'ne karşı kuruluyor. Ama mesela kurulurken şundan kimse bahsetmiyor. NATO'nun gerçekten yönetiminde yer alan Nazi generalleri. Bunlar Adolf Huizinger var. Nazi yönetiminde Nazi generali Doğu cephesinde görev yapıyor bakın. Doğu cephesinde 1957'de ilk genel müfettiş oluyor ve 1961-64 arasında NATO askeri komite başkanı olarak görev yapıyor. Görev yaptığı sırasında Sovyetler Birliği tarafından savaş suçlusu olarak aranıyordu bu isim. Ondan sonra Hans Spigler var mesela NATO'da, Rommel'in eski kurmay başkanı bu. Bu da Merkezi Kara Kuvvetleri Komutanı oldu NATO'nun. Keza işte Gehlen, daha önce Mustafa Hoş da programında bahsetmişti. Nazi istihbarat subayı yine Doğu cephesinde. Savaş sonrası ABD tarafından kuruluyor. Hatta Gehlen örgütü kuruluyor. Bu örgüt daha sonra şu anki ABD'nin Almanya'nın istihbarat servisi BND'nin temellerini atıyor. BND'ye dönüyor örgüt. Ve aslında bakıldığında Nazi örgütüdür. Oraya bakıldığında BND. Ve şimdi bugün de biraz böyle benzerlik yok mu? Mesela Ukrayna'da bakıyorsunuz, Batı orada neonazileri destekliyor. Yani eğer söz konusu Sovyetler Birliği'ne karşı Sovyetler Birliği hattında savaşan Nazi subaylarının tamamına yakını hatta diyeyim Batı tarafından makbul insan, kabul edilebilir insan olarak kabul ediliyor ki bugün de Ukrayna'da aynı durum söz konusu. Orada da neonaziler bu anlamda destekleniyorlar, para veriliyor vesaire. O yüzden çok tablo değişmiyor. Tabii NATO'da yer alan Nazi subayları böyle 2-3 tane değil, o kadar fazla isim var ki. Çünkü Batı Almanya'nın kuruluşunda, Batı Almanya kurulduktan ve 1955'te NATO'ya girdiğinde Batı Almanya'nın ordusunda yer alan 61 general ve amiral Nazi döneminden kalma. Yüzlerce hatta binlerce de subay var efendim. Tablo böyle. Diyelim diğer konu başlığına geçelim. Şimdi Türkiye'yi ziyaret eden ABD başkanları. İlk ziyaret 1959, 6-7 Aralık 1959'da Eisenhower, 34. ABD Başkanı ziyaret ediyor. Hep böyle kırılma anlarında ziyaret ediliyor. Yani mesela Türkiye 59'da ziyaret edildiğinde 56 Süveyş krizi, Nasır Süveyş'i İngilizlerden almıştı Süveyş kanalını. Daha sonra Lübnan krizi var, Irak'ta askeri darbe var ve Sovyetler Birliği Sputnik uzay aracını göndermiş, uzaya göndermiş Sputnik'i. Haliyle hem teknolojik hem de özellikle Orta Doğu coğrafyasında bir egemenlik söz konusu. Ve bunu dengelemek için Eisenhower 59'da Ankara'yı ziyaret ediyor. Yine aynı tarihi günler vesaire başlıkları atılıyor. Yani dünyanın en büyük barış havarisi Ankara'da diye haberler yapılıyor hatta. Böyle bir tabloda 59'da Eisenhower ziyaret ediyor. Sonraki ziyaret 32 yıl sonra. 20-22 Temmuz 1991. Orada ne var? Orada da Körfez Savaşı'ndan hemen sonra Sovyetler Birliği dağılmış, yeni denklem, orada bir siyasi boşluk var coğrafyada, Türkiye'nin olduğu coğrafyada siyasi boşluk var ve Körfez, 1. Körfez Savaşı'ndan hemen sonra Baba Bush ziyaret ediyor 32 yıl sonra. Sonra ondan sonraki ziyaret 15-19 Kasım 99, Bill Clinton ziyaret ediyor. Şimdi Erkan Bebeğin burnunu sıktı, benim yaşıtımlar hatırlar, deprem bölgesini ziyaret etti falan diyorlar da deprem bölgesiyle hiçbir alakası yok. Balkanlarda Yugoslavya parçalanmış, NATO oraya kanlı bir müdahalede bulunmuş, o coğrafyaya dair bir şekillenme söz konusu ve Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı bir şekilde ABD bunu istiyor, Hazar petrolünü taşımak Türkiye üzerinden Rusya'yı bypass etmek istiyor. O yüzden Bill Clinton gelmiş efendim 3. başkan olarak. Daha sonra 26-29 Haziran 2004 Baba Bush oğul Bush geliyor bu sefer. O niye geliyor? Irak Savaşı artık sona ermiş ama Irak, Afganistan ve Büyük Orta Doğu Projesi. Lafı hatırladınız mı? Büyük Orta Doğu Projesi, o denklem kuruluyor artık ve o ziyarette hemen savaş sonrasında geliyor. Sonraki ziyaret Barack Obama 6 Nisan 2009 geldi. Obama geldikten sonra ne oldu? Bir işte o tırnak içinde Arap Baharı dedikleri aslında Arap sonbaharı oldu. Suriye iç savaşı çıktı ve 2011'den ta ki 2024'e kadar 13-14 yıl devam etti. Daha sonra Obama bir daha geldi 2015 yılında yine Suriye kriziyle ilgili ve son ziyaret bugün 7 Temmuz 2026 İran'da savaş bir anlamda devam ediyor. Gazze'deki durum ortada, Suriye'de yeniden denklem kuruluyor ve bu stratejik yani hani Türkiye'nin gerçekten o stratejik önem diyoruz, strateji gerçekten topraklı olur. Evet, bulunduğu coğrafya ve bulunduğu bölgesel durumdaki her kırılma dönemlerinde ABD başkanları bir ziyaret ediyorlar burayı. İşte hızlı hızlı 6 devlet başkanının ziyaretinden bahsettim. Bakalım bu ziyaret neylere gebe olacak efendim diyelim. Bir şarkı arası vereceğiz şimdi. Neyi anlatacağız? Şimdi müziğin en güçlü barış çağrılarından birini anlatacağız. Tarih 1971. Vietnam Savaşı'nın acısı hala devam ediyor. John Lennon Beatles'tan ayrılmış, yeni bir hayat kuruyor ve o yıl eşi Yoko Ono ile birlikte Imagine adlı şarkıyı kaydediyorlar. Şarkının doğuşu aslında Yoko'ya dayanıyor. Yoko'nun 1960'larda, John Lennon'ın eşi 1960'larda yazdığı deneysel şiir notları hayal etmek üzerine birçok düşünce var. John

Tüm bunları boşa çıkardı ve hala bugün 1980'de John Lennon suikaste kurban gittiğinde New York'ta binlerce insan Central Park'ta bu şarkıyı söyledi. Bugün hala olimpiyatlarda, barış mitinglerinde, anmalarda çalınıyor. Dünyanın en çok coverlanan şarkılarından biri ve işte o şarkı John Lennon. Imagine.

0: Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Mayıs tarihinde yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama gerekçesiyle tutuklandı. Ve fark ettiyseniz Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili hiç haber çıkmıyor. İsmi dahi hiçbir yerde görülmüyor, anlatılmıyor. Bu sessizliğin bir nedeni var değil mi? Neden sizce? Ölü taklidi yapıp kendini unutturmaya çalışıyor. Bir tarihine şöyle hızlıca baktığımızda kumpas davalarından FETÖ'cü taraftaki yazılarına, FETÖ'cü firari Savcı Zekeri Öz'ün heykeli dikmesinden aldığı kredilere, boşnak yurttaşlara ya da boşnak insanlara yaptığı ağır sert ırkçı ifadesinden, yani böyle bir tarihi olan, böyle bir geçmişi olan, hani Allah kimseye böyle tarih nasip etmesin dedirttirecek bir geçmişi olan bir isim. Bunlar hatırlanınca haliyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya dair, o geçmişine dair hem toplumdaki öfke kabarıyor ve haliyle sanki böyle yargılama süreci ya da böyle cezaevinden çıkma ihtimali daha da diriliyor gibi. Bunlar hatırlatılmayınca. Bunu böyle tarihe bir yere not düşelim Özgür.
1: Fethi Yılmaz'da yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum'a devam ediyoruz. Radyo Sputnik'i dinleyenler özel hastaneye ödedikleri paraları geri almaya başladı. Neydi o mesele? Şubat ayında yaptık bu yıl içerisinde. Dedik ki özel hastaneye gittiğinizde faturanızı muhakkak alın. Muayene ücreti, doğum vesaire ne işlem yapılıyorsa faturanızı alın. SGK ile anlaşmalı hastanelerden bahsediyorum. E-Devlet sistemine giriyorsunuz. Tedaviniz oldunuz, aradan bir hafta, 10 gün, 15 gün geçti ya da bir aya yakın süre geçti. Değişiyor çünkü o tarihler.

0: tedavi bilgileri sorgulama bölümüne giriyorsunuz. Özel hastanede muayene vesaire olduğunuzda orada mesela siz 10 bin lira ödemişsiniz. Orada muayene ücreti 1000 lira yazıyor. 9 bin lirasını talep edebiliyorsunuz. Yine E-Devlet'ten E-Devlet'e giriyorsunuz. E-Devlet'te tüketici hakem heyeti başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buraya 10 bin lira verdim. SGK sisteminde yani E-Devlet'te tedavi bilgileri sorgula sisteminde 1000 lira olarak görünüyor. 9 bin lirasını talep ediyorum. En fazla %200'ünü alabiliyorlar. Kalanı size geri iade olur. Şimdi bir tane örneği dinleyicimiz bir tane örneği ben kararını göndermiş. Bağcılar ilçe tüketici hakem heyeti karar tutanağı. Başvuruya özetle demiş ki 13.04.2026 tarihinde Atlas Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde muayene oldum ve ultrason filmi çekildi. Tarafından hastaneye 9.950 TL ödeme yapıldı. Hastaneden aldığım faturalarda bu görülmektedir. Faturasını almış emekli bir yurttaşımız. Fakat SGK'ya bildirilen tutar bunun çok altında. Hastane SGK'ya 733 lira 12 kuruş olarak bildirmiş. Emekliyim ve tarafıma fazladan alınan 9.217 TL'nin iadesini talep ediyorum demiş. Hastaneden savunma istenmiş. Hastane ne demiş biliyor musun savunmasınızda? Aynı şekilde okuyorum. Savunması da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki şikayet konusu başvuruya ilişkin işlemden alınan ücret sehven alınmıştır. Yanlışlıkla aldık diyor yani. Sehven alınmıştır diyor. Bu durum tarafımızca tespit edilmesinden sonra 10 Haziran 2026 tarihinde başvuruya iade işlemi yapılmıştır. Kaç para başvuru iade yapılmış? 8.433 TL iadesi yapılmış. Bu dinleyicimize bravo, hakkını aramayı bilmiş. Hem de emekliymiş de. Yani 8.433 TL emekli maaşının 1/3'ünden fazla ediyor. En düşük emekli maaşının neredeyse yarısı ediyor. Hatta şu anki en düşük emekli maaşının 20 bin liranın. O yüzden hakkınızı arayın efendim. Kolay yerinizden kalkmadan faturanızı almanız lazım sadece. Bana sonra sürekli sosyal medyadan bunu sorup durmayın. Faturanızı alacaksınız. Gittiniz mi hastaneye işleminizi yaptınız mı? Ver benim faturamı diyeceksin. Vermiyorlar efendim. Vermek zorunda. İlçe sağlık müdürüne, il sağlık müdürüne şikayet edebilirsiniz. Tekrar emekli yurttaşımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani teşekkür ediyorum şundan dolayı. Hakkınızı ararsanız alabiliyorsunuz. Diyelim diğer konu başlığımıza geçelim. Ramazan Bingöl. Şimdi Ramazan Bingöl'ü tanınan bayağı ünlü bir şef biliyorsunuz. Hatta işte programlar yapıyor. Gazetelerde yazılar yazıyor kendisi. TRT'de programı vardı. Star, Yeni Şafak, Akşam gibi gazetelerde Türk ve Dünya Mutfağı ile ilgili yazılar yazdı. Şimdi bir sesi var. Hızlıdan onu dinleyelim. Ondan sonra konuşacağız.
1: Müslümanlar inanılmaz paralar verip bu lüks otellerde düğün yapıyorlar ve bu oteller herhalde yüz milyonlarca dolara mal oluyor ama bir tane mescit yok. Mescit olarak düğüne geldi mi hadi idareten işte böyle açıyorlar. Bu buraları da görüyorsunuz bak gör. Bu ortamda ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu ortamlarda böyle İdaretten seccade açılıyor ve bize namaz kıldırıyorlar. Ve bunun daha acısı da en çok buralarda Müslümanlar düğün yapıyor. Ve daha acısı hiç kimse demiyor ki kardeşim sen buraya adam gibi bir mescit yap, şadırvan yap, düzgünce namazımızı kılalım. Böyle burada namazı kılıyor insanlar ve çekip gidiyor. Biz bunu demediğimiz için onlar da yapmıyor. Daha da acısı buralarda en çok düğünü de Müslümanlar yapıyor. Ne acıdır. Ve verdiği paraları da siz tahmin edin. Türkiye'nin en lüks otellerinden birisi. Yazıklar olsun.
0: Şimdi Şef Ramazan Bingöl Türkiye'nin en lüks otellerinden birinde bir yemek geniş bir salonda yerlerde seccade var. Ben ilk dinlemeye başladığımda dedim ki doğru bir şey söylüyor herhalde. Doğru bir şey falan. Yani Müslümanlar diyor burada muhafazakarları da biraz tarif ederek diyor ki Müslümanlar burada düğünler yapıyor. Milyon dolarlar veriyorlar düğünlere diyor. Diyor ki ya bir mescit yaptırmıyorlar bu otellere. Ve sonunda da diyor ki yazıklar olsun size diyor. Bir mescit yani hani mütevazilik, hani bir lokma bir hırka, nerede kaldı bunlar? Yani milyonlarca dolar, Ramazan Bingöl'ün ifadesiyle milyonlarca dolar verilmesi ilginç değil sizin için. Bir otele, bir düğün için, bu israf için. Bu normal. Anormal olan o milyonlarca dolar veriyoruz, bir mescit yapsaydınız bari. Hani orada seccadeler yerde, bu mu tuhaf geliyor sadece? Ve bunun için yazıklar olsun diyor. Yani milyonlarca dolar veriyorsunuz, bir mescit yaptıramadınız diyor. Verilen milyonlarca dolara dair bir itiraz söz konusu değil. Kim bu? Ramazan Bingöl. Ünlü şef. Bayağı ünlü hem de. Şimdi biraz tarayınca böyle, mesela 2022 yılında bu haber olarak da yazmıştık biz bunu. Ümraniye'de İnkılap Mahallesi'nde Ramazan Bingöl et lokantası. Efendim. Neyin üstüne yapılmış biliyor musunuz? 2013 ile 2021 yılları arasında Ramazan Bingöl'ün bu et lokantası aslında park alanı üstüne yapılmış. Yani orası park alanı olarak görünüyor. Ama Ramazan Bingöl'ün bu biraz önce hani Müslümanlara yazıklar olsun diyen bu kişi bu park alanına et lokantasını kurmuş. Sadece bu değil. Ramazan Bingöl mesela Sayıştay raporlarına da yansımış. Esenler Belediyesi'nde. Esenler Belediyesi ile ilgili azda denetim raporuna yansımış. Mülkiyeti Esenler Belediyesi'ne ait binada merkez şube olarak faaliyet gösteren lokantanın ecrimisir olarak kira ödemesi mevzuata aykırı bulunmuş. Böyle bir tuhaf durum, böyle bir tuhaf denklem efendim. Ramazan Bingöl'e dair ünlü şef. Belki biliyorsunuzdur, ünlü şef diye sürekli anlatılıyor kendisi. Diyelim bugün de yazıyorum programının sonuna geldik efendim. Masada Mikail, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ediyorum. Perşembe günü tekrar aynı saatte 19'da görüşelim efendim. Buradayız. Perşembe gününe kadar hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını sona erdi.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.
6: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Görünüşte bir bütün ama dikkatle bakınca hiçbir şey birbirine uymuyor. Alt taraf başka bir yapı, üst taraf bambaşka bir dünya. İşte tam böyle durumlar için söyleriz. Altı kaval, üstü şeşhane. Bu deyimin hikayesi Osmanlı dönemine uzanıyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Şişhane, geçmişte Şeşhane olarak bilinirdi. Buradaki şeş, Farsça'da altı anlamına gelirken, hane ise üretim yapılan yerler için kullanılırdı. Bu terimlerin kökeni, o dönemlerdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyordu. Yivsiz toplara ve tüfeklere kaval denir çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzdü. Zamanla yivli toplar icat edildi ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağladı. Altı yivli toplar dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden biriydi. Ancak bir mucit yivli topla eski tip kaval topunu birleştirerek yeni bir silah yapmaya çalıştı. Ama bu karışım ne işe yaradı ne de tutarlı oldu. Uyumsuzluk başarısızlığı getirdi. Ve işte o günden sonra uyumsuz şeyler bir araya geldiğinde bu deyimle anlatılır oldu. Altı kaval, üstü şeşhane. Uyumsuzluk bazen yalnızca göze değil, işe de batıyor. Bir deyimin daha kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 36. NATO zirvesi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ikili görüşmenin öncesinde açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Türkiye'nin NATO üyeliğini önemsediklerini ancak ittifaka koşulsuz bağlı olunamayacağını söyledi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu tamamlandı. Çeyrek final maçları yarın başlayacak. Ayrıntılar haberimizde. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı. ABD Başkanı Donald Trump'ı Beştepe'de kabul etti. İkili görüşmenin öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bu ziyaretin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerle ilgili konuştu.
2: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: İkilinin gündeminde ABD-İran ilişkileri de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya barışına adım atılması için Türkiye olarak çalışmaya devam edeceğiz dedi.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump'sa F-35'lere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük bir saygım var. Çok güzel işler yapacağız. F-35 kararını almamız gerekiyor. Bunu kesinlikle değerlendireceğiz dedi. Trump katsa yaptırımları kaldırılacak mı sorusuna da bu yaptırımlar kalkacak. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz yanıtını verdi. Özgür Özel CHP grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel Eskişehir'deki grup toplantısında Türkiye'nin NATO üyeliğini önemsediklerini ancak ittifaka koşulsuz bağlı olunamayacağını söyledi. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le kurumsal, istikrarlı ve güçlü ilişkiler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
3: Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
1: İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki bazı açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Üniversite İmamoğlu'nun rektör Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar'la yaptığı telefon görüşmesine dair ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve mezuniyet törenindeki konuşmanın da çarpıtıldığını savundu. Açıklamada üniversitenin eğitim ve bilimsel çalışmalarının kesintisiz sürdüğü vurgulandı. İstanbul'da 151 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'un Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar neticesinde 151 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 30 derece, İstanbul parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya, Trabzon ve Van parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya 33, Trabzon ve Van 26, Gaziantep çok bulutlu 34 ve Diyarbakır'da parçalı az bulutlu 36 derece.
4: Kupa'nın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyleydi. Arjantin 3, Mısır 2, İsviçre 4, Kolombiya 3. Buna göre Arjantin ve İsviçre çeyrek finali adını yazdıran son ülkeler oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek finale kalan 8 ülkede Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin ve İsviçre oldu. Ve FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turun tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Eşleşmeler Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre şeklinde oldu. Ve Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final mücadelesi yarın oynanacak. Yarın saat 23'te başlayacak mücadelede Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
4: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Kartal Pendik yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. İki şerit trafiğe kapanmış durumda. Kazayı şu sıralarda müdahale ediliyor ve bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de Avrupa yakasında ise Selimpaşa Silivri yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 8 Temmuz 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07, onu gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputniktr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İnternet sitemiz üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye internet sitesine girerseniz sağ üst köşedeki kulaklık butonuna tıklarsanız dediğim gibi dünyanın her noktasından, ülkenin ve dünyanın her noktasından bizi dinleyebilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. Örneğin X, örneğin Instagram, Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını hatırlatmak istiyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz gündemin öne çıkan başlıklarına. Tabii ki NATO ile başlayacağız. İstanbul'da Ankara'da düzenlenen 36. Liderler Zirvesi ile ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağım ama bir duyurum var. Dün de söylemiştim, Radyo Sputnik'in medya sponsoru olduğu bir konserden bahsediyorum. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz pazartesi saat 9 akşam 21'de Harbiye'de Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde. Her gün her sabah bir dinleyicimize çift kişilik, iki kişilik bir bilet armağan ediyoruz. Ne yapacağım? Şunu söyleyeceğim. İlk bölümde saat 7.30'a kadar anlattığım başlıklar ki şunu söyleyeyim. NATO zirvesiyle ilgili bir kısa, kolay bir soru soracağım. O saat 7.30'da, tam 7.30 itibariyle o soruya doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından bir çekiliş yapacağız ve söylediğim gibi Güler Duman Oğuz Aksaç konserine, 13 Temmuz'da Harbiye'deki konsere bir çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Bunu da hatırlatarak başlamak istiyorum programa. Şimdi Trump Ankara'ya geldi. NATO 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'nın yollarına ve uçağının rahat inmesi için inşa edilen piste, havaalanına olan övgülerini bir kenara bırakırsak neler yaşandı, liderler hangi mesajları verdi, kısaca özetle bir bunları aktaracağım. Son programın ikinci bölümünde burada kapatmayacağız meseleyi. Bir uzman elbette konuğum olacak ve bu meseleyi konuşacağız. Bu verilen mesajlar ne anlama geliyor? Çünkü transatlantik hattında, Avrupa, Amerika hattında çok ciddi bir güven bunalımı var. O güven bunalımı aşılabilecek mi? Ya da neye evrilir, nereye evrilir? Bunu konuşacağız ama o programın ikinci bölümüne kalsın. Ben öncelikle başlıkları sizlere aktarayım. Şimdi bu bir karar günü. Bugün itibariyle liderler dün ve bugün bir araya geldiler. Ve hangi başlıklar üzerinde konuşuyorlar? Bir bunu hangi başlıklar üzerinde uzlaşmaya çalışıyorlar. Şöyle özetle geçeceğim izniniz olursa. Bir kere savunma harcamaları, biliyorsunuz Trump'ın ilk günden beri, göreve geldiği ilk başkanlık döneminden beri bu meseleyi gündemine almış durumda ve bu savunma harcamaları meselesi liderlerin gündeminde. Tabii savunma yatırımları, ki burada Türkiye'nin yaptığı savunma fonuna, savunma harcamaları yaptığı, savunma sanayine yaptığı yatırımlar ön plana çıkıyor. Bakın 10 yılda NATO'nun Avrupa'daki üyeleri ve Kanada, dikkat, 1.2 trilyon dolar harcadı. Son 10 yıl içerisinde savunma harcamalarının boyutunu anlamak açısından önemli. Savunma harcamaları sadece 2025 yılı içerisinde %20 arttı. Bu ne anlama geliyor? 139 milyar dolarlık ek harcama anlamına geliyor. Hani NATO'nun nasıl bir yapı olduğunu anlayabilmek ya da bundan sonraki süreci anlayabilmek için bu veriler çok önemli. Bir de şu NATO 3.0 dönemi üzerindeki tartışmalarda, bu yeni konsept üzerine yapılan tartışmalarda devam ediyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ikinci bölümde detaylandırırız bu meseleyi uzmanımızın bize anlatacaklarıyla. Avrupalı müttefiklerin daha aktif rol üstlenmesi anlamına geliyor. Kolektif savunma boyutuyla NATO 3.0 özetle, tabii ki daha derinlemesine konuşulacak tabii ki başlıklar ama özetle bu. Bir de tabii ki Ukrayna meselesi. Zelenski geldi Ankara'da ama konuşturulmadı, onu söyleyelim, onu aktarmak gerekiyor. Bazı isimlerle, bazı liderlerle de temasları oldu Ukrayna liderinin. Bundan sonraki süreçte tabii özellikle Avrupa'nın Ukrayna'ya destek konusundaki politikalarının ya da tutumlarının değişmeyeceğini de görüyoruz. Yapılan açıklamalar bize bunu gösteriyor en azından. NATO üyeliği bir hayal olarak kenarda duruyor. Ukrayna'nın NATO üyeliği de söylediğim gibi Zelenski'nin bir hayali olarak kenarda duruyor. Bu konuda bir adım, yakın ya da uzak gelecekte somut bir adımın atılması da beklenmiyor. Bunu bir özetlemiş olalım. Ve tabii liderlerin açıklamaları, Trump ve Erdoğan bir araya geldiler dün itibariyle. Trump'ın Türkiye açısından söylemişti zaten, değil mi? Geçtiğimiz günlerde daha bu NATO zirvesine gelmesiyle ilgili olarak soruları yanıtlarken bazı sürprizlerim olacak Erdoğan'a ve Türkiye'ye demişti. Önce Erdoğan neler söyledi ikilinin görüşmesinde? NATO Liderler Zirvesi'ni vurgu yaptı. Bu dedi, bu görüşme, Trump'la yaptığım bu görüşme bizlere ayrı bir güç katacaktır ifadesini kullandı. İran'la ilgili açıklamaları vardı Erdoğan'ın. İran-ABD ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu konuda çabalarımız devam ediyor dedi. Gazze'yi hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesinin Gazze açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Ama somut bir şey var mı? Somut bir açıklama var mı? Doğrusunu söylemek gerekirse ben ifadelere şöyle bir baktım. Görmek için, anlayabilmek için ne olabilir Gazze ile ilgili diye. Doğrusu net somut bir adım da görmedim. Bu F-35 meselesi, bu konuda da pozitif, olumlu bir adım konusundaki beklentisini de bir kez daha dile getirdi. Sözler var, Türkiye'ye verilmiş sözler var dedi ve Trump her zaman sözünün eridir, hayırlı bir karar alacağına da inanıyorum ifadesi yine dikkat çekiciydi. Rusya-Ukrayna gelişmeleri, Rusya-Ukrayna gerilimi üzerine de bunu da görüşeceğiz ifadesini kullandı. Trump da tam da bu konuyla ilgili olarak şu cümleyi kurdu daha uçakta gelmeden önce. Ben 8 savaş bitirdim, 9.sunu da bitiririm. O bitirdiği savaşlar hangisi? Şöyle bir kez daha sıralasa. Gerçi biz o sıralamayı yapmıştık. O bölgelerde savaş bitti mi bitmedi mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Neyse devam edelim. Trump'ın açıklamalarına şöyle bir kısaca bakmak gerekir. Ve Türkiye dedi. İlişkilerimiz Türkiye ile çok iyi. Türkiye çoğu ülkeden daha sadık ifadesi de yine Trump'ın, Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın dikkat çektiği konulardan bir tanesiydi. Ve şu Brunson meselesi, rahip Brunson meselesi, bunu da hatırlattı Trump durup dururken. Çok büyük bir olaydı, çok dramatikti. Onun masum olduğunu biliyordum, Cumhurbaşkanını aradım, anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu da bunu asla unutmayacak ifadesi yine Trump açısından bakılınca önemli. Türkiye'ye Erdoğan olmasaydı, yani bu zirve 36. NATO zirvesi, liderler zirvesi olmasaydı, Türkiye'de olmasaydı ben bu toplantıya katılmazdım cümlesi de yine bakınca en benim dikkatimi çeken başlıklar arasındaydı. Ve bu yaptırımlar Türkiye'ye yönelik, o Katsa yaptırımları, ortağımız yıllardır değil mi Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin özellikle NATO'ya girişiyle birlikte yani stratejik ortak olarak tanımlanıyor değil mi? Ama o ortağı uyguladığı, yıllardır uyguladığı Katsa yaptırımları da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımların kaldırılacağı, kaldırılması konusunda da bir irade beyanı oldu Birleşik Devletler Başkanı'nın, onu da hatırlatmış olalım. Şöyle katsa yaptırımları nedir ne değildir aslında özetlemek istiyordum ama Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasının İngilizcesinin kısaltması efendim bu katsa. Bunu bir özetlemek gerekiyor. Resmi olarak Birleşik Devletler Aralık 2020'den beri, dikkat, Aralık 2020'den beri yani 6 yıldır Türkiye'ye bu yaptırımları uyguluyor. Rusya'dan S-400'lerin biliyorsunuz alınmasıyla başlayan süreç o katsanın 231. maddesini ihlal ettiğini düşünüyor Birleşik Devletler ve dediğim gibi bu yaptırımları ortağı ne demişti Trump hatırlayınız az önce aktardım Trump'ın Türkiye ile ilgili ifadelerini ama o ortağına da o stratejik ortağına da 6 yıldır bu yaptırımları uygulamaya devam ediyor. Tabi sadece Türkiye değil Rusya, İran, Kuzey Kore gibi ülkelere de yine bu yaptırımlar Birleşik Devletler tarafından 2017'den beri uygulanıyor. Sonuçları enteresan onu da bir hatırlatmak istiyorum. Hani hafızamızın bir kenarında kalsın neyi konuşuyoruz? Birleşik Devletler Başkanı neyin sözünü veriyor ve bunlar bugüne kadar uygulanan yaptırımlar neye mal oldu bunu bir hatırlatmak gerekiyor. Mesela bu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da yaptırım listesine alınmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın resmi yaptırım listesinde Savunma Sanayi Başkanlığı. Ne oluyor? Mesela Birleşik Devletler'den ekipman ve teknoloji ihracat lisansı alınması, uluslararası finans kuruluşlarından kredilerin sağlanması engellendi efendim bu tarihe kadar. Sadece bu mu? Hayır değil. Yine Savunma Sanayi Başkanlığı'na da görevli olan isimler. Başkan İsmail Demir, yine üst düzey yetkililer Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu, Faruk Yiğit gibi isimlerin Amerika'nın yaptırım listesinde olduğunu da hatırlatmakta fayda var. İşte bu katsa yaptırımları ciddi anlamda iki ülke arasında bir güven krizine de bugüne kadar yaşanan süreçte güven krizine de neden oldu. İşte o F-35 programından örneğin Türkiye'nin çıkarılmış olması değil mi? 1.3 milyar dolarlık bir yatırımı vardı Türkiye'nin. Sadece bu yatırımlar değil yaklaşık uçakların 700-800 parçası da Türkiye'de üretiliyordu. Mesela o üretimler de bu anlamda durdu. Onu da hatırlatalım. Tabii yıllarca sürüncemede kaldı Türkiye'nin bu F-35 programından çıkarılması sonrası F-16'ların modernizasyonu ile ilgili tartışmalar. Çünkü bir kit sağlanması gerekiyor. Bu F-16'ların ülkenin Türkiye'nin elinde bulunan F-16'ların modernizasyonu için bununla ilgili sorunlar vardı. Nasıl aşıldı o sorunlar? Böyle bir talebi vardı Ankara'nın. 2024'te İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin olur demesiyle bu mesele de halledildi. Kongreden geçti ve Türkiye bu F-16'larla ilgili modernizasyon kitlerinde o dönem o ya da o İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili gelişmeler olunca da bir şekilde alabildi. Onu hatırlatalım. Bir dipnot muhalefetin tepkilerine geçeceğim ama şunu da hatırlatalım. Bir savunma bütçesi NATO ülkelerinin 2026'da yapacakları harcamalar, savunmaya, silahlanmaya harcayacakları para ne kadar biliyor musunuz? Yapılan açıklama, resmi açıklama itibariyle 1.8 trilyon doları aşacak toplamda. Bunu da hatırlatmış olalım ve geçelim muhalefete. Muhalefetin de elbette hemen onu tekrar edeyim izniniz olursa. İkinci bölümde bir konuğum olacak ve NATO ile ilgili bütün aklımızdaki soru işaretleri bu 36. Liderler Zirvesi Ankara'da düzenlenen bu zirveyle ilgili olarak özellikle transatlantik boyutuyla yani Avrupa ve Birleşik Devletler arasında son dönemde özellikle bu İran'a saldırılar sonrasında ortaya çıkan o güven bunalımı aşılabilir mi? Bu sorunun da ya da aşılacak mı? Bundan sonra neye evrilir? NATO 3.0 nedir ne değildir? Bunları ikinci bölümde daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Ve Özgür Özel şu ifadeleri var. Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı. Daha bunlara alışamadık. Alışacağız bu yeni görevlerine bu isimlerin. Güvenlik tedbirlerine dikkat çekti. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine değindi Özgür Özel. Daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir ifadesini kullandı. Özellikle bu gözaltılar ki yanlış bilmiyorsam 500'ün üzerindeki dün de gerçekleşti o gözaltılar. 500'ün üzerinde gözaltı var. Onu da hatırlatmış olalım. Sadece bu mu? Hayır, Özgür Özel Trump'ın bir taslak ziyaret programı vardı. O taslak programda Anıtkabir ziyareti vardı Trump açısından bakılınca. Ama sonra resmi program açıklandığında biz ne gördük? O Anıtkabir ziyaretinin de iptal edildiğini gördük. İşte Özgür Özel buna da bir tepkisi var. Özgür Özel'in buna da bir tepkisi vardı. 1959 Eisenhower, 91'de Bush, 99'da Clinton, 2004'te yine diğer başkan Bush, 2009'da Obama Anıtkabir'i ziyaret etti. Trump neden etmiyor diye de sordu. Herhalde bunu yetkililere de açıklamıştır değil mi? Birleşik Devletler Başkanı Türkiye'deki yetkililere de açıklamıştır diye düşünüyorum. Özgür Özel demişken ilginç bir açıklaması da vardı. Rusya ve Çin üzerinden bir ifadesi var Özgür Özel'in. Dilerseniz bir kulak verelim CHP'li isme, arkasından devam edeceğiz.
3: Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
2: Özgür Özel bu ifadeleri, Özgür Özel'in dikkat çekiciydi söyledim. O gözaltılara ya da güvenlik önlemlerine de bir tepkisi var. Bu arada Ankara'dan gelen fotoğraflara, görüntülere bakıyorum. Hani nasıl hayatınız nasıl etkilendi bilmiyorum ama tahmin ediyorum, hani Ankara'yı çok bilmem ama sokaklardan gelen o ıssız görüntüler, Ankara'nın en yoğun olduğu noktalar olarak gösteriliyor. Tunalı vesaire. Oradan gelen görüntüler de böyle çok enteresan. Hani bir dönemin Milli Eğitim Bakanını hatırladım ben de. Hani şu öğrenciler olmasa diye başlayan ifadesi enteresandı. Tabii Ankara'da NATO'yu protesto için düzenlenen gösteri, dün de buna bir gösteri düzenlendi. Yaklaşık o gösteride de NATO'ya hayır koordinasyonunun çağrısıyla Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen eylem, Türkiye İşçi Partisi, Halkların Eşitlik ve Dem Parti, pek çok isim, Emek Partisi, şimdi tek tek saymayayım, pek çok muhalefetten parti ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Yaklaşık 86 kişinin dün sabah saat 10'da düzenlenen o gösteride de yaklaşık 86 kişinin önce polis ablukasına alındığını hatırlatalım ve söylediğim gibi 86 kişinin de gözaltına, ki pek çoğunun ters kelepçeli. Bugünlerde bu ters kelepçe meselesini çokça konuşur olduk maalesef. Bu ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını hatırlatalım. Eylemde gözaltına alınanların sayısı söylediğim gibi 86'ya ulaşmış durumda. O kişilerle ilgili de, o gözaltına alınan kişilerle ilgili olarak da adli süreç devam ediyor. Bunu hatırlatmış olalım. Bir de yani bütün bunları konuşurken, hadi dış haberle ya da NATO ile başladık. Oradan devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri efendim İran'a yeni saldırılar düzenledi. Dün itibariyle Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan bir açıklama, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik İran saldırıları olduğunu iddia etti CENTCOM ve bu saldırılara karşılık bir dizi güçlü hava saldırısı, böyle tanımlanıyor, güçlü hava saldırısı başlatıldığını, İran'a yönelik böyle bir adım atıldığını, hani işte bir barış konuşulurken vesaire, bu bölgedeki barış, istikrar, İran-Amerika ilişkileri ne olacak vesaire derken, Ankara'da 36. NATO zirvesi, liderler zirvesi düzenlenmişken bir yandan da Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarında devam ettiğini söyleyelim. Amerika saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye İran tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Bunu belirtelim. İran'dan gelen açıklamalar, bir de tabii ki bunu hatırlatalım. Amerika yine İran'ın güneyinde bulunan Sirik ve Bender Abbas şehirlerini hedef aldı. CENTCOM daha doğrusu dünkü saldırılarında Pezeşkian, Ali Hameney'in, biliyorsunuz İran dini lideri Ali Hameney'in cenazesi de devam ediyor bu sırada. Irak'taydı İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. Amerika'nın İran'a yönelik, İran'ın güneyine yönelik bu saldırılarından sonra da ülkesine döndü. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var bu arada. Amerika'nın savaşı sona erdirmeye amaçlayan mutabakat zaptını da defalarca ihlal ettiğini söyledi İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Şöyle bir bakıyorum bu konuda başka hangi açıklama. Şu var: İran dendi, gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacaktır Birleşik Devletler'in bu saldırılarına karşı bir yandan işte söylediğim gibi hani Trump savaşları bitirdiğini söylüyor. 8 savaş bitirdim, 9.sunu da bitiririm ifadesini kullanıyor. Ama bir yandan da görüyorsunuz işte İran'da bir mutabakat olmasına rağmen, üstelik de neydi, saldırılar bu cenaze sürecinde duracak, buna dair hiçbir şey olmayacak. Müzakerelerde İran'ın dini lideri için, Hamenei için yapılan törenler sonrasında devam edecek açıklamaları gelmişti. Peki bu ne perhiz diye de sorabiliriz. Amerika Amerikalığını yapmaya devam ediyor, dünyanın neresi olursa olsun. Şimdi bir müzik arasına gideceğim ama saat 9.30, programın başında da söyledim. Bir konser bileti 7.30, sevgili Simge bir kez daha düzeltti beni. Hala o alışkanlığımı atamadım. Çok özür diliyorum sizlerden. Saat 7.30'da o soruyu soracağımı aktarmıştım sizlere. Bir konser bileti hediyemiz var. 13 Temmuz pazartesi gecesi saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde Güler Duman Oğuz Aksaç konseri, Sputnik'in de medya sponsoru olduğu bir konser, bunu hatırlatalım. Sorum şu efendim, saat 8.30'da da kazanan ismi, doğru söyledim değil mi Simge, 8.30. Tamam, teşekkürler. 8.30'da da kazanan ismi, kazanan dinleyicimizin ismini açıklayacağım. Efendim sorum şu, bu yıl Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin kaçıncısı düzenleniyor? Tekrar ediyorum, Ankara'nın ev sahipliğini dün başlayan, bugün devam eden NATO Liderler Zirvesi'nin kaçıncısı gerçekleşiyor? Sorumuz budur. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da izninizle hatırlatayım, oraya adınız ve soyadınızla rica ediyorum. Adınız ve soyadınızla doğru cevabı gönderirseniz biz de arada bir seçim yapacağız. Bir çekiliş yapacağız. O çekilişle de bahsettiğim konsere bir bilet, çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını hatırlatarak müzik arasına gideyim. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi bekliyoruz mesajlarınızı.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: hükümetin bir şekilde nasıl bir vergi yükü omzumuza yüklediği ayrıntısını sizlerle paylaşmıştım. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması ve o açıklamaya bir yanıt belki niteliği taşıyan bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi ne demişti Sayın Bakan? Özellikle bu akaryakıttaki ÖTV artışının %6 ile sınırlandırılması meselesini anlatırken, bu sayede dedi 12 milyar liralık alacağımızdan vazgeçiyoruz. 12 milyar lira. Bunu bir aklınızda tutun. Peki 2025 yılı itibariyle sadece akaryakıt ve doğalgazdan ÖTV geliri beklentisi hükümetin programında yazıyor, bütçesinde yazıyor. 538 milyar lira. Yani 12 milyar liralık alacağından vazgeçen bir hükümetten bahsediyoruz. Bizi çok düşünüyorlar, sağ olsunlar, eksik olmasınlar, ama aslına bakılırsa akaryakıtta ve doğalgazda toplam ÖTV geliri beklentisi 538 milyar lira. Böyle bir beklenti içerisinde sadece 12 milyar lirasından vazgeçilmiş olması aslında bize ne anlatıyor? Bizi ne kadar çok düşündüklerini gösteriyor herhalde. Bu ayrıntı akıl alır gibi değil, böyle bir tablo ortada.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz devam ediyoruz. Siyasete dair, yargılamalara da dahil aynı zamanda. Siyaset deyince biraz da artık adliyeyi konuşuyoruz biliyorsunuz. İmamoğlu'nun yargılanmasıyla ilgili gelişmeler var ama az önce söyledim. O sorumu tekrar edeyim. Bir konser bileti hediye edeceğiz. Bir kişiye çift kişilik bir bilet. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz'da Harbiye'de Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde 21'de gerçekleşecek olan bir konser. Sorumuz ne? Çok basit, çok kolay. Saat 9'dan düzeltiyorum. 7'den beri anlatıyoruz NATO zirvesiyle ilgili olarak. Bu yıl Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin kaçıncısı düzenleniyor? Bu sorunun yanıtını WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı da ekleyerek gönderirseniz yapay zeka yardımıyla bir isim belirleyeceğiz ve konser biletini de hediye edeceğiz. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da hatırlatayım. 0505 171 66 56 yanıtlarınızı, doğru yanıtlarınızı da bekliyoruz diyelim ve geçelim programı, devam edelim programa. İBB'den bahsettik, İmamoğlu'ndan bahsettik. 63. gündü dün itibariyle, bugün 64. gün. İmamoğlu dün duruşmaya getirilmedi. Avukatı Tora Pekin de bu kararın hukuki olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun salona alınmasını istedi. Biliyorsunuz daha önce de İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında yaşanan bir gerilim sonrası sadece savunmasını yaparken İmamoğlu'nun salona getirileceği konusunda bir irade beyanı olmuştu mahkeme heyetinin. İmamoğlu'nun savunmasının alınacağı zaman bunu tekrar etti mahkeme heyeti. İmamoğlu savunması alınacağı zaman mahkeme salonuna getirilecek. Yokluğunda yapılan işlemlerin kendisine de bildirilecek. Eğer salonda olmadığı anlarda yapılan işlemlerde kendisine bildirilecek ifadesini kullandı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in savunmasıyla devam etti dün duruşma. Keleş hakkındaki rüşvet ve o Cebeci maden sahasına ilişkin iddialar vardı. Çok uzun günler boyunca tartıştık bu meseleyi, hatırlayınız. Onunla ilgili suçlamalarında çelişkili tanık beyanlarına dayandığını, bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığını söyledi. Hatta İstanbul bütün bu çalışmalar da İstanbul Valiliği'nin bilgisiyle yürütülüyordu ifadesini kullandı. Zaten bütün savunmalara baktığımız zaman da genel olarak savunmanın yaklaşımı da hep bu iddianameye karşılık olarak yapılan savunmalarda ağırlıklı olarak çelişkili tanık beyanları üzerine bu iddianamenin hazırlandığı yönünde bir savunma geliştirmiş durumda. Takip edeceğiz tabii. Burada bugün ve yarın İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyor. İşte aslına bakılırsa günlerdir, işte 63. 64. günü bugün davanın ve aslında asıl beklenen de İmamoğlu'nun nasıl bir savunma yapacağıydı. İşte bugün ve yarın da biz bu savunmaya, yani gelen bilgiler bu yönde, eğer bir aksilik, bir terslik olmazsa gelen bilgiler de bu yönde, bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi rektörünün yaptığı açıklamaları burada konuşmuştuk. Hani ben öğrencilerimin, mezun olanların bebekleriyle, çocuklarıyla bu törene katılmasını arzu ederdim. Gençler evlenmek için geç kalıyorlar. ifadesi buna denk gelen mealen buna denk gelen ifadeleri vardı. Biz de burada hani gençler üniversite okurken zaten gıda ve barınma sorunları yaşıyor. Bir yandan da evlilik, çocuk vesaire. Hani yöneticiler halkın ya da ülkenin gerçekliğinden ne kadar uzak diye de eleştirmiştik. Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuşmuştu. Hatta şunu da söylemiştim. Yani 17 bin öğrenci diş hekimi, mezun diş hekimi başvurmuştu kamu alımları için. Sadece 500'e alınmıştı. Dikkat, 500'e alın. Yani küsuratı var, küsuratını hatırlamıyorum. Hani bu şartlar dahilinde gençler nasıl evlenecekler diye de sormuştuk. Orada Osman Bülent Zülfikar, profesör, doktor, rektör Osman Bülent Zülfikar'la ilgili bir açıklama geldi. Rektörün bu ifadeleriyle ilgili bir açıklama geldi. Dendi ki biz üniversite olarak açık kapı, açık bilim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bilimsel araştırmalarda önce olma, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyle donanmış vicdanlı ve ahlaklı insanlar yetiştirme şiarı doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. İşte dendi İstanbul Üniversitesi'nin açıklamasında. Tamam, biz de işte tam olarak bunu söylüyoruz. Orada şu ifade de var, artık bunlara alışkınız tabii. Rektörün ifade, o Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet törenindeki ifade.

gibi tartışmalar Ankara'da yapılıyor demiştik ve detaylarını da aktarmıştık. Ama hala bu meselelerin bu kadar yoğun tartışılıyor olması da benim ilgimi çekiyor ki CHP'den de tepkiler var. Özellikle dediğim gibi bazı isimlerin 9 Temmuz sonrasında işte Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Özgür Karabat gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceği yönünde bazı iddialar vardı. Sadece bu mu? Hayır, değil. İşte Mansur Yavaş'ın ile ilgili de belki bir operasyon. Bunlar hep konuşulan. Bunlar hep Ankara'da CHP içerisinde de konuşulan, CHP'ye yakın gazetecilerin de yazdığı, çizdiği ya da muhalefete yakın öyle söyleyelim gazetecilerin de yazdığı, çizdiği iddialar. Şöyle bir bakıyorum, başka hani dediğim gibi hani bir şey de olmayabilir. Bu da mesela dün Barış Terkoğlu bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Bu ifadeyi kullandı. Bu ihtimalleri sıraladıktan sonra hiçbir şey de olmayabilir şeklinde bir yaklaşımı oldu. Göreceğiz. Hani çok farklı senaryo var. Çok fazla mesele tartışılıyor. Bence asıl olan ne olacağı tabii önemli. Elbette önemli. Bu saydığım isimlerde ya da işte CHP içerisindeki Özgür Özel kanadında muhtemeldir ki bu duruma karşı, olası senaryolara karşı kendi hazırlıklarını da yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ama benim burada asıl gördüğüm mesele zaten istenen de bu konunun tartışılıyor olması. Yani tam da bu boyutuyla her an bir şey olabilir. Her an bu isimlere yönelik olarak işte dokunulmazlıkları kaldırılabilir, tutuklanabilirler. İşte bir yandan işte İmamoğlu olmazsa Mansur Yavaş mı olur aday? Mansur Yavaş'ın isminin bir şekilde yıpratılması vesaire. Aslında bakılırsa ne olacağından çok ne olacağının tartışılıyor olması asıl mesele. Ben de hani muhalefete yakın medyayı şöyle bir bakıyorum. Hani yatılıyor, kalkılıyor. Bu konular konuşuluyor. Tam olarak da aslında eğer bunu talep eden, bunu bekleyen, bunu isteyen ya da bunun senaryosunu yazan birileri var ise tam da aslında onların istediği yapılıyor diye de düşünüyorum. Bütün bu tartışmalara bu perspektiften bakılması gerekiyor. Efendim CHP ile ilgili son bir not daha aktaracağım. Biliyorsunuz işte geçtiğimiz hafta 26, ondan önce de 10 il başkanı görevden alınmıştı. Yeni isimler atanıyor. Teşkilatla bu isimler arasında ya da o illerdeki eğer CHP'li bir belediye başkanı varsa o belediye başkanlarıyla atanan isimler arasında bir gerilimin yaşandığını da söyleyebiliriz. Yapılan açıklamalar bizlere bunu gösteriyor ama bir yandan da şunu görüyoruz. Evet, 36 il başkanı görevden alındı ama şu tarihe kadar bakınız 21 başkanın yerine, görevden alınan başkanın yerine de henüz bir görevlendirmenin de yapılamadığını görüyoruz. Tabii hemen o bir yönetim krizi mi var vesaire tartışmaları yapılıyor. Yani CHP içerisinde o koltuklara oturmak gerçekten hani parti içi demokrasiyi nispeten diğer partilere göre öyle söyleyebiliriz herhalde. Daha kolay işletebilen bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten bütün bu yaşanan kavga, gürültü, toz, duman da biraz da bununla alakalı değil mi? Bu eleştiri değildir tabii. Olsun yani. Siyasi tartışma iyidir. Bir yere götürür hepimizi. O mesele değil. Yani yeter ki fiziki bir gerilime dönüşmesin. Yeter ki hani işte partilerin içerisine polis gücüyle, polis yardımıyla girilmesin. Tabii bunları eleştiriyoruz. Hangi parti olursa olsun bu arada. Hani o önemli değil. Tartışma iyidir. Bir yere götürür hepimizi. Yeter ki dediğim gibi öyle bir kavga gürültü olmasın ama bir yönetim krizi yaşanıyor mu yaşamıyor mu genel merkez? Bu soruyu benim aklıma getirdi aslında. Neden? Çünkü eğer görevden alınma varsa eğer hemen arkasından böyle, çünkü doğa boşluk affetmez. Bu siyasi partiler için de geçerli aynı kural. Onlar da habitatımızın bir parçası, demokrasi habitatımızın birer parçası olarak o boşluk neden dolmuyor CHP içerisinde? Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP içerisinde bu enteresan adaylar arasında isim meselesinde anlaşamadığına yönelik haberler de geliyor. Nereden? CHP genel merkezinden bu tartışmalar devam edecekmiş gibi görünüyor. Tabii onlar diyor ki CHP merkezi de mesele sadece boş kadroları doldurmak değil, doğru isimleri görevlendirmek. Ama hani demokrasi diyoruz, parti içi demokrasi diyoruz, ülke içi demokrasi diyoruz değil mi? Demokrasilerde görevlendirme, il yönetimlerinin görevlendirilmesi ne kadar bu kurallara, demokratik teamüllere uygun? Yani parti bunu seçmenine mesela, ki dediğim gibi CHP bu konuda bunu işletebilen partiler

0: Den bir tanesi bunu seçmenine nasıl anlatacak? Bu tırnak içinde görevlendirme ifadesini, o da dikkat çekici bir başlık olarak öne çıkıyor. Şöyle devam etmek istiyorum. Birkaç başlığım daha var. Dün aktarmıştım. Kayhan Ayhan Bir Gün gazetesi muhabiri ve yine gazeteci arkadaşımız Hazar Dost gözaltına alınmışlardı. İyi haber şu, ikisi de serbest bırakıldılar. Ayhan geceyi tabii İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Bir Gün gazetesinde buna dair haberler de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davalarını ilk günden beri takip eden gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Bir Gün gazetesi de diyor ki bu konuyla ilgili olarak, bu gözaltıyla ilgili olarak orada aktardıkları, dava ile ilgili aktardıkları haberler ya da paylaşımların suç konusu olarak, gözaltı gerekçesi olarak daha doğrusu gösterildiği yönünde bir bilgiyi Bir Gün gazetesi Kayhan Ayhan'ın orada bazı gerçekleri, işte kamuoyunu yanıltmak vesaire, biliyorsunuz artık, siz de artık öğrendiniz, biz hepimiz de öğrendik bunları. Bu suçlamalar ve soruların tamamen doğrudan gazetecilik faaliyeti olduğu yönünde de bir savunması oldu gazeteci arkadaşımız Kayhan Ayhan'ın, bunu aktarmış olalım. Tabii Hazar Dost da aynı şekilde Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verdi dün itibariyle ve o ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 2018 yılında katıldığı bir eylem gerekçe gösterildi Hazar Dost'un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak. O davada daha önce de karar verilmişti aslına bakılırsa. Avukatlarından öğreniyoruz. İstinaftan dönmüştü. Dosyada ifadesi eksik olduğu için efendim işte bir gün önce akşam 7.30 sularında gözaltına alındı kendisi. Hatta alışveriş yaptığı sırada, yanlış hatırlamıyorsam, evet, manavdan alışveriş yaptığı sırada Hazar'ın gözaltına, böyle bir bilgi de var. Yani böyle bilgilerle aklımız doluyor, taşıyor ve yani... Tuhaf haberler işte. Ne diyeyim ki, söylenecek çok şey var. Devam edelim başlıklar üzerinden. ÖSYM dava, bir 23. YKS'deki o 23. soru meselesi çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Cevap anahtarını değiştirdi biliyorsunuz ÖSYM o 23. YKS'deki 23. soru için. Efendim, resmi bir dava açıldı. Bu soruyla ilgili olarak iptal yönünde. Mahkemenin geçmiş örneklerdeki, daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Zaten kendimizi tekrar etme konusunda oldukça mahiriz. Hele bir de işte bu sorular, cevaplar vesaire, pek çok sınavda bunlar yaşanıyor. Şimdi o YKS'nin, biliyorsunuz, bu konuda bir müdahale de olmuştu. ÖSYM 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, YKS dedikleri bu. Hala bu kısaltmalarla ilgili sorun yaşıyorum ben. Bizim dönemimizde daha farklıydı çünkü bazen dönüp bir bakmam gerekiyor bunlara. Neyse, şunu söyleyeyim. Bir üniversite adayı bu konuyla ilgili olarak o sorunun iptal edilmesi için 23. türev sorusu, cevabı değiştirilen 23. türev sorusunun tamamen iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu. Yasal olarak 10 günlük bir süre var, onu da hatırlatalım. Bu 10 günlük süre içerisinde de bu soru iptal davasında mahkemenin davacı öğrencinin iddialarını incelemesi gerekiyor. ÖSYM'nin resmi savunmasını talep etmesi gerekiyor. Sonra konuyu derinlemesine inceleyecek, akademik bir bilirkişi heyeti görevlendirecek ve arkasından da bir karar verecek. Keşke şu sorularla ilgili, hani bunların kontrol mekanizmaları vesaire, Abbas Güçlü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu konularla ilgili çok, gerçekten sosyal medyada da benim de çok şaşırdığım kadar etkileşim de aldı o röportaj. Gerçekten yani daha dikkatli olumsa, hani şunu söylemişti Abbas Güçlü, yani ÖSYM'nin bu iptallerle ilgili, sorularla ilgili yaptığı açıklamalar öyle üstenci, öyle üstten bakan bir yaklaşım gösteriyor ki ÖSYM, hani ve bir kişi de çıkıp evet, ya da kurum demiyor ki evet, şu konuda şu kişi, şu kişiler, şu kurul, adı her neyse, bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. Neden? Çünkü öğrenciler küpesini çıkartamadığı için, işte yüzüğünü çıkartamadığı için, örnek veriyorum, sınavlara giremiyorlar değil mi? Ya da 1,5 saniye geç kaldığı için sınava giremeyen Hatırlayınız o görüntüyü değil mi? Bir görevli öğrenci kapıya koşup basamaklara geldiği anda aceleyle kapıyı kapatmıştı. Yüzüne çarptı neredeyse kapıyı. Öğrenciler bütün bu süreçte yıllarını kaybederken, bunun bedelini öderken bu sorunun örneği bir de soruların geçmiş yıllarda da yaşandığı için çoğul konuşabiliriz. Bunun bedelini kimse ödemeyecek mi? Kocaman bir soru işareti. Peki devam edelim diğer başlıklarla. Efendim Hakan Tosun cinayeti. Gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun cinayetinde ikinci dava, ikinci duruşma bugün görülecek. Onu hatırlatalım. Bu arada ailelerin de arkadaşlarının da ailesinin de bir çağrısı var. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek bugün. Bir de adliye önünde buluşuyoruz çağrısı var. Ve şöyle deniyor: Hakan'ın yorulmak bilmez mücadeleci ruhu ve savunduğu değerler için adli önünde saat 13'te buluşuyoruz şeklinde bir açıklaması var ya da bir talebi var ailenin ve avukatlarının. Bunu da hatırlatmış olalım. Hatırlayınız, 10 Ekim 2025'te Esenyurt'ta sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kaybolan kamera görüntüleri, ailenin, o cinayeti işleyenlerin ya da zanlıların, böyle söyleyelim, elbette masumiyet karinesini her zaman bir kenarda tutmaya çaba gösteriyoruz. Ülkede unutulan bir kavram çünkü bu. Biz de hani ara ara hatırlatalım istiyoruz. Belki birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız. Neyse, zanlıların ailelerinin de yaptıkları ettikleri çok detaylı konuşmuştuk. Hakan'ın ölümüyle ilgili o hastane süreci hala çok tartışmalı. Ablasını defaatle konuk aldık. Duruşma sonrasında yine elbette aileyle temasımız devam edecek. Yine konuk alacağız. Gazeteci arkadaşımızın katledilişini de unutturmayacağız da. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Unutmadığımız bir konu daha. İliç, Erzincan'da biliyorsunuz yaşanan 9 işçinin hayatına mal olan o iş cinayeti, ikisi tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın bir duruşması daha dün görüldü. Efendim ne oldu, size söyleyeyim mi? Söyleyeyim. 2 tutuklu sanık vardı sadece. 9 işçi hayatını kaybetti. 43 sanık, ikisi tutuklu. Dün mahkemene karar verdi. 2 tutuklu sanığın da tahliyesine karar verdi. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması yine hükmedildi mahkeme heyeti. Ne zaman ertelendi duruşmada? 20 Ekim'e ertelendi. Yani İliç cinayetiyle ilgili olarak şu an itibariyle tutuklu, yargılanan kimse yok. Dün Mustafa Hoş'un programına katıldı, yol arkadaşı programına katıldı. O cinayette hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız. Bakın Mustafa Hoş'a neler anlattı, bir kulak verelim.
1: Şunu söylemiştiniz: bize paralar teklif edildi, kabul etmedik, davadan vazgeçmemiz istendi, vazgeçmedik. Biz kendimizi çok güçsüz ve yalnız hissediyoruz demiştiniz.
2: Evet, doğrudur.
1: Bugün aynı hisleri taşıyor musunuz yoksa değişti mi?
2: Bugün daha fazla hissediyoruz bunu. Sadece avukatımız ve biz vardık mahkemede. Tek bir vekil dahi, tek bir sivil örgüt dahi gelmedi. Bu vekiller bu olaylara gelmeyecekse, bu davalara sahip çıkmayacaklarsa ne için varlar? Biz onları ne için seçtik? Çok kırgın ve kızgınız onlara. Bu yalnızlıkta hiçbir tutuklu kalmadı Mustafa Bey. 2 tutuklumuz vardı.
1: 2 tutuklu da serbest mi kaldı?
2: Ev hapsiyle serbest bırakıldılar. Ülkenin en büyük çevre katliamını sebebiyet verenler, 8 madenciyi öldürenler, Anagol şirketinden hiç kimse tutuklu kalmadı. Oradaki avukatın bir cümlesini söylemek istiyorum. Demek ki her şey planlanmış ya da yargıya o kadar hakimler ki her şeyi biliyorlar. Kendinizi bu kadar fazla yıpratmayın. Alın bu parayı. Dava sürecinde yıpranmayın, tekrar üzülmeyin denildi. Ya öngörüsü çok yüksek, yargıyı çok iyi tanıyor, ya da bu yargı talimatla ilerliyor. Sanık Kenan Özdemir'in avukatı Anagold'un çalışanlarının pozisyonlarını değiştirdiğini belge yoluyla, bu belgeyi de mahkemenin sunduğunu delillerle mahkemede belirtti ve delilleri de mahkemenin sundu. Lakin heyet hiçbir şey yapmadı.
1: Bu pozisyonları değiştirme ne anlama geliyor?
2: Yani Cengiz Yalçın Bilirci ilk tutuklandığında bir gün, belki ondan bile daha kısa, ben finans müdürüyüm, üretimle ilgilenmiyorum dedi. Örneğin Onu orada
1: Ha, finans müdürü yapmışlar ki üretimden sorumluyken finans müdürü yapmışlar ve bunun belgesi mahkemeye sunuldu.
2: Bunun gibi birkaç tane, aradan 2 yıl geçti. Biz suçlu olduk. Abim ve diğer 8 madenci kardeşimiz öldüğünde kaldı. Herkes hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. 20 Ekim'de tekrar duruşmamız olacak. O kadar yanlış üzerine yanlış gidiliyor ki. Yani heyet bir kere keşfe gitmedi. 200 metrelik o yıkılan dağı bir defa görmedi. Kapasite artışının altında imzası olan Murat Kurum ve Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yalçın Demirci'nin ellerinde 9 madencinin kanı var. Onlar unutmuş olabilir ama biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız.
0: İliç maden faciasında o cinayette hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız dünkü duruşmadan sonra, ki söylediğimiz gibi iki tutuklu sanık vardı. Onlar da ev hapsine serbest bırakıldılar. Mustafa Hoş'un da yol arkadaşı programına dün konuk oldu ve bu sürece dair yorumlarını aktardı. Son 1-2 dakikam, şunu da unutmadığımız davalar. Tabii deprem davalarını da takip ediyoruz. Elimizden geldiğince, daha doğrusu takip etmeye çaba gösteriyoruz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişi efendim, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında da dün bir duruşması vardı. Dava 10 Eylül'e ertelendi. Önce onu hatırlatalım, onu söyleyelim. Orada enteresan bir tablo ortaya çıktı. Duruşma, tutuklu sanıklar var. Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel'in salona geç getirilmesi nedeniyle, bakın, salona geç getirilmesi nedeniyle gecikmeli başladı. Sadece bu mu? Hayır, değil. Depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar var. Ertan Danacı, Mehmet Tekin ya da taraf avukatları. Onlarsa duruşmaya katıldılar ama katılmayanlar kim? Kamu görevlileri. Kamu görevlileri, sanık durumunda olan kamu görevlileri duruşmada hazır bulunmadı. Bu arada o isimlerin duruşma salonuna geç getirilmesi sonrasında bir soruşturma, o personelle ilgili de bir suç duyurusunda bulunuldu. Aileler de diyorlar ki biz farklı şehirlerden bu duruşmaya geliyoruz, bu duruşmaları takip etmek için geliyoruz. Nasıl oluyor da bu kamu görevlileri bu duruşmaya, suçlandıkları, kendilerini savunmaları gereken bu duruşmalara gelmiyorlar diye de bir itirazları, haklı bir itirazları var. Biz de o itirazı buradan dile getirelim istedik diyelim ve ilk bölümü artık yavaş yavaş tamamlayalım. Haber merkezine gideceğiz. Geride kalan saat diliminde ne olmuş ne olmamış, bugün gündemde neler var, onları sevgili Selin Yazıcı'dan öğreneceğiz. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 36. NATO devlete hükümet başkanları zirvesi başladı. AK Parti'de Afyonkarahisar Teşkilatı'nda iki istifa gerçekleşti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'ya verdiği men cezasını kaldırdığını açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. ...36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Erdoğan, Trump'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Türk ve ABD bayraklarıyla Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek gündemlerindeki pek çok meseleyi dayanışma ve güçlü ilişkileri sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracaklarına inandığını ifade etti. 36. NATO Devlete Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında katılımcı devlete hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çifti liderleri eşleri... Erdoğan çifti liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan resepsiyon ve resmi akşam yemeğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde bu önemli zirvenin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum ifadelerini kullandı. AK Parti'de aynı ilde iki istifa gerçekleşti. AK Parti Afyonkarahisar Teşkilatı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Başkanı Turgay Şahin ve Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevlerinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, AK Parti Genel Merkezi ile yapılan istişarelerin ardından Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. AK Parti Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay'ın da parti üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
0: Ekonomi.
1: Başkent yılın ilk yarısında rekor ihracat yaptı. Ankara'dan bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları buldu. Bu tutar en yüksek Ocak-Haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı plastik, cam ve metal ambalajlarda uygulanan depozite katılım payının güncellenmesinin ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarındaki artış iddialarına ilişkin harekete geçti. Market ve sektör temsilcilerini uyaran bakanlık haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin başladığını duyurdu.
0: Spor.
1: A Milli Erkek Basketbol takımımızın Dünya Kupası elemeleri maç programı belli oldu. İlk turda C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan Ay Yıldızlı ekip ikinci turda D grubunu ilk üçte bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya Olimpiyat Komitesi'ne verdiği men cezasını kaldırdığını açıkladı. Komiteden yapılan açıklamada Rusya Olimpiyat Komitesi'nin Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetkisi altındaki topraklarda herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etmesiyle söz konusu ülkeye yeniden yarışma izni verildiği kaydedildi. Bu kararla Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında ülkeleri adına yarışmalarının önü açıldı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara parçalı ve az bulutlu 30 derece, İstanbul parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34 derece, Antalya, Trabzon ve Van parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 33, Trabzon ve Van 26 derece, Gaziantep çok bulutlu 34 ve Diyarbakır parçalı az bulutlu 36 derece.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %49'a ulaşmış durumda. D100'de Yeni Bosna Şirinevler yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Yine D100'de Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde de sol şeritte bir trafik kazası var. Zincirleme trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Üçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Söylediğim gibi bir konuğum olacak ve NATO 36. Ankara'da düzenlenen NATO 36. Liderler Zirvesi'ni konuşacağız. Ama arada da mesajlarınıza baktım. Çok sayıda mesaj da var. Gelmeye de devam ediyor. Onların arasından elbette Ali Çağatay'a mesajlarınız, selamlarınız, destek mesajlarınız, emin olunuz efendim her mesajınız kendisine aktarılıyor avukatları aracılığıyla. O destek mesajlarınızın tamamı da sevgili Ali Çağatay'a ulaştırılıyor. Buradan ben de dinliyorsa selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum değerli meslek büyüğüme. Ve başlayalım NATO Liderler Zirvesi'ni konuşmaya. Telefon attığımızda değil mi? Dış politika uzmanı Tuğba Çebi. Sayın Çebi hoş geldiniz.
2: Günaydın Güçlü Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler, ne kadar enerjik, güzel. Şimdi zirveyi konuşacağız, Türkiye açısından ne ifade ediyor bunu konuşacağız ama oraya gelmeden önce şu konuda çok tartışma yapılıyor, çok tartışılıyor. Bir güven bunalımı, transatlantik boyutuyla bir güven bunalımı. Özellikle Trump'ın bu İran'a saldırılar süreci içerisinde Batı'dan, Avrupa'dan, Avrupa kanadından alamadığı destek ki bunu dün gelişinde yolda da bu meseleye vurgu yaptı. Sizce bu güven bunalımının aşılacağı bir toplantı mı olacaktır ya da devam eden süreç bunu mu bize gösteriyor? Dilerseniz buradan başlayalım.
2: Tabii. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Transatlantik hattında bir güven bunalımı var. Ve bu 36. zirvede de bu güven bunalımı açmasında bir güven arayışı mevcut. Bunu zaten liderlerin açıklamalarından da görüyoruz. Şimdi geriye dönük böyle bir 2-3 yıla baktığımızda en azından çok geriye gitmeden Donald Trump biliyorsunuz artık herkesin malumu belirli cari hesaplarla diplomatik ilişkilerini kuran ve kararlarını öngörülemediğimiz bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Ve Avrupalı devletlere yönelik ciddi anlamda uzun süredir suçlayıcı ve ötekileştirici söylemleri var. Bu da müttefikler arasında ciddi bir güvensizlik ortamı yaratıyor. Avrupa'yı da bir yönden işte kendi stratejik özelliklerine itme, savunma sanayide kendilerini ülke olarak birleştirme, güçlendirme çok konuşuluyor, tartışılıyor. Ama dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarından Avrupa'nın tek başına bunu en azından bu şartlarda yürütemeyeceğini de gördük. O konuya da geleceğim. Şimdi Donald Trump'ın hani baktığımızda Kanada için 51. vilayet demesi, Grönland meselesi biliyorsunuz hak iddia etti ve Danimarka'dan almak istediğini söyledi. Ki Amerika Birleşik Devletleri daha önce de buna kalkışmıştı. Ve son olarak ABD-İran-İsrail savaşında NATO müttefiklerinden destek bekledi. Ve bunun kırgınlığını da dün de gördük. Yine bir serzenişte bulundu. Şimdi belki bunu NATO'nun 5. maddesi kolektif savunma ilkesine dayandırabilir. Dayandırmak isteyebilir ama bu kolektif savunma ilkesinde şart şu şekilde. Eğer NATO müttefiki üye ülkeleri tehdit altında kalırsa silahlı, askeri başta olmak üzere çok çeşitli şekilde, çok çeşitli kanallarla destek olunabilir ki silah da zorunlu değildir, asker de zorunlu değildir. Ama Donald Trump tabii NATO'ya katkısı dolayısıyla bir baba figürü pozisyonunda bulunduğu için kendisi ciddi anlamda destek bekledi ama istediği desteği bulamadı. Ve dün gördük ki Ankara'ya geldiğinde şu sözleri söyledi. Ankara'da olmasaydı ve güçlü lider olarak tanımladığı Tayyip Erdoğan davet etmeseydi gelmeyebilirdim dedi. Bu çok ciddi bir sorun aslında müttefikler arasında. Ortaya bir tavır ve tepki koydu ve NATO'ya trilyonlarca yardım yaptığını mesela Rusya Ukrayna açmazında aslında Ukrayna'nın Avrupa'nın olduğu kadar ABD'nin problemi olmadığını ve sadece hayat kurtarma niyetinde olduğuna yönelik açıklamalar yaptı ve İran konusunda da serzenişte bulundu.
1: Bu güvenli destek vermedi yönünde değil mi Avrupa'nın?
2: Evet. Ve hani bu süreçte Şunu da gördük ciddi anlamda. Aslında genel olarak toparlarsak bu NATO zirvesinin çıktıları bugün belli olacak ama bir projeksiyon oluşturma amacıyla şunları söyleyebiliriz ya da üç temel başlık altında toplayabiliriz. Bundan birincisi güven bunalımı dedik. Yani bu süreç ciddi anlamda tedirginliklerle Avrupalı liderleri de buraya getirdi ki Trump tavırlı. Diğer bir konu ikinci başlık NATO 3.0 yeni dönemde ne ifade ediyor revizyon. Üçüncü başlığı da Türkiye'nin rolü olarak ifade edebiliriz bu noktada.
1: Bu özür dilerim bölüyorum. Şimdi NATO 3.0 meselesi dikkat çekici. Ben bu arada şu an Rutte bir açıklama yapıyor. Şunu söyledi. Hani bütün açıklamalarda bunu görüyoruz. Hani dedik ya transatlantik boyutta bir gerilim var ve Trump'ın siz de bunu söylüyorsunuz. Trump da öngörülemez bir lider. İşte Türkiye'de gerçekleşmeseydi Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olmasaydı gelmezdim diyerek de net bir tavır aldı. Mesela Rutte de şimdi şu anda canlı yayında konuşuyor ve diyor ki ve bu vurgu hani NATO artık daha güçlü ifadesini kullanıyor. Hani bu vurguyu en başından beri Rutte daha yani Türkiye'ye doğru yola çıkmadan önce de aslında benzer ifadeleri kullanmıştı. Düzenli olarak bu açıklamayı bu mihvaldeki açıklamaları yapmak zorunda hissediyor galiba benim görebildiğim kadarıyla tekrar bu anlamda dikkat çekici. Tabii bu bir gazeteci okuması onu söyleyeyim. NATO 3.0 dediniz. Evet bu yeni dönem için hani bu kavram bu terim ne ifade ediyor diyeceğim ama oradan önce NATO 1.0 NATO 2.0 neydi? Hani dinleyicilerimiz açısından bizleri bir aydınlatabilir misiniz? Biraz şöyle geçmişe gidip daha sonrasında NATO 3.0 meselesini konuşabilir miyiz?
2: Tabii. Şimdi NATO 1.0'a baktığımızda Soğuk Savaş'ın sonuna kadar olan dönemi temsil ediyor. Burada düşman olarak konumlandırılan Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı var. Ve bu tarafa yönelik böyle bir savunma motivasyonuna sahip. Şimdi NATO 2'ye geldiğimizde ise hani ittifakın daha çok kriz yönetimleri, barışı koruma ve alan dışı misyonlara odaklandığı bir evreyi gösteriyor ki burada da 11 Eylül saldırılarına dönüp baktığımızda işte iki kulelere saldırı olduğunda Afganistan'da sonrasında Afganistan'da Avrupa Birliği ülkeleri de ABD'ye destek verdi. Şimdi 3.0'a geldiğimizde ise bu evrede değişen güvenlik ortamında siber tehditler, teknolojik yenilikler ve küresel rekabet gibi çok yönlü faktörlerle bir mücadele ve daha esnek ve daha çok yönlü hatta daha da muğlak bir mücadele söz konusu. Çünkü artık dünyanın da seyri değişiyor güvenlik açısından da ittifaklar da değişiyor. Çok güçlü merkezlerin ve çok kutuplu bir dünyanın içerisine aslında giriyoruz değil girdik. Bu noktada da salt bir düşman önceden konumlandırdığı belli terör örgütleri veya ülke vardı. Ama şu anda sadece bir düşman veya sadece bir tehdit görüyor. Önceden havadan, karadan, denizden güvenlik mekanizmaları oluşturuyorduk ama şu an siber tehditler var. Dronlar var mesela. Yani ki NATO'da bu yönde önemli projeler yürüteceğini açıkladı dün NATO Genel Sekreteri. O yüzden NATO 3.03 bu noktada biraz daha muğlak ve çok yönlü güvenlik mekanizmalarını temsil ediyor. Şu an bu noktada tabii söylem çerçevesi bu şekilde. Net çıktıları bugün bu NATO zirvesinin bildirgesinden görebileceğiz zaten.
1: Anladım. Bu da enteresan. Tabii Rutte NATO'nun caydırıcı olma konusunda daha önce yaptığı açıklamalarda da caydırıcı olmak zorunda olduğuna vurgu yapmıştı. Bu zorunluluk aslında bakılırsa hangi gelişmeleri beraberinde getirecektir ya da mesela NATO nasıl bir çıkış bulacak kendisine?
2: Şimdi şöyle, sizin de söylediğiniz gibi daha zirve başlamadan Türkiye'ye gelmeden ve dün ve önceki günde çok önemli açıklamalar yaptı. Biz bildirgeyi görmeden en azından NATO'nun ne yöne doğru evrileceğine dair bu açıklamalarda ipucu yakaladık. Şimdi bir kişinin daha açıklamasını vurgulamak istiyorum. AB Komisyon Başkanı von der Leyen güçlü Avrupa güçlü NATO'dur diye bir açıklama yaptı. Bu amaçla daha güçlü bir savunma sanayi için 2030'a kadar 800 milyon euro ayrıldığını söyledi. Şimdi güçlü Avrupa güçlü NATO'dur. Burada NATO Genel Sekreterinin de açıklamalarına baktığımızda işte Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını %4'e çıkardığını söylüyor. Hep böyle NATO için artık gereken rolleri üstlendiğine dair vurgular var. Sanayi devrimi yapacağız diyor NATO Genel Sekreteri. Hiçbir ülke bunu tek başına yapamayacağını vurguladı. Ve konuşmalarında sürekli bir çabayı ispat, birliktelik vurgusu, Baltık ve Arktik bölgesinin güçlendiğine dair vurgular ve en önemli etiket de burada NATO caydırıcı bir savunma mekanizmasına sahip olacak. Sizin söylediğiniz gibi bunlar çok vurgulanıyor. Ve bir şey daha Rutte'nin açıklamalarında Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede savunma birliğinin ekonomileri de güçlendirecek şekilde yeni inovasyonlarla tesis edileceğini, Atlantik'in her iki tarafına da on binlerce kişiye istihdam sağlayacağını açıklıyor. Bu açıklama çok önemli.
1: Güçlü Arkansas vurgusu nedir? Arkansas vurgusu. Ankara'yı anladım. Arkansas ne?
2: Bu da Arkansas büyük savunma sanayi şirketlerinin önemli üretim tesislerini ev sahipliği yaptığı ABD'nin eyaleti. Bu tesisler NATO savunma sistemleri için kritik bir öneme sahip. Füzeler ve mühimmatlar daha birçok şey üretiyor. Bu açıklama Ankara'yı etkin bir şekilde NATO'ya dahil etme, entegrasyonu daha etkin bir şekilde sağlama yolunda ilerliyor. Bunu da zorunlu görüyorlar çünkü Avrupa'ya dönüp baktığınızda, Avrupa üzerinde konuşayım Amerika'yı ayrı tutarak, sosyolojisine şöyle bir baktığınızda genellikle insanların çok böyle daha doğu kanadı gibi böyle savaş noktasında enerji yüksek ya da nasıl desem kullanabileceği insan gücü yok savaş ortamında. İnsanlar daha konfor alanında günlük yaşamını idame ettiren, tabii ki siyasi eleştiriler, beklentiler ve ifadeler edebilirler ama güçlü bir ordu yok. Teknik olarak da yok. Bugün savaşa giriyoruz deseler Avrupa Birliği'nde çok az bir gönüllü asker toplama, orduyu örgütleme, bunlar yani çok zayıf kalıyor sosyolojik olarak da. O yüzden bu noktada da Türkiye'nin entegrasyonu NATO için çok önemli. Bir de şu açıdan da önemli. Şimdi NATO'da eksil bir konumda Türkiye. Neden? NATO üyesi olup Rusya'yla önemli stratejik ilişkileri olan, Rusya ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde devam ettiren bir ülke Türkiye. Bakın bu çok önemli. O yüzden hem jeopolitik konumu itibariyle, insan gücü itibariyle ve son dönemlerde Rutte de bunu açıkladı zaten. Güçlü bir ordusu var. Diplomaside de aynı şekilde, yani Rusya ile birçok açmazı Türkiye halledebilecek pozisyonda, Rusya ile olan iyi ilişkileri dolayısıyla bu şekilde.
1: Yani ben şöyle görüyorum ben sizi.
2: Nasıl savunuluyor? Buyurun.
1: Anladım. Şöyle algılıyorum söylediklerinizden. Yani NATO içinde de hani farklı güç mekanizmaları ya da odakları bundan sonraki süreçte NATO ya da fark etmez diğer oluşumlar açısından söylüyorum. Ama NATO içinde de farklı böyle odaklar oluşuyor gibi. Hani işte Rusya örneğini verdiniz mesela. Hani Rusya'yı tehdit olarak görenler ve görmeyenler şeklinde bir farklılaşmaya, bir ayrışmaya doğru da hızla gidildiğini görüyoruz ve burada mesela Türkiye'nin pozisyonuna Rusya'yla bu süreç içerisinde diyaloğunu hiç kesmeyen, stratejik ilişkilerine devam ettiren bir ülke olarak Türkiye'de ön plana çıkıyor. Sanki böyle bir yeni NATO yapısı ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Değil mi? Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
2: Şimdi bu şu şekilde, herkesin tehdit algısı aynı olmuyor. Avrupa'nın batı tarafının kaygılarıyla doğu tarafının kaygıları bambaşka. O yüzden aynı motivasyona sahip değiller. Tabii ki bu da şeye yansıyor, yani o NATO için ayrılan bütçeye. Bugün bunun da çıktısı olacaktır. Biliyorsunuz Trump %5'e çıkarılması gerektiğini söyledi. Tabii. Her ülkenin gayri safi milli hasılasının %5'inin ödenmesi gerektiği için, ama şimdi bunu yaparken mesela bir Polonya'nın bakış açısıyla bir Portekiz'in bakış açısı aynı değil.
1: Farklı tabii.
2: Evet. Doğru. Çünkü Polonya daha fazla, ki gerçi Polonya örneği de başlı başına bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de çok güçlü. Ama sizin de söylediğiniz gibi aynı tehdit algısını yaşamadıkları için kendilerince aynı reaksiyon ve motivasyon da yok. Türkiye her açıdan önemli. Sosyoloji açısından önemli. Buyurun.
1: bu son hani olarak şunu da sormak istiyorum. Eğer siz ekleyecekseniz başka başlıkları tabii yani şu konu dikkatli şu konuya dikkat etmek gerekiyor derseniz ekleyin tabii ama ben aklımdaki soruyu size yönelteyim. Şimdi az önce Rutte konuşuyor dedim. Bitti o konuşması ve orada Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek dedi ama Trump da diyor ki oradaki çatışmayı oradaki gerilimi bitirmek istiyoruz. Türkiye'nin pozisyonu da bu anlamda net. Siz de dediniz ki Türkiye zaten hani NATO için çok daha önemli bir ülke haline geldi. Muhtemeldir ki o önemle beraber daha söz sahibi ülkelerden bir tanesi olacaktır gibi. Bundan sonraki süreçte Ukrayna politikası, NATO'nun, Trump'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin şu andaki yeni pozisyonu Ukrayna açısından ya da Ukrayna-Rusya gerilimi açısından nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Mesela Ukrayna'nın NATO üyeliği ki bu zor görünüyor. Benim bu kişisel düşüncem, siz nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum ama bu beklentiler bir karşılık bulur mu?
2: Şimdi Ukrayna'nın NATO üyeliği, ben de sizinle tam olarak aynı noktadayım. Çok zor. Hı-hı. Ama Hı-hı. NATO topyekün olarak Ukrayna'yı destekliyor. Bu da bir gerçek. Üye olmasa tabii. da çok güçlü bir desteği var. Şimdi Donald Trump'ın zaten bir açıklaması var. Ben işte bu savaşı bitirmek istiyorum. Bu konuda Türkiye'ye de güveniyorum, Tayyip Erdoğan'a Tabii. güveniyorum çözüm noktasında. Bu konuyu çözmek istediğini söyledi ama şimdi çözmek istediği konusunda aslında verdiği çabaya baktığımızda geçtiğimiz dönemde Alaska zirvesi gibi evet bir niyet Tabii. var. Yani bu siyasi süreçte bunu gördük. Ama öngörülemez bir lider olduğu için ben tam olarak Trump'ta bunu çözecek diyemiyorum. Çünkü yani mesela Orta Doğu'dan Amerika askeri botlarını çekeceğini söyledi. Aylardır İran'a savaş Tabii. açtılar. Yani tam olarak açıkçası ben de çok güvenemiyorum bu noktada. Çabasını görüyoruz. Bu inkar edilemez. Ama Türkiye faktörüyle Türkiye'nin Rusya ile olan olumlu ilişkileri dolayısıyla bir Türkiye her Aha, zaman diplomaside arabulucu ve barış temsilcisi olma yönünde tabii. bir politika izliyor. Bu sürecin aşılma ihtimali var diye düşünüyorum ve son olarak da sizin de vaktinizi almadan ben bir konuya daha değinmek istiyorum.
1: Tabii ki, buyurun.
2: Şimdi bu NATO zirvesi Türkiye-NATO bağlamında evet konuştuğumuz gibi Türkiye'nin güçlü pozisyonunu pekiştiği ve daha görünür kılındığı çok yönlü bir açıdan bu belli oldu bu zirvede. Olan ilişkilerde de bir olumlu bir hava gördük ama şimdi Türkiye'nin konumu her zamankinden daha çok iyi olabilir de NATO müttefiki ülkelerin de ikincikli bazı

0: politikalarını bu noktada görebiliyoruz. O da şöyle, şimdi müttefik üyesi olan ülkeler, müttefik olduğumuz ülkeler, işte Kıbrıs'ta der, işte Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine bazı tabii kararlara katkı sunup faaliyette bulunabiliyor. Ya da S-400 meselesi, biliyorsunuz Katsa yaptırımları, ben bunu çok ikircikli bir politika olarak görüyorum. Çünkü Hindistan'da S-400 tedarik eden bir ülke olarak Katsa yaptırımlarına dahil olmadı. Ama Türkiye yapıldı. Dün Donald Trump açıkladı kaldırılacak diye. İnşallah bunun da somut çıktısını görebiliriz ki bu kongrede epey bir tartışılacaktır. Tek kişinin inisiyatifiyle değil ama bir başkan olarak da bunu böyle açıklaması da önemli. Buraya da ayrıca dikkat çekmek istedim ben. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Dış politika uzmanı Tuğba Çebi konuğumuzdu. Yine tekrar sizi konuk etmek, misafir etmek isterim programımda. Çok çok teşekkürler tekrar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
1: Size de iyi çalışmalar diliyorum. Tablo bu. NATO Liderler Zirvesi'nde, Ankara'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nden nasıl bir sonuç çıkacak? Elbette bugün göreceğiz bunu. Yani çok böyle detaylı, ayrıntılı bir açıklama, bir nasıl söyleyelim, bir metin beklenmiyor. Daha böyle üstenci bir metin, özet bir metin bekleniyor. O metin de elbette yarın ve sonraki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Tuğba Çebi de en son değindiği, Tuğba Çebi'nin, dış politika uzmanı Tuğba Çebi'nin değindiği meseleyi de aklımızın bir kenarında tutalım. Hani bir yandan müttefiklerimiz tamam, eyvallah, inada itirazımız yok, ama bir yandan da Türkiye'ye aldığı kararlar nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar uygulayabilen, sadece Amerika Birleşik Devletleri açısından söylemiyorum, işte Ege'de yaşananlar, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Kıbrıs'ta yaşananları Tuğba Çebi hatırlattı. Oradaki tabloyu hatırlattı. Bunları da unutmamak gerekiyor. Churchill'in bir lafı var, bir sözü var. Onu da hatırlatarak, onu söyleyerek bu bölümü de tamamlayalım yavaş yavaş. Devletlerin, diyor, ebedi dostları ve ebedi düşmanları yoktur. Devletlerin ebedi çıkarları vardır. Bu perspektiften okumak, bütün bu tartışmaları yapılan, bütün bu açıklamaları, yorumları, işte açıklanan metinleri vesaire, her şeyi belki de bu perspektiften okumak önemli diyelim ve bir müzik arasına gideceğim. Ama oradan önce bir konser bileti, biliyorsunuz, bir sorumuz olmuştu. 7.30 sularında, 7.30 gibi soru yöneltmiştim. Demiştim ki bu yıl Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin kaçıncısı düzenleniyor? Doğru cevaplar geldi. O doğru cevaplar arasından yapay zeka yardımıyla bir dinleyicimizin ismini belirledik. 36.sı gerçekleşiyor efendim. Bir konser bileti, bir konser bileti ama çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz pazartesi gecesi nerede? İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde. Bileti kazanan, konser biletini kazanan dinleyicimizin adı da, şöyle bakıyorum, Gökçen Arkan Demiral. Tekrar ediyorum, Gökçen Arkan Demiral. Sayın Demiral'a da keyifli saatler, keyifli dakikalar diliyorum bu konserde diyelim ve bir araya gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa ile şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne artık geldik. Bugün itibariyle de şimdi konuşuyoruz. Saat 7.30, 7'den beri değil mi gündemi? Her gün bunu konuşuyoruz. Biz günün, gündemin getirdiklerini, bize dayattıklarını, bizim önümüze konulan başlıkları hem aktarmaya çaba gösteriyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Ama bunları konuşurken, bütün bunları sizlere aktarmaya çaba gösterirken hayatları bambaşka kaygı, bambaşka duygularla yaşayan, o hayatlarını devam ettirmeye çaba gösteren insanları da unutmuyoruz. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? 6 Şubat depremlerini her gün, her programda neredeyse o dava süreçlerini, yargılama süreçlerini, oradaki çelişkileri, tuhaflıkları konuşuyoruz. Sadece bu mu? Hayır. Bölgede yaşanan yaşamsal sorunlar hala devam ediyor. O sorunları sizlere aktarmaya çaba gösteriyoruz. Depremin acılarını azaltmaya çalışanlar bir şekilde kendi yöntemlerinde bulmaya çalışıyorlar. Onlardan birisi konuğum olacak Oğuz Soyu Bey. Nereden hatırlıyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde kendisini konuk almıştık ki Oğuz Bey depremde eşini ve iki evladını kaybetmişti Adana'da Beylik apartmanında, apartmanın yıkılması sonrasında. Ve biz nerede neyi konuşmuştuk? Seyhan Belediyesi'ne karşı bir tazminat davası açmıştı. Bu davayı kaybetmişti ve dava kaybedilir kaybedilmez, onu da unutmuyoruz aklımızda, Seyhan Belediyesi de masrafları, mahkeme masraflarının ödenmesi için hızlıca, acelesi neyse, bir icra takibine, icra yoluna gitmişti. Biz de bu sorunu aktarmıştık, bu meseleyi anlatmıştık, konuşmuştuk Oğuz Soyu Bey'le. Ama şimdi bambaşka bir konuyu, dediğim gibi depremin acılarını azaltmaya çalışan bir babanın, bir eşin, bir depremzedenin çabalarını konuşacağız. Nasıl bir yöntem bulmuş ve o yöntemi nasıl uyguluyor, bunu konuşacağız. Oğuz Soyu Bey, merhabalar.
3: Merhabalar, günaydın Güçlü Bey.
0: Günaydınlar, tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben girişte anlatmaya çaba gösterdim. Elbette acılarınız taze, elbette tamamen unutmanıza imkan yok, ama bir mücadele içerisindesiniz. Siz o mücadelede yeni bir yol, kendi pencerenizden, kendi perspektifinizden yeni bir yol ve yöntem belirlediniz. Deprem bölgesindeki farklı şehirlerde kütüphaneler ve etüt merkezleri kuruyorsunuz. Şimdi merak ettiğim, bu fikir tam olarak nasıl ortaya çıktı? Sahaya ilk gittiğinizde gördüğünüz hangi eksiklikler ya da o anda hani benim burada eğitim için bir şey yapmam gerekiyor dedirten şey neydi size? Dilerseniz buradan başlayalım. Zamanımız var, rahat rahat konuşabiliriz.
3: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Ben evet depremde eşim ve çocuklarımı kaybettim. Benim çocuğum da hayali bu ülkeye bilim adamı olup insanlığa hizmet etmekti. Lakin nasip olmadı bana. İlk 45 gün benim için çok zorluydu. 45 günden sonra onların anısını yaşatmam için, onların bayraklarını taşıyabilmek adına sahaya indim. Sahaya indiğimde yaklaşık 4 ay ben durmaksızın koşturdum. En ücra dağ köylerine kadar gittim. Şundan dolayı gittim. Merkezlere gördüğüm kadarıyla iyi kötü bir şeyler geliyordu. Ama köylerde durumlar böyle değildi maalesef ki. Kırsalda çocuklar perişan haldeydi. Evet, insani yardımlar ulaştırmaya çalıştım, ettim. Fakat gördüğüm şuydu, depremler hala devam ediyordu. Her deprem olduğunda çocukların gözündeki o korkuyu, şiddeti, travmayı net görebiliyordum. Dedim ki ya, bu çocuklar için bir şey yapmam lazım. İşte ne yaptım? İlk etapta işte oyuncaklar, palyaçolar, oyunlar, atölyeler falan kurdum. Biraz bir nebze iyi olduklarında bu sefer çocuklara kitap vermeye başladım. Yani bir nevi şey oldum. Eşekli kütüphaneci oldum, öyle diyeyim tabiri caizse. Belli bir aşamadan sonra artık çocuklar kitapları bitirmeye başladılar. Bitirdiklerinde Bibliyle paylaşmaya başladılar. Evet, ilk bir buçuk ay benim için çok zordu çocukların kitap okuma hevesini kazandırmam. Lakin şu an çok iyi bir konumdayız. Çünkü ayda 10 bin tane kitap bana yetmiyor. Bu tarafıyla böyleydi. Ondan sonraki süreçlerde şunu gördük. Çocuklar yavaş yavaş artık hayata alışmaları lazımdı. Sınavları vardı, yapmaları lazımdı ve konteynerlerde yaşam çok zor. Yani düşünün...
0: Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz, sizler benimle görüntüler paylaşmıştınız yaptığınız bu kütüphaneler ve etüt merkezleriyle ilgili olarak. Hani Telegram'dan görüntülü de takip ediyor dinleyicilerimiz. Oradan da sizin bu yaptığınız çalışmaların detaylarını oradan izleyebilirler hem bizi dinlerken. Hani bu yüzden böldüm cümlenizi, kusura bakmayın. Normal şartlarda bu felaketlerin ardından ilk refleks barınma, gıda yardımları oluyor ki siz de bunu söylediniz. Hani eğitimi ve çocukların ders çalışabileceği alanları önceliklendirmek, ki tam orada kalmıştık. Neden bu kadar kritikti o çocuklar için?
3: Şimdi şöyle düşünün. İki tip konteyner var. Konteyner kent dediğimiz, aslında kent algısını da biraz değiştirmemiz lazım. Kent deyince insanlar içinde etüt merkezleri olan, sağlık ocakları olan şeyler düşünüyorlar. Öyle bir şey değil. Sadece çeliklerden ya da demirlerden oluşmuş minik kutular. İki tip var bunlardan. 13 metrekare olanlar var ve 21 metrekare olanlar var. Hani biz 21 metrekareyi düşünelim. Çoğu insanın mutfağından bile ufak bir alanda düşünün. İnsanlar, evin hanımı işte yemek yapmaya çalışıyor. İş olmadığı için eşler evde dinlenmeye çalışıyor. Ve bunların yanında çocuklar ders çalışmaya çalışıyor. Bu imkansız bir şey. Bu sefer şey yaptım. İmkanı olan konteyner kentlerde etüt merkezleri kurdum. İşte çocuklar gitsinler orada derslerini yapsınlar. Olmayan yerlerde de tuttum, yaklaşık bine yakın katlanır masa dediğimiz masalardan aldım. İşte o çocuklarımız konteyner kentlerin önünde, İnanın üzerlerine battaniye örterek ders çalışmaya çalıştılar, mücadele etmeye çalıştılar. Hatta bir dönem şevkleri kırıldı, çünkü biz bu kadar mücadele ediyoruz, nasıl olsa birileri bir şekilde sınav sorularını elde ediyor diye isyan ettiler. Ben de onları şeyle motive etmeye çalıştım. Bakın çocuklar, eğitim bir kültürdür. Yani illa meslek sahibi olmanız değildir. Siz mücadelenize devam edin. Tabii süreç ilerledikçe bu sefer çocukların ihtiyaçları değişti. Şöyle betonerme binalara geçildi artık okullarda. Betonerme binalara geçmeleriyle beraber işte kütüphaneler, destek sınıfları, etkinlik sınıfları, müzik sınıfları, ana sınıfları açmaya başladım. İşte bunlardan
0: kaç merkez kurabildiniz şimdiye kadar, ya da hangi illerde mesela?
3: İnanın sayısını bilemiyorum. Şöyle diyeyim, elimden geldiğince sadece deprem bölgesi değil, birçok yere ulaşmaya çalışıyorum. Mesela Siirt, Pervari, Doğanköy'de bir tane liseyi kütüphane yaptım. Ondan sonra Adıyaman, Çelikan, Pınarbaşı'nda bir müzik sınıfı

0: ile bir anlaşma yaptık, bir kurul oluşturduk. Dedi ki en çok kitap okuyup özetini çıkaran çocuğu ve bunu da getirip komiteye verene yıl sonunda her okula bir çocuğa bisiklet vereceğiz diye.
1: Çok güzel. Evet.
0: Bisikletlerini de verdik. Ve seneye yine aynı ödülleri vereceğiz. Belki biraz daha geliştireceğiz diye. Aslında amacım burada şeydi. Hem çocukları okumaya teşvik etmek, hem de çocuklar için paylaşma ruhunu geliştirmek, hayal güçlerini geliştirmek. Hı-hı. Yani bu sebepten dolayı ve oğlum Kerem Çetin ve kızım Aslan Şevval'in bayrağını yere düşürmemek adına bu ülkenin aydın gençleri için mücadele ediyorum.
1: Lojistik sorunlar yaşıyorsunuzdur. Onlara geleceğim ama şunu merak ediyorum. Bu çok önemli bence. Sizin yaptığınız kadar önemli bunu görebilmek. Bölgede eğitime devam etmeye çalışan çocuklar, ki siz sadece deprem bölgesini söylemiyorsunuz ama sınavlara hazırlanan öğrenciler, yine şu an en çok zorlandıkları konular, en çok zorlandıkları şey nedir? Yani bu merkezlerde ya da aşmaya çalıştıkları en temel sorunlar neler? O çocukların bir sesi olur musunuz burada? Onu merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle ki, başta çocuklarımız aslında beslenemiyorlar. Yani ciddi anlamda beslenme sorunları var. Hatta bir dönem ben sadece inanın konteyner kentlerde ve köylerde yumurta dağıttım. Yani kamyonlar dolusu yumurta dağıttım. Bari en azından protein ihtiyaçlarını karşılasınlar dedim. Hayat çok pahalı. Aileler çalışamıyorlar. Çalışamayınca beslenemiyorlar. Bu en büyük sıkıntılarımızdan biri. İkincisi, deprem bölgelerinde maalesef ki şu an çok ciddi sağlık sorunları baş gösteriyor ve ileri süreçte bunlar çok ciddi sorunlar yaratacak bize. Artı psikolojik destekten mahrumlar bu insanlar. 7-8 yıl sonrası için çok ciddi toplumsal travmalar bekliyorum ben açıkçası deprem bölgeleri için. Aynen. Çünkü hani biz bile daha aşamamışken, yetişkinken, çocukların bunları aşması çok çok zor.
1: Doğru. Tamamen gönüllülük esası üzerine yürüyen bir süreçten, bir çabadan bahsediyorsunuz. Bunu konuşuyoruz. Bu merkezlerin lojistiği, kitap, materyal, diğer işte masası, sandalyesidir. Bu tedariği nasıl sağlıyorsunuz? Ya da şimdi, mesela hangi operasyonel zorluklar yaşıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle anlatayım. Birçok projeleri kendim çiziyorum. Dizaynlarını kendim yapıyorum. Demir işlerini, mobilya işlerini.
1: Mesleğiniz de buna uygun galiba, değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
0: Yok, mesleğim elektrikte. Bir el melekesinden diyelim.
1: Anladım.
0: Geçmiş dönemde de bunlarla çalışmaktan dolayı. Bunlar olunca tabii ki şeyler, maliyetler biraz aşağı çekiliyor. İşte diğer kalan eşyaları, ihtiyaçları da sağ olsun güzel insanlar destek oluyorlar. Malzeme göndererek destek oluyorlar. Yani kolektif bir çalışmayla el elden aşabiliyoruz. En büyük sıkıntımız nerede oluyor? Vicdani boyutu çok sıkıntı oluyor. Hani birinin ikinci misal kıyafetten bahsedeyim. Birinin üçüncü, dördüncü kıyafeti olacakken istediği benden, öbür taraftaki çocuk için bu daha elzem bir şey oluyor. Hani bunun vicdani boyutunu çok iyi tartmam gerekiyor. İşte her yere her şeyi yapmaktansa, hani doğru yatırımı doğru yere yapmak. Şimdi bahsettim ya, işte bazı yerde müzik sınıfı açarken bazı yerde resim atölyesi açıyorum. Bazı yerde akıl oyunları sınıfı açıyorum. Hani bu vicdani boyutu dengeye tutmak benim için ciddi anlamda zorluk teşkil ediyor. Maalesef ki kurumsal firmalardan destek göremiyorum. İşte bireysel insanların kendi mücadelesiyle, gönderdiği desteklerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama yine de iyi ki güzel insanlar var diyorum bu ülkenin aydın gençleri için, geleceği için.
1: Sadece tabii bir alanı kurmak yetmiyor. Orayı yaşatmak, sürdürülebilir hale getirmek de önemli. Benim görebildiğim, sizin anlattıklarınızdan çıkarabildiğim kadarıyla kütüphaneler, etüt merkezleri kuruyorsunuz. Sürekli bir koordinasyon ya da bir öğretmen desteği alabiliyor musunuz? Yani mesela il müdürlükleri vesaire. Hani özel sektörde sorun yaşanıyor destekte ama dediniz, okul yönetimleri. Bu sürdürülebilirliği nasıl kurguluyorsunuz? Nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Onu merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle ki, bunlar şartlı bağış adı altında geçiyor milli eğitimde. Ben protokollerimi imzalıyorum. Hem kurulma aşamasında, hem sonraki denetlemelerde, hem de ileride olabilecek işte bir deprem, sel, yangın veya sınıfın değiştirilmez ihtiyacından kaynaklı bana bilgi veriliyor. Ya da bozulan bir enstrüman ya da bir alet, ekipman varsa bunlar hemen tedarik ediyorum. Amacım orada şu:

0: Ben de yaptığım tüm projelerimde depremde yitirdiğimiz insanların ismini vermeye çalışıyorum. Onların isimlerini yaşatmaya çalışıyorum. Mesela Pınarbaşı'nda Çınar Peksoy adına bir müzik sınıfı açmıştım. Bu Çınar Peksoy Hatay'da 9 aylık bir bebekken annesi ve babasıyla beraber vefat etti. İşte yine Malatya'da vefat eden İbrahim Kurt adına bir kütüphane açtım. İşte Hatay Defne'de Harbiye'de akıl oyunları sınıfı açtığımda işte Adıyaman'da ailesiyle beraber vefat eden 6 yaşındaki Elif Devrim Emül adına bir yer açmaya çalıştım. İşte Gaziantep Nizip'te bir resim atölyesi açıyorum. Burada da biliyorsunuz Nizip'te tek yıkılan apartmandı Furkan Apartmanı. Oradaki insanların ismini yaşatmaya çalışıyorum. Yani biraz da onun manevi boyutu var. Hani o isimleri yaşatmak adına ömür billah orada o isimler yaşasın diye de protokollerimi ona göre hazırlıyorum.
1: Sırada hangi bölgeler, ulaşmak istediğiniz özel bir nokta, özel bir yer var mı hakkınızda? Yani ya da yetersizliklerden dolayı dokunamadığınız yerler nereler? İsteyip de ulaşamadığınız.
0: Şu an için bu sezon bitti de yeni sezonda projelerim şu. Biliyorsunuz Hatay'da bir sel felaketi oldu ve selden dolayı birçok köy okulumuz ciddi anlamda zarar gördü.
1: Tabii.
0: Buraları düzeltmek, işte orada bir tane şu an için anlaşmasını yaptığımız taşınmalı eğitim veren bir okulumuz var, köy okulumuz var. Orada bir yemekhane, yine Bitlis'te bir tane köy okulumuz var. Oraya bir destek de sunmak. Bu kadar kopya vereyim yeterli, çok fazla.
1: Tamam, tabii. Doğru. Tabii çok mesaj geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Diyorlar ki dinleyicilerimiz, bu çabaya biz nasıl ortak olabiliriz? Yani nasıl destek olabiliriz? Şu an merkezlerin sizin kurmak istediğiniz önümüzdeki sezon, öyle tanımladınız siz. En acil ihtiyaçlar ne? Kitap, teknolojik ekipman, gönüllü eğitmen ya da bilmiyorum. Ne yapabilir size destek olmayan, olmak isteyen dinleyicilerimiz? Çok ciddi miktarda soru geldi bununla ilgili.
0: Şimdi şöyle yapabiliriz. Ben zaten projelerimi ve ihtiyaçlarımı projeye başladığımda sayfamda paylaşıyorum. Instagram sayfamda Soyu Bey Oğuz.
1: Hani o sayfada... Soyu Bey Oğuz. Onu da tekrar özür dilerim. Soyu Bey Oğuz. Evet.
0: O sayfadan bana ulaşırlarsa ihtiyaçları işte beraber görürüz, neleri karşılayabileceklerini görürüz. Ona göre yol ilerleriz diye düşünüyorum.
1: Anladım. Bu konuda herhalde buradan benim de o özel şirketlerden bahsettiniz ki hani bir sosyal sorumluluk projesi sizin yaptığınızda hem de çok saygı duyulacak bir bütün sosyal sorumluluk projeleri öyle, ama deprem bizim içimizi çok çok yakan, çok yakan ve hala da işte ben her gün neredeyse o davaları anlatmaya çalışıyorum. Sizin Seyhan Belediyesi ile yaşadığınız sorunlar üzerinden de ya da benzer sorunlar üzerinden de detayları aktarmaya çalışıyoruz. Buradan özel sektöre de bir çağrı olacak mı? Ben yapmış gibi oldum o çağrıyı ama sizden de bekliyorum açıkçası.
0: Yani şöyle ki bakın, bugün görmezden geldiğin şeyleri yarın sizler de yaşayabilirsiniz. En azından hani dedim ya 7-8 yıl sonrası için ciddi toplumsal travmaları bekliyorum. Bugün bu çocuklara sahip çıkmazsak, bunları eğitime, bilime yönlendirmezsek ileride hem cahillikleriyle hem de okumamanın verdiği rehavetle farklı yollara sapabilirler. Bugün farklı yollara saptığında ister istemez sizin çocuğunuzla aynı lisede okuyacaklar, sizin çocuğunuzla aynı dönem askere girecekler, sizin çocuğunuzla iş hayatını beraber yaşayacaklar. Yani en direkt olsa sizler de etkileneceksiniz. O yüzden bu çocukları kazanalım diyorum. Bugün etkileşimde bulunduğum insan sayısı 10 milyonu aştı ve bunların 920 bini çocuk arkadaşlar. Yani bu çocukların elinden tutmamız lazım. İnanın deprem anlatılacak bir şey değil, unutulacak bir şey değil. Uzun yıllar sürecek sorunlar aslında, sorunlar silsilesi. Çünkü bunun sosyolojik boyutları var, bunun sağlık boyutları var, bunun psikolojik de şeyi var. Ama sahada ev yapmayla iş bitmiyor. Ki bunun evde yapamadık anlaşım. Zaten birçok yerde sıkıntı var. Özel sektörden şunu istiyorum lütfen, reklam amaçlı değil de hani gerçekten bir yere ulaşmak istiyorsanız ben burada emrinize amadeyim. Nerede ne ihtiyaç var size birebir anlatabilirim. Çünkü coğrafyaya ve bölgeye çok hakimim.
1: Onu bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım. Instagram üzerinden size destek vermek isteyen, kitap, teknolojik ekipman ya da gönüllülük desteği vermek isteyen dinleyicilerimiz Instagram üzerinden Soyu Bey Oğuz adresinden size de doğrudan ulaşabilirler. Çok ya bir sorum daha vardı aslında ama iki dakikam kaldı. Hani böyle hiç unutamadığınız bir çocuk hikayesi. Yani çok kısa aklınızda kalan böyle o yani dokunduğunuz o çocuklardan, hayatına dokunduğunuz o çocuklardan unutamadığınız birisi var mı? Ama son iki dakikam böyle çok varsa aklınızda öyle
0: çok,
1: bir öyküyü de paylaşabilir misiniz?
0: Çok var ama birini anlatayım. Çocuklar ne kadar merhametli olduğuna dair. Adıyaman Tutun Bir Dağ köyündeyim. Çocuklara işte atıştırmalık ve oyuncaklar verdim. Ve oturdum bir yerde çay içiyorum. 10 dakika sonra baktım çocuklar eşyaların hepsini tamamını getirdiler. Oğuz amca biz bunları sana verelim. Sen Osman'a güzel bir paket yapar mısın? Osman kim dedim ya. Osman depremde ailesini tamamını yitirmiş 10 yaşında bir çocuğumuz. İşte 2 gün halasında kalıyor. 5 gün dayısında kalıyor. Ve ben çok üzüldüm. Yani anlatılmayacak şekilde böyle travmalar çok. Biz Osman'la ama epeyce yol ilerledik. Ben hiçbir çocuğumu yalnız bırakmadım gibi onu da yalnız bırakmadım. Osman'la şu anda çok iyi yol ilerliyoruz ve hedefimiz Fen Lisesi'ni kazanması.
1: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum size. Bütün bu acıların üstesinden bu şekilde geliyorsunuz. Çocuklarınızı ve eşinizi kaybettiniz. Tekrar başsağlığı dileklerimi kabul ediniz lütfen. Bundan sonra da elimizden geleni sizle beraberiz. Elimizden gelen her şeyi de sizler için yapacağız. Oğuz Soyu Bey'di konuğumuz. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum size.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi biz haberleri konuşuyoruz. Günün gündemin bize dayattığı başlıkları konuşuyoruz ama hayatlar bambaşka şekilde ilerliyor. Hiç hesabınızda hesaplamadığınız kitap hesabınızda olmayan pek çok şeyi yaşayabiliyorsunuz. Bambaşka duygular, bambaşka kaygılarla hayatınıza devam etmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bir depremle birkaç saniye içerisinde bütün hayatınız değişebiliyor. İşte ben de o depremde Adana'da eşini ve iki evladını kaybeden Oğuz Soyu Bey'i konuk olarak aldım. Etüt merkezleri ve kütüphanelerde yaşatmaya çalışıyor. Sadece eşinin çocuklarının adını değil, bütün o depremlerde hayatını kaybedenlerin, kaybeden çocukların adlarını yaşatmak istiyor. Biz de buradan elimizden gelen desteği vermek istedik. Onu bu hikayeyi, bu insan hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Diyelim ve bitirelim yavaş yavaş programı da ne yaptık? 8 Temmuz 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İrem Başköy'e, İlknur Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte, saat 7'de yarın sabah sizlerle birlikte olacağım. Yapabilirseniz bu şartlarda yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. NATO zirvesinde bugün ikinci gün. Zirvede ilk gün temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. ABD ile İran'dan karşılıklı saldırılar var. Ayrıntılar haberimizde olacak. NATO zirvesinde bugün ikinci gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlette Hükümet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Liderleri bir araya getiren zirvenin ana oturumu bugün saat 11.15'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri resmi törenle karşılayacak. Saat 11'deki aile fotoğrafı çekimin ardından saat 11.15'te liderler düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Rutte'nin saat 15'te düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderlerin de basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor. Zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın bakanla birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek. Ve 36. NATO zirvesinde ilk gün temaslarını da hemen hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ve Trump görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu ziyaretin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35'lerle ilgili konuştu.
2: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: İkilinin gündeminde ABD-İran ilişkileri de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya barışına adım atılması için Türkiye olarak çalışmaya devam edeceğiz dedi.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük bir saygım var. Çok güzel işler yapacağız. F-35 kararını almamız gerekiyor. Bunu kesinlikle değerlendireceğiz dedi. Trump katsa yaptırımları kaldırılacak mı sorusuna da bu yaptırımlar kalkacak, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz yanıtını verdi. NATO zirvesi kapsamında dün akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği tertiplendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı, konuklarıyla tek tek ilgilendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 36. NATO Devlete Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fidan zirve kapsamında Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la Ankara'da bir araya geldi. Özgür Özel CHP grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel Eskişehir'de gerçekleştirdikleri grup toplantısında Türkiye'nin NATO üyeliğini önemsediklerini ancak ittifaka koşulsuz bağlı olunamayacağını söyledi. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le kurumsal, istikrarlı ve güçlü ilişkiler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
3: Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
1: ABD ile İran'dan karşılıklı saldırı haberleri geldi. ABD ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe gösterilerek dün İran'a karşı başlatılan misillemenin detayları aktarıldı. Bu kapsamda ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılara karşılık İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada İran'ın düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyri sefer serbestliğini zayıflattığı savunuldu. ABD ordusu dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını bildirmişti. İran ordusu ise ABD'ye ait Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisin hedef alındığını bildirdi. Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Buna göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Ayrıca bir MQ-9 tipi İHA'nın da düşürüldüğü kaydedildi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 55 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altın 6.250 lira, çeyrek altın 10.223, tam altın 40.660, yeni atı altını da 41.717 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Maçlarda alınan sonuçları hatırlatalım. Arjantin 3, Mısır 2, İsviçre 4, Kolombiya 3. Ve FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek finale kalan 8 ülke Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin ve İsviçre oldu. Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre şeklinde oldu. Ve Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final mücadelesi yarın oynanacak. Yarın saat 23'te oynanacak mücadelede Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %54'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de Hacı Şerif Amcalar yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Sahil yolunda ise 7 Kule 10. Yıl Caddesi yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor gün içerisinde. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM Anadolu Otoyolu kavşağında Koz Yatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İzmir Aydın yolunun 3-4 kilometrelerinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor. Artvin Erzurum yolunun 0-37 kilometrelerindeki 20 tünelde saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten devam ediyor. Samsun Çarşamba Terme Devlet yolunun 5-6 kilometrelerinde de ulaşım kontrolü sağlanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Bunu biliyor muydunuz? Zeelandia dünyanın 8. kıtası olabilir. Bazı bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında Yeni Zelanda ve Yeni Kaldonya adalarını da kapsayan bölgede günümüzde %94'ü suyun altında olan Zeelandia isimli bir kıtanın bulunduğunu düşünüyor. Geçmişte Gondwana süper kıtasının bir parçası olan Zeelandia, Gondwana'nın parçalanması sonucu 85 milyon yıl önce oluştu. Zeelandia günümüzde resmi olarak kıta değil, mikro kıta olarak kabul ediliyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derecedir. Ancak yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında ya da ulaştığında çoğumuz rahat edemeyiz ve serinlemenin çeşitli yollarına başvururuz. Çünkü insanlar için ideal ortam sıcaklığı genellikle vücut sıcaklıklarından yaklaşık 15 derece daha düşüktür. Bunun nedeni ise vücudumuzun dış ortamla yaptığı enerji alışverişinde gizli. Öncelikle insan vücudunun farklı bölümlerinin sıcaklıklarına bir göz atalım. Gövdemizin içinde sıcaklık, iç organlarımızın işlevsel biçimde çalışması için ideal değer olan 37 derece civarındadır. Ancak kol ve bacak gibi uzuvlarımızda sıcaklık, gövde içine kıyasla bir miktar daha düşük olma eğilimindedir. Cildimizin sıcaklığı ise genellikle 32 derece civarındadır. Vücudumuzun dış ortamla temas halinde olan yüzeyinin ortalama vücut sıcaklığından daha düşük olması, rahat edilen hava sıcaklığının neden 22 derece civarında olduğunu tamamen açıklayamaz. Çünkü 32 derecelik havada çoğunlukla rahatsız edici derecede sıcaktır. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Trilyonlarca hücremizde gerçekleşen metabolik faaliyetler sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bunun sonucunda vücut içi sıcaklığının sürekli artması beklenebilir. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için çeşitli yöntemler kullanır. Sıcaklık dışındaki hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20-25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insanın vücudunda ısı transferi verimli biçimde gerçekleşir. Bu koşullarda cilt çevreden daha sıcak olduğu için cilde temas eden hava moleküllerine ciltteki enerjinin bir kısmı aktarılır. Kinetik enerjisi artan bu moleküller ciltten uzaklaşırken yerlerini alan daha soğuk moleküller cilde temas eder. Konveksiyon adı verilen bu süreç yoluyla vücuttan havaya ısı enerjisi iletilir. Havanın ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olması durumunda vücut farklı yöntemler dener. Bunlardan biri kan akışını hızlandırmaktır. Kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığını yükselterek havadan daha sıcak hale gelmesini sağlar. Bir diğer yöntem ise terlemedir. Terdeki su buharlaşarak gaz haline geçerken ciltten enerji alır ve bu sayede vücut serinletilir. Sıcak ve nem oranı yüksek bir ortamda ise havadaki su molekülü yoğunluğu fazla olduğundan terin buharlaşması zorlaşır ve ısı transferi yavaşlar. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: NATO toplantısının bu yıl Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Başkent Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltildi. Türkiye'de NATO'ya bu denli önem verilmesi, daha önce NATO'ya üye ülkelerinin liderlerinin NATO hakkında yaptığı olumsuz eleştirileri de akıllara getirdi.
2: NATO, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş olsa da yıllar içinde etkisini yitirdi. NATO'nun etkisini yitirmesindeki en büyük etken de üye ülkelerin liderlerinin yaptığı açıklamalar oldu. Türkiye, ABD, Fransa ve İspanya gibi NATO'ya üye ülkeler, yıllar içerisinde NATO'yu, yapısını ve varlığını eleştiren çok sayıda açıklamalarıyla gündeme geldi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, NATO'nun kararlarının fiilen Washington'da alındığını söylemiş, Avrupa'nın kendi savunmasını kurması gerektiğini ifade etmişti. Gaulle, ABD'nin nükleer şemsiyesine tam bağımlılığı da reddederek 1966'da Fransa'yı NATO'nun entegre askeri komutasından çıkarmıştı. Dünya genelinde yaptığı her açıklamayla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump'sa NATO karşıtı söylemleriyle de hafızalarda yer edinmişti. Trump, NATO'ya yönelik en sert eleştirilerini 2016 başkanlık seçim kampanyasıyla başkanlığının ilk aylarında dile getirdi. Trump, 2016 seçim kampanyasına NATO'yu modası geçmiş olarak nitelendirerek ittifakın terör tehdidine karşı yetersiz kaldığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump, NATO için kağıttan kaplan dedi, ülkesini ittifaktan çekmeyi değerlendirdiğini söyledi. Trump, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına yeterli katkı yapmadığını belirterek ABD'nin Avrupa'nın güvenlik yükünü tek başına üstlendiğini iddia etti. Trump, NATO müttefiklerine otomatikman koruma görevini devre dışı bırakacağım demişti. İsrail'e birlikte İran'a saldıran ABD, NATO'dan yeterli desteği alamadığını iddia etmiş ve Trump, NATO üyelerine şöyle seslenmişti.
3: NATO ülkeleri bu sürece dahil olmadılar, Hürmüz'de yoktular. Biz her yıl onları korumak için yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Her zaman onlar için oradaydık. Ancak şimdi gördük ki onlar bizim yanımızda değiller. Öyleyse biz neden onlarla olalım? Bizimle olmayanın yanında biz de olmayız. Artık bu parayı harcamamıza gerek olmadığını düşünüyorum.
2: ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, müttefiklerimizin daha yetkin hale gelerek sorumluluk almalarını bekliyoruz. Birleşik Devletler NATO'dan çekilmeyi planlamıyor ancak bu ittifakta daha az rol almanın yollarını aktif olarak araştırıyor, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya yönelik eleştirilerini özellikle terörle mücadele, müttefiklik dayanışması ve ittifakın genişleme süreci üzerinden dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının bazı NATO müttefikleri tarafından yeterince dikkate alınmadığını savunurken, terör örgütlerine destek verdiğini öne sürdüğü ülkelerin ittifaka katılımına karşı çıktı. 2022 yılında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları sırasında konuşan Erdoğan, NATO bir güvenlik ittifakıdır. Terörü destekleyen ülkelerin bu ittifak içinde yer almasını kabul edemeyiz ifadesini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve YPG ile bağlantılı kişi ve yapılara destek verdiğini öne süren Erdoğan, bu nedenle Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine onay vermeyeceğini açıkladı. Erdoğan, sonraki açıklamalarında da NATO müttefiklerinin terörle mücadelede Türkiye'de yeterli dayanışma göstermediğini belirterek terörü destekleyen ülkelere evet demeyiz mesajını yineledi. Türkiye, bu süreçte veto yetkisini kullanarak üyelik sürecini aylarca durdurdu ve Madrid ile Vilnius zirvelerinde terörle mücadele konusunda yazılı taahhütler talep etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'ya yönelik en dikkat çekici eleştirisini 2019 yılında yaptı. İngiliz dergisi The Economist'e verdiği röportajda NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor ifadesini kullanan Macron, ittifakın siyasi koordinasyonunu ve ortak stratejik vizyonunu kaybettiğini söyledi. Özellikle ABD'nin Başkan Donald Trump döneminde müttefikleriyle yeterli istişarede bulunmadan hareket ettiğini ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunun NATO içinde koordinasyonsuzluğu gözler önüne serdiğini belirtti. Macron, bu gelişmelerin ittifakın temel dayanışma ilkesini zayıflattığını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, NATO'ya yönelik eleştirilerini özellikle Irak Savaşı sürecinde dile getirdi. Chirac, ABD'nin Irak'a askeri müdahalesine karşı çıkarak NATO'nun tek bir ülkenin dış politika hedefleri doğrultusunda hareket etmemesi gerektiğini savundu. Fransa, Almanya ve Belçika ile birlikte NATO'nun Türkiye'nin Irak Savaşı kapsamında talep ettiği savunma planlarını ilk aşamada bloke ederek ittifak içinde ciddi bir görüş ayrılığına yol açtı. Şırak, uluslararası krizlerin askeri müdahale yerine Birleşmiş Milletler çatısı altında ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Şırak ayrıca Avrupa'nın güvenlik politikalarında ABD'ye bağımlılığını azaltması gerektiğini savunarak Avrupa'nın daha bağımsız bir savunma kapasitesi geliştirmesini destekledi. Bu yaklaşım, Fransa'nın NATO içinde daha özerk bir Avrupa savunma kimliği oluşturma politikasının önemli unsurlarından biri olarak değerlendirildi. Başbakan Bülent Ecevit, Kıbrıs Harekatı sonrasında Türkiye'ye uygulanan ABD silah ambargosu nedeniyle NATO müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi. Ecevit, bir müttefik ülkeye yönelik ambargonun NATO'nun dayanışma ruhuyla bağdaşmadığını belirterek Türkiye'nin ulusal güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlamak zorunda kaldığını ifade etti. Bu süreçte Türkiye, ABD'nin kullanımındaki bazı askeri tesislerin faaliyetlerini sınırlandırma kararı aldı. Ecevit ayrıca Türkiye'nin güvenlik kaygılarının NATO içinde yeterince dikkate alınmadığını savunarak ittifak ilişkilerinin karşılıklı güven ve eşitlik temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar Türkiye'nin savunma sanayisine dışa bağımlılığı azaltma yönündeki politikalarının da temel gerekçelerinden biri oldu. NATO'nun kuruluşundan bu yana ortak savunma ittifakı olduğu iddia edilse de yıllar içinde en sert eleştirileri yine kendi üyesi ülkelerin liderlerinden aldı. Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri altında yapılması planlanan NATO toplantısı Türkiye'de çok yüksek önemde konumlandırılırken NATO üye ülkelerinin liderlerinin NATO hakkındaki eleştirileri de akıllara geldi. Charles de Gaulle'den Donald Trump'a, Recep Tayyip Erdoğan'dan Emmanuel Macron ve Bülent Ecevit'e kadar birçok lider ittifakın işleyişini, dayanışmasını ve ABD merkezi yapısını açık sözlerle eleştirdi. Trump, tek taraflı ilişki derken Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadelerini kullanmıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte küresel ölçekte pek çok askeri müdahale, hava harekatı ve sınır ötesi operasyona imza attı. İlk büyük askeri müdahalesini Yugoslavya'ya karşı başlatan NATO, 24 Mart 1999'da ülkeye tam 37 bin hava saldırısı düzenledi. 78 gün boyunca süren saldırılarda çocuklar dahil çok sayıda sivil katledildi. NATO güçleri Balkanlara dönük planlarını hayata geçirmede önemli bir yer tutan Yugoslavya'da seyreltilmiş uranyum yüklü bombalar da kullandı. Saldırılara gerekçe olarak ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Yugoslavya'ya dayatılmaya çalışılan Ramboli Barış Anlaşması'nın Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević tarafından reddedilmesi gösterildi. Anlaşma, Kosova'nın Yugoslavya'da özerk bir eyalet olarak NATO yönetiminde olmasını, Kosova'da düzenin korunması için 30 bin kişilik NATO birliğinin konuşlandırılmasını öngörüyordu. NATO'nun en katliamlı müdahalelerinden biri de Bosna Hersek'e yapıldı. Bosna Savaşı sırasında sivilleri korumak ve bölgede barışı tesis etmek iddiasıyla Bosna Hersek'e müdahale eden NATO, Srebrenica'da soykırıma açılan yolun taşlarını döşedi. Örgüt 30

0: bulunuyor. Sovyetlerin cihatçılarla savaşa karşı ordu göndermesine rağmen ülkede ABD, NATO eliyle güçlendirilen Taliban ve El-Kaide 2001'de ABD'ye 4 koordineli saldırı düzenledi. Bu saldırılara fırsat bilen ABD, NATO dönemin devlet başkanı George Bush'un terörizmle savaş sözüyle Afganistan'a girdi. ABD'li yetkililer 2 yıl boyunca süren saldırılara 2 Mayıs 2003'te son verdiklerini duyurdu. Bunun sonrasında Birleşmiş Milletler Afganistan'da yeni bir hükümet kurulması için NATO liderliğindeki misyona yetki verdi. Bir yandan Irak'a savaş açan ABD, Afganistan'da birlik konuşlandırmayı sürdürdü. Çatışmaların tekrar başlamasıyla sivil ölümler binleri aştı. Afganistan'a dönük saldırılar Obama döneminde de devam etti. ABD 2001'de savaş açtığı Taliban'a 2021'de ülkenin yönetimini devrederek çekildi. Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılına gelindiğinde dönemin Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in elinde kimyasal silah olduğu iddiasıyla Irak'ı işgal etti. NATO güçleri bu işgale doğrudan dahil olmasa da destekledi ve ülkedeki askeri altyapıyı şekillendirdi. Irak'ta IŞİD'in kurulmasına öncülük eden ABD'nin ülkedeki gücü 2014'te NATO'nun rolünün daha da genişlemesine sebep oldu. 2018 yılında kurulan NATO-Irak misyonunun amacı ülkedeki askeri faaliyetleri doğrudan yönetmekti. ABD'nin ülkede 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğu biliniyor. ABD'nin liderliğini yaptığı savaş aygıtı NATO 2011'de ise Muammer Kaddafi liderliğindeki Libya'ya müdahale etti. Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte başlayan ABD destekli ayaklanmalara karşı Kaddafi yönetimini hedef alan NATO, Mart ayına gelindiğinde ülkeye hava saldırısı düzenledi. Libyalı sivillere yönelik şiddetin durdurulması yönünde karar alan NATO, yüzlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Dönemin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kabul edilemez bulduğunu söylediği müdahale 7 ayın sonunda Kaddafi'nin öldürülmesiyle sonlandırıldı. Soğuk Savaş döneminde barış ve istikrar iddiasıyla küresel ölçekte askeri müdahalelerini arttıran NATO, Balkanlardan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan operasyonlarıyla milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Hava harekatları ve işgaller, yıkıcı askeri ve siyasi dönüşümleri de beraberinde getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethi Yılmaz'la gündem özel programına konuk olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Güzel, trambolin kullanımı ve çocuk sağlığına olan etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trambolinlerin küçük yaş grubu çocuklar için tehlike oluşturabileceğini belirten Profesör Doktor Güzel, ailelere ve bakım verenlere dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Güzel, trambolinlerin özellikle 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklar için risk taşıdığını belirtti. Bu yaş grubundaki çocukların vücut yapısının henüz tam gelişmediğini ve başlarının vücutlarına oranla daha büyük olduğunu ifade etti. Boyun kaslarının da gelişmemiş olması, bu yaş grubundaki çocukların başlarının öne ve arkaya doğru hareket etmesine neden olabiliyor. Bu hareketler özellikle trambolin gibi zıplamalı oyunlar sırasında beyin içi kanamalara yol açabilir diyen Profesör Doktor Güzel, trambolinde zıplamanın bu tür kazalara neden olabileceği konusunda uyardı. Güzel, trambolin başa olumsuz etkilerinin sallanan bebek sendromuyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. Küçük çocukların yetişkinler tarafından hızlıca sallanması sırasında başlarının öne ve arkaya gitmesi beyin damarlarında yırtılmalara yol açabiliyor. Trambolinde zıplama sırasında benzer şekilde başın sallanması beynin içinde kan birikmesine neden olabiliyor. Bu tür vakaların önemli bir sağlık riski oluşturduğunu belirten Güzel, bilimsel camiada bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bu konuyu dile getirdi. Bazı çocukların elastik yapıları nedeniyle daha kolay sakatlanabildiğini söyleyen Profesör Güzel, bu çocuklarda baş kontrolünün daha zayıf olabileceğini belirtti. Elastik yapıya sahip çocuklarda örneğin kol çıkmaları veya omuz çıkmaları gibi kazaların sıkça görüldüğünü ifade etti. Trambolin gibi oyunlarda bu tür çocukların daha fazla risk taşıdığını ve bunun sonucunda sakatlanma olasılığının arttığını söyledi. Ayrıca trambolinin etrafındaki sert cisimlere çarpma çocukların vücutlarına zarar verebilir. Profesör Doktor Güzel, her trambolinde zıplayan çocukta beyin kanaması yaşanacağına dair bir genelleme yapılmaması gerektiğini de belirtti. Ancak özellikle küçük yaş grubundaki çocukların trambolinde daha dikkatli bir şekilde zıplamaları gerektiğini ve kontrolsüz zıplamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Güzel, trambolinde oynayan her çocuk için risk vardır. Fakat bu riskin farkında olarak tedbir alınabilir dedi. Ailelere bu tür aktiviteler sırasında daha dikkatli olmaları gerektiğini ve küçük yaş grubu için trambolinin uygun olup olmadığını değerlendirmelerini önerdi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Güzel, Fethi Yılmaz'la gündem özel programında trambolin kullanımı ve çocuk sağlığına olan etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Güzel, trambolinlerin küçük yaş grubu çocuklar için tehlike oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ana oturumu bugün gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirve kapsamında Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Orban'la bir araya geldi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi 3. etap ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Ayrıntılar haberimizde olacak. NATO zirvesinde bugün ikinci gün. Ankara 36. NATO Devleti Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde ev sahipliği yapıyor. 32 lider bugün bir araya gelerek savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkları masaya yatıracak. 36. NATO Devleti Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ana oturumu da bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri resmi törenle karşılayacak. Saat 11'deki aile fotoğrafının çekiminin ardından saat 11.15'te liderler düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Rutte'nin saat 15'te düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderlerin de basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor. Zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın bakanla birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fidan zirve kapsamında Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la bir araya geldi. AK Parti'de aynı ilde iki istifa gerçekleşti. AK Parti Afyonkarahisar Teşkilatı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Başkanı Turgay Şahin ve Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevlerinden istifa etti. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir yolcu otobüsü kaza yaptı. 5'i ağır, 15 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde seyreden bir yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere ardındansa dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. etabına galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde Japonya etabının ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlar Osaka kentinde oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Milliler 3. haftanın 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak. 2. etabı 15 puanla 6. sırada bitiren Türkiye, 3. etapta finallere katılım mücadelesi veriyor. Ev sahibi kontenjanı ile finallere kesin olarak katılacak olan Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde ilk 7 sıradaki takımlar finale yükselecek. A Milli erkek basketbol takımımızın Dünya Kupası elemeleri maç programı belli oldu. İlk turda C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan Ay Yıldızlı ekip ikinci turda D grubunu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar Dünya Kupası bileti alacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya Olimpiyat Komitesi'ne verdiği men cezasını kaldırdığını açıkladı. Komiteden yapılan açıklamada Rusya Olimpiyat Komitesi'nin Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetkisi altındaki topraklarda herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etmesiyle söz konusu ülkeye yeniden yarışma izni verildiği kaydedildi. Bu kararla Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında ülkeleri adına yarışmalarının önü açıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara parçalı ve az bulutlu 30 derece, İstanbul parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya, Trabzon ve Van parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 33, Trabzon ve Van 26, Gaziantep çok bulutlu 34 derece, Diyarbakır ise parçalı ve az bulutlu 36 derece.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,50 yükselişle 14.497 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 85 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.248 lira, çeyrek altın 10.219, tam altın 40.649, atı altın ise 41.710 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: 4-1-4-1 dizilişi. 4-1-4-1 dizilişi modern futbolda özellikle savunma güvenliği ve orta saha yoğunluğunu bir arada sağlamak isteyen teknik direktörlerin başvurduğu oldukça dengeli ve disiplinli bir sistemdir. Sahanın her bölgesine alanı kapatmak, rakibe boşluk vermemek ve geçişlerde hızlı davranmak isteyen takımlar için bu diziliş adeta bir kalkan gibidir. Ancak doğru uygulandığında sadece savunma değil, hücumda da genişlik ve yaratıcılık sunabilir. Bu sistemde geride klasik bir 4 kişilik savunma hattı bulunur. 2 stoper ve 2 bek. Bekler modern futboldaki rolleri gereği ileri çıkabilir ama genellikle bu sistemde daha dengeli ve temkinli davranmaları gerekir. Çünkü önlerinde tek bir defansif orta saha oyuncusu vardır ve oyuncunun görevi sadece rakip atakları kesmek değil, aynı zamanda savunma hattıyla orta saha arasında köprü olmaktır. Bu oyuncuya genellikle çapa ya da ön libero denir. Adeta sahanın sigortası gibidir. Eğer bu oyuncu yerini kaybederse takımın savunma dengesi bozulur. Orta sahadaki 4 oyuncu 4-1-4-1'in asıl omurgasını oluşturur. Bu 4 kişilik hat 2 iç orta saha ve 2 kanat oyuncusundan oluşur. İç orta saha oyuncuları hem defansif görev üstlenir hem de topu yönlendirir. Birisi daha çok pres gücü yüksek, mücadeleci bir karakterde olabilirken diğeri oyun kurucu yeteneklere sahip olabilir. Kanatlardaki oyuncularsa hem genişlik sağlar hem top taşır hem de geri dönüşlerle savunmaya destek verir. Bu oyuncuların hem dayanıklı hem de çevik olması gerekir. En önde tek başına görev yapan santrafor bu dizilişte çok yönlü bir role sahiptir. Sadece gol atmakta değil, top tutmak, kanatlara pas dağıtmak ve savunmadan çıkarken takımına nefes aldırmak gibi görevleri de vardır. Eğer bu forvet yalnız kalırsa takım hücumda yetersiz kalabilir. Bu nedenle onunla bağlantıya geçebilecek bir orta saha organizasyonuna ihtiyaç duyulur. Bu dizilişin en büyük avantajı savunma yapısının çok kompakt ve organize olmasıdır. Özellikle orta blokta yani sahanın ortasında 5 kişilik bir hat oluşturulabilir. Bu da rakibin pas yapmasını zorlaştırır. Ayrıca rakip topu kenara yönlendirmek zorunda kalır çünkü merkez tıka basa doludur. Bu yapı hem topu kapmak hem de geçiş hücumuna çıkmak için idealdir. Ancak zayıf yönleri de vardır. Eğer kanat oyuncuları geri dönmekte yavaş kalırsa savunma kenarlardan derinliğe açık hale gelir. Ayrıca sadece tek bir santraforla hücum yapmak, özellikle topa fazla sahip olmayan takımlarda hücum çeşitliliğini kısıtlayabilir. Bu yüzden orta sahadan ceza sahasına destek verecek oyuncular şarttır. Bu sistemin başarılı örneklerinden biri Fransa'nın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu sürecinde kullandığı yapıdır. Didier Deschamps, Kante'yi tek çapa olarak kullanmış, önünde Pogba ve Matuidi gibi çok yönlü orta saha oyuncularına görev vermiştir. Mbappe ve Griezmann gibi kanat oyuncuları hem savunmaya yardım etmiş hem de hızlarıyla kontra ataklarda büyük tehdit yaratmıştır. Tek forvet olarak Giroud ise hem fiziksel hem de duvar göreviyle bu sistemin işlemesini sağlamıştır. Bir başka başarılı uygulama Diego Simeone'nin Atletico Madrid'idir. Özellikle savunma güvenliğini her şeyin önüne koyan Simeone zaman zaman 4-1-4-1'e döner ve bu yapıyla rakibi boğar, ardından hızlı geçişlerle hücuma çıkar. Türkiye'de bu sistemin uygulayıcılarından biri İsmail Kartal'ın 2023-2024 sezonundaki Fenerbahçe'sidir. Özellikle Avrupa maçlarında Fred'i merkezde oyun kurucu gibi kullanıp Krunic veya İsmail Yüksek gibi isimlerle ön libero'yu sağlamlaştırarak bu yapıyı başarıyla kullandılar. Kanatlarda hızlı oyuncularla hızlı geçiş oyunları kurgulandı. Sonuç olarak 4-1-4-1 dizilişi doğru uygulandığında hem savunma direnci yüksek hem de organize geçiş oyunları oynanabilen bir yapıdır. Takımın merkezini kalabalık tutar, rakibin pas kanallarını kapatır, topa sahip olmadan da maç yönetmeye izin verir. Ancak bu yapının verimli olabilmesi için özellikle çapa pozisyonundaki oyuncunun yüksek oyun zekasına sahip olması, kanat oyuncularının tempolu ve sorumlu olması, forvetin ise yalnız kalmadan hücumda desteklenmesi gerekir. Bugün futbol ansiklopedisinde hem savunmacı, hem pragmatik, hem de hızlı ve etkili bir futbolun temelini oluşturan 4-1-4-1 dizilimini anlattık. Her sayfasında başka bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
5: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: NATO'nun genişleme tartışması tehdit bitti ancak büyümeye devam etti. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler yeniden ittifakın geleceğine çevrildi. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek askeri tehdide karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da genişlemeyi sürdürdü. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan ittifak 9 genişleme dalgası sonucunda bugün 32 üyeye ulaştı. Bu süreç batılı ülkeler tarafından Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendirilirken Rusya çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve bazı batılı diplomatlarsa NATO'nun doğuya doğru genişlemesini Avrupa'daki güvenlik krizlerinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. NATO 4 Nisan 1949'da ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz oldu. İttifakın temelini oluşturan 5. madde, üyelerden birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını hükme bağladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında NATO'nun kuruluş gerekçesinin ortadan kalktığı yönünde tartışmalar başladı. Ancak ittifak dağılmak yerine yeni bir strateji benimsedi. NATO yönetimi terörizm, siber saldırılar, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni tehditleri gerekçe göstererek genişleme politikasını sürdürdü. Bazı uzmanlarsa bunun yalnızca resmi gerekçe olduğunu, asıl hedefin ABD liderliğindeki Batı'nın jeopolitik nüfuz alanını doğuya doğru genişletmek olduğunu savunuyor. Örgüt 9 genişleme dalgasıyla 32 üyeye ulaştı. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. İttifakın doğuya doğru genişlemesi 1999 yılında Polonya, Macaristan ve Çekya ile oldu. Bu genişleme eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya katılması nedeniyle Moskova'da ciddi rahatsızlık yarattı. 2004 yılında ise NATO tarihindeki en büyük genişleme gerçekleşti. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya NATO üyesi oldu. Özellikle Baltık ülkelerinin üyeliğiyle NATO ilk kez doğrudan Rusya sınırına ulaştı. 2009'a gelindiğinde Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı. 2023 yılında Finlandiya'nın NATO'ya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Finlandiya, Rusya ile yaklaşık 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olması nedeniyle NATO'nun en kritik genişlemelerinden biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Helsinki yönetimi üyelik başvurusu yaptı. Türkiye özellikle PKK ve FETÖ bağlantılı isimlerin iadesiyle savunma sanayi ambargolarını gerekçe göstererek sürece uzun süre onay vermedi. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonrasında Finlandiya gerekli adımları attığını savundu ve Mart 2023'te Türkiye'nin onayının ardından NATO'nun 31. üyesi oldu. 2024'te İsveç'in üyelik sürecinde Finlandiya'dan çok daha tartışmalı bir dönem yaşadı. Türkiye, Stockholm'de PKK gösterilerinin sürmesini, terör suçlularının iade edilmemesini ve savunma sanayi kısıtlamalarını başlıca itiraz gerekçeleri olarak gündeme getirdi. Süreçte ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Ankara ile Stockholm arasında diplomatik krize yol açtı. İsveç yönetimi terör yasalarında değişikliğe gitti. Savunma sanayi ambargolarını kaldırdı ve NATO üyeliği için yeni güvenlik düzenlemeleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının ardından İsveç Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç ve Finlandiya'da geleneksel askeri tarafsızlık politikalarının terk edilmesinin kendi bağımsız dış politikalarını zayıflattığına ilişkin eleştiriler her geçen gün arttı. Ayrıca ABD'deki politik dalgalanmalar nedeniyle NATO'nun geleceğine ve olası güvenlik garantilerine yönelik sorgulamalar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna, 2008 yılında Bükreş NATO zirvesinde resmen NATO üyesi olmasa da gelecekte üye olacak ülkeler arasında gösterildi. Bu karar Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirildi. Rusya yönetimi NATO'nun kendi sınırlarına kadar genişlemesini kırmızı çizgi olarak tanımladı. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki çatışmaların ardından NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği hız kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı sonrasında Kiev yönetimi üyelik hedefini anayasal politika haline getirirken NATO ülkeleri Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlamaya başladı. Buna karşın NATO harekat devam ettiği sürece Ukrayna'nın güvenliği konusunda kesin bir takvim açıklamadı. NATO'nun genişleme politikası özellikle 3 başlık altında eleştiriliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'nun varlık nedeni büyük ölçüde sona erdi. Bu nedenle ittifakın dağılmak yerine genişlemesi askeri zorunluluktan çok jeopolitik tercih olduğunu ortaya koyuyor. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik değil, çevreleme politikası olarak görüyor. Bazı batılı uzmanlar da 1990'lı yıllarda doğuya doğru genişlemenin soğuk savaş sonrası dönemin en büyük stratejik hatalarından biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna krizinin uluslararası bir boyut kazanmasının temel nedenlerinden biri de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olarak gösteriliyor. NATO yönetimi genişlemenin Avrupa'da istikrar sağladığını savunurken uluslararası kamuoyunda bunun tam tersine Rusya ile Batı arasında yeni bir güvenlik ikilemi yarattığını ve silahlanma yarışını hızlandırdığı görüşü öne çıkıyor. NATO'nun güvenliğini artırmak için attığını söylediği adımlar tehdit olarak algılanıyor ve bu durum karşılıklı askeri yığınağı teşvik ediyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilimin son yıllarda yeniden soğuk savaş dönemini andıran seviyelere ulaşması, NATO'nun genişleme politikasına ilişkin tartışmaları da zirve öncesinde yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle varlık nedeni tartışılmaya başlanan NATO dağılmak yerine sınırlarını genişletti. Özellikle Rusya sınırına doğru ilerleyen genişleme politikası Batı tarafından güvenlik hamlesi olarak savunulurken birçok uzman tarafından Avrupa'da yeni krizlerin ve Ukrayna krizine uzanan sürecin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşama değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken, sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar, sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasında ise yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: programı hayata geçirdi, zamanı geldikçe uygulamaya koydu. 7 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal, Masar Müfit Kansu ve Süreyya Yiğit'e gizli kalması koşuluyla ülkenin kurtuluşundan sonra listesi hazırlanmasını emretti. Atlas Tarih Dergisi'ne yer alan habere göre Masar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber isimli kitabında o anı şu satırlarla anlattı. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha önce de sualiniz münasebetiyle söylemiştim, bu bir. İkincisi, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. 3. Tesettür kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka getirilecektir. Bu anda gayri ihtiyari kalem elimden düştü. Yüzüne baktım, o da benim yüzüme baktı. Neden durakladın deyince, darılma ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var dedim. Gülerek, bunu zaman tayin eder, sen yaz dedi. 23 Ağustos 1925'te Mustafa Kemal şapka devrimini başlatacağı Kastamonu'ya kendisi ve yanındakilerle birlikte şapka ile yola çıktı. Kastamonu'ya giden kafile için şapkalar emniyet tarafından şifreli telgrafla İstanbul'dan temin edildi. Mustafa Kemal 27 Ağustos Perşembe günü Kastamonu ziyaretleri kapsamında gittiği İnebolu'da şapkayı ilk kez tanıttı. Mustafa Kemal İnebolu Türk Ocağı'nda yaptığı ziyarette şöyle konuştu. Uygarca ve uluslararası kılık bizim ve çok cevherli milletimiz için layık bir kılıktır. Onu giyineceğiz. Ayakta iskarpin ya da fotin, bacakta pantolon, vücutta yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bunların tabii tamamlayıcısı olarak başta güneşten koruyucu kenarlı başlık. Açık söylemek isterim, bu başlığın adına şapka denir. Yaptığı bu konuşmanın ardından şehir gezisini şapkayla yapan Mustafa Kemal'i 1 Eylül 1925'te yine başında şapkayla döndüğü Ankara'da şapkalı görevliler karşıladı. 2 Eylül 1925'te Bakanlığa Kurulu kararnamesiyle ordu ve donanma mensuplarıyla bütün memurların şapka giymesi zorunlu kılındı. Kısa sürede şapka stokları tükendi, yeni gelen fötür ve kasket çeşitleri çok pahalı fiyatlara satılmaya başlandı. Avrupa'dan onlarca gemi dolusu şapkalar İstanbul'a getirildi. İstanbul ve çevre şehirlerde terziler şapkalar dikmeye başladı. Şapka giyilmesiyle ilgili kanun önerisi 16 Ekim 1925'te meclise sunuldu. Teklife sadece Bursa Milletvekili Nurettin Konyar anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Kanun 25 Kasım 1925'te kabul edildi. Şapka ve kıyafet kanunun yürürlüğe girdiği Kasım ayında Anadolu'da tepkiler başladı. Çeşitli illerde çıkan ayaklanmalar, Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından idam, hapis ve sürgün cezalarıyla bastırıldı. Hükümet memurlara giyme zorunluluğu getirdiği şapka için 50 lira tutarında şapka ve elbise avansı tahsis etti. Şapka ve kıyafet kanunu şapka giymeyi kadınlar için zorunlu tutmasa da kadınların modern giyimini teşvik etmesi için kullanıldı. Zaman içinde kadınlar da hızla çağdaş giysiler giymeye başladı. Kastamonu gezisiyle başlayan çağdaş ve laik bir toplumun yolunu döşeyen taşlardan biri olan şapka ve kıyafet kanunu diğer toplumsal devrimler gibi başarıya ulaştı. Kısa sürede şapka, kasket ve bere takanların sayısı giderek çoğaldı. Cumhuriyet ilan edilmeden önce planlanan devrimlerden biri olan şapka ve kıyafet kanunu yalnızca bir giyim değişikliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş ve laik bir toplum olma yolundaki kararlılığının simgesiydi. 25 Kasım 1925'te yürürlüğe giren yasa, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi sonrasında gizlice hatırlattığı devrim listesinde yer alıyor. Halkın modernleşmesini, uluslararası kılık kıyafet standartlarına uygun olmasını hedefliyordu. Kastamonu'da başlatılan ve İnebolu'da halka tanıtılan şapka memurlar için zorunlu hale getirildi. Avrupa'dan ithal edilen yüz binlerce şapka hızla toplumun yaşamına girdi. Hükümet memurlar için şapka avansı tahsis etti. Kadınlara zorunlu tutulmasa da modern kıyafetler teşvik edildi. Böylece kıyafet devrimi Cumhuriyet'in modernleşme yolundaki sembol adımlarından biri olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye hava üslerinden radar sistemlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından lojistik altyapıya kadar birçok NATO tesisini topraklarında barındırıyor. Bu tesisler resmi olarak ortak savunma amacıyla faaliyet gösterse de yıllardır egemenlik tartışmaları, yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerin merkezine sürüklendiği yönündeki eleştirilerin odağında yer alıyor. Türkiye'deki en tartışmalı NATO bağlantılı tesislerin başında İncirlik Hava Üssü geliyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ve NATO operasyonlarında kullanılan üs, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak ve Suriye'deki birçok askeri faaliyette lojistik merkez olarak görev yaptı. Üs, zaman zaman ABD'ye ait nükleer silahların burada bulunduğu iddialarıyla da gündeme gelirken, Türkiye'nin yabancı askeri operasyonların önemli bir parçası haline geldiği yönündeki eleştirilerin odağında bulunuyor. Malatya'nın Kürecik bölgesindeki radar sistemi, NATO'nun balistik füze savunma kalkanının en kritik unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Radar, olası füze tehditlerini erken tespit ederek NATO komuta sistemine veri aktarıyor. Özellikle İran'la yaşanan gerilimlerde Kürecik sık sık gündeme gelirken, uzmanlar bu tesisin Türkiye'yi bölgesel güç rekabetinin doğrudan parçası haline getirdiğini savunuyor. İzmir'de bulunan Landcom, NATO'nun kara kuvvetlerinin en üst düzey komutanlığı. Burada ittifakın kara harekatları planlanıyor, eğitim ve tatbikat faaliyetleri koordine ediliyor. İstanbul'un Ayaza bölgesinde konuşlu NATO süratli intikal kolordusu ise NATO'nun yüksek hazırlık seviyesindeki en önemli kara kuvveti karargahlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. kolordusu temel alınarak oluşturulan karargah, NATO'nun kriz bölgelerine kısa sürede sevk edilebilecek kara kuvvetlerini planlıyor ve koordine ediyor. Daha önce Afganistan başta olmak üzere çeşitli NATO operasyonlarında komuta görevi üstlenen NATO süratli intikal kolordusu, Türkiye'nin ittifak içindeki askeri rolünü güçlendiren yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Konya Hava Üssü de NATO'nun AVAX erken uyarı uçaklarının kullanıldığı üslerden biri. Üs özellikle Irak ve Suriye çevresindeki operasyonlarda keşif, gözetleme ve koordinasyon görevlerinde öne çıktı. Bu nedenle Konya'da NATO'nun bölgesel askeri faaliyetlerinde stratejik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası gerilimlerin odağına sürüklemekle eleştirilen NATO tesislerine yenilerinin eklenmesi için de planlamalar yapılıyor. Planlamaya göre Adana'da konuşlu 6. Kolordu Komutanlığı bünyesinde çok uluslu Kolordu Türkiye adıyla yeni bir NATO karargahı oluşturulacak. Karargahın Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşanabilecek kriz senaryolarında NATO kuvvetlerinin sevk ve idaresinde görev alması öngörülüyor. Kurulması planlanan bir diğer yapılanma ise İstanbul'da konuşlandırılacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı olacak. Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin koordinasyonunda görev üstlenmesi planlanan komutanlığın deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, mayın tehdidiyle mücadele ve çok uluslu deniz operasyonlarının planlanmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Ancak kamuoyunda bölgesel ilişkileri zedeleyebileceği ve boğazların statüsünü tartışmaya açacağı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak hava üslerinden radar sistemlerine, komutanlıklardan lojistik altyapıya kadar çok sayıda NATO tesisine ev sahipliği yapıyor. Mevcut askeri yapılanmalara yenilerinin eklenmesi planlanırken, bu genişleme yalnızca savunma politikaları açısından değil, Türkiye'nin egemenliği, dış politika bağımsızlığı ve bölgesel güvenliği açısından da tartışmaları beraberinde getiriyor. Yabancı askeri unsurların ve NATO komuta yapılarının Türkiye'de giderek genişlemesi kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Bu durumun Türkiye'yi kendi ulusal güvenlik önceliklerinin ötesinde bölgesel ve küresel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği, olası çatışmalarda stratejik hedef konumuna taşıyabileceği ve dış politika kararlarında hareket alanını daraltabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin NATO varlığı mevcut üs ve karargahların yanı sıra kurulması planlanan yeni askeri yapılanmalarla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bu genişleme egemenlik tartışmalarını derinleştirirken yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki konumla ilişkin eleştirileri de artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesinde ikinci gün başladı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3685'e yükseldi. ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesinde ikinci gün başladı. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da koşu yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çankaya'daki Sevmenler Parkı'nda sabah koşusuna çıktı. Güvenlik ekibiyle Çankaya Köşkü civarında görülen Macron, zaman zaman çevredekilerle selamlaştı. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağıyla sağlık hizmetlerinde kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Taslağa göre tıbbi müdahalelerde elektronik onay sistemi uygulanacak, hasta ve sağlık çalışanlarının başvuruları dijital ortamdan alınacak ve önceden açıklanmış sağlık isteği uygulaması hayata geçirilecek. Sağlıkta şiddetle mücadele kapsamındaysa beyaz yardım sistemi kurulacak, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki ve psikososyal destek sağlanacak. İzmir Adam Menderes Havalimanı'nda elinde iki bıçak bulunan bir şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışan polislerle arbede yaşandı. Olayda bir komiser ve üç polis memuru hafif yaralanırken tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken uzun sürede ruh sağlığı tedavisi gördüğü bildirildi. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bariyer ve dinlenme tesisi tabelasına çarpması sonucu 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Dış gündemle devam edelim. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3685'e yükseldi. İki hafta önce Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken ülke genelinde depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3685'e yükseldi. Bahreyn'de güvenlik alarmı yeniden en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin tekrar çaldığını duyurarak vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu. Gelişme, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artan gerilim ve karşılıklı saldırıların ardından yaşandı.
2: Ekonomi.
1: Motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 76 kuruş zam yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayınlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle noktalayalım. Ekonomiyi Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.350 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 57 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.240, çeyrek altın 10.210, tam altın 40.592, ata altını ise 41.651 liradan işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Alınan sonuçları aktaralım. Arjantin 2-0 geriden geldi. Mısır'ı 3-2 yenmesini bildi. İsviçre 4, Kolombiya 3. Buna göre Arjantin ve İsviçre çeyrek finale adını yazdıran son ülkeler oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek finale kalan 8 ülkeyi aktaralım. Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin ve İsviçre oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmelerinde Fransa ile Fas, İspanya ile Belçika, Norveç ile İngiltere, Arjantin ile İsviçre eşleşti. Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final mücadelesi yarın oynanacak. Yarın saat 23'te oynanacak mücadelede Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılan tahminlere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim 30 derece. İstanbul parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34. Antalya, Trabzon ve Van parçalı ve çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 33, Trabzon ve Van 26 derece. Gaziantep çok bulutlu 34, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Altın Eller kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadılat Gündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kapris Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadılat Gündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti. İfadelerini kullandı.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya, Kiev rejiminin hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin naaşlarını teslim almaktan vazgeçmesini sert eleştirdi. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar var. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler gelecek hafta Roma'da yeniden başlayacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev rejiminin hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin naaşlarını teslim almaktan vazgeçmesini sert bir dille eleştirdi. Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, bu durumun tarihte bir ilk olduğunu belirtti. Tarihte kendi insanının cenazesini teslim almayan hiçbir yapı, hiçbir sosyal grup olmadı. Halklardan bahsetmiyorum bile. Böylesi bir oluşuma daha önce rastlanmadı dedi. Rus diplomat, semavi dinlerin ortaya çıkışından önceki dönemlerde bile insanların hayatını kaybeden kabile üyelerini asla savaş alanında bırakmadıklarını söyledi. Hemen hatırlatalım, Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta Konstantinovka'da bulunan ve hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının teslim edilmesi için insani bir girişimde bulunmayı teklif etmiş, ancak Kiev yönetimi bu teklifi reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı bu hamleyle Ukrayna tarafının kendi askerlerine bir kez daha harcanabilir malzeme gözüyle baktığını kanıtladığını belirtmişti. Rusya, Kiev'deki askeri hedefleri vurdu. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimi tarafından sivil altyapıya yönelik düzenlenen terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki stratejik askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetle vurdu. Operasyon kapsamında Kiev rejiminin askeri lojistiğine darbe vuruldu. Füzeler için parça üretimi ve depolaması yapılan bir tesisin yanı sıra insansız hava araçlarının montajının yapıldığı stratejik bir atölye imha edildi. Ukrayna yerel medyasında yer alan haberlerde de gece boyunca Kiev'de birkaç dalga halinde patlama seslerinin yükseldiği ve şehir genelinde hava alarmı çalındığı doğrulandı. Bu operasyon Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna'nın başkenti ve çevresindeki askeri altyapıya yönelik gerçekleştirdiği üçüncü büyük ve etkili harekat oldu. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar var demiştik. Hemen detaylarını aktaralım. ABD ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe gösterilerek dün İran'a karşı başlatılan misillemenin detayları aktarıldı. Bu kapsamda ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılara karşı İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada İran'ın düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyri sefer serbestisini zayıflattığı savunuldu. ABD ordusu dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını bildirmişti. İran ordusuysa ABD'ye ait Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisin hedef alındığını bildirdi. Fars Haber Ajansı Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Buna göre İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Ayrıca bir MQ-9 tipi İHA'nın da düşürüldüğü kaydedildi. İran eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'i uğurluyor. Savaşın ilk günü ABD İsrail saldırısında öldürülen Hamaney ve ailesi için başkent Tahran'ın ardından bu kez de ülkenin dini başkenti olarak Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Hamaney'in naaşı Şiiler için kutsal sayılan Irak'ın Necef kentine götürüldü. Necef'te bu akşam düzenlenecek resmi cenaze törenine Başbakan Zeydi'nin yanı sıra üst düzey devlet yetkilileri katılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da İranlı heyetle birlikte cenaze törenine katılmak için Necef'e gitti. Hamaney'in naaşı yarın da tören için Irak'ın Kerbela kentine götürülecek. Buradaki törenin ardından Hamaney'in naaşı tekrar İran'a gönderilecek. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler gelecek hafta Roma'da yeniden başlayacak. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İsrail, Lübnan ve ABD'nin yaklaşık iki hafta önce tarihi bir çerçeve anlaşmasına vardığını söyledi. Lübnan'la müzakerelerin bir sonraki tur görüşmesinin gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı. Lübnan tarafının İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkinse henüz bir değerlendirmesi olmadı. Belçika'da Filistin devletinin tanınması için süreç hızlandı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin kararın hazırlanması için kabinesine talimat verdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir ankete göre katılımcıların yaklaşık üçte biri İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini soykırım olarak değerlendiriyor. Demokrat seçmenlerde bu oran %50'ye çıkarken katılımcıların yarıya yakını ise konu hakkında görüş bildirecek yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Ankette ayrıca İsrail'in mevcut saldırılarını haklı bulanların oranının Ekim 2023'teki ilk saldırılara ve verilen desteğe kıyasla daha düşük olduğu görüldü. Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor. Venezuela'da meydana gelen iki büyük deprem felaketi sonrası yaşamını yitirenlerin sayısı 3.685'e, yaralananların sayısı 16.740'a yükseldi. Vatandaşlar için 87 geçici barınma merkezi kurulurken ihtiyaç sahiplerine de 9.000 tondan fazla gıda ulaştırıldı. Çin'in kuzeybatısında meydana gelen heyelanda 21 kişi hayatını kaybetti. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Nanhe bölgesinde dün meydana gelen heyelanda 33 kişi toprak altında kaldı. Toprak altında kalanlardan 21'i yaşamını yitirdi. 7 kişi hafif yaralanırken 5 kişinin de kurtarıldığı bildirildi. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını aktardı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'nın yeni sıcak hava dalgalarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığını açıkladı. Kurum birçok ülkede aşırı sıcaklara yönelik acil eylem planlarının bulunmadığını belirterek yeni ölümcül sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Yapay zeka altyapısının ve temel model kabiliyetlerinin metalaşma dönemine girdiği gözüküyor burada. Kullanıcı sonunda bu cevap hangi model altyapısından geldi diye değil, bana en ucuz, en kolay, en entegre biçimde kim iş yaptırıyor diye bakacak işin içine. Yani bir dakika, bu Gemini'den gelmiş, ben ona bakmam o zaman, inanmam falan demeyecekler. En azından power user diyecek bunu. Yukarıdaki kullanıcılar bunu söyleyecekler. Ama sıradan kullanıcılar, abi kaça geliyor? 5'e geliyor. Tamam bas git ya, 5'ten yapalım onu diyecek. Yani OpenAI ve Anthropic için şöyle bir kötü haber var. Google fiyat kırmaya başlarsa yalnızca ucuz abonelik satışı değil, rakiplerin değerleme hikayesinin de altına dinamit koyacak. Google diyecek ki abi bak, 5 dolara bunları yapabiliriz biz. Anthropic buradan 20 dolar istiyor. Ne gerek var ya, 5 doları bastır geç, gel bizden takıl diyecek. Gel bizden takıl diyecek.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. Senin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın Turu.
0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir basın turundan herkese merhabalar efendim. 8 Temmuz 2026 çarşambayı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim gazetelerimizi aldık. Yuvarlak masa etrafında -1 ile yerimizi de aldık. Sevgili Ebru bizlerle değil biliyorsunuz. Daha önce de hatırlatmıştım sizlere. Önümüzdeki haftadan itibaren bizlerle olacak. İki kişi kaldık baş başa. Aldık gazetelerimizi. Neler var neler yok diyeceğim ama tabii ki bütün gazeteler ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dünkü görüşmesini ve bu görüşmesinin ana başlıklarını tabii ki manşetlerini taşımış. Bugün böyle baktım özellikle bundan başka haber veren bir gazete var mı diye ama yok hemen hemen bütün gazetelerin ana manşetlerinde bunu görüyoruz. İşte o zaman hemen Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Milliyet Gazetesi de tabii ki Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını duyurması haberini manşetine taşımış ve Türkiye'yi övdü, müjdeyi verdi, yaptırımları kaldıracağız dedi. F-35'lerin satışı içinde herkes neden bunu yapmayalım ki diyor ifadesini kullanmıştı Trump. İşte bu sözleri Milliyet Gazetesi sayfalarına taşımış. Diğer yandan liderlerin Türkiye'ye geldikleri anda, Ankara'ya indikleri andaki fotoğraflarını da tek tek görüyoruz. İşte Kanada, İspanya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Finlandiya başkanlarının, cumhurbaşkanlarının ve devlet başkanlarının fotoğrafları var. Bu fotoğraflara bakınca hepsinin genel olarak eşleriyle birlikte geldiğini görüyoruz. Eşli bir katılım var. Zira biliyorsunuz akşamında da külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından bir yemekle, resepsiyonla onurlandırıldılar. Bu yemek de resepsiyonda gerçekten son derece şık ve güzeldi. Bununla ilgili fotoğraflar da yine Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer almış.
4: Nefes gazetesindeyiz. NATO zirvesi öncesi birçok gösterici biliyorsunuz ki gözaltına alınmıştı. En az 100 kişinin de gözaltına olduğunu belirtelim. Göstericilerin ağzı kapatıldı aynı zamanda. Ankara'da NATO zirvesini protesto etmek isteyen gruba polis çok sert müdahalede bulundu. En az 100 kişi gözaltına alındı. Milletvekilleriyle polis arasında gerginlik yaşandı. Bu da NATO'nun bir diğer perde arkasındaki o olumsuz haberlerden bir tanesiydi. Onunla başlamak istedim. Nefes gazetesinin bir diğer haberine baktığımızda ekonomiyle ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Asgari ücretli ve emekli 3 kuruş maaşla ne yapacağını şaşırdı. Şehriban Kıraç'ın özel haberinde sizlerle paylaşalım. Boğazımızdan kısıp ev kirasına yatırdık. Gelirdeki yerime mutfak bütçesinde küçülttü. Gıdadan kısanların oranı %35 arttı. Kıt kanaat geçinen vatandaş en çok temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Her 10 kişiden 7'si artık dışarıya adım atmaya bile korkuyor. Kira ve faturalar gıdadan çok daha fazla tutuyor. Sadece kiraya ödenen para ailenin bütün gelirinin %30'unu alıp götürüyor.
0: Maalesef acı gerçekler. Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi de dünkü görüşmeden, Trump ve Erdoğan görüşmesinden güçlü karar demiş. Bu güçlü karar derken de 3'ün özellikle bastırmış. Çünkü diyor ki bu güçlü kararlarda 3 önemli karar vardı. Katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35'ler için karar verilmesi ve Kaan uçağının motorlarına takviye gelmesi diyerekten bu 3 önemli kararı Takvim gazetesi sayfalarına taşımış. Ve hemen diğer bir başka haberi, fiyat şişirene ağır ceza geliyor. Neden bahsediyoruz? Efendim, depozito yönetim sistemi DOA başladı artık biliyorsunuz. Ama fırsatçılar da yine yerinde durmuyorlar. Vatandaşlardan da şikayet yağıyor. Denetim başlattı Ticaret Bakanlığı. Haksız fiyat uygulaması yapanlara yaptırım uygulanacak. Nedir efendim bu haksız fiyat? Bu şişelerde, ambalajlarda depozito olunca bir anda bunların fiyatları arttı. Bilmem siz de denk geldiniz mi? Suların farkında mısın arttığını rakamların?
4: Yani şöyle, ben ücretlerin bakmadım, daha dikkat edemedim ama çevremdeki insanlardan bu konu üzerinde bir şikayet var.
0: Ben farkında olmadan ya dedim bunların hepsi dedim zamlanmış mı dedim ama hani bunu düşünmemiştim açıkçası. Sonradan bunu düşününce, gerçi bir haberci olarak bunu nasıl düşünemedim diyeceksin ama tatildeydim.
4: Tabii o zaman
0: tatildeydim. Allah Allah dedim. Bir de hani tatil yöresinde şey oluyor yani, her şey pahalı zaten, hani o kotadan gidiyor. Hani anladın gibisinden. Mı? Hani o öyle gidiyordu ama sonra haberlerle karşılaşınca efendim bunun sebebi anlaşılmış oldu. Ama yine biz dikkat diyoruz. Yine biz uyarımızı yapalım. Bakın bakanlık denetimlere başlamış durumda.
4: Akşam gazetesiniz ama ben ilk sayfayla devam etmeyeceğim. Dediğin gibi NATO ile alakalı
0: başka
4: haberler
0: haber yok zaten.
4: Aynı haberleri tekrarlamış olacağız.
0: Kesinlikle.
4: Ne yazık ki 3. sayfa haberlerine bakıyorum. Boya fabrikasında alev yangın çıkmıştı. Kocaeli'ne gidiyoruz. Kocaeli Derince'deki bir boya fabrikasında dün yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Küre dönen fabrikada yapılan incelemelerde işçi Samet Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılırken dumandan etkilenen iki işçi de hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkinde şu anda soruşturma devam ediyor. Gerçekten burada siyah dumanların gökyüzünü kararttığını belirtelim. Çok geniş çaplı bir yangın.
0: Peki Posta Gazetesi'yle devam edelim. Ben de senin gibi yapacağım Serkan. Böyle başka haberleri tırmalıyorum, bakıyorum. Ve Halil Ergün, Türk sinemasının usta oyuncusu biliyorsunuz. Az daha bütün servetini dolandırıcılara kaptırıyormuş efendim. Bu haberi okumakta fayda var. Çünkü maalesef hala bu dolandırıcılık haberlerini çok fazla duyuyoruz. Ve bu yöntemle halen insanların canı yanıyor. İşte onlardan bir tanesi de ünlü oyuncu Halil Ergün. Ama o kurtarmış. Şöyle ki efendim, telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı Ergün'e kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini söylüyor. Yapay zeka tarafından hazırlanmış sahte belgeleri iletiyor. 3 gün boyunca aramaları sürdürüyor ve Halil Ergün'ü psikolojik bir baskı altına alıyor dolandırıcılar. Mal varlığın tehlike altında, koruma altına almamız için bize devretmen gerekiyor diyorlar. Ve dolandırıcılar şöyle de diyor, bakın sen artık devlet adına yürütülen çok gizli bir operasyonun parçasısın. Bunlardan kimseye söz etme, bir kişi bile duyarsa hem senin hem de ailenin hayatı tehlikeye girer diyor. Sanatçı evden dahi çıkmıyor, bakın günlerce evden dahi çıkmıyor, uyku bile uyumuyor. Ancak bir gün komşusunun oğlu geldiği anda ona bu durumu anlatıyor. Komşusunun oğlu diyor ki, abi seni dolandırıyorlar. Dolandırıyorlar çok net. Bakın böyle şeyler telefonda olmaz. Bir devlet telefonda arayıp da bakın malınızın üstüne kondular falan diye bir şey olmaz. Bununla ilgili cep telefonlarımıza da sürekli SMS'ler geliyor. Bununla ilgili kamu spotları da yapılıyor. Ama hala işte maalesef bu şekilde böyle bir basiret bağlanması mı diyelim buna, ne diyelim bilemiyorum ama işte geçen gün doktorları anlatmıştık sana, hatırlıyorsun. Dediğin gibi çok domine ediyorlar, bir anda ne yapacağını şaşırmış durumda oluyorsun. Ama ben ısrarla bu haberleri her gördüğümde vermek istiyorum ki hani bir dinleyicimizin bile daha kulağında kalsa ne mutlu bize. Halil Ergün'e geçmiş olsun diyoruz ama bakın tesadüfen kurtarmış mal varlığını, yoksa gidiyordu.
4: Yani genç kuşak bu konuda daha dikkatli aslında baktığımızda. Uyaran taraf hep genelde onlar oluyor.
0: Doğru söylüyorsun.
4: Son anda böyle hemen çarkın dibinden dönüyorlar.
0: Doğru söylüyorsun.
4: Şimdi yine NATO'yu ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Milli Gazete'deyiz. Milli Gazete NATO'yu bayağı bir eleştirmiş. Onu hemen okumak istiyorum. Türkiye'nin savunma sanayisine göz diktiğini belirtiyor manşetlerinde.
0: İşte bak gazeteleri görüyor musun? Bak gazeteler hepsi kendi yayın anlayışına göre nasıl işte... O yüzden de hani bunları böyle farklı farklı bütün gazetelere aktarıyoruz dinleyicilerimize.
4: Bakalım, sert eleştiriyi hemen sizlere aktaralım. Müttefiklik ve stratejik ortaklık adı altında Türkiye'yi yıllardır oyalayan NATO aslında Ankara'nın tam bağımsızlık iddiasına ve milli güvenliğine kasteden en büyük tehdit odağıdır Milli Gazete'ye göre. Batı emperyalizmi Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli bir güç olmasından her zaman rahatsızlık duymuştur. Bugün Ankara'da düzenlenen zirve kapsamında savunma sanayinin göz bebeği Aselsan başta olmak üzere milli kuruluşlarımızın NATO caydırıcılık mimarisi adı altında küresel çarkını içine çekilmek istenmesi manidadır. Böyle bir yazıyla karşılaştık Milli Gazete'de.
0: Peki o halde devam edelim. Ben de hangi gazete varmış elimde? Dünya Gazetesi var. Dünya Gazetesi de yine tabii ki dünkü görüşmeden ekonomik olan kısımları sayfalarına taşımış. Dosta yaptırım olmaz, katsa kaldırılacak. Trump'ın böyle de bir lafı vardı dostlarımıza karşı diye. Dosta yaptırımı olmaz, katsa kaldırılacak demiş ve ardından rakamlar var burada. Dediğim gibi ekonomiyle ilgili rakamları da yine sayfalarına taşımış Dünya Gazetesi. Ben böyle başka haberlere bakmak istiyorum. Az önce bahsettiğim dedim ya, bakanlık yola çıktı. Bakanlık denetimler yapacak bu şişe ambalajlarla ilgili fiyatların artışıyla ilgili. Şimdi bununla ilgili bir başka haber daha var, onu da paylaşalım. Bu DOA sistemi, depozitosu olan ambalajlar 1 Temmuz'da başladı biliyorsunuz. Ulusal entegrasyon döneminin ilk günlerinde vatandaşlardan da yoğun bir ilgi gördü. İlk hafta itibariyle DOA logolu içecekler ambalajı yeniden ekonomiye kazandırırken gözler sistemin başarısında önemli rol üstlenecek olan otel, restoran ve kafe işletmelerine çevrildi. Şimdi onlar bizim gibi değil ki, öyle bir tane iki tane bırakmıyorlar. Kolilerle alıyorlar, kolilerle bırakıyorlar. Peki onlar için ne olacakmış efendim? DOA işletmeler için zorunlu kayıt dönemi olacakmış. DOA sisteminde şimdi de otel, restoran ve kafe işletmeleri için kritik aşamaya geçildi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk açıklamış efendim. Geri kazanım hedeflerine ulaşılmasında bu işletmelerin üstlendiği role dikkat çekiyor ve Ekim ayı sonuna kadar bu zorunlu kayıt döneminin tamamlanması gerektiğini söylüyor. Ekim ayı sonunda bu zorunlu kayıtlar gerçekleşecek ve bakalım bundan sonrası ne güzel, plastik atıksız, şişesiz, geri dönüşümle, şahane.
4: Umarım güzel bir dünya olsun, yeterli bizim ya. için. Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. İç gündemle devam edeceğiz. Dün CHP Grup Başkanı, Genel Başkanı diyecektim, Özgür Özel bir partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Farklı konu başlıkları vardı. ABD'ye bu kadar bağımlı iktidar hiç görülmedi mesajını vermiş partisinin grubunu. Eskişehir'de toplayan CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, Ankara'daki NATO protestolarına yönelik sert müdahalelere tepki gösterdi. Özel, Erdoğan Trump protestosunun kendi sonu olacağını düşünüyor. Tarihimizde ABD'ye bu kadar göbekten bağlı yönetim görülmedi mesajını verdi dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Bir diğer haberde gazeteciye İBB davası gözaltısı, bu haberle devam edelim. Silivri'de izlediği İBB davasına yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Kayhan Ayhan hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi. Aynı gün gözaltına alınan gazeteci Azar Dost da serbest bırakıldı.
0: Peki o halde Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Bir Gün gazetesi de NATO sebebiyle yine senin de az önce bahsettiğin gibi gözaltıları sayfasına taşımış. NATO bahanesiyle başlatılan sıkı yönetim sürüyor. Toplumsal muhalefet hedef oldu. Gözaltılar bitmiyor demiş ve en son zamanlarda yine gazeteciler biliyorsunuz çok fazla gözaltı söz konusu. Gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan saray yönetimi diyor Bir Gün gazetesi. 48 saat içinde efendim 6 gazeteciyi gözaltına aldı diye bir haberi var Bir Gün gazetesinin. Ve çocuklar gibi mutluydular demiş yine bu görüşmeye ait, Trump ve Erdoğan görüşmesine ilişkin. Ama bunun karşılığında neler olacağını çok yakında göreceğiz demiş Bir Gün gazetesi. Ve devam edelim, yürüyüş sürüyor demiş CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısını dün Eskişehir'de yaptı biliyorsunuz. Başkentte paranoyak bir olağanüstü hal yaşandı. Trump kendi ülkesinde yüz binler, milyonlar tarafından protesto ediliyor. Ama Erdoğan, Trump'ın Türkiye'deki protestosunun kendi sonu olacağını düşünüyor şeklinde bir açıklama var. Bir Gün gazetesi Özgür Özel'in açıklamalarını sayfalarına taşımış.
4: Türkiye gazetesindeyiz. Gündemin çok daha dışına çıkacağız. Çok ilginç bir haber. Hatta zihnimde canlandırırken nasıl olduğunu bile anlayamadım, anlam veremedim. Kusmaya çalışırken 13 santimetrelik diş fırçasını yutan bir vatandaştan bahsedeceğiz. Evet. İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir cerrahi operasyon gerçekleştirildi. 21 yaşındaki S.B. zayıflamak maksadıyla kendini kusturmaya çalışırken...
0: Bu zayıflamak için neler yapılıyor
4: yani, ben de anlamıyorum. Yani insanlar her yolu deniyor. Yanlışlıkla 13 santimetrelik diş fırçasını yutuyor kusmaya çalışırken. Daha sonra yemek yiyince fenalaşan genç kadın Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıyor. Genel cerrahi uzmanı Doktor Kubilay Özgür Öztütüncü başkanlığındaki ekip yemek borusunun yırtılma riskine karşı endoskopiyi tercih etmeyerek hastayı doğrudan ameliyata alıyor ve yaklaşık 40 dakikalık küçük kesi yöntemiyle fırça mideden başarıyla çıkarılıyor. Daha önceden de böyle bir şey denemiş. Yani uzmaya çalışırken diş fırçasına sapı falan
0: kaçıyormuş
4: midesine.
0: O büyük bir ihtimalle kendini istifra etmek için öyle bir yöntem bulmuş.
4: Biz parmak yapıyoruz.
0: Yapmıyoruz o şeyler.
4: Küçükken çocukken mesela ama diş fırçası nedir?
0: Neden böyle bir şey yapmak istesin yani? Yani çok böyle bir zorunlu, böyle bir miden böyle bir rahatsız olur, hani duramazsın falan, tamam da ama insanın kendini istifra etmeye zorlaması... Bu diş fırçasıyla herhalde, o fırça kısmıyla böyle.
4: Evet evet.
0: Ama ben şeye şaşırdım. Ondan hani yuttuktan sonra doktora gitmiyor hemen. yemek yiyor, sonra rahatsız olunca gidiyor. İnsan korkmaz mı diş fırçası yutunca? Evet. Ay neye uğradığımı şaşırırım. Ya utanırım da söylemeye, hani ben diş fırçası yuttum falan yani demeye de korkarım ama.
4: Ben burada okurken bile anlam veremedim. Dedim ya hani zihnimle canlandıramadım. Bu şekilde
0: bugün canlandırmasını yaptılar. Ben televizyonda gördüm gerçekten, şöyle duruyor sonra birdenbire doğru hop gidiyor falan şeklinde böyle. Eyvah. Geçmiş olsun diyelim genç kızımıza. 21 yaşında pırıl pırıl bir genç kız ama diyetlerden, diyetisyenlerden yararlanmasını tavsiye ediyorum. Bunlar son derece sıkıntılı şeyler. Bugün sana geçici olarak belki bir zayıflama getirecek ama sonrasında dönüşümü çok daha kötü olacak. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Hoca soru satmış, öğrenci soru çalmış. Nedir efendim bu, hemen bakalım. Bir profesörün sınav sorularını sattığı ortaya çıkan üniversitede yeni rezalette efendim, bir öğrencinin AirTag cihazıyla hocaları takip edip soruları çaldığı belirlenmiş. Neler neler oluyor. Masum masum kitap hoca. Tövbe tövbe, şaka söylüyorum tabii ki, bu kimse ciddiye almasın ama hani kopya dediğimiz şey filmlere de konu olmuştur. Hani esprili bir şekilde herkesin öğrencilik hayatında bir kenarından olmuştur, bir yardımlaşma vesairesi olmaması lazım, asla doğrulamıyoruz ama artık bu da nedir, AirTag'le hocaları takip et, soruları çal falan, bunlar bayağı işin nirvanası olmuşlar. Bakalım, dünyanın en iyi 50 tıp fakültesi arasında 23. sırada yer alan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tıp fakültesinde skandallar patlak vermeye devam ediyor. Şimdi efendim bakalım, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada tıp fakültesindeki sınav sorularının 3-4 yıldır, bakın bu bir de sistematik bir şekilde yapılıyor, 3-4 yıldır menfaat karşılığında sızdırıldığı ortaya çıkmış. Olayın boyutu, yabancı uyruklu bir öğrencinin bazı öğretim üyelerinin araçlarına gizlice AirTag adı verilen takip cihazı yerleştirmesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Eşyaların kaybolmasını önlemek için tasarlanan bu cihazları akademisyenlerin fiziki takibi almak amacıyla kullanan öğrenciyle birlikte bir öğretim üyesi de polis tarafından gözaltına alınmış. Son dönemdeki tüm sınavlardan şüpheli şekilde tam puan aldığı belirlenen öğrencinin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız bir silah ele geçirilmiş. Bu soru hırsızlığı sayesinde mezun olan bazı öğrencilerin ise halen doktor olarak görev yaptığı belirlenmiş. Sonra efendim niye yanlış teşhisler konuluyor? Niye bunlar başımıza geliyor? İşte bunlar yüzünden.
4: Maalesef. Yani film çıkar bu okuduğun haberden belki de. Öyle yani, bir senaryo.
0: Değil mi?
4: İlk defa hayatımda haber masasında magazin haberi okunca.
0: Hadi bakalım merak ettim.
4: Magazine
0: etti.
4: Ama aslında topluma faydası olan bir magazin haberi baktığımızda.
0: Merak ettim, nasıl bir fayda bulacağız
4: ben
0: bakalım.
4: Ben dizilerle aram iyi değildir. Bu diziyi de bilmiyorum. Daha 17'den anlamlı bir mesaj. Ehliyetsiz araç kullanma. Kanal D'nin Sivilen dizisi daha 17 verdiği toplumsal mesajlarla takdir topluyor. Dizinin geçen pazar ekrana gelen bölümünde ehliyetsiz araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekildi. Ata Yaşat'ın canlandırdığı Teoman'la Çağan Efe Akın oynadığı Aras karakterlerinin yer aldığı kaza sahnesi izleyicilere gerilim dolu anlar yaşattı. Bu sahnenin ardından yaşananlarsa adeta ders niteliğinde. Komiser Mustafa ile Hakan'ın diyaloğu ehliyetsiz araç kullanmanın doğurabileceği sonuçları göz önünde seriyor. Mustafa komiserin oğlunuzun araç kullanmaya yaşı tutmuyor. Herhalde dizinin isminden de anlaşıldığı üzere kullanan kişi 17 yaşında.
0: Çok güzel böyle bir tüme varım yaptım. Ben de öyle tahmin ediyorum. Seyretmiyorum çünkü.
4: Bu şekilde hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atıyor. Bunlara göz yummayalım. Kimsenin canı yanması sözleri dikkat çekti. Bu dizide geçen sahnelerden bir tanesiydi. Tabii böyle dizileri seviyoruz. Toplumsal duyarlılığı olan, hassas peki olan diziler.
0: O halde Fotomaç diyeceğiz. Fotomaç gazetesi yine Bruno Fernandes'i Aslan'a Watkins'i Fenerbahçe'ye yapmış. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları var. Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan, Sanchez, Torreira, Sané, bu oyuncuları biz aldık. Yine bize yakışan isimleri getireceğiz. Yine yıldızları getireceğiz ve 5. şampiyonluğu da, üst üste 5. şampiyonluğu da alacağız diyor.
4: Ama yeter.
0: Dursun Özbek. Vallahi.
4: Bir renk gelsin artık, hep aynı renklerinde. Yani şampiyon olması bir yerden sonra insanlar hani kendi takımlarının şampiyon olma umutlarını beslesinler biraz da. Değil mesela mi? Fenerbahçe.
0: Sus.
4: 8 sene oldu Selin, kaç? 10 sene mi?
0: Serkan ne 8'i ya? Serkan ne 8'i ya? 12 sene olduk ya.
4: 12 sene mi?
0: Ne 8'i?
4: Eyvah.
0: Ne 8'i?
4: Yani o yüzden diyorum 2014. Ki çekişme bir rekabet olması lazım artık. Peki, fonunu tamam. Bildiğimiz film istemiyorum ben.
0: Peki o halde dün akşam Arjantin maçını seyrettin mi? Mısır-Arjantin maçı.
4: Ben bu arada gerçekten inandım Arjantin'in elenebileceğine 2-0'dan sonra dakika
0: yani
4: çünkü
0: 79'a kadar 2-0.
4: 10 dakikada 3-2 çevirebilen bir takım Arjantin ve başrolü Messi. Yine Messi
0: maalesef. Ya ben bu arada bunu gerçekten söylemek istiyorum dinleyicilerimize. Ben Arjantin'i pek seven bir kişi değilim. Messi'yi de sevmiyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla maçı seyretmedim. Ama elimde aplikasyondan sürekli bakıyorum, skora bakıyorum falan. O sırada da sevgili Serhat Ayan'la mesajlaşıyoruz bir yandan. Serhat Ayan da bu maçla ilgili bana böyle bir iki şey attı. Dedim Serhat ne olur bitsin böyle dedim. 2-0 Mısır yeniyor o sırada. Sonra dedim ki son dakikaları rahat yemin ediyorum size dedim ekranın karşısında seyredeyim geçtim televizyonu açtım böyle keyif yapıyorum 79. dakika tam 2-1 ben böyle şok ve anında Serhat'a yazıyorum seyretmesem mi acaba falan diyorum ama yok canım diyorum hani 80 oldu tam 82 Messi falan ne oluyor dedim
4: bir yandan.
0: Yani tam yerimden kalkacaktım ki 3-2 oldu.
4: Böyle maçların da hastasıyız yani. Son dakikalara kadar belli olmayan bir maç. 2-0'dan sonra çeviriyorsun.
0: Muhammed Salah'a çok üzüldüm ya. Acayip üzüldüm.
4: Ben Mısır'a da üzüldüm.
0: Ben Mısır'a çok aslında üzüldüm. Mısır'ı çok istiyordum gerçekten.
4: Bir en kötü bir yarı final oynamasını isterdim. Çünkü daha önceden Dünya Kupası'nda adından söz ettirmeyen ülkeler. Fas'ta evet. Öyle mesela. Fas'ta çok güzel oyuncular var.
0: Fas'ta Fransa ile şimdi bakalım yarın çeyrek finalde ne
4: Fas'tan
0: yapacaklar.
4: Yana, kalbim Fas'tan yana. Tabii çok ki. Değerli oyuncuları var. Ve tabii gerçekten ki. Bence hak ediyor.
0: Ama çok zor Fransa'da. Yani
4: bakacağız. Mbappe bir şey yapmazsa Mbappe.
0: Mbappe hepsi var yani. Dembele'si hepsi var yani. Fena yani Fransa fena.
4: Gereken isim Mbappe.
0: Peki ama dünkü Arjantin-Mısır maçı gerçekten şahane bir geri dönüştü. Arjantin adına Arjantin böylelikle
4: yani
0: çeyrek
4: finale. Bize şu heyecanı yaşatmayan ya, milli takımımıza gerçekten.
0: Değil mi?
4: Ama işte milli takım yapacak bir şey yok. İnşallah bir dahaki Dünya Kupası'nda
0: İnşallah.
4: Onları yaşatacak.
0: İnşallah diyelim. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte burada tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
4: Hoşça kalın.
3: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
5: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: enerjinin seydi.
1: Saatler 11.50. Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl küresel doğal gaz talebinde düşüş bekliyor. ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Uluslararası Enerji Ajansı'nın en son 3 aylık piyasa raporuna göre Orta Doğu'daki savaşın etkileri küresel doğal gaz piyasasını yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Daralan arz ve yükselen fiyatlar kilit pazarlardaki talep üzerinde baskı oluşturuyor. Rapor, başta elektrik ve sanayi sektörlerindeki daha düşük gaz kullanımı nedeniyle küresel gaz talebinin bu yıl %0,5 oranında azalacağını öngörüyor. Bu durum, diğer bölgelerdeki üreticilerden gelen LNG arzı Orta Doğu'daki kayıpların telafi edilmesine yardımcı olsa da dünya genelindeki doğalgaz tüketiminin 7 yıl içinde 3. kez düşmesi anlamına geliyor. Rapora göre Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mart-Haziran dönemindeki üretim 2025'in aynı 4 ayına kıyasla neredeyse %80 oranında azalarak keskin bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte Kuzey Amerika, Afrika ve Avustralya'daki yeni LNG projeleri de dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki üreticilerin üretimlerini artırması sayesinde 2026 yılının tamamında arzın 2025 yılına kıyasla büyük ölçüde değişmeden kalması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayınladı. Bu lisans 21 Haziran'da yayınlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı. Böylelikle 7 Temmuz itibariyle İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işlem izin verilmeyeceği bildirildi. Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi içinse 17 Temmuz'a kadar süre. OFAC tarafından geçen ay yayınlanan genel lisansla İran menşeli petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya gemilerden boşaltılması gibi normalde yasak olan tüm işlemlere geçici muafiyet sağlanmıştı.

0: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına baktığımızda 46 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören Ağustos vadeli kontratlarda doğalgazı megawatt saat fiyatı dün 44,13 euro olan kapanış seviyesine göre gün içinde yaklaşık %5 artışla 46 euroyu gördü. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğalgaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,60 dolardan işlem görüyor. Dün 76,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 74,16 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %3,29 artarak 76,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 72,65 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırıları düzenlemesi, İran'ın petrol satışına imkan tanıyan lisansı iptal etmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların ardından arz güvenliğine ilişkin endişelerin artmasıyla yükselmeye devam ediyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD Başkanı Trump, İran'la ateşkese ilişkin bence sona erdi dedi. İBB davasında gözler Silivri'de, Ekrem İmamoğlu savunma yapacak. Ticaret Bakanlığı DOA uygulamasının ardından içecek fiyatlarında artış iddialarına karşı harekete geçti. Ayrıntılar haberimizde olacak. NATO zirvesinde ikinci gündeyiz sevgili dinleyiciler. Detayları hemen aktaracağız sizlere. Liderler zirve için Beştepe'de. Ankara 36. NATO zirvesinin ikinci gününde ev sahipliğine devam ediyor. 32 lider bugün bir araya gelerek savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkları masaya yatıracak. ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Trump buradaki konuşmasında NATO'dan memnuniyetsizliğini yineledi. İran konusunda yardıma ihtiyacımız yoktu ama ben müttefikleri denedim, bize yardım etmediler dedi. Trump, ABD'nin İran'ın güneyine saldırıları hakkında da bir açıklama yaptı. Bence İran'la ateşkes bitti dedi. ABD'nin gece İran'a yönelik saldırılarının gerekli olduğunu belirtti. İran'ı çok sert vurduklarını söyleyerek onları sevmiyorum ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de yorumda bulundu. Netanyahu'yu da, Erdoğan'ı da seviyorum. Netanyahu'ya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu söyledim. F-35'leri alacaklar açıklamasını yaptı. Trump, Grönland ve İran konusunda NATO'dan memnun olmadığını da tekrar sözlerine ekledi. Özgür Özel, Türkiye'nin NATO üyeliğini önemsediklerini ancak ittifaka koşulsuz bağlı olunamayacağını söyledi. Partisinin Eskişehir'de düzenlenen grup toplantısında konuşan Özel, Türkiye'nin Rusya ve Çin'le kurumsal, istikrarlı ve güçlü ilişkiler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
2: Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
1: İzmir'de havalimanında bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı. İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu katında elinde 2 bıçak olan HK'yı fark eden polis müdahalede bulundu. Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede bir komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı. Gözaltına alınan şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.
0: Ekonomi.
1: Ankara yılın ilk yarısında rekor ihracat yaptı. Ankara'dan bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları buldu. Bu tutar en yüksek Ocak-Haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı plastik, cam ve metal ambalajlarda uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarındaki artış iddialarına karşı harekete geçti. Market ve sektör temsilcilerini uyaran bakanlık haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin başladığını duyurdu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.254 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 85 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.166 lira, çeyrek altın 10.885, tam altın 40.118, atı altın ise 41.158 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle: Arjantin 3, Mısır 2, İsviçre 4, Kolombiya 3. Buna göre Arjantin ve İsviçre çeyrek finale adını yazdıran son ülkeler oldu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanması ile birlikte çeyrek finale kalan 8 ülkede Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin ve İsviçre oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre. Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final mücadelesi ise yarın oynanacak. Yarın saat 23'te oynanacak mücadelede Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te ben ve ekip arkadaşlarım, sevgili teknik masada Simge, editör masasında sevgili Öznur, adını hala bilmediğim o kenardaki masada da sevgili Kemal, değerli dinleyiciler. Kemal'in yokluğunda da bir Mikail'i görebiliyoruz orada. O da belli aralıklarla sadece, her zaman da orada duramıyor. Herhalde izni o kadar anladığım kadarıyla. Çok fazla da ben detay da bilmiyorum. Bugün bizim radyonun rejisinde mantar panoda bir tane pembe renkte üzeri siyah yazılarla yazılmış bir kağıt görüyorum. Ne yazıyor orada? Bilmiyorsunuz. Ne demek? Ha, öyle mi? Rusça bazı fiiller yazıyor orada. Yani şey gelişti, sistem gelişti. Hani bizde de bilen şeyler var, arkadaşlar var neticede. Yani gayet normal değil mi bizde bilen insanlar olması? Hadi bilmiyorsun diyelim, bir Rusça bilmiyorsun diyelim ki bilmiyorsun, biliyorum. En azından az çok biliyorsun, evet. En azından hani yardım alabilirsin, teknolojik destek alabilirsin, değil mi? Peki size görev. Sadece ve sadece 5 dakika 33 saniyeniz var ki 33 saniyenin şu anda 4 saniyesi geçti ve geçmeye devam ediyor. Onun Türkçesini istiyorum, benimle paylaşın. Beni ilgilendirmiyor, ben detaylı istiyorum. Yazıyorum varmış, okuyorum varmış, balanmış, bilanmış. Ekrem Düzgünoğlu birazdan değerli dinleyiciler radyonuzda, Radyo Sputnik'te canlı yayın konuğum olacak. Çok kıymetli bir müzisyen, Türk halk müziğinde. Hem aranjör tarafı, ondan sonra hem müzisyen tarafı, böyle enerjik tarafı, oyuncu tarafı. Yani Ekrem Düzgünoğlu, sevgili dinleyiciler, birazdan stüdyomuzda konuğumuz olacak canlı yayında. Evet, hazır mıyız? Ne? Geldi mi cevap? Neymiş Kemal? Fiilleri okuyup tekrar ediyoruz değerli dinleyiciler. Siz de oturduğunuz yerden tekrar edebilirsiniz. Evet Kemal'cim. Okumak, çalışmak. Kahvaltı yapmak, öğle yemeği yemek, akşam yemeği yemek, yürümek, oynamak, dinlemek, çalışmak, dinlenmek, anlamak ve vesaire vesaire dedi. Bir yerden sonra Kemal de sıkıldı değerli dinleyiciler. Böyle bir şey yazılmış bizim rejimize. Gördüğünüz üzere anlatılmayanları sizlere anlatıyoruz. Kaç kişi size radyonun rejisinde ya da stüdyosunda mantar panoda yazılı olan şeyi paylaşır kıymetli dinleyiciler. 97.8 İstanbul frekansımız, 24 şehirde karasal yayında sizlere eşlik ediyoruz hanımlar ve beyler. Okanaslan.com Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz, beni takip edebilirsiniz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye. WhatsApp'tan sanki mesaj göndermek istersiniz diye düşünüyorum. İstemezseniz şayet çok kötü küserim, öyle böyle küsmem, çok üzülürüm. Üzersiniz şu kardeşinizi, Okan kardeşinizi kıymazsınız diye düşünüyorum. Hangi kameraya acınaklı fotoğraf vereyim, ne olur lütfen. Öyle şöyle ağlamaklı bu mu emoji, ağlama şey, ne emojisi, dua emojisiyle üzülme emojisini karıştırarak sizlere hanımlar beyler WhatsApp numaramızı sevgili Simge verecek. Bu arada bak elimde çok güzel bir koz var. Güler Duman Oğuz Aksaç konserine de bir çifte bilet vereceğim WhatsApp Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
2: Bak triplere bak.
0: Karay, ne olur ya, burayı alma Simge. Alma, karar o karar. Bir seferli dikkat edin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar, ondan sonra madar oluyoruz ya.
3: Bu da deli mi ne be?
0: Hala evet. Yani evet, yaptık bir şey sevgili dinleyiciler. Sonucuna katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok.
4: Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kaldı?
0: Yargıtay'dan önemli bir karar.
5: Güneş gidiyor, güneş.
0: Fethi Yılmaz, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm, iyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
6: Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun.
3: Hadi güzel kardeşim.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi patron Simge'ye soracağız. Diyeceğiz ki ne zaman vereceğiz biletleri, o ayarlayacak. Bugün bir çifte değerli dinleyiciler yine vereceğiz. Gerçi bir çifte veriyor olmamızdan dolayı bilet biraz da böyle bir fırça yedik dün. Ama ne yapalım yani, ben yarışma falan da yapmıyorum. Direkt hani bileti Güler Duman Oğuz Aksaç konseri, Harbiye Cemil Topuzlu sahnesi kıymetli dinleyiciler. Ve önümüzdeki hafta pazartesi günü 13 Temmuz'da gerçekleşecek konser. Birazdan bir çiftimize davetiye hediye edeceğiz. Bilet hediye edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Bu arada mesajlarınız da gelmeye başlamış. Ondan sonracıma Okan Bey severek dinliyorum, üzülmeyin diye mesaj atıyorum demiş. Yani yoksa mesaj atacağım falan da yok. Çok üzüldü bu çocuk ya. Dur bir mesaj göndereyim de keyfi yerine gelsin gibi olmuş. Sevgili Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hassasiyetiniz için. O da bir şey. Şimdi görüyorum liderler zirve için toplantı salonundalar. Hanımlar beyler, NATO zirvesi biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı mehter marşlarıyla falan karşıladık. Ondan sonra Yunanistan Başbakanı'nın değil mi? Miçotakis'in böyle gelişi var. Şaşkın şaşkın bakışı var. Her gelen de böyle makam aracından indikten sonra o mavi halıdan yürürken böyle şaşkınlıkla bakıyorlar etrafa, değil mi? Gördünüz. Çünkü orada karşılayanların kılık kıyafetleri, o giydirilen askerlerin kılık kıyafetleri. Ondan sonra mehter marşları falan böyle. Şu anda Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı yanında beraber konuşuyorlar değerli dinleyiciler. Gördüğüm kadarıyla arkası dönük ama Hakan Fidan sanki. Evet, Hakan Fidan, İbrahim Kalın orada. Bir de tabii tercüman da orada. Değerli dinleyiciler, NATO zirvesi, Beştepe'deki NATO zirvesi devam ediyorlar. Tam böyle ayrılacakken bir şey daha dedi Trump. Hani aklıma şu da geldi, şunu da söyleyeyim der gibi. Değerli dinleyiciler, hızlıca böyle bir bakalım. Bu arada dikkatli dinliyor. Bizimkiler diyeceğim. İbrahim Kalın, Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan orada toplantı salonunda ayakta böyle bir muhabbet ediyorlar değerli dinleyiciler. Şimdi bu arada Amerika İran'a yoğun bombardıman başlattı. Bu haber doğrulandı, onu da söyleyelim. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a yönelik askeri operasyon başlattığını duyurdu. Simge, sen bana söylediğin anda Güler Duman Oğuz Aksaç konser biletini ne yapacağız? Hemen vereceğiz. Tamam, buçukta sorumuzu soracak. Soruyu da Simge hazırlayacak değerli dinleyiciler. Bakalım ne soracak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Soruyu da Simge hazırlıyor. Saati de o belirledi. Patron o. Devam ediyorum Simgeciğim. Ondan sonracıma CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a karşı bir dizi güçlü saldırının başlatıldığı belirtildi. Operasyonun Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırılara yanıt olduğu ifadesi geldi. NATO toplantısına katılan liderler değerli dinleyiciler akşam yemeğindeydiler. Mehterli bir karşılama oldu orada kendilerine. Ben böyle hızlı hızlı geçiyorum bu NATO olayını. Ondan sonracıma Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor NATO zirvesi. Bu arada şeyler var, protestolar var, onu söyleyelim sevgili dinleyiciler. Şimdi tarihi nitelikte bu Trump'ın açıklamaları falan oldu. Bu sabah da açıklamalar oldu Donald Trump'ın, dün de oldu. Mesela Ray Brunson'dan bahsetti, F-35 Kaatsa yaptırımlarını konuştu. Bu gibi başlıklar damgasını vurdu. Havalimanında 800 milyon dolarlık bir uçak sohbeti vardı değerli dinleyiciler. Ankara Havalimanı'nda doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Sevgili dinleyiciler, bu arada Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Arkadaşlar, gidecek miyiz oraya? Gitmeyeceğiz. Tamam, güzel. Şimdi Erdoğan karşıladı ve ikili yürürken kameralara yansıyan samimi bir sohbet vardı. Trump'la bir sohbet vardı. Basın toplantısında Ray Brunson hatırlatması oldu. F-35 Kaatsa yaptırımları vardı değerli dinleyiciler. Dediğim gibi detaylara özür dilerim, girmeyeceğim. Ha, bu arada yemek vardı akşam. O yemeğin menüsü geldi, biliyor musunuz? Bak söyleyeyim. Ne var? Hazır mısınız? Aç mıyız? Yer miyiz bir şeyler? Böyle ortaya böyle hani neydi bu? Salataydı galiba hepimize. Şu Cem Yılmaz hareketi. Salata. Ben bir kase bak, küçük olduğunda çorba görüntüsü oluyor. Biraz daha büyüdüğünde salata. Mevsim salata ama böyle. Soğan olsun mu? İster misiniz? Birlikte yiyeceksek, tam tersine, birlikte yiyeceksek soğan olmalı. Çünkü biri yerse yemeyene kokar.
O yüzden soğan yenecekse hep beraber yenmesi lazım. Yemeyen olur. Tamam, yemiyormuşuz. Ben şimdi size Beştepe değerli dinleyiciler menüsünü sunuyorum. Başlangıç olarak taş fırın efendim. Tamam, başlangıç olarak taş fırın pide. Bak lütfen çok rica ediyorum. Bu menüyü dikkatle dinleyin. Değerli dinleyiciler, dikkatle dinleyin menüyü. Beştepe'deki liderlere verilen menüyü veriyorum, dikkat edin. Bak Güler Duman, bak. Aa, yani sus. Neydi başlangıç? Taş fırın pide. Taş fırın pide. Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı. Zeytinyağlı sebze sote. Yanık Denizli yoğurdu. Var ya, bir şey söyleyeyim mi? Kemal elini şöyle koymuş. Gözler hafif kısılmış. Ben saydıkça böyle kafada şeyde dönüyor. Etrafta dönüyor. Tamam. Mesela en son ben Kemal'in şeyinin kafasının üzerinde yanık Denizli yoğurdunu üç boyutlu böyle çevirdim, hatta böyle bir baktım altının üstüne. Dönüyor böyle. Ara sıcak. Kayseri mantısı. Yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası. Simge böyle saçıyla oynuyor. O ne be? İsli Ayaş salçası. İsli Ayaş, Ayaş salçası. Nasıl bir salça bu? İsli. İsli ne biliyor musun? İsi biliyorsun Allah'tan. Peki. Ana yemek. Sevgili dinleyiciler, ana yemek. Deniz levreği. Tarama. Urla sakız enginarı. Ve Tokat yaprağı. Veya ağır ateşte pişmiş dana kaburga. Dur, devam ediyoruz. Vakitte daraldı ya. Ondan sonra yine yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı. Ne bu? Firik pilavı. Tatlı olarak da sütlü Nuriye. Sever miyiz? Sütlü Nuriye. Yani. Antep fıstığı köpüğü. Ne diyor böyle Simge? Antep fıstığı köpüğü. Düşün, biz fıstığın kendini bulamazken bir de köpüğü varmış bunun. Maraş dondurması ve bergamot. Bu Antep fıstığı köpüğü çok enteresan yalnız. Şimdi bu Denizli yoğurdu var ya, menünün gizli imzasıymış. Menüde çok dikkat çeken şeylerden biri bu. Yanık Denizli yoğurdu hem başlangıçta zeytinyağlının yanında hem de ara sıcakta mantının yanında iki kez buluşturulmuş. Çok önemli bir detay var, kaçırmayın burayı. Bak, normalde diyor ki yüksek gastronomi menülerinde aynı baskın elementler bu kadar kısa arayla iki kez kullanılmazmış. Ancak burada yabancı liderlere, özellikle yoğurt kültürüne çok aşina olmayan batılılara Türk mutfağının o geleneksel isli yanık lezzet profilini ısrarla hafızlara kazıtmak istemişler. Mantının üzerine isil ayaş salçasıyla birleşen o yanık yoğurt muhtemelen gecenin en çok konuşulan lezzeti diyoruz. Bir şey mi söyleyeceksin Kemal'cim? Kardeşim. Abi baklava yok ya. Allah Allah. Doğru. Bak mesela bu Donald Trump için dana kaburga. Trump genelde böyle şey, Facebook falan iyi pişmiş et seviyormuş falan değerli dinleyiciler. Dolayısıyla o düşünülmüş olabilir. Başka ne var? Trabzon tereyağı, Bitlis Hizan Karakovan balı, Ankara'nın Ayaş salçası, Tokat yaprağı, İzmir'in Urla sakız enginarı ve Gaziantep fıstığı. Ya bu gelen kişilere biz sadece askeri bir güç değiliz. Aynı zamanda arkamızda devasa bir kadim Anadolu coğrafyası ve kültürü var demek istenmiş. Ya mantı ve pide. Liderlerin nedir o? Liderler için sunulan. Kapanışta sütlü Nuriye değerli dinleyiciler. Diyor ki ağır bir kaburga yemeğinin ardından liderleri komaya sokmamak için nedir o? Sütlü ve hafif tatlı seçilmiş. Yani böyle oh vallahi çok yedim ya. Vallahi çok yedim. Çıksam şurada Beştepe'nin şeyinde, bahçesinde vallahi bir yürüsek mi be? Hakikaten. Oradan Macron'u çağır. Bizim neydi, Meloni miydi? Neydi İtalya? Meloni'yi de çağırın. Beraber bir turlayalım şöyle Beştepe'nin bahçesinde. Biraz bir soda da moda da varsa, limonlu maden suyu. Hanımlar beyler. Hazır mıyız? Tamam. Hazır mıyız? O zaman Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü değerli dinleyiciler. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Harbiye'de.
Harbiye Cemil Topuzlu açık havada gerçekleşecek ve sorumuz geliyor. Şimdi verelim Simge. Soruyu şimdi soruyorum. Az önce saydığım menüdeki lezzetlerden bir tanesini 0505 171 66 56'ya gönderen ilk dinleyicimize, adı ve soyadı ile birlikte gönderen ilk dinleyicimize ne yapacağız? Harbiye Cemil Topuzlu'da Güler Duman Oğuz Aksaç konser biletini vereceğiz. 0505 171 66 56.

Hanımlar beyler, hazine 190.3 milyar lira borçlanmış. Allah Allah, hiç bizim alışkın olduğumuz şeyler değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdiği iki devlet tahvil ihalesiyle 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmaya gitti. Şöyle şu gözlüğümü bir takayım, daha rahat okuyayım değerli dinleyiciler. Şimdi devletin de tıpkı bizim gibi bütçesi var, maaşlar, yatırımlar, harcamalar derken eldeki para, toplanan vergiler demek ki yetmemiş. Hazine gidip bankalara demiş ki bana acil para lazım, nakit lazım demiş. Bankalarda ya ne demek, devletimiz için başımız feda, canımız feda demiş, seve seve veririz demiş. Borç dediğin nedir ki demiş, ya veririz tabii ki borcu demiş. 190 milyar borcu tir çıkarmış, trik vermiş. Neden seve seve veriyorlar? Çünkü devlet bu parayı çok yüksek bir vadeyle alıyor değerli dinleyiciler. Bizim Alkan'a gitsen desen mesela, Alkan al sana borç para vereyim desen, Alkan'ın var ya dönüş şöyle, aha yine beni yakaladı, vallahi yakaladı, dur bakalım nereden yürüyecek gibi. Alkan'a desen ki Alkan al sana şu kadar borç para, ama karşılığında şu kadar faiz vereceğiz, sana 190 vereceğiz, 400 olarak alacağız desem ne yaparsın? Kabul etmem dedi. Aklın yolu bir. Devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Devlet bunu dedi çünkü yüksek vadeyle, faiz vadesiyle. Sonra esnaf battı, işçi battı, maaşının yarısı vergiye gitti. Bunları konuşmuştuk ya, sebebi işte tam da burada gizli. Bankalar ellerindeki parayı esnafa veya vatandaşa kredi olarak vermek yerine sıfır riskle devlete yüksek faizle ne yapıyorlar? Satıyor. Banka oturduğu yerden kar rekoru kırıyor. Esnaf da kredi bulamadığı için takır takır dükkanını kapatıyor. Dün konuştuk ya bunları. Şimdi en acı kısmı da devletin bankalardan aldığı bu 190 milyarlık borç ve onun devasa faizi gökten zembille ödenmiyor. Yarın bu borç ne olacak Simgecim? Ya bu borç içtiğin suyun ekstra depozito yükü olarak karşımıza çıkacak. Maaşını elinde eline geçmeyen gelir vergisi dilimine erkenden geçecek. Benzine, ekmeğe, otoyola, her şeye takır takır zam gelecek hanımlar beyler. Özgür Özel. Değerli dinleyiciler, Özgür Özel hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir dedi. Kentin felç edilmesi ve korku atmosferine tepki gösterdi değerli dinleyiciler. Güçlü ve köklü bir devletin uluslararası bir organizasyona sahipliği yaparken, ev sahipliği yaparken kendi vatandaşını hayatından bezdirecek, şehri adeta sivil dolaşıma kapatacak düzeyde panik halinde önlemler almaması gerektiğini savundu. Değerli dinleyiciler, Özgür Özel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Ekrem İmamoğlu savunma yapacak. 414 ismin yargılandığı, Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu davada savunma yapacak Ekrem İmamoğlu 64. günde kıymetli dinleyiciler. Bu arada Özgür Özel de Silivri'de saat 14'te İmamoğlu'nun kürsüye çıkacağı oturumda salonda yerini alması bekleniyor. İddianame 2352 yıla kadar hapis istemi var. Onu da sizlere hatırlatalım hanımlar beyler. Şimdi Süper Lig'de bu sene, Türkiye Süper Lig'inde bu sezon bazı kısıtlamalar var. Neler olacak söyleyeyim. Fikstür sistemi olacak. Fikstür pardon, simetrik olacak. İkinci devre ilk devrenin tam tersi şeklinde oynanacak. Bunu koyduk mu kenara? Sonra hiçbir takım sezon boyunca başka bir takımı düzenli takip etmeyecek. İlk ve son 3 hafta üst üste iç saha veya deplasman maçı oynanmayacak. Takımların Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'la oynayacağı maçların en fazla 3'ü aynı statüde olacak. Hiçbir takım bu 4 ekiple üst üste haftalarda karşılaşmayacak. Hiçbir takım 7 hafta içinde bu 4 ekipten 3'üyle maç yapmayacak. Avrupa kupalarında yer alan takımlar belirli haftalarda karşı karşıya gelmeyecek. Derbiler 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. haftalarda oynanmayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde takımlar bir maçı iç sahada, diğerini özür dilerim deplasmanda oynayacak. Trabzonspor'un 3 büyüklerle oynayacağı maçların en fazla 2'si aynı statüde olacak. Aynı hafta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en fazla 2 takım iç sahada olacak. İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek. Aynı hafta İstanbul'da en fazla 4 takım iç sahada olacak sevgili dinleyiciler. Zürafa haberini yine veremedik ya. Vallahi ya. Bir de beni uyardı sevgili Simge. Simge kim kazandı? Gönderdin mi? Evet hanımlar beyler. Bugün bizden
Hakan Çıtanak beyefendi, kutluyorum sizi. Hakan Çıtanak biletinizi size sevgili Simge ulaştıracak. Hakan Çıtanak'ı tebrik ediyoruz. Az önce saydığım menülerden bir tanesini bize gönderen, ilk gönderen isim kıymetli dinleyiciler. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Güler Duman Oğuz Aksaç konserine Harbiye'ye gidecek. Medya sponsorlarından bir tanesi de biziz kıymetli dinleyiciler. O zaman minik bir ara, konuğumuz sevgili Ekrem Düzgünoğlu'nu buraya almak üzere ayrılıyorum. Birazdan geliyoruz.

0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok.
1: Nasıl?
0: Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
2: Adam ya, adam ya. Geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
3: Gerekirse kuru ekmek soğanı yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
4: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
5: Allah Allah.
0: Ya düşün yakınını arıyorsun falan.
6: Tamam da künke meleke.
7: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Hiç takmana gerek yok.
4: Gerek yok değil mi? Süpersin.
0: Girdik mi yayına? Ha, tamam. Biz böyle hiç takmana gerek yok. Yayında konuşunca bizim Özgür de panik oldu. Ne panik oluyorsun ki? Biz zaten samimiyiz.
4: Moralim çok bozuk diye düşünebilirler mi acaba? Takmak.
0: Ha doğru.
4: Değil mi?
0: Hiç takmana gerek yok derken evet, sevgili dinleyiciler.
4: Takma bu hayatı kafana ya.
0: Abi vallahi billahi programa geliyorsun insan böyle bozuk moralle gelmez ya.
4: Yani işte ne yapayım hayat böyle bir şey.
0: Gerçekten
4: işte.
0: Ya. Yani, abi nasıl bir şey ya?
4: Yıkık vaziyette. İntihar mı?
0: Sevgili dinleyiciler şimdi duruma açıklık getirelim. Bizim Telegram'dan zaten canlı takip edenler görüyor. Dedim ki kulaklık takmaya gerek yok. Rahat ol yani. Ondan
4: tam
0: sonra
4: o anda yayına
0: girince. Tam o anda yayına girince de siz de kulaklığı duymayınca sıkıntı oldu. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
4: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sen de iyisin inşallah.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bizler deyiz, keyifler yerinde. Seni çok iyi gördüm ben. Böyle yaz gelmiş, güneş tabii gözlükleri.
4: Tabii ki.
0: Spor yapıyor musun abi sen bu arada?
4: Spor yapmıyorum fakat başlayacağım ben bir ara yapıyordum. Eski tekvandocuyum bir de ben. Yani işte 1990'larda tekvando da yaptım ben. Sporu çok severim. Yapmıyorum ama yapmaya başlayacağım.
0: Tekvando niye? Yani hani o şey bir heves mi yoksa?
4: Ankaralıyız babacığım biz.
0: Ha, ondan kaynaklı yani.
4: Aynen. Yani orada tekvando var. Judo var.
0: Başka spor almıyoruz.
4: Yani futbol da var. Ama tabii ben oyumu tekvandodan yana kullandım. Kırmızı siyah da bıraktım.
0: Kırmızı
4: zirvede
0: siyah.
4: Bıraktım.
0: Kırmızı siyah ne oluyor abi? En tepe mi?
4: Yaşım tutmuyordu ya. Hani yaşım tutmuş olsaydı siyah olurdu.
0: Ha.
4: Yaşım tutmadığı için kırmızı siyah da bıraktım.
0: Peki bıraktın ama şey unutulan bir şey mi bu? İlla tekrarlamak mı gerekiyor? Hatırlamak falan
4: yani
0: nasıl?
4: Yani tabii şu an mesela bacağını aç desen açamam, sıfır açıyorum yani. Şimdi bak şurada kalıyorum şimdi ya.
0: Bir şey söyleyeceğim. Futbola niye tercih etmedin? Hiç mi yoktu şey?
4: Ya ben futbolu da sevmiyorum ki. Yani,
0: öyle mi?
4: Yani oynamayı severdim eskiden de izlemeyi hiç sevmiyorum. Babamdan kalan bir travma var çünkü her pazar.
0: Bir dakika nasıl bir travma? Ne
4: yani
0: oldu
4: şöyle
0: ki?
4: Bir babam çok maç hastasıydı. Ha, yani bizim bütün ailenin maç hastası.
0: Hangi takım tutuyor?
4: Galatasaraylıydı babam.
0: Galatasaray.
4: Evet ben de Galatasaraylıyım ama tamam. Hani şey değilim böyle.
0: Böyle fanatik falan değilsin.
4: Fanatik bir adam olmadım hiç. Bir de şöyle bir travmam var benim maçla alakalı. Şimdi biz senelerce mekanlarda çıktığımız için.
0: Tamam.
4: İşte 99'da geldim konservatuar kazandım işte. Burada Beyoğlu'nda orada burada her yerde çıkıyoruz. Heh. Abi maçın olduğu gün. Heh. Mort.
0: Niye?
4: İş yok. Para yok.
0: Gıcık oluyorum.
4: Tabii ki yani. Yani maç bizi böyle etkiliyor. Yani her dünyada ne olursa olsun ilk önce biliyorsun eğlence sektörü. Hı. Yalan oluyor.
0: Bu hala böyle mi bu arada?
4: Ya hala böyle tabii.
0: Yani bir de artık herhalde müziği etkileyen günümüzde tek şey spor da değil. Yani yanına başka şeyler de var. Tabii en önemli ekonomi olması sayabiliriz herhalde. İnsanlar biraz
4: tabii
0: bir yerlere giderken para lazım. Dışarı çıkıyorsun, geziyorsun, dolaşıyorsun, yiyorsun, içiyorsun falan değil mi?
4: Evet.
0: Sanatı gerçekleştirmek de çok kolay değil mi abi?
4: Yani sanatı gerçekleştireceğin yerler de zaten artık eskisi gibi değil. Hı. İşte bir elin parmakları kadar belki var. Hı-hı. İstanbul'da. Hı-hı. Hani rahat çıkıp sahne yapabileceğin, hı-hı, yerler. Onlar da öyle çok pahalı yerler de değil aslında ama, hı-hı, abi insanların durumu da şu an biliyorsun, çok stabil değiliz. Hiçbirimiz çok stabil bir hayat süremiyoruz ne yazık ki. Bugünümüze şükürler olsun ama eğlence en son nokta ya bir insanın hayatında. Hani her şeyini halleder, şimdi bir eğleneyim der ya. Şimdi biz oradayız. Hı hı. Orada olduğumuz için biraz önceki konuya tekrar geliyorum, maç olayına. Yani onun için bizi çok etkiler o maç işi ya da herhangi bir sıkıntı oldu, ufak tefek bir şeyler oldu Türkiye'de. Tamam biz gitmeyelim bir yere der insanlar.
0: Halbuki biraz tam tersi olması gerekmiyor mu? Yani sanat, müzik ruhun gıdası diyoruz. Yani insana iyi gelen şey diyoruz. İnsanı birleştiren,
4: evet,
0: kaynaştıran, ruhuna iyi gelen, öyle değil mi? Yani böyle olması gerekmiyor mu normal? Tam tersi olması gerekmiyor
4: mu aslında? Ya mesela ben hayatımda en çok sevdiğim yerlerden birisi stüdyo. Ki aranjörüm biliyorsun. Bir de sahnede şarkı söylemek yani. Gelenlerle birlikte şarkı söylemek gerçekten o 1,5-2 saat, 3 saat insanın hayatından böyle hani iyi ki de yaşamışım dediği saatler. Bu arada beni takip edenler bilirler çıkacağım yerleri, programları takipte kalsınlar. Yakında başka şeyler de açıklayacağız.
0: Sosyal medyadan tabii.
4: Tabii.
0: Bizim de haberimiz olur, biz de duyururuz burada.
4: Tabii yani evet o 2 saat, 3 saat gerçekten insana iyi geliyor. Mesela ben de arada gidip bir yerde oturmaktan çok keyif alıyorum. Bir arkadaşımı dinlemekten çok keyif alıyorum. Çok güzel saatler onlar.
0: Çok güzel ya.
4: Ama işte biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Yani stabil değiliz aslında. Yani stabil değiliz. Stabil olsak her şey daha güzel olacak. Yani bir gün o da olur. Şu an ben 46 yaşıma geldim. Çok stabilize bir hayat görmedim bugüne kadar. Ama herhalde 50'nden sonra görürüm diye düşünüyorum. Öyle bir umudum var.
0: Bence çok da umutlanma. Yani senin bu hareketlilik bence ya sendeki hareketlilik böyle yavaşlamaz gibi geliyor. Stabil, sakin duruma geçmez gibi geliyor.
4: Yok ben durmam babacığım, durur muyum ya? Durmam ben ya.
0: Şimdi Ankara ama müzik yolculuğu çocukluktan başlayan bir şey mi abi? Nasıl?
4: Yani... Abi gözümü açtım dünyaya. Ankara Piyangotepe. Bir Ankaralılar bilir. Ankara Piyangotepe gözümü açtım. Erzincanlı bir ailenin çocuğuyum. Erzincan'dan gelmiş işte büyüklerim falan filan. Ben Ankara'da doğdum, Ulucanlar'da. Gözümü açtım, evde 8 kişi yaşıyoruz. Halam bağlama çalıyor, amcam bağlama çalıyor, babam bağlama
0: Allah
4: çalıyor.
0: Allah.
4: Herkes yani bana sen desen ki Ekrem'cim sen müziğe nasıl başladın? Yani bende bunun bir cevabı yok çünkü ben o bağlamayı
0: aksi
4: ne
0: mümkün
4: zaman
0: değil
4: başladığımı bilmiyorum yani.
0: Bir şey soracağım, evdekiler alaylı mıydı bu arada?
4: Tabii canım.
0: Genelde öyledir
4: babam
0: çünkü.
4: Araba tamircisi. Şimdi amcam başka bir iş yapıyor, ticaret yapıyor amcam şimdi, o da İstanbul'da. Yani herkes başka işler yaptı ama babam araba tamircisi de emekli oldu yani. Hiç kimsenin şeyle alakası yok ama şöyle bir enteresanlık var herhalde, bu Türkiye'de çok yoktur diye biliyorum. Bizim köyde konservatuarda 4 kişi okudu.
0: Hadi ya.
4: Evet.
0: Birisi
4: de öğretim üyesi.
0: Biri de sen.
4: Evet.
0: Yani sen...
4: Benden sonra da belki girmiştir, o sayı fazlalaşmıştır bilmiyorum.
0: Sen de küçük yaştan bağlamaya başladın artık.
4: Evet. Evet.
0: Ondan sonra başka enstrüman var mı abi bu arada?
4: Ya işte ya bağlama var. Ya yani telli bütün şeyleri az çok çalabiliyoruz bizler.
0: Gitar, ut, bunların hepsi tabii. Birbirine yine hani çalınabilir. Şeyleri vardır,
4: yaylı farklılıkları. Yaylı hiç denemedim mesela Okan. Hani yaylı denemedim. Yani yaylı çok başka bir şey. Uğraşsam yaparım ama yaylı denemedim. Ama işte gitar, işte telli bütün her şeyi çalıyorum. Bir de stüdyoda da çalıyorum. Yani kayıda da çalıyorum.
0: Abi peki dönüm noktası ne? Yani tamam o yola bir girdin. Dedin ki tamam arkadaşlar ben artık bu yolda yürüyeceğim. Bu yolda ilerleyeceğim. Sevdiğim de şeyi yapacağım. Nasıl oldu? Yani süreç nasıl işledi? Okul, eğitim, hangi aşamalar var? Ve bir dönüm noktası vardır mutlaka.
4: Ha, bir Ankara'ya dönüp duruyoruz. Abi ben Ankara'da düğüncüydüm. Biz düğüncü deriz. Yani Ankara'da düğüncü.
0: Düğünlere gider.
4: İki tane çöp
0: tenekesi. Düğün mü var?
4: Düğün var işte. İki tane çöp tenekesi, iki tane kolon, bir saz, bir darbuka düğüncüydüm. Yani düğün çalıyordum. İnsanların düğünü çalıyordum. Bir yere kadar çaldım. İşte orada sonra başka pavyonlar, barlar falan çalışmaya başladım. Sonra tabii ki abi yaşım 17-18 olunca dedim bu iş böyle olmaz babacığım. Ne yapmam lazım? Artık bu işin bir okulu falan var yani, gidip okumak lazım ki Ankara'da arada, da şöhret olmuştum ben zaten.
0: Bu arada evden destek var tabii değil mi? Yani
4: yok.
0: İstiyor. Hayır, bir de öyle bir şey var.
4: Yok.
0: Oğlum biz alaylı çalıyoruz, abartma, bu işi hiç ciddi düşünmedik yani falan. Hiç mi destek
4: var? Sazı kırdı adam.
0: Şaka yapıyorsun
4: hayır,
0: ya.
4: Çünkü adam da haklı abicim, diyordu
0: sigortalı
4: ki
0: sigortalı bir işin olsun diye.
4: Hayır ben bir de çok başarılı bir öğrenciydim abi. Hep teşekkür takdir. Hani herkes benim böyle bir doktor, mühendis. Hani ya siyasal bir şey falan okuyor.

0: de. Selamlar olsun Oğuz abi.
1: Selamlar olsun ona da. Siz zaten beraber çalışıyorsunuz, iyi tanışıyorsunuz biliyorum. Galiba Oğuz abi de anlatmıştı. Böyle genç yaşlarda, küçük yaşlarda gelip elde yok, avuçta yok, birden verilen karar falan. Senin İstanbul süreci nasıl oldu bu arada? Var mıydı öyle zorluklar falan?
2: Şimdi şöyle bir şey anlatayım Okan'cığım. Şimdi düğüncüyüm dedim ya. Şimdi düğüne gidiyordum.
1: Tamam.
2: Düğünden paraları alıyordum abi. Hafta sonu geçtikten sonra hafta içi 2-3 arkadaşımla beraber geliyordum onun kapanına. Yaşım 16-17. Aşağıda çaycıda bekletiyordum onları. Ben başlıyordum dolanmaya şeyde un kapanında. Böyle ufak ufak dolanmaya. Kaset yapmak istiyordum çünkü.
1: Allah Allah.
2: 90'lı yılları hayal eder misin şimdi?
1: Abi tabii ya, çok
2: hani
1: güzeldi.
2: Hani prestijler falanlar filanlar yani. Tamam. Öyle bir hayalimiz vardı ki Ankara'da şöhret olmuştum. Oynavası albümlerim vardı. Adım soyadım başka orada. Ekrem Bircan diye biliyorlar. Dedim ki bura tamam yani. Şimdi artık bir de o tam istediğim müzik de o değil ya. Ve bununla çok uğraştım. Ondan sonra zaten konservatuar kararını aldım kendime. Hani bu iş böyle olmaz dedim abi. İstanbul'a gitmem lazım yani. İstanbul'da bu işi yapmam lazım dedim. Ondan sonra abi işte geldim konservatuar sınavları falan filan. Bambaşka bir serüvenin
1: içine girdim.
2: Ne oldu
1: peki ondan sonraki süreç ne oldu? Yani mesela ilk albüme gittiğimiz zaman... nasıl bir şey çıktı karşına? Nasıl
2: Berduş albümü.
1: Berduş.
2: Berduş albümü. Yani ilk solo albümü Berduş albümü. 2007.
1: Bu arada Şahbaz daha yeni değil mi?
2: Yeni.
1: Birkaç gün oldu onu konuşacağız. Oraya ayrıca geleceğiz.
2: Evet. Berduş o zaman çıktı zaten. Kastı kavurdu. Güzel gitti Berduş. Hani böyle tuttu şarkı. Ödüller. Kral TV ödülleri falan aldım ben. Güzel gitti. Ama işte benim şöyle bir tarzım yok. İşte Berduş Anadolu rock formatında, Anadolu pop formatında bir şarkı.
1: Tamam.
2: Ama ben şimdi Cem Karacalar, Barış Manço'lar, Moğollar dinlerken bunun yanı sıra bize küçüklükte gördüğümüz arabesk müzik de 80'li 90'lı yıllarda arabesk müzik de dinlediğim için hepsinin bir karışımı var bende. Tabii.
1: Müzik tarz olarak da o değil mi?
2: Şimdi tabii ki tarz olarak da o ama şu anda işte 40 yaşından sonra hissettiğim tarz şu abi. Yani Mahsuni, Neşet ve Cem Karaca, Barış Manço bu dörtlünün ortasında bir müzik yapmaya
1: Allah
2: başladım.
1: Allah Allah.
2: Evet.
1: Abi çok zor bir şey değil mi ama bu?
2: İşte bunlarla büyüdüğüm için abi yaptığım bütün şarkılar buraya evriliyor benim. Bunların ortak karması oluyor. Yani bunların ortalaması bir şey çıkıyor.
1: Çok güzel bir şey. Bu aslına bakarsan bizim toplumun da bizim de ihtiyacımız olan. Çünkü saydığın isimleri sadece sen değil biz hepimiz çok seviyoruz.
2: Evet.
1: Ve özellikle benim bunu ben kendi adıma söylüyorum. Bu kadar güzel olan müziğimizin hali hazırda müziği devam ettiren insanlarla iyi noktalara gelmesi önemli bir şey. Ya bunu başarabiliyorsan sen bilmiyorum kendini bu anlamda başarılı buluyor
2: musun? Çok uğraşıyorum Okan. Yani gerçekten çok uğraşıyorum. Aslında ben şu an herhangi yani popüler bir şarkı yapıp çıkartabilirim ki çok böyle yürüyen şarkılarım da oldu benim. Hani ben de bir başka arkadaşım
1: başkasında.
2: Evet. Yani bunu yapabilirim ama ya 40'tan sonra insana bir haller geliyor abicim. Başka bakmaya başlıyorsun dünyaya. Yani tamam diyorsun. Benim bir görevim var. Ve hissettiğim şeyi yapayım ve bununla devam edeyim diyorsun. Şu an ben böyle bir misyon edindim kendime ki aldığım mesajlar, insanların benden istedikleri ve herkese cevap vermeye çalışan bir tarafım da var. Ve insanlardan aldığım vibe da böyle bir şey. Yani o feedback de böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum?
1: O çok zor bir şey yalnız yani. Bunu başarabiliyorsan helal olsun. Çünkü insanlara dönüş yapabilmek... O da ciddi bir zaman gerekiyor bunu.
2: Her gece oturur dönelim.
1: Vallahi
2: abi.
1: Helal olsun
2: her
1: ya.
2: Gece.
1: Ama şöyle ben mesela yayına girmeden evvel sevgili dinleyiciler bu arada Ekrem Düzgünoğlu'na sormak istediğiniz soru olursa selamınız olursa 0505 171 6656'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben mesela sosyal medyada program tanıtımını paylaştığım zaman arkadaşım daha önce beraber burada çalıştığım arkadaşım sevgili Aslı Kahveci selamlarını iletti. Çok sevdiğini yakından takip ettiğini falan söyledi. Dedim ki kalk gel hatta görürsün dedim can şeyde radyoda İstanbul dışındayım dedi vesaire. Yani bir de böyle etrafımdaki insanların benim yakınımdaki insanların ayrı bir şeyi var ilgisi var. Bu çok güzel bir şey değil mi ya?
2: Ya çok güzel bir şey işte bu ben son bir seneye kadar... Çok bir şey yapmıyordum Okan. Hani böyle çok uğraşmıyordum sosyal medyayla. Daha çok stüdyo gömülmüştüm. Aranjeler yapıyordum falan. Ama şu son bir senede herhalde ondan fazla şarkı çık. Her ay bir şarkı çıkartıyorum.
1: Biz onu ayrı konuşacağız. Yani bu ona her ay bir şarkı çıkarmak bir mecburiyet mi peki? Öyle mi? Algoritma diye konuşmuştuk
2: ya. Ya algoritma meselesi, bir de durmak istemiyorum abi. Yani.

0: gerçekten hatta 15 günde bir bile çıkarsam yeridir yani. Hmm. Durmak istemiyorum. Hele sosyal medyada her hafta bir şey yapıyorum. Durmuyorum yani.
1: Peki nasıl yapıyorsun? Söz, müzik yani çalışma nasıl oluyor yani?
0: Yani çalışma sevdiğim şarkılar okumaya çalışıyorum. Hı-hı. Mesela Neşet'in bir eseri varsa. Hı-hı. Bu arada orada da bir telif bir sıkıntısı var. Buradan da duyuralım. Hı-hı. Yeter artık. Hı-hı. Yani o telif işini çözelim. Yani gerçekten sektörde şu an Neşet Ertaş şarkıları ile ilgili
1: kısıtlayan bir şey mi o?
0: Yani ulaşamıyoruz. Yani ulaşamıyoruz. Hı-hı. Hani telif almamız gerekiyor. Ulaşamıyoruz. Hı-hı. Ne yazık ki.
1: Ve bunu çözmesi gereken, ilgilenmesi gereken müzik şirketi.
0: Evet. Onlar da yoğun müzik işte bir edisyon şirketi. Onlar da yoğun galiba. Hı-hı. İlgilenemiyorlar. Hı-hı. Sektörde gerçekten böyle bir sıkıntı var. Geçen bir proje yaptık. Hı-hı. Yine ulaşamadık, alamadık. Hı-hı. Başka bir arkadaşın projesiydi. Ama artık bizi de anlasınlar istiyoruz. Çünkü Neşet'ten okuyacağım çok eser var benim.
1: Hı-hı. Ama bu telif sıkıntısı nedeniyle?
0: Tabii ki okumak istiyorum. Ben yani sonuçta neyse bunun yapılması gereken yapıp okumak istiyorum. Official olarak çıkartmak istiyorum yani. Hı-hı.
1: Hı-hı. Az önce şeyi söyledin. Bu önümüzdeki günlerde sosyal medyada duyuracağın yoğunluk süreci herhalde. Sahneler olacak, evet, konserler
0: inşallah,
1: olacak.
0: İnşallah.
1: Onları da sosyal medyadan
0: inşallah
1: paylaşacaksın.
0: Ve zaten Ekim'den sonra da mekan sahnelerim daha da çoğalmaya başlayacak benim. Hı hı.
1: Mekanlar İstanbul mu bu arada?
0: Hayır, Türkiye'nin her yeri. Hı. Türkiye'nin her yerinde. Hı hı. Yani işte Ankara'da olacak, İstanbul'da olacak, İzmir'de olacak, Antalya'da olacak. Hı hı. Yani Türkiye'nin her yerinde kendimizi ifade edebileceğimiz bütün sahnelere çıkacağız.
1: Abi sahne ne kadar sürüyor? Ekip kaç kişi bu arada?
0: Vallahi bizim ekip yerin işte sahnenin durumuna göre değiş ama ana ekibimiz 6 kişiyiz.
1: 6 kişi.
0: Benimle beraber 7 kişi falan oluyor. Ama sahnenin durumuna göre işte o 10 kişi de olabilir. Hı-hı. 13 kişi de olabilir. 12 kişi de olabilir. Hı-hı. O sahnenin biraz daha yapacağımız projeyle alakalı bir şey aslında. Hı-hı. O formatla alakalı bir şey.
1: Ya canlı canlı da ne mükemmel olur biliyor musun ya?
0: Çok keyifli oluyor.
1: Gerçekten ya. Bir gün gelmem lazım yani. Bir gün
0: beklerim.
1: Bir gün izlemem lazım yani canlı canlı. Özgür ne diyorsun? Nasıl? Oğlum duymuyorum ya. Oradan konuşuyor. Efendim? Hemen diyorsun. Bizim bu arkadaşlar abi. Evet. Bayıldınız. Türkü söyleyecek mi diyorlar? Söylersin böyle alırız canım. Sen niye gelirken bağlama getirmedin Allah
0: abi
1: aşkına?
0: Abi ben sordum.
1: Kime sordun?
0: Turgay'a sordum.
1: Turgay bana sormadı yalnız. Bana sormasına gerek
0: ama
1: yok
0: Turgay'ın
1: ki.
0: Ama Turgay'ın herhalde bildiği böyle bir şey var. Onun için
1: ben bir şey söyleyeyim. Ben
0: abi, yoksa getirirdim baba şöyle açılır çalar.
1: Abi deli misin sen? Ben açıkçası bağlamayla gelirsiniz diye düşündüm. Yani bana sormanıza da gerek yok. Yani direkt getirebilirdiniz.
0: Vallahi ben direkt benim stüdyom da burada biliyorsun zaten.
1: Yakın mı?
0: Tabii ki Barbaros'tayım ben.
1: Aa,
0: yani
1: çok güzel.
0: Bağlamaya alır gelir.
1: Caner, bizim bu arkadaşlar işte Öznur, Caner, editör arkadaşlarım. Abi Türk halk müziğine aşıklar bildiğin. Çok seviyorlar.
0: Ya.
1: Caner söyle kardeşim. Instagram'da videolarını izledin. Hiçbir akustik ve enstrüman olmayan, yani enstrüman olmayan odada bile mükemmel diyor. Onlara gerek yok diyor bana sevgili kardeşim.
0: Sağ olsun.
1: Vallahi çok güzel. Şimdi Şahbaz.
0: Şahbaz çok değerli Okan. Neden?
1: Hı. Anlat abi hikayeyi sen.
0: Neden? Dadaloğlu'nu.
1: Çok lafını böldüm. Özgür bizim şey nerede? O arkadaşı. Heh, ne olur sana zahmet onu bir halledelim. Abi sendeyiz.
0: Abi yeni müzisyenlerin. Hı. Yeni türkü söyleyenlerin. Hı. Yeni bir şeyler yapması gerekiyor ya işte. Ben tam onu yapmaya. Aslında biraz önce onu sormuştun. Hı hı. Ben tam onu yapmaya çalışıyorum. Hı. Şahbaz bunlardan bir tanesi. Yüzyıllar önce Dadaloğlu yazmış.
1: Tamam.
0: Yazdığı sözler bugünü de anlatıyor, dünü de anlatıyor, yarını da anlatıyor.
1: Vay be.
0: Ve ben bunu tabii şarkı yaptım, bir şarkı haline getirdim. Hı
1: hı. Nereden aklına geldi bu?
0: Abi ben okuyorum şeyleri. Hani eski Karacaoğlanlar, Dadaloğulları bunları bakıyorum.
1: Süzgeçten
0: yani,
1: geçirdim.
0: Tabii ki Yunus Emre falan çok ilgiliyimdir. Hı hı. Bu tarz şeylere çok ilgiliyim. Bakıyorum ve o kadar güzel şeyler yazmışlar ki. Hı hı. Tamam biz var olan türküleri okuyoruz.
1: Tamam.
0: Ama bizden bir 100 yıl sonra da sonuçta bu türkü dediğimiz şey ya da müzik dediğimiz şey evrimleşse de bir şekilde kalacak yani.
1: Çok güzel düşünmüşsün. Vallahi çok güzel
0: ve
1: düşünmüşsün.
0: Ve çoğu arkadaşım da bunu yapmaya başladılar ve çok mesajlar alıyorum böyle. Sanatçı arkadaşlarımdan da. Ya Eko bize ilham oluyorsun lan, devam yani diyor. Çok ben güzel. De onlara söylüyorum.
1: Peki bir şey soracağım abi. Zor muydu yani, hani böyle bir şeyi yapmak, yapmanın bir zorluğu var mı? Çünkü orada sözler belli. Ona müziği oturtmak ne kadar zaman alıyor, bir de yani süre olarak da ne kadar sürüyor?
0: Benim 3 dakikam falan oluyor yani, çünkü o bir hissiyat.
1: Ciddi misin sen?
0: Hiç burada ya? Şimdi şey yapmayayım, böyle büyük büyük anlatmayayım. Niye biliyor musun abi? Şey, o sözler çok güzel ya. Şarkı dediğin şey o anda gelir ve söylersin ya, o kadar yani.
1: Vay be.
0: Hani onun oturup şurasında bunu diyen varsa böyle kendini abartıyordur.
1: Ciddi misin ya sen ya?
0: Hani öyle bir tarz da vardır. Bazıları da
1: o kadar inceleyip sık dokuyan da var
0: yani,
1: ayrı mesela.
0: Yani şurasını şöyle yapayım, burasının burası şöyle oldu. En fazla şunu yaparsın. Ben alırım gitarı elime.
1: Tamam.
0: Çat diye söylerim şarkıyı. Bazı yerleri yoksa da onu tam aranje esnasında ufak tefek değişiklikler yaparım. Bütün şarkılarım böyledir. Berduş'tan tut. Aklına hangi şarkım gelirse bütün şarkılarımı öyle yaptım. Yani en fazla herhalde 5 dakikamı falan alıyordur. Bence çoğu bestekar arkadaşım da herhalde öyledir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel bir şey ya. Aranjelerde peki sen inceleyip sık dokuyan bir insan mısın?
0: Evet.
1: Çok
0: zamanlı, öyle
1: çok
0: işte.
1: Zamanlı biri
0: çok
1: misin?
0: Çok zaman abi.
1: Öyle mi?
0: Aranje öyle.
1: Ne kadar zaman oldu bu aranje tarafı sende ne kadar oldu?
0: Şarkı şey, aranjörlük de işte aranjör bulamadığım için aranjör oldum zaten.
1: Allah, mecburiyetten
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki.
1: Zorla aranjör yaptılar bizi.
0: Aynen.
1: Zorla usta, bazı ustalar zorla usta yapar ya.
0: Aynen.
1: Senin misal de o. Niye, nasıl oldu?
0: Yani 2002 yılından beri aranjörlük yapıyorum.
1: He.
0: Bayağı olmuş değil mi? 24
1: bayağı,
0: sene mi olmuş?
1: Vallahi billahi bayağı olmuş yani.
0: 24
1: hakikaten.
0: Sene olmuş. Yani aranjör olmak da çok başka bir bestekarlık.
1: Sadece kendinin de değil, değil
0: hayır,
1: mi?
0: Hayır.
1: Başka isimlerle
0: tabii,
1: de çalışıyorsun.
0: Tabii.
1: Kimler mesela? Sayabileceğin isim var mı? Ne
0: yani
1: bileyim.
0: Zara yaptım, İbrahim Erkal yaptım.
1: Allah
0: çok insan
1: rahmet eylesin
0: yaptım
1: ya.
0: Yani. Toprağı bol olsun. İbrahim abi de çok severdim. Hani çok yaptım böyle. Hani şimdi birisini sayıp birisini saymazsak şimdi.
1: Tabii tabii doğru
0: şey
1: söylüyorsun. Şahbaz da bu arada sen aranjesini sen kendin
0: tabii ki,
1: yaptın.
0: Tabii ki. Yani o da zaten böyle 70'li yıllar kokar Şahbaz.
1: Şimdi birazdan saat başında zaten sevgili dinleyicilerimize dinleteceğiz onu. Gayet güzel, dönüşleri de güzel. Söz Dadaloğlu
0: evet.
1: Ve sevgili Ekrem Düzgünoğlu'nun, değerli dinleyiciler, yönetmenliği sende, düzenleme sende, baya baya yani birçok şeyin aslına bakarsan üstleniyorsun yani.
0: Evet.
1: Biraz da şey, buna mecbur kılıyor
0: ya
1: galiba.
0: Bir de ben çok kıllı bir adamım Okan'cığım. Yani bir yönetmenle çok rahat çalışabilen bir adam değilim. Mesela geçen sene dizide işte oyuncuydum. Orada çok zorlandım mesela, kimseyi çaktırmadım ama hani şöyle geç şöyle geç böyle geç böyle geç falan.
1: Ama yeter abi sen de Allah
0: yani
1: Allah, öyle
0: mı?
1: Geç böyle geç.
0: Hani tabii keyifli bir şey ama kendi resimlerimi kendim yapmak istiyorum. Montajından kalırına kadar hepsini kendim yaparım ben abi.
1: Bu oyunculuk işine birazdan bir geleceğiz. O hikaye ayrı bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz sevgili Ekrem Düzgünoğlu, canlı yayında harika bir sohbet gerçekleştiriyoruz kendisiyle. Çok enerji, gördüğünüz üzere samimi bir insan yani. Kıymetli dinleyiciler, birbirinden güzel de şarkılara imza atıyor ve sohbetimize devam edeceğiz. Saat başına ne kadar var Özgür? Bir dakikamız var, tamam. 0505 171 66 56, buradan mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bizim arkadaşlar nerede? Arada mı gelecek? Ya biz küreyi koymayı unutmuştuk. Kürek derken şey, cam küre. Yani küreyi derken bu kürek değil. Bugün var ya, bir türlü çıkamıyoruz işin içinden. Sana oradan şey çektireceğiz de bakalım, çıkan sorulardan sana cevap
0: atacağız. Küremiz gelsin, küremiz gelsin.
1: O zaman şöyle yapalım hanımlar beyler. Lütfen buradan ayrılmayın. Bir saat başı jingle'ımızı duyacağız. Ondan sonra Şahbaz'la beraber tekrar buraya döneceğiz ve harika sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birazdan geliyoruz.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Abi şu arkadaşları bir yaklaştırır mısın kendine?
1: Kendime yaklaştırdım.
0: Kendine yani. Yaklaştır. Oradan bir tanesini bir çekelim sana zahmet.
1: Çekelim.
0: Ne çıkacak bakalım. Ne söyleyecekler bakalım.
1: Şöyle açıyoruz galiba.
0: Evet. Ne diyor abi?
1: Evet. En son kendine aferin be dediğin şey neydi? Bu an kendime ne zamandır aferin demiyorum acaba?
0: Belki de ilk defa bugün diyeceksin, bilmiyorum ki.
1: Aferin dediğim şey ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Bu tekrar şarkılara yoğunluk verdiğim andan itibaren kendime aferin dedim.
0: Neden bu yoğunluğu arayı verdin, onu tercih ettin, sebep ne?
1: Ya stüdyo konfor alanım ya benim. Ondan dolayı böyle bir şey vermiştim. Hani kimse yok, tek başıma böyle.
0: Ara ara böyle inzivaya çekilmek iyi mi geliyor? İnsan istiyor mu böyle bir şeyi?
1: İşte bu ara bir 15 sene falan.
0: Senin gibi ara da değil yani, bayağı bir uzaklaşma
1: yani
0: olmuş.
1: Yani orası konfor alanı olduğu için bir süre sonra. Orası işte oradan çıkmak, kendime aferin dedim yani.
0: Peki şey soracağım. Oyunculuk hikayesine dönelim. Oyunculukla ilgili olarak şey, hikaye nedir abi?
1: Ya şimdi geçen sene benim...
0: ilk orada mı bu arada?
1: Evet, yani dışarıda oyunculuğum ilk o. Yani geçen sene benim Suret diye çok güzel bir şarkım var. Gerçekten çok sevdiğim bir şarkım. Onu bir dizide kullanmak istediler ve beni de orada aynen o işte karakterin olduğu bir karakter olarak koymak istediler. Çok hoşuma gitti proje benim. Çok da güzel bir projeydi. Bir Zamanlar İstanbul. Çok da güzel bir projeydi. Öyle başladı geçen sene.
0: Şeyler,
1: Şubat ayında.
0: Şeyler devam etti mi peki, ne bileyim, film film ya da dizilere müzik yapma gibi bir durum?
1: Zaten ara ara yapıyoruz. Hani biz benim stüdyomda şey de var, biz 5+1 sinema sistemleri de olduğu için onların mixini, masteringini falan da stüdyoda yapıyoruz. Ayrıyeten müziklerini de yapıyoruz. Böyle hissedebildiğim işleri ben yapıyorum zaten.
0: Oyunculuk peki ne hissettirdi? Güzel bir şey miymiş? Ne diyorsun?
1: Oyunculuk zaten hani konservatuarlıyım ya bir de. Hani benim kendimi iyi hissettiğim şeylerden bir tanesi. Ama tabii karakterin iyi oturması lazım bizde. O karakteri iyi hissetmen lazım. Ki benim oradaki karakterimle müzikle alakalı. Zaten elinde sazı olan.
0: Var mı
1: söyleyen.
0: Var mı bilmiyorum, gelen bir teklif, bir proje oluyor mu
1: geliyor
0: ya da
1: geliyor bana şu an teklif.
0: Ciddi misin sen?
1: Geliyor hani, ama
0: ne, dizi mi film mi ne?
1: Dizi geliyor ama hani benim kendimi ifade edebileceğim.
0: Ne geldi ki abi mesela? Nasıl bir şey geldi?
1: Yani biliyorsun abi, Türkiye'de 3 bölüm sonra dizi bitiyor.
0: Tamam.
1: Yeni şeyler başlıyor. Bir yerlerden bir şeyler geliyor. Abi şöyle bir karakter var. Böyle bir karakter var ama benim onu hani benim hissetmem lazım. Yoksa ben normal bir oyuncu gibi değilim ki abi.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. İrem, Özgür, Öznur, şöyle bir toplanın bakayım lütfen, rica ediyorum. Ekrem abi o tarafa doğru bakıyorsun.
1: Evet, baktım.
0: Arkadaşlar, sevgili Ekrem Düzgünoğlu'na bakarak, bilmiyorum orada başka biri de mi var? Söyler misiniz sevgili Ekrem abimize hangi karakter gider? Nasıl bir rol gider? Nasıl bir oyunculuk gider? Ne
1: gözlüğü
0: olsun
1: ister?
0: Yok abi, gözlük kalsın. Gözlükle kalsın. Bence. Gözlükle nasıl? Bir kere var ya, kesin kötü adam gider.
1: Kötü mü, yapma be.
0: Kötü adam gider senden.
1: Vallahi mi diyorsun?
0: Kötü adam gider senden. Bak şu anda.
1: İyi gitmez mi Okan?
0: Ya zorlarız ama. Yani zorlarız ama yani zaten
1: kötü adam oynamam kardeşim.
0: Mafya dizi oynamıyor musun?
1: Oynamam.
0: Kötü adam oynamam derken bile kaşının biri yukarı doğru çıkıyor, titremeye bak.
1: O sinirli adam başka, kötü adam başka. Yani kötü adam oynamam.
0: Bak,
1: abi.
0: Güzel bir tespit.
1: Tabii kötü
0: hakikaten
1: adam
0: oynamaz mısın?
1: Oynamam abi.
0: Nasıl bir karakter oynamak
1: abi
0: ister?
1: Abi ben oyuncu değilim ki hani.
0: Geldi diyelim.
1: Oyunculukta kazanan geldi de oynamam abi.
0: Direkt reddederim diyorsun yani.
1: Yok abiciğim. Ya yani kötü adam oynamam derken iğrenç bir adam oynamam yani.
0: Çünkü var ya, inanıyoruz.
1: Hayır, tabii.
0: Hani dışarıdaki insanlar gerçekten ciddiye alıyoruz ya.
1: Tabii ki ama hani adam biraz böyle psikopattır onu.
0: Normal değildir. Sultanım.
1: Evet.
0: O meşhur Sultanım şarkısını çıktığı günden beri arabamda ne zaman dinlesem istemsizce gaza basıyorum demiş. Murat Bey göndermiş Ankara'dan. Gerçek hayatta trafikte kendi şarkınıza denk gelince siz de gaza basar mısınız demiş. Öyle bir soru sormuş.
1: Çok ufak bir cevap vereyim buna. Bu ara çok duyuyorum bu şeyi. Hatta geçen bir arkadaşım.
0: Bu durumu mu?
1: Evet. Benim bu akustiklerde de böyle biraz dertli şeyler okuyorum ya.
0: Tamam.
1: Çok böyle gaza basan varmış. Buradan uyarıyorum. Gaza basmayın kardeşim.
0: Abi çok iyi ya. Güzel bir uyarı bu.
1: Yani gerçekten basmayın gaza. Ben de arabada çok şarkı dinliyorum ben. Çok severim. Hani bir de çalışıyorum arabada böyle şarkıları dinlerken falan. Hatta çok video da çekmeye başladım arabada da. Tabii durup çekiyorum. Ama gaza basmalarını önermiyorum. Gaza basmasınlar. Oturup böyle güzelce huşu içerisinde
0: tadını çıkarsınlar.
1: Sultan tadı. Da gaza basacak bir eser değil aslında ya.
0: Evet, tadını çıkarsınlar diyorsun. Dizilerde ne zaman ağlanacak dramatik bir sahne olsa arkadan o sizin içinize işleyen sesiniz ya da müziğiniz giriyor. Sormak istediğim şu demiş. Bu müzikleri yaparken siz kendiniz ağlıyor musunuz? Yine nasıl ağlattım ama Türkiye'yi diye seviniyor musunuz da demiş.
1: Yok be, ağlattım şey. Sevinmem. Ben kendim de böyle televizyonu izlerken.
0: Kendin etkileniyor musun?
1: Tabii
0: ya?
1: Ben çok ağlak bir adamım.
0: Ciddi ağlarım, misin? Duygusalsın
1: ağlarım.
0: Yani.
1: Tabii ağlarım. Ve yaparken de çok ağlıyorum. Mesela birkaç şarkım var. Şarkımda okuduğum şiirlerde bile çok ağlak ağlak oluyorum. Sonra bir daha okuyorum. Ağlarken şiir okunmuyor.
0: O herhalde işi biraz daha güzelleştiriyor olabilir mi? Ne dersin? Yani ya tamam oldu bu bir şey ya. Diyebilir miyiz
1: bizim
0: yani?
1: Bizim işimizi, Okan'cığım, bizim işimizi hissetmeden yapamazsın abi. Rol yapamazsın bizim işte. Yapan da varsa alkışlıyorum onu yani.
0: Abi peki hiç böyle bir gerçekleşmemiş bir hayalim var mı? Bir gün şunu mutlaka yapacağım dediğim bir şey var mı? Müzik de olabilir, müzik dışında bir şey de olabilir bu.
1: Harbiye.
0: Harbiye. Olsun abi, niye olmuyor?
1: Yani olur elbet. Bir sene de oldu işte şu an hareketleneli. O da olur diye düşünüyorum.
0: Hiç unutmadığın bir şey var mı? Konser, aklında olan bir ne bileyim yaşadığın bir şey.
1: Sazcılığımdan var öyle bir şey.
0: Öyle mi? Ne oldu?
1: Ankara'da Bayla'da bir düğün çalıyordum yine. Yağmur yağdı, cihaz bozuldu. Oradan Etimesgut'a gittik Bayla'dan. Cihazı geldik, değiştirdik. Hala yağmur yağıyor. Geldik tam otururken çok kalabalık ama yani. Yer çok kalabalık. Elimde saz. Jack'ı taktım. Tam otururken sandalye kırıldı çamurun içinde. Yani silsile herhalde o zaman, şimdi retrodayız ya, biliyorsun herkes bir retro çılgını var ya. Şu an bu gezegenler falan retrodayız. Herhalde
0: takip ediyor musun sen?
1: Yok, takip etmiyorum da duyuyorum.
0: Ya burcun ne?
1: Boğa.
0: Boğa burcu. Evet. Abi taşıyor musun özellikleri? Bakıyor musun ya da?
1: Taşıyorum abi.
0: Öyle mi?
1: Taşıyorum.
0: Çabuk sinirlenen bir adam mısın da mesela? Ciddi misin? Bak bilmiyorum, boğada öyle bir özellik var mı yok
1: sen
0: mu ama.
1: Sen görüştün.
0: Ben kova burcuyum.
1: Kova.
0: Biz bu arada bu cuma günü bir astroloji uzmanını alacağız yayına. Bakalım o neler neler söyleyecek, çok merak ediyoruz yani.
1: Benim bir arkadaşım var astrolog, çok başarılı. Arada onunla konuşuyorum, anlatıyor. Ya bu ara retroymuş ya.
0: Şey yaparlar böyle, bazı isimler şarkıları çıkarmak için ya da albümü çıkarmak için tarihleri falan. Sen de öyle bir şey var mı? Dikkat eder misin böyle şeyler?
1: Daha dün bir tarihi o yüzden değiştirdik.
0: Ciddi?
1: İlk defa hayatımda böyle bir şey yaptım. Dedi ki ne olur yapma bak retro. Şu an yapma. 17 Temmuz'da bir şey çıkacaktı. Dedi ki yapma. Ya dedim yapma. Ya bir şey olmaz. Ya yapma. Tamam dedim, değiştiriyorum.
0: Ne oldu? Başka bir tarih. Önümüzdeki aya falan mı alırız?
1: Bu ayın sonunu aldık.
0: Yeni bir şarkı mı bu?
1: Yani bir cover şarkı
0: cover
1: aslında.
0: Şarkı.
1: Bir cover.
0: Kimin?
1: Ben bir akustik bir Cengiz Şimşek. Çok sevdiğim sanatçı arkadaşım, abim benim. Onun öyle bir official şarkısı. Ben onu sadece, herkes benden çok istiyordu. Bağlamayla akustik söyle diye. Bağlamayla söyledim türküyü.
0: Sen bu arada yaptığın bu şarkılara, eserlere falan hemen kliplendiriyor musun?
1: Tabii.
0: Mutlaka kliplendiriyorsun. Tabii. Onları da kendi çalışıyorsun
1: tabii.
0: Yine.
1: Aynen. Hissettiğim şekilde.
0: Ama çok güzel, gayet profesyonel yani. Hiç öyle amatör kokan bir tarafı yok.
1: Yok, ben dışarıya da klipten para kazanan bir adamım. Klip yönetmenliği yapıyorum.
0: Ay arkadaş ya, vallahi billahi adam on parmağında on marifet ya. Devam ediyoruz. Bir saniye, az önce bu arada Sakarya'dan Ahmet Bey ne demiş? Oyuncu olarak da doğaldınız demiş. Acaba dizi bittikten sonra sokakta sizi görüp Yalaz Arif ne?
1: Yalaz Arif değil.
0: Neydi, yok karıştırıyor galiba.
1: Ozan.
0: Ozan.
1: Deli Ozan.
0: Deli Ozan. Sokakta sizi görüp yanınıza gelen oluyor mu demek istedi herhalde Ahmet
1: evet,
0: Bey.
1: Evet. Ya sadece ondan değil, benim bu şarkılardan dolayı çok çoğaldı.
0: Zara ile yaptığınız düet öyle bir şey var değil mi abi?
1: Çok düetimiz var.
0: Amman.
1: Amman?
0: Adını doğru mu söylüyor acaba?
1: Amman
0: Hülya Hanım, yanlış biliyor olabilir misiniz?
1: Amman diye bir şey hatırlamıyorum. Yani çalın davulları olabilir mi olabilir acaba? Aman ölüm olabilir, falan diye olabilir, bir nakaratı var ya.
0: Aman ölüm.
1: Evet, o olabilir.
0: Abi
1: bence.
0: Bir şey söyleyeceğim. Onu bir, ha, orada ne demiş sevgili Hünya Hanım İzmir? Acaba yakında bizi böyle ters köşe yapacak başka güçlü bir sesle yeni bir düet projesi var mı demiş.
1: Bence ilk önce Oğuz abiyle olan düetimizi bir dinlesinler.
0: Ha, Oğuz Aksaç'la.
1: Çok güzel bir türküdür.
0: O bir de çok güzel bir klip olmuş.
1: Yani o çok güzel bir türküdür, biliyor musun? Hı-hı. Gerçekten hani Oğuz abiyle biz onu böyle çok böyle hissederek, hı-hı, böyle yaptık o eseri. Bence onu bir dinlesinler.
0: Abi şöyle minik bir tane, biz aslında bugün hani bağlama gelmemiş ama minik bir tane bir senin seçtiğin, senin gönlünden kopan bir şey, böyle bir canlı canlı bir sesle.
1: O zaman şey direkt o.
0: Vallahi güzel olur ya, aman ölüm zamanı, çalın davulları.
1: Evet, uzaklaşayım biraz, patır patır patlamayalım.
0: Hadi şeyle. Bakalım ses o kadar güçlü yani.
1: Yok be, sorun yapmasın. Nakaratını söyleyeyim.
0: Tamam abi.

0: Vallahi helal olsun ya, çok güzel gerçekten. Abi çok güçlü bir sesin var, biliyor musun? Bunu korumak için bir şeyler yapıyorsundur herhalde. Dikkat ettiğin bir şeyler var mı? Yoksa öyle çok umursamıyor musun?
1: Ters köşe yapayım, sen hiçbir şey yapmıyorsun.
0: Hiçbir şey yapmıyor musun?
1: Yani yapılacak bir şey var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Hı. Yani onunla ben şan bölümü öğrencisiyim zaten. Yani öğrencisiydim, mezunum. Yani onunla ilgili çok bir şey var mı açıkçası çok bilmiyorum.
0: Eğitim çok önemli değil mi? Yani bir insanın yürüyüşünde, bir şeylerin oturmasında galiba önemli değil mi abi, ne diyorsun?
1: Çok basit bir soruyla buna cevap verebilirim. Şimdi sen konuşabiliyorsun.
0: Tamam.
1: Ama anlaşmamız için bir de konuşmadan anlaşmamız için bir de başka bir şey lazım. Yazı lazım.
0: Evet.
1: Yazı için bir eğitim alman lazım. Bir müzisyenin müzisyen olması için illa bir eğitime gerek yok bence. Ama diğer müzisyenlerle iletişime geçmesi için ya da kendini bir yazıyla ifade etmesi için nota bilmesi gerekiyor abi. Çok net yani. O yüzden bir eğitime ihtiyaç var. Konservatuara ihtiyaç var tabii ki.
0: Şu anda kıyıda köşede bekleyen, sırasını bekleyen, bu az önce bahsettiğimiz şarkı haricinde yeni projelerde herhalde bu yıl olacak mı, ne diyorsun?
1: Var tabii var. Şu an durmuyorum ki zaten. Şu an bir dört tane şarkım hazır zaten, tarihli. Yani arka arkaya bunlar, çıkan şarkılarım.
0: Bunlar stüdyoya girdin mi, bitti mi bunlar yoksa?
1: Ya biten de var şu an içinde. Yani kendi kafamda tarihinin biten de var. Ufak aranjelerine çalıştım da var ama bu arada şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben buradan çıktım.
0: Tamam.
1: Motoruma bindim.
0: Tamam.
1: Bu ara motor kullanıyorum ben. Motora bindim. Motorda çok şarkı yapıyorum abi. Yani motora bindim. O an bir şey hissedersem direkt yönümü çevirip stüdyoya girip direkt şarkıya girebilirim yani.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet. Yani? Şimdi benim başka bu dünyada bu işten başka anladığım hiçbir şey yok Okan.
0: Peki bu cümlenin hemen arkasına şunu sorayım. Karşılığını her anlamda alıyor musun? Yani bu kadar zaman devam ettirdiğine göre sanki bu sorunun cevabı belli gibi ama hem ekonomik olarak soruyorum, hem psikolojik olarak sevgi anlamında soruyorum. Ne söyleyeceksin?
1: Ya bu gençler karşılığını vermiyorlar kardeşim. Yani şu an vermiyorlar. Şu an başka yerlere dalmışlar bugün. Çünkü müzik de şu an gençlerin elinde. Buradan gençlere sesleniyorum. Artık Z misiniz? X kuşağı mı? Ya da hangi kuşak? Bu kardeşim. Yani artık biraz durulun ya. Durulun. Yani bütün şu an bütün arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarımın da ver yansını bu yani. Biraz durulun ya. Hani bizler gerçekten, benim gibi çok arkadaşım var. Ya bu kültüre hizmet etmeye çalışan insanlardan birisiyim ben mesela abi.
0: Şimdi tam bu noktada bizim yayın öncesinde böyle kısacık sohbet ettiğimiz bir nokta var. Yapay zeka dedik, müziğe de bu girdi dedik. Bu noktada ben tabii senin düşüncelerini merak ediyordum ama şimdi dinleyicilerimiz de hazır duysun. Nasıl bakıyorsun abi yapay zekaya? Çünkü herkes, ben mesela şu cümleyi kullandım. Dedim ki ya hiç müzikle alakası olmayan insan bile yapay zekanın bir tanesinden söz yazmak için destek alıyor. Onu alıp öbür yapay zekaya atıyor. Sen diyor buna bir müzik yap diyor. Şu enstrümanı kullan, bunu kullan. Şöyle çıkış olsun, böyle vokal olsun diyor. Ondan sonra sana da gönderiyorlardır mutlaka. Bir genel bir baksana, ne diyorsun?
1: Bana her gün 10 tane geliyor zaten. Hani şu besteme okur musunuz, bu besteme okur musunuz? İçinden güzeller de var. Ama şunu anlıyorsun. Yani bu adamın, yollayan adamın müzikle çok alakası yok. Çoğunun öyle. Yani çok alakası yok işte. Bunu dediğin gibi oraya sözünü yazdırmış, oraya şeyini yaptırmış falan filan. Abi yapay zeka şu an bizim önünü alamadığımız bir yere gidiyor kardeşim. Sen de bana bir şey anlattın yayından önce.
0: Evet, evet, evet.
1: Çok başka bir yere gidiyor. Ama akustik müzik biteceğini düşünmüyorum. Evet, şarkılar marka ama artık sen de bir dinleyici olarak düşünsene, için anlıyorsun abi, yeter diyorsun, bu ne ya?
0: Bir insanın kendi duygularının olması daha başka bir şey herhalde değil mi yani?
1: Ya onu hata kaldıramaz. Bak Okan, hata bizim bizi insan yapan şey. Abi oradaki soliste hata yok kardeşim. Bir insan o dikte, oralarda o nameleri yapamaz yani. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla yabancı geliyor sana. Ve ruh yok kardeşim. Bazıları çok güzel çıkıyor, okey. Ama işte hem işte bir de şöyle bir şey var, artık bizi yönlendiren şey Spotify, YouTube, Bunlar onun algoritması başka, öbürünün algoritması başka, TikTok'un algoritması çok başka. Ve yapay zekayla insan olmayan bir şeyle mücadele ediyoruz şu an bütün sanatçılar. Yani bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum ama şunu biliyorum, akustik müzik bitmeyecek. Sonuçta orayı hologram çıkartıp bize şarkı çal diyemezler yani.
0: Bir de şey var yani, insan bir şeyi dinlerken onun gerçekten böyle etli kanlı canlı bir insan tarafından yapılmamış olmasını bilmek, tamamen bir makine, tamamen bir bilgisayar ürünü olduğunu bilmek bence hiç hoş bir şey değil yani. Abi ne yapacağız? Bak Harbiye konseri diyorsun, hali hazırda sahneler alıyorsun, sahneye çıkıyorsun, yıllardır devam eden bir emek var. Yani gidip orada canlı canlı bunu izlemek, dinlemek, o emeği görmek var yani.
1: İşte pazartesi Oğuz abilerim var biliyorsun. İşte Harbiye Oğuz konseri. Aksaç, Güler Duman. Bence buradan da duyuralım, çok güzel bir konser olacak bence. Herkes gitmeli. Şimdi abi... Şimdi onları gidip dinleyeceğiz. Şimdi o keyfi başka nasıl alabiliriz yani bunu? Başka nasıl hissedebiliriz? Bunu bize bir AI yapabilir mi?
0: Evet.
1: Ya da bir hologram bize bunu ne kadar hissettirebilir?
0: Evet.
1: Hissettiremez.
0: Bahar Ayyıldız kendisi bir programda ben kendimi sanatçıdan ziyade yorumcu diyorum demişti. Ama müzik konusunda da örnek aldığım gerçek bir sanatçıdır Ekrem Düzgünoğlu. Hem sesiyle hem duruşuyla çok seviyoruz. İyi ki var demiş, Sakarya'dan selamlar göndermiş Bahar
1: Hanım. Teşekkür ederim, selam
0: böyle,
1: olsun.
0: Böyle mi görüyorsun gerçekten sen?
1: Tabii ki yani çok iyi hatırlattı Bahar Hanım. Ben yorumcuyum ya, hani yorumlarım ben ya sanatçılık. Çok daha başka bir kavram. Bence onun bir yaşla alakası var aslında ya. Olgunlukla da alakası var. Henüz o olgunlukta olduğumu düşünmüyorum ben. Ama birileri sorduğu zaman hani herkesin anlayacağı dilden sanatçıyız diyoruz. Ama işin hakikatinde öyle hissetmiyorum.
0: Antalya'dan Derya Hanım. Sakin, olgun ve tasavvufi bir duruşunuz var. Sizi bu hayatta çileden çıkaracak, o sakinliği bozacak, çok sinirlendirecek şey nedir demiş. Gerçekten böyle bir şey mi var, duruşun mu var?
1: Evet.
0: Sen de öyle mi görüyorsun?
1: Evet. Yani
0: seni çileden ne çıkartır mesela? Çabuk sinirleniyor musun?
1: Çabuk sinirleniyorum. Şu çıkartır, anlaşılamamak beni çileden çıkartabiliyor. Anlaşılamamak. Yani ben buna telefon diyorum ve bundan eminim, sen ille de buna benim şunu söylediğimi iddia edersen bu beni çileden çıkartabilir yani.
0: Abi şu yumurcaklardan bir tane daha çeker misin, sana zahmet? Çekiyorum. Bakalım baba, sorumuz ne olacak? Evet. Sektörde çok iyi bir aranjör ve ses mühendisi Tom Meister, bir de parantez içinde yalnız, olduğunuzu biliyoruz demiş. Şuranın bası az olmuş, şuranın miksi kaçmış diye durmadan kusur arar mı demiş Umut Bey Tekirdağ.
1: Bunu diyen yani kim, sanatçılardan mı bahsediyor?
0: Sana soruyor yani.
1: Ben işte hepsini kendim yaptığım için çok irdeliyorum ben ya. Ve arkadaşlarım da bundan çok rahatsız yani. Mesela yani, yapıyoruz, dinliyoruz, tamam lan olmuş diyorlar.
0: Sen ama yok
1: abi, olmamış yani. Orada mesela bir delay duymak istiyorum, bir şeyin daha yürümesini istiyorum. Kick hoşuma gitmiyor, örnek veriyorum. Sineir hoşuma gitmiyor, bitiyor, hemen giriyorum tekrar değiştiriyorum
0: yani
1: falan.
0: Yani o baya bir süreç alıyor aslında.
1: Alıyor tabii, almaz mı? Çok yorar güzel. Bir de asla ama asla yapmam dediğin şey nedir kardeşim, ben sana soruyorum.
0: Yok abi, soruları biz soruyoruz.
1: Asla ama asla yapmam dediğin şey nedir?
0: Evet.
1: Yani hayat öyle bir şey ki böyle bir lüks tanımaz diye düşünüyorum ya. Yani ben öyle net konuşamam bunda. Çünkü hayat böyle bir şey değil ya. Yapmam dersin abi, öyle bir yaptırır ki böyle. Hani böyle sürüne sürüne yaptırır ki bende çok olur. Onun için es geçiyorum.
0: Yemekle falan aranan nasıl?
1: Çok severim. Yapmayı da severim.
0: Yapmayı da seviyorsun. Evet. Yapıyor musun yemek?
1: Yaparım.
0: Abi şey, en sevdiğin yemek ne peki?
1: Et.
0: Et. O kadar.
1: Eti çok severim abi. Etin
0: tatlı.
1: Ya tatlı çok aram yoktur. Sadece kremalı muzlu pastayı çok severim ben.
0: Bak çok özellikle nokta atışı yalnız. Evet. Kremalı muzlu pasta.
1: Evet. Hani o baklava ailesinden de Sütlü Nuriye'yi çok severim.
0: Sütlü Nuriye. Aa şeyde verdiler. Beştepe'de de verdiler. Sütlü Nuriye tatlı olarak vermişler.
1: Keşke gideydik be kardeşim.
0: Vallahi çağırılmadı mı?
1: Yok beni çağırmadılar ya.
0: Anladım. Buradan yetkililere...
1: Alındım ama yani. Evet. Beni niye çağırmadılar ki?
0: Vallahi billahi ya. Olacak şey mi? Bu kadar güzel işler yapan bir insanın orada. Hem de hazır çıkan tatlıyı da bu kadar seven değil bir mi? İnsan yani.
1: Ki çok güzeldir kesin.
0: O zaman şu o mu bu mu bölümümüze bir geçelim. Yavaş yavaş da sonuna geldik. Yayınımızın Ekrem Düzgünoğlu değerli dinleyiciler. Gönül mü akıl mı?
1: Gönül.
0: Ankara mı İstanbul mu?
1: Ankara.
0: Hala ne kadar oldu şey?
1: 27 sene
0: İstanbul.
1: Oldu.
0: Ankara'ya gidip geliyor musun bu arada?
1: Tabii ailem orada oturuyor.
0: Orada.
1: Evet.
0: Ama genelde İstanbul'dasın.
1: Tabii.
0: Ama tercih
1: İstanbul'da Ankara. Yaşıyorum tabii.
0: Hı. Ama Ankara hep.
1: Ya tabii Ankara abi.
0: Ne bileyim bana Ankara bir kasvetli gelmiştir.
1: Bütün yani. Siz İstanbullular Ankara hep öyle kasvetli gelir kardeşim ama öyle değildir. Kusura bakmayın. Ankara'da bizim yaşadığımız aşklar var. O Ayaz'da kızın kapısının önünde böyle burnumuz böyle kıpkırmızı olmuş beklediğimiz günler var. Yani bunları ne yapacağız abi? Bizim bir yaşanmışlığımız var ya. Yok memur şehri, yok şöyle bir yer falan. Yok öyle bir yer değil ya. Gayet güzel bir yer Ankara ya. Bütün İstanbullu sanki ortak bir tarikattan çıkmış gibisiniz.
0: Sormaz olaydım.
1: Abi ben de tam herhalde patlayacak.
0: Vallahi buraya denk gelmiş. Peki gece mi gündüz mü?
1: Gece.
0: Yalnızlık mı kalabalık mı?
1: Yalnızlık.
0: Hüzün mü neşe mi?
1: Neşe tabii ki.
0: Neşe tabii ki. Saygı mı sevgi mi?
1: Saygı.
0: Saygı. Önce saygı herhalde.
1: Tabii ki.
0: Anladım peki. Garibanlık mı şöhret mi?
1: Ya şimdi garibanlık hiç değil kendim acı. Şöhret tabii ki.
0: Şöhret.
1: Ne yani garibanlık yani. İnsana acı çektirir.
0: Ne boşum boşuna acı çekeyim ya. Allah Allah. Dram mı komedi mi?
1: Dram ya.
0: Dram ya.
1: İzlemeyi severim.
0: Anladım. Peki abi sabır mı eylem mi?
1: Eylem.
0: Eylem. Peki ozanlık mı popülerlik mi?
1: Ozanlık.
0: Ozanlık. Bittik mi? Bitiriyor muyuz? Bitiriyormuşuz. Sevgili Ekrem düzgün oldu. Abi çok güzel bir sohbetti gerçekten.
1: Ben de çok
0: varsın. Ayağına yüreğine sağlık. Yeni yeni şarkıları yeni yeni eserleri bekliyoruz artık.
1: Eyvallah.
0: Nasıl buldun ortamı? Radyo
1: çok güzel, mi? Çok keyifliydi. Vallahi nasıl geçti anlamadım. Mi? Çok keyifliydi.
0: Güzel karşılandık.
1: Her şey çok iyiydi.
0: Vallahi.
1: Her şey.
0: Bir kusur bir şey varsa.
1: Yok. Kapı girişinden buraya kadar her şey süperdi.
0: Çok güzel ya. O zaman seni güzel uğurluyorsak her şey harika. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağına yüreğine sağlık. Hanımlar beyler Ekrem Düzgünoğlu canlı yayında konuğumdu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Serkan Başlımar. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayalım. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Dün akşam oynanan günün ilk maçında Arjantin'le Mısır karşı karşıya geldi. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 2-0 geriye düştü. Maçta Mısır'ı uzatmada bulduğu golle 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. İlk yarıda penaltı kaçıran Arjantin'in yıldızı Messi maçın son bölümüne adeta damgasını vurdu. Messi 79. dakikada yaptığı asist ve 84. dakikada attığı golle skoru eşitledi. 90+2'de Enzo Fernandez'in attığı gol Arjantin'in büyük geri dönüşünü tamamladı. Böylelikle son şampiyon çeyrek finale yükseldi. Son çeyrek finalist ise İsviçre oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile Kolombiya dün akşam son çeyrek final bileti için karşı karşıya geldi. Vancouver'da oynanan maçın 90 dakikası ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçirdi. Seri penaltı vuruşlarında Kolombiya'ya 4-3 üstünlük sağlayan Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre adını çeyrek finale yazdırdı. İsviçre çeyrek finalde Arjantin'e karşılaşacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunun tamamlanması çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre Fransa Fas'la karşılaşacak, İspanya Belçika'yla, Norveç İngiltere'yle, Arjantin İsviçre'yle kozlarını paylaşacak. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın akşam başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Boston Star'ında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. I grubundan 9 puanla lider çıkan Fransa son 32 turunda İsveç'i, son 16 turundaysa Paraguay'ı yenerek son 8 takım arasına kaldı. C grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 3 gol yenerek çeyrek final biletini aldı. İki takım Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve Fransa rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Kupadan diğer haberlerle devam edelim. O hem kahraman hem rekortmen. Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi rakamları tam anlamıyla alt üst etti. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda olan Messi rekoru 21 gole geliştirdi. Bu turnuvada da 8. golünü atmış oldu. Eleme turlarında üst üste 6 maçında gol bulan efsane Dünya Kupası tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu. Profesyonel kariyerinde 919 gole ulaşan Messi son 9 Dünya Kupası maçında üst üste gol attı. Maradona'nın 8 asist rekoruna daha önce ortak olan Messi futbolun en büyük turnuvasındaki toplam asist sayısını bu maçla birlikte 9'a çıkararak tek başına rekorun sahibi oldu. Belçikalı Lukaku Dünya Kupası'nda tarihi geçti. 33 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası tarihinde 4 maçta oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu. Romelu Lukaku 2026 Dünya Kupası'nda da durdurulamadı. Belçika'nın son ABD ile oynadığı son 16 turu maçında 67. dakikada oyuna girdi. Takımının 4-1 galip ayrılarak tur atladığı maçı da boş geçmedi. Lukaku bu golle adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı. 33 yaşındaki futbolcu Senegal ve Yeni Zelanda maçlarında da oyuna sonradan girdi ve gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu 2014 Dünya Kupası'nda da yine ABD karşısında uzatmalarda oyuna girmiş ve gol bulmuştu. Lukaku böylelikle Dünya Kupası tarihinde 4 maçta oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu. Yıldız oyuncu milli takım formasıyla attığı 93 kez golle Belçika milli takımının en golcü futbolcusu unvanına sahibi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İliç maden faciasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Erzincan İliç ilçesinde 2 yıl önce gerçekleşen maden kazasında 9 işçinin yaşamını yitirdiği davanın 8. duruşması yapıldı. Kan parasını reddeden tek aile olan Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız, duruşmada yaşananları canlı yayında anlattı.
2: Şunu söylemiştiniz, bize paralar teklif edildi, kabul etmedik, davadan vazgeçmemiz istendi, vazgeçmedik. Biz kendimizi çok güçsüz ve yalnız hissediyoruz demiştiniz.
3: Evet, doğrudur.
2: Bugün aynı hisleri taşıyor musunuz yoksa değişti mi?
3: Bugün daha fazla hissediyoruz bunu. Sadece avukatımız ve biz vardık mahkemede. Tek bir vekil dahi, tek bir sivil örgüt dahi gelmedi. Bu vekiller bu olaylara gelmeyecekse, bu davalara sahip çıkmayacaklarsa ne için varlar? Biz onları niçin seçtik? Çok kırgın ve kızgınız onlara. Bu yalnızlıkta hiçbir tutuklu kalmadı Mustafa Bey. İki tutuklumuz vardı.
2: İki tutuklu da serbest mi kaldı?
3: Ev hapsiyle serbest bırakıldılar. Ülkenin en büyük çevre katliamını sebebiyet verenler, 8 madenciyi öldürenler Anagol şirketinden hiç kimse tutuklu kalmadı. Oradaki avukatın bir cümlesini söylemek istiyorum. Demek ki her şey planlanmış ya da yargıya o kadar hakimler ki her şeyi biliyorlar. Kendinizi bu kadar fazla yıpratmayın. Alın bu parayı. Dava sürecinde yıpranmayın, tekrar üzülmeyin denildi. Ya öngörüsü çok yüksek, yargıyı çok iyi tanıyor ya da bu yargı talimatla ilerliyor. Sanık Kenan Özdemir'in avukatı Anagold'un çalışanlarının pozisyonlarını değiştirdiğini belge yoluyla, bu belgeyi de mahkemenin sunduğunu delillerle mahkemede belirtti ve delilleri de mahkemenin sundu. Lakin heyet hiçbir şey yapmadı.
2: Bu pozisyonları değiştirme ne anlama geliyor?
3: Yani Cengiz Yalçın Bilirci ilk tutuklandığında bir gün, belki ondan bile daha kısa, ben finans müdürüyüm, üretimle ilgilenmiyorum dedi örneğin.
2: Finans müdürü yapmışlar ki yani. Üretimden sorumluyken finans müdürü yapmışlar ve bunun belgesi mi mahkemeye sunuldu?
3: Bunun gibi birkaç tane, aradan 2 yıl geçti, biz suçlu olduk. Abim ve diğer 8 madenci kardeşimiz öldüğünde kaldı. Herkes hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. 20 Ekim'de tekrar duruşmamız olacak. Bu kadar yanlış üzerine yanlış gidiliyor ki. Yani heyet bir kere keşfe gitmedi. 200 metrelik o yıkılan dağı bir defa görmedi. Kapasite artışının altında imzası olan Murat Kurum ve Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yalçın Demirci'nin ellerinde 9 madencinin kanı var. Onlar unutmuş olabilir ama biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Duygu Yıldız, İliç Maden faciasının 8. duruşmasında yaşananları canlı yayında anlattı. Kan parasını reddeden tek aile olan Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız, davada yalnız bırakıldıklarını söyledi. İki tutuklu sanığın bu duruşmada serbest bırakıldığını da söyleyen Yıldız, 9 madencinin ölümüne neden olan davada artık tutuklu kimse kalmadı dedi. Sanık avukatının kendisine kendinizi bu kadar yıpratmayın, parayı alın dediğini de söyleyen Duygu Yıldız, ya yargıyı çok iyi biliyor ya da bu davanın nasıl sonuçlanacağını önceden biliyor ifadelerini kullandı. 2 yıl geçti, sanıklar hayatlarına devam ediyor diyen Yıldız sözlerini, ama biz ağabeyimizi ve diğer madencileri unutmadık, unutmayacağız ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Tunç Akkoç, Ceyda Karahan'la Eksen programının konu oldu. Akkoç, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin ilk gününden izlenimlerini aktardı.
2: Bu forumda başından sonuna bir silahlanma yarışı tabirini kullanırız ya, aslında Soğuk Savaş'ta da bu vardı. Bu taraftaki, NATO tarafındaki diyelim, bu NATO zirvesini takip ediyoruz. Silahlanma yarışının bir anlamda cisimleşmiş halini gördük. Böyle bir konuşma yaptı NATO Genel Sekreteri. Biz bir transatlantik savunma sanayi devrimi yapmamız gerekiyor. Ve sürekli şunu vurguladı. Çok daha fazla silah üretmeliyiz. Çok daha fazla silah fabrikaları kurmalıyız. Şu diyeceğim önemli. Çok daha ucuz ürün üretmeliyiz. Yani NATO biraz daha sofistike ve nitelik bakımından diyelim üstün gelen silahlarıyla hani biliniyor. Fakat son yıllarda ve günümüzde bilhassa dronlar, balistik füzeler falan, yani daha üretimi kolay olan, daha nispeten ucuz olan bu alanda çok aslında iyi bir noktada değil NATO ve NATO ülkeleri ve buna çok vurgu yaptırdık de. Yani drone alanına 40 milyar dolar ayıracağız dedi. Amerika'daki büyük şirketlerin yetkilileri vardı bugün. Başta Lockheed Martin olmak üzere konuşmalar da yaptılar. Silahlanma yarışı bağlamında aslında bu ülkeler arasında ve silah şirketleri arasında bir mücadele ve rekabet gerçekleşiyor. Bu kadar büyük paralar ayrılıyor. Yani milyarlarca dolar harcanacak. Burada mesele şu. Kim üretecek? Avrupa mı? Amerika mı? Burada Avrupalı şirketlerle Amerikalı şirketler gördüğümüz kadarıyla büyük bir rekabet içerisinde ve büyük bir mücadele içerisinde. Bir tane gözlemim de şu. Almanlar çok aktif. Yani bütün projelerde, inisiyatiflerde Alman şirketi başta Rheinmetall olmak üzere. Burada forumda Türklerden çok yabancılar var. Gerek şirket yetkilileri, işte resmi yetkililer, gazeteciler olsun. Hani Türklerden daha fazla yabancılar var. Çok fazla Alman var. Yani bu son yıllarda Almanya'nın az önce söylediğin senin içine girdiği gerçekten çok şiddetli, yoğun işte militarizasyon diyelim, yani savunma sanayini çok güçlendirme falan süreciyle de örtüşen bir şey.
1: Ceyda Karahan'la Eksen programına konuk olan Tunç Akkoç, zirvenin ilk gününde silahlanma yarışının ön plana çıktığını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin silahlanmaya ciddi bir bütçe ayıracaklarını söylediğini aktaran Akkoç, silahlanma yarışı bağlamında ülkeler ve silah şirketleri arasında bir mücadele var. Milyarlarca dolar harcanacak. Kim üretecek bu silahları? Avrupalılar mı, Amerikalılar mı? Bunlar rekabet içinde, dedi. Akkoç, Almanlar çok aktif. Forumda Türklerden çok yabancılar var. Çok fazla Alman var. Almanya'nın içine girdiği militarizasyon süreciyle örtüşen bir durum yaşanıyor, ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin açılış konuşmasına dikkat çeken mesajlar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 65. duruşma bugün görülüyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliğini güçlendiriyor. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin açılış konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Güvenlik ve dayanıklılık harcamalarında şimdiden %1,5 oranına ulaştıklarını belirten Erdoğan, asıl başarının ise savunma sanayisindeki atılımda olduğunu ifade etti.
2: Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
1: Erdoğan'ın konu başlıkları arasında Orta Doğu'da vardı. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguladı.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyor. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyor. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi öncesinde İspanya'yı ittifak içinde berbat bir ortak olarak nitelendirerek bu ülkeyle ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu. NATO'nun ABD'ye yeterince destek vermediğini savunan Trump, ittifakın tutumundan memnun olmadığını ifade etti. Trump ayrıca NATO üyelerinin kriz dönemlerindeki dayanışmasını test etmek istediğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 65. duruşma bugün görülüyor. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması beklenirken savunmasının ardından dosyadaki tüm tutuklu sanıkların ifadeleri tamamlanmış olacak. Mahkeme duruşmaya Fatih Keleş'in avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor. Savrulan Dorse faciaya neden oldu. Tekirdağ'da bir tırın savrulan dorsesi nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Dış gündemle devam edelim. Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'ye doğalgaz taşıyan mavi akım boru hattının Krasnodar kompresör istasyonunun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Şirket, saldırının 7 Temmuz akşamı gerçekleştiğini bildirirken olayın doğalgaz sevkiyat zincirindeki kritik bir noktaya hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ordusu İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini açıkladı. Yetkililer patlama seslerinin hava savunma faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtirken halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise saldırıları ülkenin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olarak nitelendirdi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Efendim herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir Yeni Şeyler Rehberi'nde daha haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Bol bol yeni şeyleri konuşacağız. Bugünküler tabii ki son birkaç haftadır olduğu gibi biraz daha yapay zeka ağırlıklı olacak. Ama yapay zekayı anlatırken de size biraz tematik gitmek istedim bugün. Bugün biraz Çin'i konuşalım istedim. Yani Çin'i neden konuşalım? Çünkü her hafta mutlaka birkaç Çin haberi oluyor elimde. Siz de bunu görüyorsunuz, dinliyorsunuz zaten. Fakat Batı'nın o ayrımcılık yapan bakış açısını, kendi işine geldiği gibi anlatan bakış açısını size gösterebilme adına, biliyorsunuz ben iletişim konusunda da size sık sık farklı doneler vermeye çalışıyorum. Çin çok iyi gösteriyor. Bakın Çin'le ilgili yaklaşımları bütün o dünyaya bakış açılarını, üstenci bakış açılarını çok iyi gösteriyor. Neden? İşte size bir 4-5 tane haber okuyacağım. Nedenlerine siz karar verin. Şimdi Çin'den mesela nereden başlayacak dersek, Çin'i genellikle böyle şey olarak sunuyorlar bize. İşte ucuz, kötü teknolojiler, sıradan teknolojiler falan diye bu bakış açılarıyla sunmaya çalışıyorlar. Gelin öyle miymiş, onların kendi haberlerinden bakalım ve size bunları söyleyelim. Şimdi bir haber var elinde, The Atlantic'ten aldım bu haberi. Çin'in GLM 5.2 modeli ucuz yapay zeka ajanlarıyla Silikon Vadisi'ni sıkıştırıyor diyor. Şimdi haberin özetini önceden size vereyim. Çinli o Z.AI şirketinin geliştirdiği o GLM 5.2 Silikon Vadisi'nde son haftada en çok konuşulan yapay zeka modellerinden biri haline gelmiş. Neden? Özellikle kodlama ve ajan görevlerine dikkat çekilmiş bu haberde. Yalnızca sohbet eden değil, kullanıcının yerine iş yapabilen, yazılım geliştiren, çoklu adım görevlerini yürütebilen sistemler sınıfında değerlendirilmeye başlanmış. Bu çok önemli tabii ki. Bakın yani eskiden evet bir chatbot gibi kullanıyorduk biz yapay zekaları. Şimdi ben de dahil olmak üzere birçok insan, hani ben profesyonelce kullanmıyorum. Biraz daha böyle kendi yazım çizim işlerim için kullanıyorum ama şöyle bir şey var. Hani eskiden diyorduk ki abi şuna ne diyorsun, şunu nasıl yaparız filan. Şimdi diyorum ki mesela bu yazıyı şuradan al, burasını düzelt, sonra şuraya yükle, ardından onun içine şu datalardan eklemeler yap filan gibi. Yani siz biraz görev veriyorsunuz, o görevi o alıyor üstüne ve onları götürüyor. İşte bu yeni yapay zeka modeli de Çin'in GLM 5.2 de böyle biraz. Şöyle OpenAI ve Anthropic'in üst seviye modellerine yaklaşan bir kabiliyetinden bahsediliyor. Ama bunun ötesinde de çok daha düşük maliyetlerden bahsediliyor. Yani Amerikan yapay zeka şirketlerinin en zayıf noktasına, yani pahalı kullanım faturasına biraz orada gönderme yapıyor. Bunu Çin ve ucuzdur şeyiyle artık açıklayabilmek imkansız. Yani Anthropic mesela kullanıyorum ben. Evet, düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT'yi, Gemini'yi düzenli olarak kullanıyorum. Herhalde belli bir para veriyorum onlara. Fakat mesela Anthropic iyi çalışıyor ama yani diyor ki tamam abi ben doldum yani. Ben doldum. 5 saat sonra gel bana diyor. Ya tam işin ortasındasınız. Ekstra para verseniz bir türlü, aylık kullanımınıza baksanız bir türlü. Bir de böyle içine şunlar girmeye başladı son zamanlarda Anthropic'te. Mesela işte 5 saat sonra gel diyor ama mesela bir de haftalık kotalar var. Yani haftalık kotaları da ben doldururum. Mesela bugün benim saat 7'ye kadar artık yapacağım bir kullanım kalmadı. Haftalık kotalarımı doldurdum çünkü o 5 saatlik kotaların dışında. Bunu nasıl yapıyorum? Çalışarak yapıyorum tabii ki. Öyle sizde bazıları gibi diyeyim, uçan kediler falan çizdirmiyorum. Ya da kendi resmim böyle aha ne komik oldu bak ben kendimi korsan yaptım falan demiyorum. Neyse şimdi bu gelişmenin yol açtığı şeylere bakalım biraz. Şimdi Amerikan yapay zeka laboratuvarları için kötü bir zamana denk gelmiş bu gelişme. Neden? Çünkü OpenAI, Anthropic ve Google kurumsal müşterilere yapay zekayı denetiyor bu aralar kullanmaları için. Fakat şirketler kullanım maliyetlerinin hızla artmasından, büyümesinden şikayetçiler. Şimdi Atlantic'e göre bazı büyük şirketler çalışanların o pahalı modeller kullanmasını sınırlamaya başlamış. Bunu birçok başka kaynaktan da size son 3-4 haftadır aktarıyorum. Mesela Reuters'da bu GLM 5.2'nin geliştirici platformlarında hızla yükseldiğini analiz etmiş. Artificial Analysis sıralamasında üst basamaklara doğru hızla tırmanmaya başlamış bu model. Ve işte Code Arena'da güçlü performans gösterdiği de aktarılıyor. İşte eğer Çin modelleri yeterince iyi ve daha ucuz çizgisini tutturursa mesele yalnızca ekonomik rekabet olmaktan çıkacak. Amerika'nın yapay zeka liderliği ve veri güvenliği ve teknoloji nüfusu açısından jeopolitik bir soruna dönüşebilir diyor uzmanlar. Yani gerçekten de iş burada birazcık hani ilk başta şeydi hani parlaktı. Kim ne derse ona millet parasını veriyordu. İşte ne bileyim şarkılara ayrı para, resimlere ayrı para, işte bilmem programlamaya ayrı para falan veriliyordu. Ama bunu şirketler bazında düşünmeye başladığınızda şirketler dediler ki abi tamam ya ne yapıyoruz? Hani veriyoruz veriyoruz parayı da bir ilerleme de yok ortada. Artı dünyada para vermeye başladık. Bir de o paraları sürekli arttırıyorlar. Tokenların fiyatı da sürekli artıyor. Onlar da kendi açılarından haklı. Elektriği var, bunun suyu var filan. Ama bunu daha ucuza, daha verimli bir şekilde yapan birileri çıkınca da herkes oraya doğru yöneliyor. Yönelecek de. Bakın yönelecek de. Yani sonuçta bu GLM 5.2 biliyorsunuz Çin'de DeepSeek çıkmıştı. Onu da buradan duyurmuştuk ilk günlerinde. Ve Amerika'da piyasayı nasıl derinden sarstığını söylemiştik. İşte bu GLM 5.2 DeepSeek'ten sonra Çin'in ikinci büyük psikolojik hamlesi gibi gözüküyor. Yapay zeka alanında psikolojik hamle var mıymış? Var tabii ki. Şimdi DeepSeek Çin düşük maliyetli güçlü model yapabilir mesajını vermişti. GLM 5.2 Çin artık yapay zeka ajanları alanında da ciddiye alınmalı mesajını veriyor. Amerikan şirketleri hala en ileride, en güçlü, en aslan kaplan gibi işler yapabiliyor gözüküyor ama maliyet, erişim ve ağırlık avantajı o Çin'in elini büyütüyor. Yani Çin'i burada o işlerden sıyırmak çok da kolay gözükmüyor artık. Yani yapay zeka yarışında bakın bunu defaatle söyledim size ve söylemeye devam edeceğim. Yapay zeka yarışında artık sadece yüksek zekalı süper güçlü yapay zekalar değil faturalara verdiğiniz paralar da stratejik bir silaha dönüşmüş durumda. Ve işte en büyük devrimler en parlak modellerden değil daha da ucuz yapay zeka modellerinden geliyor. Peki o zaman aynı kurumun Çin için yaptığı bir başka habere geçelim. Çin dedik ya, Çin'den ilerlemeye devam edelim. Şimdi diyor ki haber, Çin yapay zekayı propaganda ve sansür makinesine çeviriyor. Allah Allah. Bakalım The Atlantic'te Michael Schuman yazmış bu yazıyı. Diyor ki, Çin'in yapay zeka yarışındaki yükselişi yalnızca hangi ülke en iyi modeli geliştirecek sorusuyla değil, bu teknoloji kimin propaganda ve sansür aracına dönüşüyor sorusuyla ele alınıyor diyor. Bak bak bak. Yani bak bak bak diyorum dalga geçiyorum. Neden dalga geçtiğini birazdan söyleyeceğim size. Şimdi habere göre Çin bağlantılı aktörler batıda geliştirilen yapay zeka araçlarını kullanıp Amerika'daki veri merkezi tartışmalarını etkilemeye, Çin karşıtı siyasetçileri hedef almaya ve Pekin lehine anlatıları daha görünmez bir biçimde yaymaya çalışıyormuş. Bak bak bak diyeyim yine. OpenAI'nin Haziran ayında açıkladığı bulgulara göre Çin kaynaklı olduğu değerlendirilen bazı hesaplar ChatGPT'yi kullanıp Amerika'da yapay zeka veri merkezlerine karşı içerik, yorum ve çizgi roman benzeri propaganda materyalleri üretmiş. Bak bak bak. Yazının asıl iddiası şuymuş efendim. Yapay zeka otoriter devletler için yalnızca ekonomik ve teknolojik bir rekabet alanı değil, sansürü hızlandıran, dezenformasyonu ucuzlatan ve propaganda mesajlarını tarafsız makine cevabı gibi gösteren bir iktidar aracı haline dönüşmüş. Bak bak bak. Çin'de yapay zeka destekli sistemler yasaklı içerikleri daha hızlı taramak, silmek ve insan denetçileri işaretletmek için kullanılıyormuş. Mesela Nature'da bir araştırma yayınlanmış, devlet kontrolündeki medya içeriklerinin büyük dil modellerinin Çin hakkındaki yanıtları etkileyebildiğini, özellikle Çince sorularda yanıtların Çin kurumları ve liderleri hakkında daha olumlu olabildiğini ortaya koymuş. Şimdi bakın, neden dalga geçtiğimi söyleyeyim size bu haberle. Geçen hafta Burada bu konuyu uzun uzadıya konuştuk. Hatta sevgili Fethi Yılmaz'ın programında ben konuk oldum. Orada konuştuk. Hatta daha önceki hafta sevgili Ceyda'nın programına katıldım. Ceyda Karan'ın. Ve orada da bunu konuştuk. Şimdi bakın. Mesela geçen hafta şöyle bir şey oldu. NATO ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'de böyle bir büyük bir seferberlik var. Herkes NATO NATO diyor. NATO hakkında kötü konuşanlar sabah operasyonuyla evlerinden alınıyorlar. Yaşlı başlı kadınlar, başörtülü teyzeler, o Mavi Marmara'ya falan katılmış teyzeleri sabahın köründe evlerinden almışlar. Aman bunlar NATO'ya kötü konuşmasın diye. Neyse bizim editör arkadaşlar da NATO ile ilgili bazı somut verileri yapay zekaya sorup orada derlemeler yapmak istemiş. Ve yapay zeka şöyle cevaplar veriyor. Asla NATO'nun gözünün üstünde kaşının olduğunu söylemiyor. Asla kötü bir şey söylemiyor. Benim daha önce burada size aktardığım şeyler vardı. Mesela İsrail konusunda yapay zeka asla ama asla kötü bir şey söylemiyor. Bakın kötü bir şey söylemek derken ya bu İsrailliler de ne kadar kötü değil mi falan. Böyle bir şey değil. Tamamen akademik yaklaşıyorum. Benim de sonuçta bir şeyim var. Yani siyasal bilimler fakültesinde okumuş olmak getirdiği bir birikimim var. Bununla beraber de mesela diyoruz ki bir ülkenin bir diğer ülkenin topraklarına saldırması hangi şartlar altında olabilir? Diyor ki şu şu şu şartlar altında filan. Tamam çok güzel anlatıyor bunu yapay zeka. Sonra diyoruz ki peki bir ülke eğer bu şartlar yoksa oraya saldırınca ne? İşte o diyor ki saldırgan devlet konumuna düşer. Peki İsrail bu ülkelere şu şu şu şartlar altında saldırıyor. Buna ne diyorsun? Diyor ki tabii işte evet aynen o söylediğin gibi o şartlar altında saldırıyor. Yani İsrail bunları yaparak saldırgan bir devlet, kötü bir devlet olur değil mi diye sorduğunuzda size şöyle cevap veriyor. Ya şimdi onu öyle demeyelim. Öyle mi? Ne diyelim? Şimdi bakın bu propaganda değilse... Bu bir sansür makinesi değilse nedir? Yani Çin'e siz diyorsunuz ki ya bunlar da çok propagandacı ya filan diyor. E bu ne peki? Yani İsrail'e yapılırsa sansür değil, NATO'ya yapılırsa sansür değil ama Çin yaparsa kime yapmış olursa olsun, ne konuşmuş olursa olsun sansür öyle mi? Gerçekten mi? Ya bakın bu iki yüzlülüğün içinden sıyrılmalıyız işte. Ben size bu iki yüzlülüğü elimden geldiği kadar verilerle vermeye çalışıyorum. Bakın mesela salı günleri sizlerle spor programı yapıyoruz. Sevgili Selin'le sporla ilgili şeyler anlatıyoruz. Orada nasıl bir spor programı yapıyoruz biz? Ya bu Beşiktaş'ta çok büyük ya işte Fenerbahçe'de çok bilmem ne falan demiyoruz. Diyoruz ki bakın bunlar maçta şöyle şöyle verilerle oynadılar. Şuralarda eksiklikleri vardı çünkü veriler bize bunu gösteriyor. Buralarda bir şeyleri var. Ben size elimden geldiğince her şeyi verilerle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu verilerle yola çıktığımızda özellikle de saha denemeleriyle saha denemeleri derken çıkıp sahayı İsrail'e araştırmıyorum ama işte İsrail hakkında yapay zekanın ne düşündüğünü parasını verdiğim 3-4 farklı yapay zekaya sorarak öğrenip size getiriyorum. Ve onlardan şöyle geri dönüşler sansürcü propagandist geri dönüşler oluyor. İşte yani bu da bize şunu gösteriyor. Datalarla biz kanıtlayabiliyoruz ki dünya üzerindeki en büyük propaganda aracı, en büyük sansür aracı aslında Batı'nın bize dayattığı basın, yapay zeka, daha doğrusu içerik üreten her şey. Aynı şeyi biz şeyde de görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Sosyal medyada mesela bir şey yazıyorsunuz hop diye onu kaldırıyorlar. Ah! Ya da diyorlar ki mesela işte bir şey yazıyorsunuz bir konuyla alakalı Batı'nın çok hoşuna gitmeyecek bir şeyle ilgili bir şeyler yazıyorsunuz. Hop diyor ki aa tamam ya biz bunu kapatıyoruz o zaman. Abi nasıl kapatırsın? Yani şuna bakın ya mesela ben yaklaşık 7-8 yıldır bu radyoda çalışıyorum. Bu radyonun sosyal medya hesaplarının kaç kere kapatıldığını size söylesem, kaç kez sıfırdan başladığını size söylesem gerçekten hadi be artık dersiniz. Bakın dünya böyle dönüyor. Dünya böyle dönüyor. Bazen sizlere farklı haberleri verebilmek için gerçekten bazı insanlar çok ciddi bedel ödüyorlar. Bunu bilin. Lütfen yabancı basını da o bizimkilerin böyle yere göğe koyamadığı basını da lütfen öyle takip edin. O baş tacı ettikleri Batı'yı da lütfen böyle takip edin. Ben sizden bunu rica ediyorum. Yani bu yazıya dönecek olursak sonuçta bu yazı ne diyor bize? Yapay zekaya dair iyimser bir varsayımı tersine çeviriyormuş efendim. Birçok kişi yapay zekanın büyük miktarda bilgiyi toplayıp ön yargıları azaltacağını, daha tarafsız ve demokratik bir bilgi düzeni yaratacağını umuyormuş. Ama çizilen tabloda bunun tam tersi işaret ediliyormuş. Eğitim verisi kirliyse, kaynak ekosistemi baskıcıysa ve devletler bu alanı stratejik olarak manipüle ediyorsa, yapay zeka bilgiyi özgürleştirmek yerine otoriter anlatıları daha güvenilir görünen ambalajlarla dolaşıma sokuyorlarmış. Aynısını Batı için söylüyorum ama bunu bana söyletmezler mesela. Ha dur dur dur bakayım senin hesabı bir kapatalım derler. Neyse. Şimdi Çin dedik ya. Hadi yine aynı kaynakların Çin açıklamalarından devam edelim. Şimdi burada daha değişik bir açıklama var. Çok enteresan bir şey bu gerçekten de. Bu aklımızın bir köşesinde birkaç yıl durması gereken şeylerden biri. Çünkü bu bir dönüm noktası. Şöyle bir dönüm noktası. DeepSeek diye bir yapay zeka büyük dil modeli geliştirdi Çin. DeepSeek'i hatırlıyorsunuz. İlk çıktı böyle. Amerika'da borsa düştü. Abi bu paraları nasıl bu kadar ucuza yapmışlar adamlar? Nasıl açık kaynak kodu yapmışlar? Biz hep kapalı yapıyoruz. Filan diye çıldırdı basın. Nvidia'nın hisseleri filan düştü. Nvidia ve Huawei çiplerine bağımlılığı azaltabilecek kendi yapay şeyleri düştü. Şimdi Nvidia'yı yeni bir sürpriz bekliyor. İlk çıktığında Nvidia'nın o kadar şeyine de gerek yok filan diyordu ya DeepSeek. Hani ötekilerin ne bileyim 10 milyon dolarlık çiplerle yaptığını, bunlar işte 100 bin dolarlık çiplerle yapıyorlardı. Şimdi oyuna yeni bir aktör sokuyorlar. DeepSeek kendi yapay zeka çipini geliştirmeye başlıyor. İşte bakın bu burası gerçekten de bir dönüm noktası. Yani Temmuz başı, Temmuz 2026'dan itibaren dünyada yapay zekada yeni bir şey konuşmaya başlayacağız. Nvidia ve Huawei çiplerine bağımlılığı azaltacağız diyor DeepSeek kendi geliştirdikleri çiplerle. Reuters'a bu konuya yakın 3 kaynak konuşmuş ve şirketin hedeflediği çip yeni modellerin eğitilmesinden çok iyi eğitilmiş modellerin kullanıcılara yanıt üretmesi anlamına gelen inference, yani çıkarım yapma, bağlam kurma aşaması için tasarlanıyormuş. Yani bu hamle eğer ki başarılı olursa, DeepSeek yalnızca verimli ve düşük maliyetli modeller geliştiren bir yazılım şirketi olmaktan çıkacak, yapay zeka altyapısının donanım tarafına da giren stratejik bir oyuncuya dönüşecek. Ondan sonra şimdi diyorlar ya, o Nvidia'ya ne para yatırsanız az diyorlar. Öyle bir şişirdiler ki Nvidia'nın bütün hisselerini falan. Tamam, güzel şişsin. Ama bu iş devreye girerse, İşte o zaman Nvidia'yı ben görmek istiyorum neler oluyor diye. Şimdi Reuters bu haberi verdi. Reuters'ın haberine göre DeepSeek açısından büyük bir yön değişimi anlamına geliyormuş bu yapılan, atılan adım. Şirket bugüne kadar özellikle model geliştirme başarısıyla Çin'de yapay zeka alanının sembol şirketlerinden biri haline geldi diyor Reuters. Ama kendi çipini geliştirmesi DeepSeek'i Nvidia'nın yanı sıra Çin içinde de giderek güçlenen Huawei, Alibaba, Baidu gibi oyuncularla da aynı donanım yarışının içine sokuyor diyor. Ve o size başta söylediğim şeyi rakamsal olarak söyleyeyim. Biliyorsunuz severim ben rakamları. Haber yayınlandı, bu haber çıktı. Haber yayınlandıktan sonra aynı gün içinde Nvidia hisseleri %1.6 geriledi. Yani bakın 1.6 geriledi. Bazı analistler şey diyorlar ya, DeepSeek bu yapıyor bunu ama Nvidia için kısa vadeli bir tehdit oluşturmuyor filan diyorlar. Peki tamam, oluşturmuyor. O zaman niye düşüyor bu hisseler? Ben mi düşürdüm? Gerçekten mi yani? Yani burada o DeepSeek hamlesi yapay zeka yarışının model kalitesiyle değil, donanım bağımsızlığıyla da belirleneceğini gösteriyor. İşte biz Türkiye olarak biraz bunları düşünmemiz gerekiyor efendim. Gerçekten de bunları hesaplamamız gerekiyor. Ya biz mesela Türkiye'ye bir şey getireceksek, Türkiye'yi bir yapay zekada bir yerden başlatacaksak, 100 bin tane yapay zeka mühendisi yetiştirelim, 10 bin tane uzman yetiştirelim de, böyle olmayacak. Mesela böylesi büyük hamlelerle, büyük düşünerek yapacağız. Ya mesela yurt dışından uçak alarak bu ülke müthiş bir orduya sahip olamaz. Kendi uçağını, kendi gemisini, kendi tankını ve tüfeğini yaparak olabilir. Başkasının silahıyla siz başkasını yenemezsiniz. İşte yapay zeka tam burada. Neyse, hadi bir Çin haberi daha vereyim, ardından müzik arasına gideceğiz. Şöyle diyor ki haber, bu da Yahoo'dan aldım bunu, Yahoo Finance'den aldım. Diyor ki haberde, Çin'in Amerikan yapay zekasını kopyaladığı iddiası büyüyor diyor. Allah Allah. Enteresanmış. Neymiş o? Anthropic Alibaba'yı endüstriyel ölçekte distillation ile suçlamış. Şimdi distillation ne demek? Hani mesela içki yaparlardı eskiden. Onları distilatörlere koyarlardı. Hani buradan bir şey alıyorsunuz, damıtıyorsunuz. Damıtma. Yani onun içindeki mesela işte bir şeyiniz var. Belli sıvınız var. O sıvının içinden alkolü damıtarak başka bir yere alıyorsunuz ve elinizde sadece alkol kalıyor. Şimdi yapay zekada da böyle şeyler söz konusu. Haberi anlatınca size daha iyi anlaşılacak bunlar. Şimdi Çinli yapay zeka şirketlerinin Amerika merkezli yapay zeka laboratuvarlarının teknolojilerine yalnızca rekabet ederek değil, o distillation damıtma adı verilen yöntem kopyalayarak yakalamaya çalıştığı savunuluyormuş. Yazının merkezinde şöyle bir şey varmış. Anthropic'in Amerikalı senatörlere gönderdiği mektup varmış. Anthropic diyormuş ki mektupta, Alibaba ve Alibaba'nın Qwen laboratuvarları cloud modellerine erişmek için yaklaşık 25 bin sahte hesap kullandı. 22 Nisan 5 Haziran 2026 arasında 28.8 milyondan fazla etkileşim üretti. Şirket bunun Claude'un yeteneklerini Alibaba'nın kendi modellerine aktarmaya dönük en büyük izinsiz distillation, yani damıtma olduğunu ileri sürmüş. Habere göre bu olay Amerika'nın Amerika-Çin yapay zeka savaşının daha geniş bir parçası olarak ele alınmış. İddiaya göre Çin şirketleri yalnızca Amerikan modellerinden çıktı toplayıp yazılım tarafında değil, Nvidia'ya rakip Çin yerlisi tabii ki, yapay zeka çipleri geliştirerek donanım tarafında da Amerikan bağımlılığını azaltıyormuş. Bakın, adamların şikayet ettiği şey şu: Çin Amerikan bağımlılığını nasıl azaltır? Allah Allah ya. Allah Allah. Yani şimdi öyle bir yere geldi ki, bakın size dört tane haber okudum. Dört tane haberde bir tanesi diyor ki ya bu Çin nasıl daha ucuza yapar bunları? Bir tanesi diyor ki Çin nasıl propaganda yapar? Bir tanesi diyor ki bu DeepSeek kendi çiplerini üretiyor, bizim Nvidia'mız ne olacak? Bir tanesi diyor ki bizden bilgi çalıyor. Hep kötü yapıyor. Karşı taraf daima kötü yapıyor. Ya böyle Çin sütten çıkmış ak kaşık olmayabilir. Ama bir şeyleri kötü yapma babında Amerika ile falan birilerini kıyasladığımızda, Batı ile mesela İngiltere ile Fransa ile falan kıyasladığımızda, ne bileyim ya, Çin'in yaptıkları kötü şeyler falan. Ya en azından Çin mesela dünyaya, hatta Amerikalı şirketlere ucuz yapay zeka kullanım şansı sağlıyor şu aralar. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Efendim, o zaman hadi bir şarkı arasına gidelim. Şarkı arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

Evet, 1980'lerden bir şarkı çaldım size. Bakalım yaşı yetenler mutlaka hatırlayacaktır. Tipao şarkıyı söyleyen kişi. China in your hands. O zaman işte Çin'in hiçbir şey için Batı'ya rakip olamayacağı düşünülüyordu. O zaman içinde Çin geçen şarkılar vardı. Çin'i böyle, Çin'i ne bileyim öykünen böyle şarkılar vardı. Aa, Çin de ne güzeldir ya aslında filan diyen şarkılar vardı. O 1980'lerde kaldı. Artık 2000'lerden sonra kimse bunu yapamaz. Çünkü dünyanın kendine korkutucu, korkuluk olarak koyduğu şey insanların bir korkma öğesi hep olmuştur. İşte bir ara Rus oldu, bir ara işte Rusya oldu, bir ara işte bilmem ne oldu, o oldu, bu oldu. Vietnam oldu, Kore oldu, şu oldu, bu oldu. Şu aralar Çin. Yani Batı kendi vatandaşlarını Çin karşıtlığıyla konsolide ediyor. Hayırlı olsun efendim. Ne diyeyim? Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Peki, o zaman hadi devam edelim haberlerimize. Biraz enteresan haberler topladım size. Tony Fadell diye bir isim var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu adam iPod'un yaratıcısı. Yani Apple'ın o dönüşüm zamanlarındaki başında olan o büyük beyinlerden bir tanesi. iPod'u yarattığı gibi iPhone'un da böyle geliştirilmesinde çok ciddi roller oynamıştı. Enteresan işler yapmıştı. CNET için bir yazı kaleme almış ve burada yapay zekayı yarışının yanlış yerden okunduğunu savunuyor. Yani Fadell diyor ki geleceğin asıl savaşı hangi şirket en iyi modeli yaptı değil. Bu yanlış soru diyor. Ama esas savaş şurada dönecek diyor. Mesela hangi şirket sizin etrafınızda çalışan, sizi hatırlayan, bağlamanızı anlayan ve güveninizi kazanan asistanı kuracak diyor. Bunu soruyor bize. Şimdi ona göre modeller değişebilir ama kullanıcının o zaman içinde biriktirdiği hafıza, bağlam, güven, o cihaz ekosistemi kolay kolay değiştirilemez diyor. Gerçekten yine kendi pratiklerimden size bir şeyler söyleyeyim. Mesela ben ne zaman yeni bir model gelse afallıyorum. Yani işte ne bileyim atıyorum işte ChatGPT 5 var. ChatGPT 5.1 geldi, 5.2 geldi. Geçişlerde afallıyorum. Neden? Çünkü adamla bir şey konuşuyorsunuz siz. Sonra aynı şeyleri konuşurken o başka tepkiler vermeye başlıyor. Ya diyorum hani bunu böyle yapıyorduk ya, aa, tamam diyor, ben onu öğrendim diyor. Abi öğrenmiştin zaten. Ya da mesela antropikle konuşuyorsunuz. Antropinin modeli değişiyor. Mesela yeni modeller geldi ya antropiye. Mesela yeni modeller geliyor. Ben ona yazı yazdırırken bir anda böyle Amerikan işi kesme işaretli yazılar yazıyor. Ki bu böyle olur. Ki biz bunu böyle olduğunu düşünüyoruz filan gibi vardır ya böyle. O Amerika'nın kötü çevirilerinde bunları rastlarız genelde. Böyle şeyden iyi üniversiteleri bitirmiş çevirmenler alırlar. Onlar da o aynı kesme işaretleriyle şey yaparlar. Çünkü İngilizceyi iyi bilirler ama Türkçeyi bilmezler mesela. O yüzden de Türkçe'de de böyle kullanılıyor diye düşünürler. Neyse onlara şimdi vurmayayım durup dururken. Ama evet her seferinde her model değişikliğinde o bağlamları da değişiyor bunların ve insanı bir afallatıyor. İşte Tony Fadell bence çok doğru bir şey söylüyor. Diyor ki abi yani modelin o şeyle kullanıcıyla dost olması lazım. Bağlamı birlikte ürettikleri bağlamların dışına çıkmaması lazım diyor. Şimdi burada Fadell tabii ki doğal olarak Apple'ı özel bir konuma yerleştiriyor. Neden? Çünkü adam oradan çıkma, o Apple'ı bugünkü Apple haline getiren adamlardan bir tanesi. Ona göre diyor ki tek bir bulut servisi insanın hayatının tamamını göremez. Ama diyor telefon, saat, bilgisayar, kulaklık, gözlük, evdeki o connected cihazlar, bağlantılı cihazlar bir ekosistem bunu yapabilir diyor. İşte Fadell bu yapıya, o hani saatte, bilgisayar, kulaklık, gözlük, ev aletleri falan, o bütün o yapıya Federation of Devices, yani Cihazlar Federasyonu diyor. Yani telefon konumu, saat sağlık verisini, bilgisayar takvimi, işleri, gözlük işte çevredeki insanları ve dünyayı bilir. Bunları birleştirdiğinizde ortaya çıkacak şey gerçek kişisel yapay zeka asistanının temelidir diyor. Yani adamın söyledikleri şöyle çok doğru. Diyor ki yani abi hala e-posta kontrol etme aşamasındayız diyor yapay zekada. Yani internetle kıyasladığımızda, yani internet 95'lerde, ben internet kullanıyordum, vardı önümde 95'te internet.
Ama işte o zamanlar böyle e-posta kontrolünce vuhuu falan yapıyorduk. Oley bana e-posta gelmiş falan dedik. Sene 95'ti çünkü. 28 kişi de internet vardı. Neyse. Yani bugünkü yapay zeka asistanları bazı notları özetliyor, takvime bakıyor, e-posta yazıyor, arama yapıyor filan falan ama yani aslında esas yapması gereken işleri yapıyor. Tamam. Bunlar sıradan kullanıcılar için. Ben biraz daha fazlasını yapıyorum. Şimdi doğruya doğru öyle söyleyeyim. Ama işte baktığımızda Claude mu, Gemini mi, GPT mi, ChatGPT mi filan diye baktığımızda olay o değil. Olay biraz daha derinlemesine olması gereken bir şey. Derinlemesine bakmak gerekiyor. Yani yapay zekanın bizim her düşündüğümüz şeyi daha biz düşünmeden önce anlaması gerekiyor. Zaten hep bu örneği veriyorum size. Çok fazla benim kadar yapay zeka kullandığınızda yani karşınızda konuşanın çok zeki olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Kendinizi aynı yere koyuyorsunuz ve bir süre sonra ondan şunları bekliyorsunuz. Ya ben böyle söyledim ya abi nasıl anlamazsın sen? Yok artık. Ya sen yapay zeka değil misin falan diye soruyorsunuz. İşte o dünyayı anlayabilmesi için de Tony Fallon o çok güzel idare etti, ifade ettiği belki de Cihazlar Federasyonu kurup hepsinin bir bağlantılı ve ortaya bir sizin için üretilmiş bir yapay zekanın çıkması lazım. Yani sizin kaçta yattığınızı, kaçta kalktığınızı bilen, kalbinizin neye attığını, neye çarptığını bilen filan bir yapay zekanın olması lazım. Çok uzak değil bence o günler. Yani şu buraya 2 yılda nerelerden geldiğimizi düşünecek olursanız adamın bu bahsettiği şeylerin hayatımıza girmesi çok da uzak değil. Bakalım görelim. Amerika'ya gidelim isterseniz. Haydi Amerika'da hemşirelere gidelim. Allah Allah diyeceksiniz. Hemşire ne alaka falan. Ama evet yani hemşirelerle yapay zekayı konuşmuşlar. Çok önemli bir veri bu. Şimdi Amerika'da hemşireler yapay zekayı giderek daha fazla kullanıyormuş ama bir ankete göre, yeni yapılan bir ankete göre bu araçlara yani yapay zekalara hasta bakımında doğrulama yapmadan güvenilmeyeceğini söylemişler. Washington Post bu haberi aktarmış. Incredible Health diye bir kuruluşun anketine dayandırmış bu habere. Hemşirelerin yaklaşık %44'ü iş yerinde yapay zeka kullanıldığını söylüyormuş. Çok acayip bir oran, çok büyük bir oran. Bu oran geçen sene %15'miş. Bakın bir sene içinde 3 katına çıkmış kullananların hayatını sokanların sayısı. Ama işte ankete katılanların da %80'den fazlası yapay zekanın doğruluğunu insan kontrolü olmadan güvenilecek seviyede olmadığını belirtiyormuş. Bunu biz hep söylüyoruz. Yani ben mesela haber yazarken aldığım haberi hop oradan kürekle al da kullanıcıya bunu anlatalım, dinleyiciye bunu anlatalım diyemiyorum dememek lazım zaten. Ama olay sağlık, hemşireler, İşte ne bileyim canı böyle burnunun ucunda olan insanlar olunca bu çok daha kritik bir yere geliyor. Çok daha dikkat edilmesi gereken bir yere geliyor. Hemşireler yapay zekayı en çok hasta etkileşimlerini belgelemek, işte e-posta, hasta aile bilgilerini, metinlerini hazırlamak için, işte ne bileyim ilaç, klinik referans bilgilerini almak için kullanıyormuş. Buna rağmen yapay zeka kullanan hemşirelerin neredeyse yarısı son kullanımlarında kendilerine zaman kazandırmadığını söylemeye başlamış. Yani %19'u da bir saatten fazla ancak zaman kazanıyorum demiş. İşte dikkat edilmesi gereken şeyler sıralamasında ön taraflara koyalım bunu. Bunu 2024 tarihli bir çalışma varmış. National Nurses United, o Birleşik Ulusal Birleşik Hemşireler Birliği falan gibi böyle bir şey. Neyse. İşte sendika, o zaman 10 sendika 2300'den fazla kayıtlı hemşireyle yaptığı ankette işverenlerin kullandığı algoritmik sistemlerin hasta ağırlığını ölçtüğünü, durumlarda hemşirelerin %69'u sistemin sonucuyla kendi klinik değerlendirmesinin örtüşmediğini söylemiş. Yani yapay zeka insanların yaptığı şeylerin dışında bilgiler veriyor. İşte bunlar da işi kötü bir yere getiriyor efendim. Yani kötü bir yere, şöyle kötü bir yere getiriyor. biz bunu kullanıyoruz ve kullanmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Ama ortaya çıkan sonuçlar doğru sonuçlar değil. Mesela Philips Future Health Index bir çalışma yapmış. 10 ülkede 2011 sağlık profesyoneliyle 20.085 hastayla bir araştırma yapmışlar. Sağlık çalışanlarının %46'sı yapay zeka sayesinde yılda ortalama en az 132 saat tasarruf ettiklerini söylemişler.
Şimdi yılda 132 saat tasarruf da çok büyük bir olay mı bilmiyorum. Bakın yılda diyoruz çünkü. Yani haftada 40 saat çalışan bir insan yılda 132 saat şey yapıyorsa haftada 2 saat 52'den tabii yapacak olursak 2 saat filan haftada kâr ediyor demektir bu. Yani. Ama işte mesela aynı çalışmada sağlık çalışanlarının %70'i yapay zeka araçları için eğitimin kurumlarında olmadığını, çok sınırlı olduğunu, hatta tutarsız olduğunu belirtmiş. Yani belki bizim bu işlere girmeden önce yapay zekanın nasıl kullanılacağını anlatmanın iyi yollarını buluyor olmamız lazım. Hemşirelere, ne bileyim gümrükçülere, polislere, öğretmenlere, politikacılara, herkese. Önce yapay zekayı doğru kullanımını anlatmamız lazım. Ama yapay zekanın doğru kullanımını anlatmak deyince de herkes şu diyor. Bak oraya prompt alanına şöyle yazma, böyle yaz. Tamam, yapay zekayı doğru kullan. Hayır. Bakın yapay zekayı kullanmanın en önemli yollarından bir tanesi prompt yazacağınız dili, yani o istemci yazacağınız şeyi, ona emirler vereceğiniz alanı, yazacağınız dili doğru kullanmak. Yani Türkçe mi yazacaksınız oraya? Türkçe emirler mi vereceksiniz? Önce Türkçe'yi bilmeniz gerekiyor. İngilizce mi vereceksiniz? Önce İngilizce'yi iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer istemci yapacağınız dili iyi bilmiyorsanız siz zaten ne yapsanız hikaye. Bakın ne yapsanız hikaye. Yapay zekanın yayılmasını sağlayan şeyler ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar örnek istemler yazdılar sosyal medyaya. Mesela dediler ki bak bunu yazarsan çok komik resimler üretiyor. Bunu yazarsan çok komik şarkılar çıkıyor ortaya filan diye kendi istemlerini attılar. Ama bu sizinki değil. Ve yapay zekayı kullanmak, doğru kullanmak da bu değil. İşte biz yapay zeka kullanmayı öğretmekten önce aslında dili kullanmayı öğretmemiz lazım ya. Ya kitap okumayan toplumda ne bileyim Türkçeden 70 soruda 30 doğru cevap verebilen toplumdan ne bekleriz? Bilmiyorum. Geçelim. Moralim bozdu bana. Efendim bu haberden sonra bir minik de bir şarkı arasına gireceğiz. Onu da ben size önden söylemiş olayım. Kiralık robot dönemi başlıyormuş. Bakın kiralık robot. Hastanelerde, fabrikalarda, şirketlerde robot kiralama dönemi başlıyormuş efendim. Ve satın almak yerine insanlar robotlara abone oluyorlarmış. Mesela bu şey de vardı. İş yerlerinde çalışanlar bilirler. İş yerlerinde kimse fotokopi makinesi almıyor. Fotokopi makinesini kiralıyorsunuz. Çektiğiniz fotokopi makinesi, yani çektiğiniz fotokopi başına mesela size para kesiyor. Yok bilmem işte orada kaldığı gün başına size para kesiyor. Ama siz artık o fotokopi makinesini satın almıyorsunuz, kiralıyorsunuz. Aynı şeyi robotlar için de yapacaklarmış. BBC'den aldım bu haberi. Sağlık, üretim, etkinlik, ev hizmetleri ve lojistik gibi alanlarda robotics as a service, yani bir hizmet olarak robot şeyi modeli yaygınlaşmaya başlamış. Şöyle ki bu modelde şirketler ya da bireyler robotu satın almak yerine aylık ödemeler yapıyorlarmış. Bakım, yazılım güncellemeleri, uzaktan destek filan gibi durumlarda performans garantisi paketi bu şekilde dahil oluyormuş. Böylece robot teknolojisinin pahalı, hızlı, eskiyen ve uzmanlık gerektiren tarafı kullanıcıdan alınıp hizmet sağlayıcının üstüne bırakılıyormuş. Bayağı bir örneği de var bunun. Bir örnek vereyim ben size. Mesela Amerika'da hastanelerde Moxie diye bir robot çalışıyormuş ve tıbbi malzeme taşıyormuş. İşte mesela Chicago merkezli Formic diye bir şirkette küçük ve orta ölçekli üreticilere fabrika robotlarını aylık ödeme modeliyle sunuyormuş. Mesela Onex diye bir şirket vardı, ev robotu Neo. Neo deyince belki hatırlarsınız. 20 bin dolarlık satın alma seçeneği varmış bunun, tamam. Ama mesela aylık $500 verip yine aboneler bunu kullanabiliyorlarmış. İkisi de büyük para ya. 20 bin dolar dediniz, acayip bir para yani. Nerede? Araba parası. Neyse. Çin'de mesela humanoid, yani insansı robotlar etkinlikler, fuarlar, gösteriler, hatta işte evlilik teklifleri için kiralanmaya başlamış. Allah kahretmesin sizi. Evlilik teklifi için robot kiralamak ne abi? Yani robot mu sizin yerinize evlilik teklifi yapıyor, yoksa siz önce robotla çalışıyorsunuz ondan sonra mı evlilik teklifi yapıyorsunuz? Ya bir gidin ya. Neyse. Robotlar geliyor,
gibi bir şey demiyoruz aslında. Robotlar geldi zaten. Halihazırda zaten aktif görevli robotlar. Artık robotların hangi sistemlerle çalıştırılacağını görmeye başladık efendim. Haydi o zaman bir müzik arasına doğru yelken açalım, ardından tekrar birlikte olacağız sizlerle.

Ben Serhat Ayan, sizlerle Yeni Şeyler Rehberi'nde birlikteyiz haftanın tam ortasında. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Diyeyim, ben devam edeyim. Enteresan bir haber var. Şimdi Google'la ilgili bir haber. Google'ı ben size sık sık söylüyorum. Hatta bu şu anda anlatacağım konuyu da daha öncekini anlatmıştım ama tekraren vermemizde fayda var efendim. Google'da arama yapıyorsunuz ya. Google'da arama yaparken yapay zekasını eğitiyor olabilirsiniz diyor haberler. Yani bu ayarlar sizin kapatabileceğiniz bir ayarmış. Ama siz şu anda onları kapatmadığınız sürece çaktırmadan Google'ın şeyini sizden para alacağı modeli eğitiyorsunuz efendim. Şöyle mesela bazı medya dosyalarını yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanacak bir veri alanı açmış Google. Bu hani şey yapıyorsunuz ya ararken böyle dosya kullanırsınız mesela resim reverse search deniyor buna hani tersinden bir resim veriyorsunuz bu resim gerçek mi diye soruyorsunuz mesela onun gibi işte bu Google Translate'te yapılan konuşmaların kayıtları işte videolar, dosyalar, medya içerikleri Search Services History diye bir arama hizmetleri geçmişi varmış Google'da bu kapsamda kaydediliyormuş. Google'ın o yapay zeka modellerini geliştirmek için bunlar takır takır kullanılıyormuş. İşte bu değişiklik Google'ın Haziran ayında müşterilere gönderdiği bir e-posta yeni gizlilik ayarlarıyla devreye girmiş. Ben bu e-postayı gördüm gerçekten de. Bana ilk geldiğinde ne dediğini anlamakta zorlandım. Çünkü öyle karmaşık bir metinle veriyor ki size. Aman bunu mu okuyacağım ya tamam bas de okey de geç diyorsunuz. Ben bile öyle yaptım öyle söyleyeyim size yani. Sonradan böyle bir iki çıkan haberden sonra aman dedim ben ne yaptım ya. Aman dedim. Şimdi burada işte bu ayarlardan mesela şeyleri medya kaydını kapatabiliyormuşsunuz. Yani girip personalized recommendations diye bir ayar varmış orada. Kişiselleştirilmiş öneriler. Bunu kapatabiliyormuşsunuz ve sizin arama hizmetleri geçmişinizin tutulmasını tamamen durduruyormuş bu. Ama işte kritik nokta şu. Web and App Activity diye bir ayar varmış. Daha önce onu değiştirmek tek başına yeterli olmuyormuş. Adamlar giderek onların sizden bilgi çalmasını engellemenizi zorlaştırmaya başladılar. Yani eskiden şey yapıyordunuz. Bir tuşa basınca o sizin hiçbir şeyinizi kaydetmiyordu. Sonra dediler ki bir tuşa değil iki tuşa basacaksın bunları engellemek için. Peki Allah kahretmesin onu da yapalım dediniz. Şu anda size diyorlar ki iki tuşa aynı anda basarken ters takla atın ve aynı anda İstiklal Marşı'nı tersten söyleyin filan diyorlar mesela. Sizi giderek sizin işinizi zorlaştırıyorlar. Neden? Çünkü adam o kadar muhtaç ki sizin datanıza. Sizin datanızdan, sizin onları eğitmenizden başka hiçbir varlıkları yok. Ya tamam Allah kahretmesin. Eğit peki. Eğit. Ona da tamam. Ama abi ondan sonra sen bunu bana parayla satıyorsun. Benim sana öğrettiğim şeyi benden aldığını bana parayla satıyorsun. Bu nasıl bir iş? İşte Google çok kötü bir iş ya. Çok kötü bir iş yani. Çok kötü yerlere doğru gidiyor. Neyse. Şimdi bir tane daha haber var. Son iki haber olarak bu haberi ve ona yaptığım yorumu ben size okumak istiyorum. Şimdi diyor ki Google, yapay zeka erken uyarı sistemleriyle afetlere karşı dayanıklılığı arttıracağız diyor. Bunu işte Birleşmiş Milletler'in bir rapor yayınlamış. Raporun adı Leveraging AI to Enhance Multi-Hazard Early Warning Systems. Yani böyle yapay zekayla öngörülebilir sıkıntıları, felaketlerin öngörülebilir taraflarını kullanıp böyle bizi o kazalardan, belalardan uzaklaştıracak bir şeylere peşinden koşuyor Birleşmiş Milletler. Şimdi Google

Research'un başkan yardımcısı ve Google Crisis Resilience, yani krizlere dayanıklılık lideri, bir şey demiş. Sel, kasırga, orman yangını, deprem ve afet sonrası hasar tespiti gibi alanlarda geliştirdikleri yapay zeka modellerinin kamu kurumlarında ve insani yardım örgütleriyle birlikte kullanıldığını savunuyormuş. Şimdi Google, Birleşmiş Milletler'in Early Warnings for All girişimini, yani herkes için erken uyarı sistemlerini, işte bayağıdır epey de destekliyor diyor. Yani şunu iddia ediyorlar, diyorlar ki iklim kaynaklı aşırı hava olayları ve doğal tehlikeler şiddetlenirken yapay zeka destekli tahmin, erken uyarı ve uydu görüntüsü analiz sistemleri hayat kurtarıcı olabilir. Google sel tahminlerini FloodHub üzerinden 150'den fazla ülkede risk altındaki bölgede yaşayan 2 milyar kişiyi kapsayacak şekilde sunuyor diyor. Biz ne kadar iyiyiz diyor. Allah'ım yarabbim, biz ne kadar iyiyiz diyor. Şimdi bunun tersine doğru gidelim mi biraz, hadi? Tersine doğru gidelim isterseniz. Yani şöyle tersine gideceğiz. Şimdi yapay zeka, şey, Google'ı ve yapay zekanın afetlere karşı attığı bu adımlar iyi niyetli. Ama bize anlatılan hikayesi eksik efendim. Şöyle eksik. Şimdi Google'ın o kriz dayanıklılığı üzerinden yayınladığı yazı ilk başta karşı çıkılması çok zor bir metin. Abi işte ben sellerden önce neler olabileceğini söylüyorum size. 150 ülkeye bunu söylüyorum. Bunun nesine karşı çıkacaksın dediği zaman, yok abi manyak mısın, bunda niye karşı çıkalım dersin. Yani seller daha erken tahmin edilsin, kasırga gelmeden halk uyarılsın, yangın riskleri önceden söylensin, yangınlar çıkmasın, depremden önce saniyeler kazandırsın bize, evden kaçabilelim filan falan. İşte afetlerden sonra hasarlı binalar, uydu görüntüleri daha hızlı belirlensin. Yani buna hayır, böyle bir şey yapmasın. Kim diyebilir? Kimse diyemez. Ama işte kimse bir şey diyemediği için sorun burada başlıyor. O büyük teknoloji şirketlerin en güçlü anlatıları itiraz etmesi en zor olanlar. Hayat kurtarıyoruz cümlesinden sonra gelen teknoloji aynı anda hem faydalı olabilir hem de en çok sorgulanması gereken yeni bir bağımlılık düzeni kurabilir. Şimdi kendini böyle doğal afetlerden kurtaran şirket olarak konumluyor ya Google. Böyle 2 milyar kişiyi kapsıyorum diyor filan. Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli katkılar bunlar. Önemsiz değil yani. Ama işte 119 ülke, yani ülkelerin %60'ı çoklu tehlike erken uyarı sistemine sahip olduğunu bildiriyor. Buna rağmen özellikle mesela küçük ada devletlerinde, Afrika'da ciddi açıklar sürüyor. İşte biz şunu sormalıyız. Google gerçekten bir boşluğu kapatıyor mu? Yoksa bir boşluk var ve onun üzerine sadece kendi altyapısını mı yerleştiriyor? Yani Google, ben oradan çekiliyorum abi, ya da bunun için bana ayda artık 1 milyar dolar vereceksin dediği zaman onun yerine bir şey koyabilecek miyiz? Evet ya, bazı ülkelerde bu ürünler işte mesela erken uyarı kapasitesini arttırabilir, tamam. Okey. Ama işte yerel kurumların erişemediği uydu analizi, büyük ölçekli tahmin modeli, şimdi benim Android bildirim ağı, o bizim depremlerde telefonlarımız zor zor zor ötüyor ya, işte o. İşte gerçek fayda sağlayabilir ama aynı zamanda bunu kamu afet yönetiminin giderek özel bir teknoloji şirketinin platformlarına, modellerine, dağıtım kanallarına bağımlı hale gelmesi anlamına da gelebilir. Yani dünyada sellerin olmaması, sellerin erken müdahalesi, erken haber verilmesi için biz niye bir özel şirkete bağlıyız? Bu özel şirket yarın öbür gün, abi sen Amerika'ya ters düz laflar etmişsin yalnız, ben bunu kapatıyorum derse ne diyeceğiz? Ne yapacağız? İşte bizim bu noktayı çok iyi düşünmemiz lazım. Bizim o yüzden kendi yapay zeka işlerimizi yapmamız lazım. Yerli ve milli diye hep böyle övünüyoruz ya bir sürü konularda. Ya tamam, mesela işte ne bileyim, voleybol takımımızda yabancı oyuncular Türkleşmiş olarak dursun. Ama yapay zeka bunu kaldırmaz. Yapay zekada bizim kendi sistemlerimizi koyuyor olmamız lazım. Dedikten sonra hadi ya, programın sonuna gelelim artık. Yarın da yapay zeka konuşacağız. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine 2 ile 3 arasında birlikte olalım. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. ABD Savunma Bakanı Türkiye F-35 savaş uçaklarının tedariki gündemi İsrail ziyaretini iptal etti. Cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan İspanyol kardinal görevlerini askıya aldı. ABD'nin saldırılarına İran'dan sert yanıt geldi. Ayrıntılar bültenimizde. ABD Savunma Bakanı, Türkiye F-35 savaş uçaklarının tedariki gündemi İsrail ziyaretini iptal etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın Ankara temaslarının ardından Türkiye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi. Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin açılış konuşmasına dikkat çeken mesajlar verdi. Güvenlik ve dayanıklılık harcamalarında şimdiden %1,5 oranına ulaştıklarını belirten Erdoğan, asıl başarının ise savunma sanayisindeki atılımda olduğunu ifade etti.
2: Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
1: Erdoğan'ın konu başlıkları arasında Orta Doğu'da vardı. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguladı.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyor. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyor. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
1: İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılar ve petrol yaptırımlarını yeniden devreye almasının 14 Haziran'da varılan mutabakatı açıkça ihlal ettiğini açıkladı. Tahran yönetimi, ulusal güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atacağını belirtirken yaşanacak sonuçlardan Washington'u sorumlu tuttu. İran ayrıca İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının da mutabakata aykırı olduğunu savundu. Cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan İspanyol kardinal görevlerini askıya aldı. Kadınlara yönelik cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen İspanyol kardinal Cristobal López Romero hakkında başlatılan ön soruşturma nedeniyle kamuya açık dini görevlerini askıya aldığını açıkladı. Gelişme Vatikan'ın kendi haber sitesi üzerinden duyuruldu. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan Haber Var programında yine birlikteyiz. Ben Zülfikar Doğan. Bir saat boyunca sizlere Türkiye gündemindeki sıcak gelişmeleri ve perde arkalarını aktarmaya çalışacağım. NATO zirvesi artık sona eriyor. Nihayet liderler yavaş yavaş başkentten ayrılmaya başladı. Ve 9 Temmuz'a kadar bu önlemler ağır bir şekilde yine devam edecek. Liderlerin tamamı Türkiye'den ayrılana kadar, ancak daha önce alınan karar doğrultusunda 12 Temmuz'a kadar devlet daireleri kapalı, kamu çalışanlarının, başkentteki kamu çalışanlarının tamamı idari izinli 12 Temmuz'a kadar. Diğer taraftan üniversiteler mezuniyet törenleri aynı şekilde bu karar çerçevesinde ertelenmiş durumda. Önümüzdeki haftadan itibaren başkentte hayatın normale girmeye başlayacağını öngörebiliriz. Tabii ki NATO Liderler Zirvesi ile ilgili ortaya çıkan sonuçları önümüzdeki programlarda, özellikle ekonomik ve siyasi anlamda ortaya çıkan sonuçları ve olası etkilerini önümüzdeki programlarda sizlerle perde arkalarıyla birlikte daha detaylı tartışma, konuşma imkanı bulacağız. Ama bunun öncesinde çok çarpıcı bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Türkiye'nin beyin göçü. Türkiye bu konuda oldukça muzdarip bir ülke. Bir taraftan nüfus artış hızı yavaşlarken, Türkiye'den göç artarken, diğer taraftan Türkiye'nin nitelikli, eğitimli insan gücü kaybı da hızla devam ediyor. Hatırlayacaksınız, bir dönem doktorlar Türkiye'yi terk etmeye başlamıştı. Özellikle sağlık çalışanlarının ücret ve çalışma koşullarının kötüleşmesi ve yoğun bir şekilde sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması, yaşam tehlikesi içerisine düşmeleri, yavaş yavaş Türk Tabipler Birliği'nden uygunluk belgesi alan doktorların Türkiye'den ayrılmalarına neden olmuştu. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı, giderlerse gitsinler, biz de tıp fakültelerinin son sınıflarından gençleri hastanelerde istihdam etmeye başlarız, bu açığı kapatırız demişti. Fakat öyle hemen tıp fakültesinin son sınıfında veya yeni bitirmiş öğrencileri devreye sokarak bu açık maalesef kapanmıyor. Giderek Türkiye'de sağlık sektöründe başta olmak üzere sıkıntılar artıyor. Diğer sektörlerde aynı şekilde benzer sıkıntılar yaşanıyor. Sanayinin nitelikli, eğitimli, gerek ana personel gerekse ara personel ihtiyacı artıyor. Ama beyin göçü de dediğim gibi tüm hızıyla devam ediyor. Bir Dünya Kıvılcım ve Konda araştırma şirketleri bu konuda 3118 kişiyle bir araştırma yapmışlar. Yurt dışında yaşayan, beyin göçüyle Türkiye'den başka ülkelere giden, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da yaşamlarını sürdüren 3118 kişiyle bir araştırma, bir anket gerçekleştirmişler. Bunlar Türkiye'den giden Türk vatandaşları, bazıları çifte vatandaş aynı zamanda. Bu kişilerin büyük bölümü üniversite mezunu. %50'den fazlası yüksek lisans, master ve doktora düzeyinde akademik çalışmalar da yapmış kişiler. Bu kişilere soruluyor. Özellikle göçün hızlandığı süreç baktığımız zaman 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına beyin göçü zirve yapmış. 2023 Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra daha da hızlanmış bu süreç ve sayı artıyor. Bir dönem hükümet tersine beyin göçü için bir kampanya başlatmıştı. Yurt dışındaki bilim insanlarını, eğitimli nitelikli Türk insanlarını Türkiye'ye dönmeye teşvik için yüksek maaşlar, üst düzey görevler teklif edilmişti. Fakat şu ana kadar bu kampanyadan anlaşıldığı kadarıyla somut bir sonuç alınamamış görünüyor. Aksine göç artarak devam ediyor. Şimdi çok kısa birkaç başlık sizlere aktarmak istiyorum bu araştırmadan. Neden yurt dışına göç ettiniz diye sorulduğunda bu kişilere, araştırmaya katılanlara, %54'ü ekonomik zorluklar, çalışma koşullarının kötülüğü, bunun yanı sıra çalışma ortamının olumsuz bir şekilde yaşanması, hukuksuzluklar, iş yerlerindeki karşılaşılan hukuksuzluklar, terfi ve liyakat konusunda yeteri kadar değer görmeme, adaletsizliklerle karşı karşıya kalma, bir anlamda günlük dilde torpil dediğimiz sistemin etkili olması bu kişilerin %54'ünün yurt dışına gitmesinde belirleyici unsur olmuş. Dediğim gibi ekonomik nedenler ilk sırada geliyor. Çalışma yaşamındaki zorluklar ve eşitsizlikler, adaletsizlikler bunu da kapsıyor. Diğer taraftan ikinci sırada, hatta ilk sırada diyebiliriz, özgürlük geliyor. %72'si özellikle Türkiye'de özgürlüklerinin kısıtlandığını, ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün, çalışma özgürlüğünün kısıtlandığını ve bunların artarak devam ettiğini, geleceklerine ilişkin endişe ve kaygılar taşıdıklarını belirterek bu göç kararını almışlar. %72'si beni motive eden, yurt dışına gitmemi motive eden ana unsurlardan bir tanesi özgürlük diyor ve %52 ile üçüncü sırada da yeni umutlar geliyor. Yani Türkiye'de artık fazla yapacak bir şeyin kalmadığını, önlerinin tıkandığını, kendileri, aileleri ve çocukları için bir umut ışığı göremediklerini dile getiriyor yurt dışına giden ve bu araştırmaya katılanların %52'si yeni umut arayışları çerçevesinde göç kararı aldıklarını belirtiyorlar. Türkiye'ye döner misiniz diye sorulmuş. Peki bu isteklerinizi gerçekleştirdiniz, ekonomik sıkıntılarınızı giderdiniz, kendiniz, aileniz ve çocuklarınız için gelecek güvencenizi sağladınız. Belirli bir aşamadan sonra Türkiye'ye dönmeyi düşünür müsünüz diye sorulmuş. %85'i net bir dönüş planım yok diyor. Yani Türkiye'ye dönme gibi gündemimde bir şey yok, böyle bir düşüncem de yok diyor. Sadece %6'sı bir dönme planına sahip olduğunu, belirli unsurlar gerçekleşirse Türkiye'ye dönebileceğini belirtiyor ki bu çok düşük bir oran. Türkiye açısından da üzüntü verici bir tablo. Yurt dışına giden nitelikli eğitimli insanlarımızın tekrar ülkelerine dönüp birikimlerini, deneyimlerini, uluslararası alanda kazandıkları bu birikimleri ülkelerinin geleceği için kullanma düşüncesinde olanlar bu göçenlerin %6'sını oluşturuyor. Peki dönüş için Türkiye'de neler olmasını beklersiniz diye sorulduğunda da %74'ü dönüş için ilk koşul Türkiye'nin demokratik bir toplum haline gelmesi ve hukuk devletinin şeffaf bir şekilde işlerlik kazanması diyor. Öncelikle bu olmadıktan sonra Türkiye'ye dönme düşüncem yok diyor. %20'si ne olursa olsun dönebilirim, duruma göre bakabilirim diyor. %20'si ne olursa olsun dönmem diyor. %92'si ise çocuklarımı yurt dışında yetiştirmeye devam edeceğim. Dolayısıyla ben dönsem bile onların yaşamlarını yurt dışında devam ettirmeleri, yaşamlarını ve geleceklerini yurt dışında kurmalarını destekleyeceğim. Dolayısıyla tablo bu. Türkiye'de beyin göçünün çok ciddi ülkeye kayıplar yaşattığı bir gerçek. Pek çok alanda, pek çok sektörde geçtiğimiz programda işte sizlere Hindistan örneğini verdim. Hindistan'ın devreye soktuğu teşvik paketini Hindistan'daki üniversitelerden yılda 1,5 milyon bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, yazılımcı mezun oluyor. Bunlar iş arıyorlar. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'dan gelecek bilgisayar, elektrik, elektronik mühendislerine özel vize programları başlatıyor. Türkiye gibi yüz binlerce dolar yatırım yapılarak eğitilen devlet üniversitelerinde, özel üniversitelerde eğitim alan insanlarımızın bu şekilde kaybedilmesi Türkiye'nin geleceği açısından çok ağır sonuçlar doğurabilecek. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Tersine beyin göçü programlarının daha akılcı, daha şeffaf biçimde hazırlanması, sadece yüksek maaş vaadiyle bu insanları geri dönmeye teşvik edecek bir planın hayata geçebileceğine inanmak çok da gerçekçi görünmüyor. Çünkü gidenlerin çoğu zaten Türkiye'de kendileri için bir gelecek görmediklerini, torpilin, liyakatsizliğin had safhaya ulaştığını, iş yerlerinde mutlu olamadıklarını, adaletsizliklerle karşı karşıya kaldıklarını, özgürlüklerin her alanda giderek kısıtlandığını söylüyorlar ve bunlardan dolayı yurt dışına gitmeyi tercih ettiklerini vurguluyorlar. Bu altyapı, bu koşullar, bu toplumsal süreç düzelmeden tersine bir beyin göçü programının başarılı olması da mümkün görünmüyor. Bu araştırmanın sonuçları eminim önümüzdeki dönemde daha da tartışılacak. Muhtemelen ülkeyi yönetenlerin de bu araştırma sonuçlarının altyapısını iyi irdelemeleri, analiz etmeleri gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin, ülkemizin geleceği, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği söz konusu. Diğer taraftan Temmuz ayı biliyorsunuz Merkez Bankası açısından faiz kararı doğrultusunda kritik bir ay. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Temmuz'da yapacağı toplantıda bir faiz kararı vermeyecek. Sadece faiz sabit kalsın veya artsın ya da düşsün şeklinde bir karar vermeyecek. Gelinen aşamada 3,5 yılı aşkın bir süredir uygulanan dezenflasyon programının geldiği noktada bir tercih kullanmak zorunda kalacak. Merkez Bankası'nın o açıdan 23 Temmuz'da vereceği faiz kararını basit bir faiz kararı olarak değerlendirmek yanlış. Çünkü ortadaki tablo bu faiz kararının bir tercihi yansıtacağını gösteriyor ki her koşulda ister faiz indirimi yönünde bir karar alınsın, isterse faiz yine %37'de, politika faizi yine %37'de sabit tutulsun, bir taraf bu karardan zarar görecek. Hükümetin ekonomi yönetiminin öncelikli hedefi fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele. Zaten Merkez Bankası yasasında da Merkez Bankası'nın öncelikli görevi fiyat istikrarını sağlamak olarak vurgulanıyor. Şayet bu doğrultuda hareket edilerek bir karar verilirse, yani enflasyonla mücadele doğrultusunda faizi sabit tutma, hadi arttırmayı geri plana bırakalım, bu aşamadan sonra bir faiz artışı artık kitlelerin tahammül gücünü zorlamak olabilir, sanayicinin, üreticinin tahammül gücünü zorlamak olabilir, ama %37'de faizin enflasyonla mücadele adına sabit tutulması bir anlamda ihracatçıyı, sanayiciyi, üreticiyi, imalatçıyı mağdur edecek. Çünkü şu andaki %37 politika faizi ve %40 olarak uygulanan gecelik borç verme faizi zaten yüksek bulunuyor. Bankalar Merkez Bankası'nın politika faizi üzerine 5-10 puan ilave faiz ekleyerek bu kaynakları kredi olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla sanayici, ihracatçı, imalatçı finansmana erişebilmek için %55-60'a varan faizler ödemek zorunda kalıyor. Peki enflasyonla mücadeleyi sürdürmek için politika faizi sabit tutulursa üretim boyutu ihmal edilmiş olmayacak mı? Evet, üretim boyutu ihmal edilmiş olacak. Çünkü bu yönde çıkacak bir karar üretimin, talebin, tüketimin frenlenmesi, sıkı para politikasının sürdürülmesi anlamına geliyor. Ama bu ne kadar gerçekçi? Çünkü zaten enflasyon hedefinden sapılmış durumda. Yani Merkez Bankası yılbaşından bu yana açıkladığı iki enflasyon raporunda da daha önce ilan ettiği enflasyon oranlarını yukarı yönlü değiştirmek zorunda kaldı. Daha önce %16 idi yıl sonu enflasyon hedefi, %24'e çıkarttı. Ara tahminini de %26'ya çıkarttı. Şimdi enflasyon hedefinin tutmayacağı daha bugünden bilinirken sırf enflasyonla mücadele ediyoruz diye faizi yüksek tutmak, faiz indirimini geri plana atmak ne kadar gerçekçi? İşte bu noktada İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan diyor ki artık yeter. 3,5 yıl oldu. Programın geldiği nokta belli. Bizler üretemiyoruz, ihracat yapamıyoruz, ciddi bir darboğaza girdik. Sanayi, imalat sektörü daralıyor, ekonomi küçülüyor. Artık faizlerin indirilmesi gerekir diyor. İktidara yakın olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği de bu konudan muzdarip. Onlar da şikayetçi. Başkanları diyor ki artık bu program ömrünü doldurmuştur Yani hiçbir program eğer 3,5 yıldır hala bir sonuç üretemiyorsa, enflasyon %39'da 38'de başlayıp 3,5 yılın sonunda ancak %32'lere 33'lere düşürülebiliyorsa bu programın ömrü dolmuştur. Başka kararlar alınmalı. Sadece faizle oynayarak enflasyonu düşürmenin mümkün olmadığı görüldü. Daha önce de bu defalarca denendi. Nerede yapısal reformlar, nerede maliye politikaları? Bunların hiçbirisi ortada yok. Sadece faiz politikası uygulayarak bu süreci devam ettirmek ve bundan başarı beklemek yanlış diyor MÜSİAD Başkanı. Bu da iktidara yakın on binlerce iş adamını çatısı altında toplayan bir örgüt. Şimdi Merkez Bankası için 23 Temmuz'daki toplantı bir sınav niteliğinde dedik. Artık sadece bir faiz kararı verilmeyecek, bir tercih ortaya konulacak. Faizi indirmenin de sabit tutmanın da maliyeti ağır. Mutlaka bir taraftan birisi bundan zarar görecek. Şayet faiz indirilirse Türk lirası üzerindeki değer kaybı ve baskı artacak. Bu bir gerçek. Kur yükselecek. Faiz indirildiği için Türk lirası da değer kaybettiği için döviz kurlarında artma yönünde bir eğilim söz konusu olacak. Bunun yanı sıra daha önce hatırlayacaksınız 2021-2022'de faiz nastır denildi ve ekonomik altyapısı olmadığı halde peş peşe faiz indirimleri yapıldı. Ama bunun karşısında ne oldu? Türkiye %70'lere 80'lere varan bir enflasyon sürecine girdi. Döviz kurları olağanüstü düzeyde arttı ve 2-3 yıl içerisinde çok ağır bedeller, maliyetler ödendi. Dolayısıyla faiz indirildiği takdirde enflasyon yeniden yükselişe geçebilir. Bu da bir risk olarak ortada duruyor. Ve Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi zorlaşabilir ki şu son bir buçuk aydan bir yana özellikle İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası rezerv toplamaya başlamıştı. Buna rağmen ciddi tutarda döviz satışı yapmak zorunda kaldı. 25-30 milyar dolarlık bir rezervi satmak zorunda kaldı. Kurları dengede tutabilmek için. İşte faiz indirilirse ortaya çıkabilecek sonuçlar bunlar. Peki faiz indirilmez de sabit tutulursa 23 Temmuz'daki toplantıda ne olacak? Orada zaten aylardır kesintisiz şekilde gerileyen bir sanayi üretimi söz konusu. İmalat sanayinde düşüş söz konusu. Finansa erişim olmadığı için yatırımlar tamamıyla durmuş vaziyette. Zaten yüksek faiz ortamında kimse yatırım yapmıyor. Sadece yurt dışından sıcak para geliyor. Yerli yatırımcı güven ortamını ve önünü göremediği için, belirsizlik içerisinde olduğu için yerli yatırım sermayesi yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla faiz inmezse ve sabit tutulursa sanayicinin, ihracatçının, imalatçının finansa erişimi zorlaşmaya devam edecek. Ekonomi küçülmeye devam edecek. İhracatçının rekabet gücü daha da düşecek. Çünkü ihracattaki rekabet gücü özellikle değerli TL politikası nedeniyle Türk malları, Türk ihraç ürünleri pahalı hale gelmeye başladı ve Türkiye pazar kaybetmeye, müşteri kaybetmeye başladı ihracatta. Yatırımlar dediğim gibi yavaşlayacak ve duracak. Büyüme zayıflayacak. Zaten ilk çeyrek büyüme rakamlarında da bunu gördük. Sadece %9 düzeyinde bir büyüme iletişim, telekomünikasyon sektöründe yaşandı. Onun da nedeni hepimiz biliyoruz. Türkiye 5G teknolojisine geçti. Cep telefonu iletişiminde ve altyapısında 5G teknolojisine geçildiği için de bütün cep telefonu operatörleri ciddi yatırımlar yapmak zorunda kaldılar. Buradan gelen bir büyüme var. 5G'ye geçiş tamamlandıktan sonra bu sektördeki büyüme de normale dönecektir. Bunu da vurgulamakta yarar var. Dolayısıyla 23 Temmuz para politikası kurulunda Merkez Bankası aslında iki kötü seçenek arasında sıkışmış vaziyette. Bir tanesi dediğim gibi faizi indirirse enflasyon ve kurlar artacak. Türk lirasının değer kaybı hızlanacak. Faizi indirmez, sabit tutarsa bu kez sanayideki darboğaz, ihracattaki darboğaz daha da derinleşecek. Üretim ve istihdam kaybı artacak. Yatırımlardaki yavaşlama ve duraklama daha ileri boyutlara varacak. Her iki durumda da Merkez Bankası zor bir tercihle karşı karşıya. Dolayısıyla sadece bir faiz kararı olmayacak. 23 Temmuz'da verilecek bu karar. O nedenle de şimdiden işte Merkez Bankası faizi indirir veya sabit tutar, daha önceki toplantılar evvelinde yapıldığı gibi bir tahmin yürütmek oldukça zor. Ama bu arada yabancı yatırım bankalarının beklentileri ve tahminleri var. Peş peşe bunlar tahminlerini açıklıyorlar. Merkez Bankası'nın büyük ihtimalle Temmuz ayı enflasyon rakamlarını görmek için beklemeye geçebileceği dile getiriliyor bu tahminlerde. Dolayısıyla 23 Temmuz'daki toplantıda faiz indirimini pas geçme, yine %37'de sabit tutma yönünde bir karar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Diğer yatırım bankaları ise, yine yabancı yatırım bankalarından söz ediyorum, onlar da diyorlar ki evet, Temmuz ayını pas geçebilir, ancak ondan sonra bir ay ara var, para politikası toplantılarında bir ay ara var. Eylül, Ekim'den itibaren birer puanlık indirimlerle yıl sonunda politika faizi %35'e düşürülebilir. Yani yılı 2 puanlık, 3 puanlık bir faiz indirimiyle tamamlayabilir Merkez Bankası. Bunun için de öncelikle Temmuz ayı enflasyon rakamının görülmesi, dolayısıyla 3 Ağustos'un beklenmesi lazım diyorlar. Böyle bir alternatifli tahminler söz konusu. Ama dediğim gibi 23 Temmuz'daki karar sadece bir faiz kararı olmayacak. Gerek 3,5 yıldır uygulanan programın akıbeti açısından ve bundan sonra izlenecek yol açısından, gerek olası bir erken seçim var mı yok mu tartışmalarına bir sinyal bulabilme açısından Merkez Bankası'nın vereceği bu karar etkili olacak. Tabii burada siyasi otoritenin ülkede iktidarı tek başına temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize ilişkin yaklaşımları ve düşünceleri de bilindiği için bu kadar geniş bir kesimin artık yeter demesi, yüksek faizden yakınmaların had safhaya yükselmesi karşısında belki bir telkini, bir tavsiyesi olabilir Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası ve ekonomi yönetimine. Bunu da bir rezerv olarak, bir şerh olarak tutmak gerekiyor. Karar alınması sürecinde acaba bir siyasi etki de, bir siyasi telkin de söz konusu olabilir mi? Tabii faizler böylesine yüksek iken ve enflasyon hala yüksek seyretmeye devam ederken milyonlarca insan yaşamını nasıl sürdürüyor? Burada asıl sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine baktığımızda çok çarpıcı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Gelirler, ücretler enflasyon karşısında eridiği için hep söylediğimiz gibi insanlar kredi kartlarıyla aile ekonomisini, hane ekonomisini çevirmeye başlamışlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilk 6 ay ile ilgili verilerine baktığımızda 6,3 trilyon lira bireysel tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı harcaması yapılmış. Bunun 3,2 trilyon lirası tüketici kredileri, 3,1 trilyon lirası ise kredi kartı harcamaları. Yani milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Ya ihtiyaç kredisi alıyor bankadan, yüksek faizle borçlanıyor ve katmerli bir şekilde bunu geri ödemek zorunda kalıyor. Ya da kredi kartı harcamasıyla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Buna ilave olarak bir de kredili mevduat hesapları var. Hani bankalar size ek hesap adı altında açıyorlar. Sanki ilave bir harcama, bedava bir para sunmuş gibi bu hesapları açıyorlar. Kredili mevduat hesaplarından yapılan harcamalar ise 6 ayda 833 milyar liraya ulaşmış. Ama biliyorsunuz bu mevduat, kredili mevduat hesaplarına da bankalar çok ciddi aylık %4-4,5'a varan fahiş diyebileceğimiz faizler işletiyorlar. Yani aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Türkiye'deki kredi kartı sayısı, Bankalar Arası Kart Merkezi'nin en güncel verilerine göre Türkiye'deki kredi kartı sayısı 147,6 milyon. Yani yaklaşık 150 milyon kredi kartı var bizlerin cüzdanlarında, vatandaşların cüzdanlarında. Buna banka kartlarını ve nakit ödeme kartlarını da ilave ettiğimiz zaman kart sayısı insanların cebinde taşıdığı kart sayısı 462 milyona çıkıyor. Yani herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Ülke nüfusu 86 milyon. 18 yaşından küçüklere banka kartı veya kredi kartı verilmediğini göz önünde bulundurduğumuzda ortalama kişi başına 7 kart düşüyor. Ceplerde, cüzdanlarda herkes en az 2-3 tane banka kartı, 2-3 tane kredi kartı taşıyor ve bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar. Böyle bir tablo söz konusu. Tabii burada herkesin çıkış yolu işte kartın asgarisini ödeyerek çarkı çevirme. Asgari ödeme uygulaması ise çok ağır maliyetler getiriyor insanlara. Çünkü bu ekonomik ve sosyolojik bir uyuşturucu haline dönüşmüş durumda. Kartın asgari tutarını ödeme uygulaması. Asgari tutarını ödediğiniz zaman ana borcunuzun üzerine katmerli bir şekilde faiz işlemeye devam ediyor. İnsanlar psikolojik olarak rahatlıyor. Ah işte kartımın asgarisini ödedim. İyi, bu ayda bankayla sorunsuz bir şekilde süreci atlattım diye düşünüyor. Fakat süreç böyle değil. Asgarisini ödediğiniz halde kalan borcunuza işletilen faizle bir sonraki ay asgari tutar daha da yükseliyor. Bir sonraki ay daha da yükseliyor ve işleyen faizle birlikte giderek asgariyi de ödemez noktaya geliyorsunuz. İşte bu noktada asıl hedef insanları tabii ki kayıt dışı ekonominin önlenmesi, harcamaların kayıt altına alınması açısından kartlı harcamaların teşvik edilmesi önemli. Ancak dünyadaki pek çok ülkenin aksine Türkiye'de bu bir borçla yaşama modeline dönüşmüş vaziyette. Gelirler yetmediği için borçla yaşama modeline dönüşmüş vaziyette kartlı harcamalar. O yüzden de şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. %30'u aşan enflasyonun gelirleri erittiği bir ortamda aile çarkları borçla dönüyor. Ve şu birkaç ilkeyi bir kalsa vurgulamak istiyorum. Bunları unutmamak gerekiyor. Borç bir gelir değildir. Kredi kartıyla veya banka kartıyla yaptığınız harcamalar bankadan gelecek dönemde elde edeceğiniz gelirler adına yapılmış harcamadır. Yani borç bir gelir değildir. Kredi kartına tanımlanan limitler, yani bankaların kredi kartlarınıza tanıdığı limitler sizin kişisel servetiniz de değil. Banka size bir limit tanımlamış. Siz ne kadar yüksek tanımlarsa o benim itibarım o kadar yüksek diye düşünebilirsiniz. Fakat bu sizin kişisel servetiniz değil. Bankanın gelecekte sizden faiziyle tahsil edeceği bir borç ve kredi kartını taksitlendirmek, özellikle pek çok kart için sunulan taksitlendirme olanakları da bir tuzak gibi görülmeli. Çünkü kredi kartına yapılan taksitlendirmeler borcu ve hayat pahalılığını ileriye ertelemek, hem de faizli bir şekilde ertelemek anlamına geliyor. Faizle borcunuz büyüyerek kabarıyor ve zamana yayılıyor. O yüzden 476 milyon kartın ceplerde taşındığı Türkiye'de artık kart harcamalarında çok daha dikkatli olmak zorundayız. Çünkü işin boyutları olağanüstü riskli bir noktaya doğru ilerliyor. NATO zirvesinin son günü dedik. Liderler yavaş yavaş Ankara'dan ayrılmaya başlıyorlar dedik. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'dan sonra gözünü Küba'ya dikti. Hemen Amerika'nın dibindeki Küba'ya. Küba'ya bir askeri operasyon planından söz ediyor Başkan Trump. Böyle bir ihtimal, küçücük Küba yıllarca sömürge hayatı yaşamış. Arkasından Fidel Castro'nun liderliğinde, Che Guevara'nın liderliğinde bağımsızlığını elde etmiş. Şimdi yeniden Amerika'nın işgal planlarıyla karşı karşıya. İşte bu noktada bir Kübalı sanatçı, Compay Segundo, gerçek adı Francisco Repilado, 1907 yılında sömürge yönetimi altında doğmuş. Küba'nın tarihiyle yaşıt bir sanatçı ve 2003 yılında aramızdan ayrılmış. Küba müziğini tüm dünyaya tanıtan Compay Segundo'nun meşhur ettiği Guantanamera şarkısı, bir dağ çobanının sözleriyle Guantanamera şarkısını sizlerle paylaşıyorum.

Ben dağlardan gelen bir çobanım. Çok içten bir adamım. Palmiyeler diyarındanım. Karanlığa koymayın beni. Ben güneşe, aydınlığa aşık bir adamım. Ben iyi biriyim. Ve iyi biri gibi güneşe karşı öleceğim. Yeryüzündeki tüm yoksullarla kardeşim. Compay Segundo'nun bu Küba halk şarkısı yıllar önce çok meşhur oldu. 93 yaşında vefat etmeden önce 90 yaşında Havana'daki festivalde Fidel Castro'ya şarkı söyledi. 90 yaşında hala dipdiri ve dinç olması Castro'nun da dikkatini çekince Castro yardımcısından bir tansiyon cihazı istedi ve Compay Segundo'nun tansiyonunu ölçtü. Ya 90 yaşındasın ama dipdinçsin, dipdirisin. Nasıl başardın bunu dedi. O da şarkılarımla dağlarda gezerek, yoksullarla paylaşarak bugüne de geldim dedi. 2007 yılında 100. doğum gününde vefatından sonra oğulları ve müzisyen arkadaşları Compay Segundo için Havana'da bir anma konseri düzenlediler ve tüm dünya bu konseri canlı olarak izledi. Şimdi Compay Segundo'nun ülkesi Küba ve müzisyen arkadaşları Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdidi altında. Yaşasaydı ne derdi? Onun için de bir şarkı yazar mıydı Compay Segundo? Bilemiyoruz. Evet, maalesef Türkiye'de İstanbul'da verdiği konserde de çok beğenilmişti. Bu yaşlı adam arkadaşlarıyla birlikte Buena Vista Club diye bir orkestra kurdu ve 90 yaşından sonra tüm dünyayı dolaştı, şarkılar söyledi ve Kübalıların müziğini, kültürünü tüm dünyaya tanıttı. Hatırlayacaksınız, bundan 2-3 hafta önce Türkiye'de büyük bir tavuk operasyonu gerçekleştirilmişti. Hepimiz sabahleyin uyandığımızda Türkiye'nin üretim ve imalatının, ihracatının yaklaşık %90'ını gerçekleştiren 13 tavuk şirketine, beyaz et şirketine operasyon yapıldığını duyduk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı bu operasyonu. 30'a yakın şirket yöneticisi ve CEO gözaltına alındı. Tavuk şirketlerinin tamamına tasarruf mevduatı sigorta fonundan kayyumlar atandı ve bir anda bütün özel sektör ayağa kalktı, ne oluyor diye. Böyle bir çapta, bu kadar büyük çapta bir operasyon gerçekten Türkiye ekonomisini, ihracatını, Türkiye'nin yurt dışındaki algısını da etkileyecekti. Anlaşılan yapılan işin bu kadar sert bir şekilde hayata geçirilmesi beraberinde bir takım karar değişikliklerini de getirdi ve patır patır bir iki gün içerisinde önce mahkemelerden art arda atanan kayyumların görevleriyle ilgili iptal kararları çıkmaya başladı. Derken gözaltına alınan 29 CEO, şirket yöneticisi, üst yönetici, sahip hepsi serbest bırakıldı. Özel sektör zaten faiz, kur, enflasyon, üretim, maliyet artışları ve finanse erişim zorluklarıyla karşı karşıyaydı. Bundan yakınılıyordu. Sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanları bu operasyona seslerini yükselttiler. Böyle bir şey olamaz dediler. Bu Türkiye'nin uluslararası imajını da yok eder. Çünkü operasyon yapılan şirketler arasında yabancı sermayeli olarak Türkiye'de kurulan, Katar ve Brezilya ortaklığıyla Türkiye'de kurulan, hisseleri borsada işlem gören şirketler de vardı. Ve özel sektörde ciddi bir hoşnutsuzluk yarattı bu operasyon ve bir anda unutuluverdi. Peki ne oldu bu tavuk operasyonu? Fiyatlar düştü mü? Bu şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı, kayyumlar atandı, şirketlere el konuldu. Peki beyaz et fiyatları ne oldu? Yumurta fiyatları ne oldu? İşte benzer operasyonlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Bakalım orada nasıl olmuş bu? Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle kuş gribi salgınından sonra yumurta fiyatlarında olağanüstü bir artış yaşanmıştı geçen yıl, 2025 yılında. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 3 tavuk üreticisi fiyatları yükseltmekle suçlandı Rekabet Kurumu ve New York Başsavcısı tarafından. Çünkü bir dizine yumurta 6,5 dolara kadar çıktı. Yani 375 liraya kadar yükseldi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre 2,10 dolar
bir düzine, bir paket düzine yumurta 98 liraya düşmüş vaziyette. Peki ne oldu bu süreçte? Nasıl yapıldı? Öyle ne şirketlere el koydu New York Cumhuriyet Başsavcılığı, New York Başsavcılığı, ne Rekabet Kurulu şirket yöneticilerini gözaltına aldı, ne Amerika'daki rekabet ve düzenleyici kurullar bu şirketlere kayyum atama yoluna gitti. Her şey hukuka uygun bir şekilde, şeffaf ve ilgili düzenleyici, denetleyici kurullarla hukukun paralel bir şekilde işbirliği yaparak ve şirketleri de bu sürece katarak süreci yürütmesiyle sonuçlandı. En son geçen hafta nihai kararlar açıklandı. Üç büyük yumurta üreticisi 53 milyon adet yumurtayı bedava olarak sosyal kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve ihtiyacı olanlara temin etmeye söz verdi. Bu konuda bir taahhütte bulundular. 53 milyon adet yumurtayı bedava verecekler. Ayrıca Rekabet Kurulu ve New York Başsavcılığı'nın gündeme getirdiği uzlaşma anlaşması çerçevesinde de 3 milyon 300 bin dolarlık da bir ceza ödemeyi, şirket başına 1 milyon 100 bin dolar olmak üzere bir para cezası ödemeyi kabul ettiler ve yine Başsavcılıkla ve Rekabet Kurulu'yla yaptıkları anlaşma çerçevesinde önümüzdeki dönemde hiçbir şekilde rekabet kurallarını ihlal etmeyeceklerini, anlaşarak fiyat belirlemeyeceklerini ve serbest piyasa kurallarına sonuna kadar uyacaklarını taahhüt eden bir uzlaşı, sözleşmesini de kabul ettiler. Yani sorun böylece çözüldü ve bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yumurta fiyatları 1/3'e düştü. Şimdi bizde dediğim gibi bir sabah kalktığımızda şirket sahipleri, CEO'lar, yöneticiler hepsi gözaltında, polis tarafından evlerinden gözaltına alınarak toplandı. Diğer tarafta şirketlere kayyum atandı. Ama bu işin gerçekten Türkiye'nin imajına zarar verdiği muhtemelen anlaşıldığı için de birkaç gün içerisinde mahkemeler ard arda kararlar vermeye başladılar. CEO'lar serbest bırakıldı, kayyumların görevleri iptal edildi ve süreç bir anlamda üstü örtüldü diyebiliriz. Şu anda kamuoyuna henüz yapılmış bir açıklama yok. Bu tavuk operasyonu, beyaz et üreticilerine yönelik operasyon hangi noktada, hangi aşamada? Çünkü fazla bir bilgi kamuoyuna yansımadı. Ama fiyatlarda da çok büyük düşüşler yaşanmadı. Zaten bu tür polisiye tedbirlerle, bu tür operasyonlarla bugüne kadar fiyatlarda indirim sağlandığı da görülmedi. Çünkü işin ekonomik gerçeklik boyutu var, maliyetler var. İşte ithal yem var, ithal mısır var, ithal soya var. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz, ulaşım, lojistik, bütün bunlara peş peşe gelen zamlar var. Şimdi tablo buyken gözaltına alarak, tutuklayarak veya şirketlere kayyum atayarak fiyat düşürmek serbest piyasa ekonomisinde pek de mümkün görünmüyor. Nitekim tabloda

Tango en Rojo bize bir Arjantin rüzgarı getirdi. Güney Amerika'dan bir esinti programımızda. Çünkü ekonomik sorunlarla muhtemelen sizler de dinledikçe sıkıntıları, sorunları ve verilerin gerçek boyutlarını daralıyor olabilirsiniz. En azından bu vesileyle bir soluk alma imkanı sunalım istedim sevgili dinleyiciler sizlere. Enflasyonla bozulan gelir dağılımından sıkça söz ediyoruz. Çünkü gelirler düşüyor, harcama kapasiteleri daralıyor insanların. İşte az önce kredi kartı cumhuriyetine dönüşen bir Türkiye tablosunu sizlere aktardım. Yaklaşık 500 milyon kart taşıyoruz cebimizde ve bu kartlarla hayat devam ediyor. Ayın ortasında gelirler yetmediği için artık aile bütçeleri borçla çevrilen bir noktaya gelmiş. Fakat neden bu noktaya gelindi? Çünkü Haziran 2023'te uygulamaya konulan programın temel hedeflerinden bir tanesi geniş kesimlerin talep ve tüketim harcamalarını kısarak, yani talebi aşağı çekerek enflasyonu düşürmekti. Faiz bir boyutuyla enflasyonla mücadelede unsur olarak ortaya konulurken asıl geniş kitlelerin

0: harcamalarını kısıtlamak, taleplerini ve tüketimlerini denetim altına almaktı. Hedeflerden bir tanesi bu yolla enflasyon düşecekti. Bunun için de gelirleri düşürme yoluna gidildi. Yani düşük maaş zamları yapıldı insanlara 3-3,5 yıldır. Hem emeklilere hem çalışanlara, asgari ücretlilere, memurlara düşük zamlar yapılarak bu gerçekleştirmeye çalışıldı. Fakat şimdi Türkiye İstatistik Kurumu hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayınladı. 2025 yılına ilişkin bu veriler çok bambaşka bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü hükümetin ekonomi yönetiminin tüketimi, talebi, harcamaları kısarak enflasyonu düşürme politikasının aksine bu istatistiklere baktığımızda zaten dar gelirli kesim, milyonlarca kişi tüketemiyor, harcayamıyor. Türkiye'de toplam gelirin %50'den fazlasını elinde bulunduran nüfusun ilk %20'lik kesimi, yani 16 milyon kişi, toplam tüketim harcamalarının neredeyse %50'sini gerçekleştiriyor. En düşük gelire sahip en alttaki %20'lik dilim ise tüketim harcamalarındaki payı sadece %7. Yani öyle söylendiği gibi insanlar işte para verirsek bunlar bu paraları harcarlar, tüketirler, yerler, içerler, gezerler, tozarlar. Ondan sonra da enflasyonu tutamayız tezi Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı tüketim harcamaları araştırmasıyla bir anlamda tekzip ediliyor, yalanlanıyor. Yani böyle bir gerçeklik yok. Çünkü zaten toplumun %60-70'e varan kısmı geliri yetmediği için herhangi bir harcama yapamıyor. En yüksek geliri elde eden, neredeyse Türkiye'nin milli gelirinin %50'sini tek başına sahiplenen 16 milyon kişi ise harcamada sınır tanımıyor. Toplam tüketim harcamasının %50'sini, %47 virgül küsur resmi rakamla bu kesim gerçekleştiriyor. Bu durumda en alttaki %20'nin payı otomatikman %5,98'e düşüyor. Yani toplam tüketim harcamaları içerisindeki en alt gelir gruplarının payı her sene giderek azalıyor. Şöyle bir karşılaşma yapmış Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler doğrultusunda baktığımız zaman şöyle bir karşılaştırma yapmak mümkün. Tabii yeme içme, gıda, konut, kira bunlar hayati harcamalar olduğu için gerek en yüksek gelir grubunda gerekse en alt gelir grubunda bu harcamalar birbirine yakın. Örneğin en düşük ve en yüksek gelir gruplarında gıda harcamaları arasındaki fark 2,9 kat. Yani en alttakiler bir harcıyorsa en üsttekiler, en yüksek gelire sahipler işte onun 2,9 katı daha fazla harcıyor. Biraz daha lüks yiyor, içiyor. Konut ve kira aynı şekilde her iki taraf için de sıkıntılı diyebiliriz. Gerçi üst gelir grubu için ne kadar sıkıntı o tartışılabilir. Ama aradaki fark 3,7 kat. Yani yaklaşık 4 kat. En alttakiler 1 ödüyorsa en üst gelir grubundakiler 4 ödüyor. Fakat şimdi asıl geliyoruz çarpıcı noktaya. Sağlıkta en alt ve en üst gelir grupları arasındaki tüketim ve harcama farkı 20 kata çıkıyor. Yani en alttakiler ya bugün yarına doktora giderim, işte öbür gün giderim, dur bakalım başım ağrıyor geçer, dizim ağrıyor geçer diye sağlık harcamalarını ertelerken en üst gelir grubundaki %20'lik dilim, Türkiye gelirinin %50'sini toplayan 16 milyon kişi 20 kat fazla sağlık harcaması yapıyor. Eğlence ve kültüre en alttakilerin 35,5 katı fazla para harcıyor. Restoran, otel, konaklama yani tatil, yeme içme, gezmeye 16 kat fazla harcama yapıyor. Kişisel bakımlarına, kozmetik ürünlerine, estetiklerine 21 kat daha fazla harcama yapıyorlar. Banka ve finansal hizmet harcamaları 62,5 kat. Yani en alttakilerin banka hesabı var ama hesap boş. Ama en üsttekiler 62,5 kat fazla harcama yapıyorlar. Ulaştırma ve seyahat 53 kat. Asıl çarpıcı boyut eğitim. En alttakiler çocuklarını okula gönderemezken neredeyse okuldan alıp çalışma hayatına sokmak zorunda kalırken üst gelir grubundakiler eğitime 292 kat daha fazla harcama yapıyorlar. Yurt dışında çocuklarını okutuyorlar, yurt içinde en lüks okullarda, en pahalı kolejlerde çocuklarını okutuyorlar. En alttakiler devlet okullarına bile gönderemiyor çocuklarını. Bunlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı tüketim harcamalarına ilişkin verilerinden çıkan tablo, gelir dağılımı eşitsizliği ve adaletsizliği enflasyonla birlikte öylesine derinleşmiş ve boyutlanmış ki bu tablonun kolay kolay düzeltilmesi mümkün değil. Mümkün. Orada da bir siyasi tercih devreye giriyor. İktidar siyasi tercihini kimden yana kullanacak? Üst gelir gruplarından mı, alt gelir gruplarından mı? Şu anki politika bu tercihin üst gelir grupları lehine kullanıldığını gösteriyor. Çünkü zaten bu kesimler toplam ulusal gelirin %50'sini ellerinde bulundurdukları için yüksek faiz politikası en çok bu kesimlerin işine yarıyor. Faizden elde ettikleri milyarlarla tüketim harcaması yapabiliyorlar rahatlıkla. O yüzden de ekonomi yönetimi ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı tüketimi kısarak, talebi kısarak, gelirleri düşürerek, harcamaları azaltarak enflasyonu düşüreceğiz tezinin tam tersini Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verilerinde görüyor. Çünkü bu kesim, yani dar gelirli, alt gelir grubu, geliri kısıtlanan, zamları düşük tutulan kesim zaten artık harcama yapamaz hale gelmiş. Ama asıl harcamayı yapan, asıl parayı harcayan, geliri kontrol edilemeyen üst gelir grupları ve Türkiye gelirinin %50'sine el koyan, %50'sini kendilerinde toplayan, servete sahip olan kesim. Bunu da muhtemelen ekonomi yönetimi de biliyordur, görüyordur. Burada hangi adımları atacak? Orada da karar ve siyasi tercih iktidarın olacak. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Programımızı noktalamadan önce görüş ve önerileriniz için WhatsApp hattımızı yineliyorum. 0505 171 66 56 buradan bize değerlendirme ve eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Tekrar bir Ankara'dan haber var programında pazartesi ve çarşamba günü karşınızda olmak üzere. Ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan hepinize sevgi, saygı ve sağlık diliyorum. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 16, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında İmamoğlu salondan çıkarıldı. Kuveyt 13 İHA'yı engellediğini duyurdu. Türkiye'den 5,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı. Ayrıntılar bültenimizde. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında İmamoğlu salondan çıkarıldı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanıyla İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. İspanya hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari ilişkilerin kesilmesine yönelik açıklamalarını sakin karşıladı. Madrid yönetimi ABD ile güçlü ekonomik ve diplomatik bağlara sahip olduklarını vurgularken Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikası nedeniyle hiçbir üye ülkenin tek başına hedef alınamayacağını belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in NATO zirvesi kapsamında Trump'ın açıklamalarına gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. Meloni NATO ile fotoğrafı çekimine Trump gelirken başını çevirdi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine çekilen liderler aile fotoğrafı öncesinde yaşanan kısa bir an Meloni-Trump krizini tekrar gündeme getirdi. Meloni daha önce kendisine atfen fotoğraf için yalvardı diyen Trump'a aile fotoğraf için yürürken başını çevirdi. Türkiye, Azerbaycan'a kokarca ile mücadele için 20 bin samuray aracı gönderdi. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne üretilen 20 bin samuray aracı, zararlılarla biyolojik mücadele destek amacıyla Azerbaycan'da doğaya salındı. Kuveyt, 13 İHA'yı engellediğini duyurdu. Kuveyt ordusu, ülke hava sahasını ihlal eden ve İran'dan gönderilen iki balistik füzeyle 13 insansız hava aracını engellediğini açıkladı. İsrail saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İran'dan Hürmüzgan Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hürmüzgan Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi. Ekonomi. Türkiye'den 5,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 212 ülke ve serbest bölgeye 5 milyar 847 milyon 514 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. En fazla ihraç edilen ürün 663 milyon 938 bin dolarla ayçiçeği tohumu olurken çikolata ve kakao ürünleri 500 milyon 781 bin dolarla ikinci, tatlı, bisküvi ve gofret 489 milyon 517 bin dolarla 3. sırada onu takip etti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.303 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.190, çeyrek altın 10.125, tam altın 40.265, atı altın ise 41.320 liradan işlem görüyor. Kupanın günlüğü. Dünya Kupası'na çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. Turnuvada son 8 takım arasında kalan ülkelerin yarı final bileti için vereceği mücadeleler 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarıyla Dünya Kupası'na ilişkin özel yayınlar TRT1 ekranlarından futbol severlerle buluşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek final maç takvimini sizlerle paylaşalım. 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23'te Fransa Fas'la karşı karşıya gelecek maçları Türkiye saatiyle sizlere hatırlatıyoruz. Tarihler 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiğinde saat 22'de İspanya Belçika ile kozlarını paylaşacak. 12 Temmuz'da iki maç bizleri beklemekte. Gece 00'da Norveç İngiltere ile kozlarını paylaşacak ve sabaha karşı saat 4'te Arjantin İsviçre ile mücadele edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
4: Eksen'den merhabalar efendim. 8 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle Eksen'de karşınızdayız. Evet, NATO zirvesi tabii hafta başından beri konuşuyoruz. Bugün son günü NATO konseyi toplantısı var. Tabii dün Donald Trump Amerikan birliklerine talimat verdi ve İran yeniden vuruldu. Bu gece daha sert vuracağını söyleyen bir Trump var. Diğer yandan tabii NATO'daki müttefiklerin arasındaki sancılar. Sabah saatlerinde Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri, kendisini idare etmeye çalışan diyelim, açıklamaları oldu. İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Grönland'dan Avrupa'ya yorumları oldu. Cumhurbaşkanının zirve konuşması var. Özellikle Türkiye'nin savunma alanında öncü rolünü vurgulaması, Avrupalara biraz sitem etmesi İran yorumu ve Ukrayna başlığında da dengeli açıklamaları diyebiliriz. Tabii NATO bildirisi yayınlandı. 6 maddelik bir NATO bildirisi var, aktaracağım yayında. Bildiride müttefikler şu tartışmalı 5. maddeye vurgu yaptılar. Birimize saldırı, herkese saldırıdır diyen. Bunun dışında Rusya Federasyonu ve İran'ı hedef tahtasına oturtan bir bildiri diyebiliriz. Genel hatlarıyla tabii bildirinin tek başına pratikte önemi nedir bilmiyorum. Asıl tabii NATO zirvesi savunma sanayi eş güdümü açısından dikkat çekici. Dünkü forumda NATO Genel Sekreteri harcamalarla ilgili, yeni programlarla ilgili bol bol açıklamalar yapmıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın militarizme dolu dizgin koşmasının coşkusuyla açıklamalar yapmıştı. Fakat tabii en başta Ukrayna Savaşı'nın fonlanması bildiride bu yıl ve bir sonraki yıl 70 milyar dolar para akıtacak Avrupalılar. Bir yandan %5'i pek de tutturamıyorlar kendi içlerinde ve para verecek paraları, kaynakları kalmadığını söyleyen ülkeler var, aktaracağım hepsini. Tabii Türkiye açısından daha ziyade ev sahibi ülke ve savunma sanayinin yıldızının parladığı bir zirve diyebiliriz. Pek çok not da var tabii, tuhaflıklar. İşte Macron koşmayacak yalanlama olmuştu ama koştu Ankara'da. İşte beyaz pabuçlarıyla aile fotoğrafında Arnavutluk lideri, Giorgia Meloni İtalya Başbakanı Donald Trump'a biraz küskün galiba, başını çevirdi. Böyle hakikaten içerik olarak da savunma sanayi eş güdümü bakımından dikkat çekici sonuçlar üretti. Böyle 6 maddelik kısa bir bildiri, kısa bir toplantı. Donald Trump'ın ilgisi çok çabuk dağılıyor. Daha basın toplantısı var bildiğim kadarıyla Ankara'dan ayrılmadan önce Amerikan Başkanı'nın, ama tabii henüz o notlar elimde yok. Aktarmaya çalışacağım sizlere dünden bu yana gelişmeleri. Aynı zamanda Zelenski, Ukrayna lideri Ankara'daydı. Mavi akıma saldırı yaptı Ukrayna. Zelenski Ankara'dayken Rusya'nın açıklamaları, Dmitri Peskov'un mesajları var, aktaracağım. Sergey Lavrov Afrika'da ama o da Avrupalı liderlerle ilgili değerlendirmeleri, Rutte ile ilgili de değerlendirmeleri var. Bütün bunlar olurken de İran tabii Amerika tarafından vuruldu ve İranlılar hala yastalar. Cenaze törenleri Irak'a taşındı. Necef akşam saatlerinde Kerbela olacak. Dün gece naaşı gönderildi. Daha sonra tabii Meşhed'de toprağa verilecek. 9 Temmuz yarın cenaze törenleri bitecek ama tabii ki Hürmüz suları yeniden sıcak. Amerika'nın işte Umman Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yine gemi kaçırma çabaları sonucunda yine Hürmüz'de işler kızıştı. Açıklamalar var İran'dan. Aktarmaya çalışacağım hepsini sizlere. Başka notlar da var elimden geldiğince. Tabii NATO zirvesini konuşuyoruz. Profesör Hasan Ünal Hoca konuğum olacak. Son bölümde NATO zirvesi yorumlarını alacağız. Tabii bu zirvenin pek çok içinde Amerikan Başkanı'nın Türkiye ziyareti öne çıkıyor. Trump'ın açıklamaları, Avrupa Amerika hattı, pek çok başlık var. Kendisine soracağım ve değerlendirmeleri alacağım. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de radyosputnik.com.tr ya da web sitesi Sputnik Türkiye'nin sağ üst köşede hemen kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Telegram kanalı var, Sputnik Türkiye. Katılırsanız kanala hem canlı yayınlıkları hem de kayıt linklerini arkadaşlarım daha sonra koyuyorlar. Kaçıranlar buradan takip edebilirler diyelim. Başlayalım Eksel'e.
2: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Evet, bugün Ankara'daki 36. NATO zirvesinin ikinci ve son günü Kuzey Atlantik Konseyi'nin toplantısı var. Beştepe'de NATO liderleri buluştu. Türkiye 22 yıl sonra ilk defa NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Tabii ana konular, dün de aktarmıştık, savunma harcamaları, Avrupa'nın tırnak içinde güvenliği, ittifakın geleceği, NATO 1.0, 2.0, 3.0 dönüm noktası değerlendirmeleri derken Ankara, Türkiye başkenti oldukça yoğun günleri bugün itibariyle akşam saatlerinde, akşamüstü galiba Donald Trump ayrılacak. Liderlerin ayrılmasıyla geride bırakacak. Geride tabii iki kere aile fotoğrafı çekildi. Dün resepsiyonda verildi. Sonuç bildirisi birazdan aktaracağım, yayınlandı. Milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları. NATO Genel Sekreteri bir de asker lazım diyor. Üniforma giymiş erkek ve kadınlar, insanları savaştırmak için kolları sıvamış gözüküyor NATO Genel Sekreteri. Bir de tabii ki sıcak savaşlar var bölgemizde. Biraz mutabakatla İran'la Amerika arasında ortalık teskinleşmişti. Ama tabii tekrarlanan Hürmüz temelli saldırılar var. Mutabakata Amerika uymuyor. Açıkça ihlal ediyorlar. Umman'dan gemi kaçırmaca, tanker kaçırmaca. Ve tabii İranlar da yanıt veriyorlar. Dolayısıyla dün bir sıcak çatışma oldu. Amerika İran'ı vurdu yine. Trump'ın Ankara'dan verdiği talimatla. Hatta Trump bugün çıktı ve mutabakatı bitiriyorum bunlar dedi. Çok ağır laflar etti. Mark Rutte haklısınız efendim dedi. Kesinlikle gerekliydi dedi. Böyle bir durum. Tabii şimdi birazdan açacağım bunları ama dün önce biraz dünü hatırlatmak istiyorum. Çünkü dün Türkiye damgasını vurdu çok açık ve net bir biçimde. Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arka arkaya övgüleri ve beklentileri, Ankara'daki siyasi heyetin beklentileri bakımından Batı medyasında da özellikle Trump'ın Erdoğan'la yakınlığı tartışılıyor. S-400'ler soruldu. Dün aktarmıştım. Hiç endişem yok dedi. Çeşitli manalara gelebilir tabii. F-35'ler verilmiyordu. Rusya'dan S-400 alındığı gerekçesiyle. F-35'leri neden vermeyelim? Türkiye çok sadık bir ülke dedi Donald Trump. Kassa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Ekibinin çalıştığını söyledi. Suriye'de rejim değişikliğini beraber kotardıklarını, El Şara'yı birlikte onay verdiklerini söyledi. Ve tabii övgüler hakikaten Türkiye'ye dün bir parça aktarmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok memnun gözüküyor. Hatta bir takım görüntüleri viral oldu. Özellikle kassa yaptırımlarını işitince kaldırılmasını. Tabii kongrenin yine atlamanın yolları var anladığım kadarıyla Trump yönetimi. Türkiye'ye verdiği önemden itibaren bu yolları işletecek. Kongrede bir takım kapışmalar görebiliriz. Tabii ara zaman takvim biraz sınırlı. Çünkü Kasım'da ara seçimler var. Bütün bunların bir de tatil meselesi var. Bütün bunların çabuk olması lazım. F-35'ler kalsa. Çünkü ara seçimlerde temsilciler meclisi kaybedilirse örneğin. Bilemiyoruz Trump şapkadan hangi tavşanları çıkaracak ama kongredeki hakimiyeti hani bir takım aykırı görüşte İsrail ya da Yunanistan lobisiyle bağlantılı senatörler işte milletvekilleri de var ama hani Trump'ın iknası belki jeopolitik sebeplerle mümkün olabilir fakat bunun için de ara seçim öncesi bunların gerçekleşmesi gerekiyor yoksa vaattan ibaret kalacak diyebiliriz. Dolayısıyla işte Temmuz, Ağustos tatil, Eylül, Ekim, Kasım derken 2 aylık bir takvim var. Bunların hepsini göreceğiz. Evet tabii Cumhurbaşkanı memnun gözüküyor dediğim gibi. Türkiye'yi ziyaretinin Trump'ın ayrıca kendilerine bir güç kattığını söyledi. Bir havaalanında görüşmeleri olmuştu. Kimse sesi işitemedi ne konuştular ama Katar emirinin Esani'nin hediye ettiği uçak olmuş. İlk uçuşuydu Trump Türkiye'ye onunla geldi. Tabii Katar'dan Türkiye'ye de bir uçak hediye edilmişti. Onları konuştukları daha sonra açıklanmış. Şimdi dün akşam tabii Trump'la Erdoğan heyetler arası görüşmelere de başkanlık ettiler. Kalabalık heyetler. Ve bugün de tabii Dışişleri Bakanları görüşmesi oldu. Bir açıklama yapılmadı ama Hakan Fidan Marco Rubio'yla baş başa bir görüşme yaptı. Bütün bunlar tabii bir alarm durumu yaratmış gözüküyor İsrail'de özellikle. Dün aktarmıştım Netanyahu'nun açıklamaları olmuştu yanılmıyorsam Fox News'aydı. Sonra CNN'e bir daha konuşmuş ve Trump'la görüştüm. Ortada da güç dengesi söz konusu. Yani F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi istemiyor İsrail. Havada üstünlüğünü çünkü zedeleyecek bir şey. Aslında ilettim diyor CNN'e. Birkaç kez konuştum diyor. Kişisel dostluğuna rağmen tabii bu durum Türkiye'yi dost devlet yapmaz diyor. Netanyahu'nun iddiası bu şekilde. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurma arzusundan açıkça söz ediyorlar. bugünkü sadece Türkiye toprakları değil, Suriye, Ürdün, İsrail'in tüm topraklarını, Basra devletlerini kapsıyor. Yani buna engel olmak, bir yeni Osmanlıcılık üzerinden konuşmuş Netanyahu. Bu nedenle tabii böyle olmaz ve radikal rejim olarak nitelendiriyor Türkiye hükümetini. Bu rejim kendisine fayda sağladığında elbette Amerika'ya ve ABD Başkanı'na gülümser. Bu tür bir güç verirseniz, F-35'leri kastediyor, daha sonra saldırganlık belirtileriyle karşılaşırsınız. Ben bunu yapmazdım. Böyle konuşmuş alenen CNN International televizyonuna Netanyahu. Müslüman kardeşler bağlantısı, Hamas bağlantısı, muhaliflerin hapse atılması üzerinden Amerika'nın örnek müteviki değil diyor Netanyahu konuşmasında. Ayrıca bir de ilginç bir biçimde hemen Yunanistan'la bağlıyor meseleyi CNN'de. NATO müttefiki Yunanistan'ı tehdit ediyor diye bir iddiası var. Kıbrıs'ın yarısını işgal ediyor diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde barış harekatıyla oluşturulmuş meseleyi bir işgal olarak nitelendiriyor. En önemlisi de Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor diye ağır konuşmuş bir şekilde. İlginç olan Ankara'ya gelen, ilginç ve aynı zamanda sıra dışı diyelim, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in sözleri. Konuk başbakan, komşu ülkenin konuk başbakanı da biraz Trump'ın Erdoğan yorumlarına bozulmuş doğrusu gözüktü. Türkiye ile savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? İttifak iyi komşuluk ilişkilerini temel almalı. Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya. Tüm müttefiklerin hassasiyeti dikkate alınmalı gibi gibi. Bir yandan da müttefiklik işbirliği ruhuyla çözeriz diyor ama gerçekten çok acayip. Yani Türkiye ne yapıyor? Yunanistan'ı işgalle mi tehdit ediyor? Ben anlamadım nereden bunları bu kadar çıkartıyor. Tam tersine bizim burnumuzun dibindeki kayalıkları Yunanistan silahlandırıyor müttefik olarak. Evet. Tabii Trump'ın bu Erdoğan ilgisi birazcık İsrail ve Yunanistan'da böyle etkiler yapmış gözüküyor. Bu arada Türkiye o kadar ilgi gösterdi, Erdoğan o kadar ilgi gösterdi ki Amerikan Başkanı, Savunma Bakanı Peter Exet'in göreve geldiğinden bu yana ilk defa bir yılı aştı. İsrail'i ziyaret edeceği duyurulmuştu ama daha sonra iptal edilmiş. İsrail medyası neden iptal ettiğini de edildiğini de yazmıyor. Netanyahu şimdi Amerika'ya gidecek sanıyorum 14-15, yani İran'daki belki çatışmalar hızlanabilir. Onun öncesinde bir ziyaret olacağı iddiaları Pete Hegseth'in devreden çıkmış gözüküyor. Ama tabii İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich örneğin Türkiye ile olası bir askeri çatışmadan bahsediyor. Nereden çıktı bütün bunlar anlamak mümkün değil ama her senaryoya hazırlanıyoruz. Tehdit olduğunu anlıyoruz. İşte asla izin veremeyiz gibi açıklamalar yapmış. Evet, Trump'ın çok özür dilerim klima klimalar sıcakta vurmuş vaziyette. Neyse, elimden geldiğince konuşmaya devam edeceğim. Böyle bir resim var Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ortaya çıkan. Dün akşam tabii Ankara'da NATO liderlerine resepsiyon verildi. Akşam yemeği eşleriyle beraber Mehter Marşı'yla karşılandılar. Trump The Beast, canavar isimli zırhlı aracıyla tabii ki geldi. İşte 16 Türk devletini temsil eden bayraklar, yeniçeri kıyafetli askerler vesaire, görkemli bir karşılama. Aile fotoğrafı iki kere çekildi. Dün akşam da eşleriyle çekilmişler. Bugün tabii zirve başladığı zaman da aynı şekilde. Macron Suriye'deydi. Bombalı saldırı olmuştu Şam'da. Onu hedef aldığı iddiaları var. Bilmiyorum. Ankara'ya geldi. Sabah koşusuna çıktı. Yalanlanmıştı koşu yapacağı ama çıkmış Seymenler Parkı'nda. Bayağı da bir etrafı kesmişler yolları anladığım kadarıyla. Meloni İtalya Başbakanı zirvede Trump'a çok bozuk çaldı, araları kötü biliyorsunuz. Trump halbuki gönlünü de almaya çalışmıştı dün, severim onu aslında diye. Friedrich Merz tabii Rusya'nın savaşı kazanma şansı yok gibi laflar edip ondan sonra yeni bir ruhtan bahsedip hiçbir soru almadan çekti gitti Almanya Başbakanı. Daha çok tabii Ukrayna'ya para gömmekle meşguller falan derken bu sabah Donald Trump Mark Rutte ile görüşerek seansa başladı performanslarına. Ve İran'la mutabakatın sona erdiğini duyurdu. Rutte ile görüşmesi sırasında dün birazdan aktaracağım NATO zirvesinden sonra İran saldırılarını. Çok sert saldırdık dedi. Çok sert vurduk. 20 kat daha sert vurduk. Bu gece de vuracağız dedi. Pislik onlar dedi. Hasta insanlar, vahşi, şiddet dolu. Etrafta dolaşıyorlar, herkesi öldürüyorlar. Nereden çıkartıyor bunları bilmiyorum ama Kasım Süleyman'ı iyi ki öldürmüşüz. O dahi idi işte ama şeytaniydi falan gibi laflar. İran'la çalışmak zaman kaybı. Çok zaman kaybettik efendim. İşte bakın misilleme yaptılar. Bir de bize nasıl misilleme yaparlar? Amerika vuracak, karşılarındaki duracak yani. Öyle bir şey. Ben onların hedef listesindeyim diyor. Öyle bir iddia. Bu sabah bazı şeyler görmüş. sanırım biraz şanslıydım ama çok uzun sürmeyebilir. Bir anda böyle İranlar Trump'a birisi kulağına size suikast yapacaklar mı dedi. Bilmiyorum. Fakat işte bir yandan da İran diplomasisi ki son derece tıpkı Rusya'nın, Çin'in gibi titiz tabii devlet ağırlığı taşıyan diplomasileri, yürütüş biçimleri biraz daha farklı. İşte ben işte başkanım çünkü anlaşmalar yapıyorum, o yüzden başarılı oldum. Bunlar sahtekar, nükleer silahları olsa kullanırlardı. İşte onlar da sorun var, kafayı yemişler falan filan. Aynen böyle laflar. Amerikan başkanı açıklamaları bu şekilde. Eğer kendisi olmasaymış Erdoğan'ın İran'ın yanında savaşa gireceğini iddia etti Amerikan başkanı. Onu da diğer tarafı çok sevdiğini düşünmememe rağmen diyor. Yani Erdoğan çok sevmiyor İran'ı ama neredeyse savaşa girecekti, ben engelledim. Çünkü kendisi aklı başında birisi o ama o İranlılar çılgın. Trump böyle söyledi. Bir yandan da tabii Trump'ın durumu zor. Erdoğan var, Netanyahu var. Erdoğan'ı da seviyorum. Kırmızı halı serdi. Bibi'yi de lakabı Netanyahu'nun. Bibi'yi de severim. Harika savaş dönemi başkanı. Ama o Bibi kötü şeyler söyledi Erdoğan'a. Sert şeyler söyledi pardon. Ben de biliyor musun dedim, onunla konuştum. Dedim ki Erdoğan savaşa girebilirdi. İsrail'i pek sevmiyor. Bibi'yi de pek sevmiyor. Benim sayemde girmedi. Milyonlarca asker var Türkiye'de, F-35'leri de almaya çalışıyorlar filan. Böyle dedi Donald Trump. Tabii performansı Türkiye ile İran'la sınırlı değil Amerikan başkanının. Grönland, Danimarka'ya bağlı Grönland'ı istiyor. Dün de söylemişti, Rusya ve Çin etrafında gemiler cirit atıyor, bizim olması gerekiyor. ABD için çok önemli, Danimarka için önemli değil. Niye vermiyorsunuz bize? Ayrıca bir zamanlar Naziler bir günde aldılar. Hitler onları bir günde yendi. Sonra biz aptalca bir biçimde kurtardık onları, geri verdik falan gibi laflar bayağı bir. Panama kanalı, Çin Panama kanalı ele geçirmeye çalışıyor. Asla olmayacak böyle bir şey. Trump bunları da söyledi. Avrupalılardan çok mutsuz. $1 trilyon fazla para harcadık. Ne yaptı bu Avrupalılar? Hiçbir şey yapmadılar. Biz onları koruduk. %100 yanlarında olduk diyor Trump. İngiltere ile görüştüm. Size yardım edemeyiz ama savaş bittiğinde yardım edeceğiz dediler. İyi şeyler değil bunlar. Starmer'ı gömdü. Almanya ve Fransa ile konuşmuş. Onlar yardım etmek istemediler. Kimse istemedi. o kadar kızgın olmamıza rağmen biz yardım ettik ama diyor. Sonra iyi ki başınızda Mark Rutte var. Mark Rutte de yani hakikaten Trump'ı hoş tutacak diye yapmadığı şey kalmadı. Onu belirtmek gerekiyor. İspanya'ya çattı Trump. Ticaret yapmayacağım. Onlar kötü. NATO taahhütlerini dün aktarmıştım. %5 ayıramayız. %2.1. Zaten biz çok yardım ettik. Hakikaten ihya etti İspanya. İspanya Orta Doğu'daki tavrı nedeniyle Türkiye'de çok gözde bir ülke ama bu tavrı ilkesel mi dersiniz? Yok, Ukrayna Savaşı'nın ateşini harlayan ülkelerden birisi İspanya ve Başbakanı Pedro Sanchez. İspanyolların bunda bir çıkarı var mı tabii? O ayrı bir tartışma. Ama tabii bu paraları ayırmaması Trump'ı öfkelendiriyor. Talimat vermiş, bütün ticareti keseceğim. Onlar umutsuz vaka. Efendim birkaç tane daha var diyor Trump. kim bilmiyorum o Avrupalılar. Ben size söylemiştim, Trump Ankara'da hepsini haşlayacak diye, hakikaten yapıyor. İşte ticareti keseceklermiş vesaire. Tabii İspanya tutum değiştirmiyor ama Pedro Sanchez de Trump'a karşı bir çıkışta bulunmuyor. Daha çok İspanyol Başbakanlık kaynakları açıklamalar yapıyorlar. Normal ilişkiler diyorlar. AB ticareti zaten AB çerçevesinde yürütüyoruz. Yani Trump böyle lafı güzaf laflar ediyor. O yüzden önemli değil demeye getiriyorlar. Evet. Böyle dün Starmer'a işte yine çatmıştı. Meloni'ye bir zeytin dalı sadece uzattı. O da en son sosyal medyasında bana yalvardı dediği için kriz çıkmıştı. Uzaklaştırma kararı diye Meloni hakkında tabii aile fotoğrafı çektirirken Meloni İtalya Başbakanı yüzünü de çeviriyor, Trump'a bakmak istemiyor. Ukrayna konusunda da çok sınırlı açıklamalar oldu açıkçası. Gerçi bugün Zelenski ile görüşmesi var. Henüz ne oldu bilmiyorum ama dün Putin'in ve Zelenski'nin anlaşma yapmak istedikleri iddiası, yine 9. savaşı çözeceği iddiasını dile getirdi. Kimse bunları ciddiye alıyor mu Türkiye kamuoyunda bilmiyorum. Ben almıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Ama tabii ki bildirinin ötesinde Amerikan davranışları asıl belirleyici olan, onları da göreceğiz. Evet, Mark Rutte bütün bu süreçte Trump'ın bu şahane basın toplantısında tabii İspanya'da teskin etmeye çalıştı. Ben yanınızdayım. Tabii İran'da çok doğru karşılık verdiniz. Çok büyük zafer. Bakın müttefiklerin harcama yapmasını siz sağladınız. Bunu siz başardınız. Yani demediği şey kalmadı doğrusu. Politico gazetesine karambolde ABD'nin NATO'ya ihtiyacı var. Ulusal güvenlik açısından doğrudan çıkarlarına hizmet ediyor. ABD'nin bize ihtiyacı var gibi fısıldamış. Bunları Trump muhtemelen okumamıştır diye düşünüyorum. Yoksa bizim size ihtiyacımız yok gibi şeyler söyleyebilir ama tabii Rutte var. Rutte tabii futbol metaforlarıyla aslında Kvartal Sergey Lavrov bir yorum yapıyor dün. Kvartal 95 bu Zelenski Ukrayna'da bir biliyorsunuz komedyen. Bir şirketleri var vaktiyle başkan olmadan, böyle hiciv, politik hiciv, aslında çok da başarılılar. Yani aslında devlet başkanlığı değil ama komedi alanında hakikaten başarılı arkadaşlarıyla kurduğu şirket. Rutte'nin tabii performansıyla Kvartal 95'e alınabileceği aslında yolunda bir takım ironiler yapmış Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Neyse, hakikaten Mark Rutte bir kaleciye, NATO'nun savunmacılara, orta saha oyuncularına, forvetlere ihtiyacı var falan gibi böyle futbol metaforlarıyla acayip ve Trump'ın yanında sürekli onu teskin etmeye çalışarak bir yandan da ne biçim paralar harcıyoruz biz savunmaya falan diyerek ortalığı teskin etmeye çalışmış durumda. Danimarka Başbakanı bu arada Frederiksen biraz bozulmuş bütün bu olanları tekrar Grönland'ın gündeme gelmesine ve tuhaf yorumlar yapmış. Anlam veremedim. Bu insanların donanımları açısından sıkıntı var sanıyorum. Diyor ki kendi topraklarımızı, NATO'nun her karış toprağını savunmaya hazırız. NATO'yu uzun yıllar önce kurma nedenimiz bu. Birimize bir şey olursa herkes bir diğer için ayağa kalkmalı. Ne demek istiyor yani? NATO içinde ABD eşittir NATO demek, yani neredeyse o. Grönland'a eğer saldırırsa NATO ABD ile mi çarpışacak? Ne diyor? Ben anlamadım. Beşinci madde vurgusu gerçekten bu kadar ayaklara düşmüş müydü? Kestiremiyorum. Evet. Bugün tabii zirve başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması oldu. Liderler Zirvesi'nin ev sahibi olarak. Savunma harcamaları tabii 2030 yılından önce %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Trump %5 istiyor, yalnız %3,5'ü beğenmiyor, onu belirteyim. %1,5'luk bütçe payına Türkiye ulaşmış. Oh neyse yani, ama 2030'a kadar 3,5, bunun için çok para gerekiyor. Hepimizin cebinden çıkacak bunlar. Evet, tabii Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce, yani bu kademeli olarak %5'e çıkacak, biz de bu hedeflere uyuyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Ama asıl Türkiye'nin başarısının savunma sanayinde olduğunu, ihracat kapasitesi, üretim kapasitesi bakımından ilk 10 ülke arasında Türkiye'nin girdiğini, Çelik Kubbe projesi 24 milyar dolar ilave bütçe ayrılmış. Tabii Türkiye ikinci büyük NATO ordusu, ittifakın hizmetine sunma konusunda yeteneklerini Ankara sunmaya hazır, öyle diyor Cumhurbaşkanı. Zaten öyle, Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar'da, diğer coğrafyalarda, ayrıca İHA'lar, SİHA'lar, bunları NATO'ya sistemine akredite etmek, 3-0 hedefi. Özellikle tabii müttefiklerin bir takım kısıtlamalarına dikkat çekiyor Avrupalıların. Bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin de bunda tabii ki Avrupa'nın savunmasında oynayacağı, ittifakın savunması tırnak içinde, rollere aksi takdirde tabii Avrupa'da arzu etmediğimiz suni bölünmeler olabilir vurgusu yapıyor. Ukrayna'ya katkıları sürdüreceğini Türkiye'nin söylemiş. Ama bunu çok dengeli söylüyor Cumhurbaşkanı. Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Katkımızı sürdüreceğiz. Trump'ın umurunda bile değil yalnız. Ukrayna'ya paraları Avrupalılar versin, tek derdi o. Amerika vermeyecek. Amerika silah almak istiyorsanız parasını ödeyeceksiniz Amerika'dan. Ve istihbarat ayrı. İşin silah kısmı. Açıkçası ihtiyaç listesi dediğimiz şeye daha çok Avrupalılar odaklanıyor. Neyse, Cumhurbaşkanı tabii katkılarını sürdüreceklerini, ama Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz vurgusu yapmış. Orada bir hakikaten dengeli bir duruş olduğunu teslim etmek gerekiyor. İran konusunda da krizin çözüm yoluna girmesine, sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın desteklediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum diyor. Yalnız Trump İran'ı vurmaktan bahsetti. Belki kimse Cumhurbaşkanı'na söylemedi mi acaba, bilmiyorum onu da. Bu ilginç oldu. Yani Trump kalkıp bitti mutabakat, daha vurduk, daha kötü vuracağız, 20 kat kötü vurduk derken Cumhurbaşkanı kararlı tutumu desteklediğini belirtiyor. Bu ilginç hakikaten. Evet. Tabii NATO bildiri yayınlandı. Mark Rutte işte sonuç bildirisinde Rusya'yı hedef aldıklarını açıkça dile getirmişti. 6 maddelik bir bildiri var efendim. Mark Rutte NATO'yu yenemezsiniz, bizimle uğraşmayın falan gibi böyle bayağı kabadayı açıklamaları da oldu falan. Tabii bildiri böyle değil, bildiri daha bildiri gibi, ne deniyor? 5. madde, 1. maddesi diyelim. NATO'nun meşhur dayanışma içeren 5. maddesine atıf var. Kolektif savunma, bağlılık teyidi, birimize yapılan saldırı her birimize. Genellikle bu madde tartışmalı tabii. Yani Avrupa'da bir şey olsa Amerika destek verecek mi kimse bilmiyor aslında. Neyse, tekrarlamışlar bunu. 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik, refahın temeli, caydırıcılık ve savunmaya 360 derecelik yaklaşım gibi hususlar var. 1. maddede. 2. maddede Rusya tehdit ilan ediliyor. Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına uzun vadeli tehdit ve terörün süregelen tehdidine karşı koymak için. Hangi terör? Ne terörü? Onu anlayamadım. Doğrusu Avrupa başkentlerinde son dönemde suikastlerle Ukrayna terörü esiyor. Doğrusu söylemek gerekirse kendileriyle ilişki kuran iş insanlarını Ukrayna istihbaratı infaz ettiriyor. Sonra da infazcı infaz ediyorlar. Tabii öyle bir aktarmıştım bu hafta size. Evet, ikinci maddede Rusya'yı hedef seçmişler. 139 milyar dolardan fazla Avrupalı müttefikler savunma ihtiyaçlarına yatırımlarını arttırmışlar. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla tutarda yeni tedarik duyurusu yaptıklarını duyuruyorlar. Kolektif üretim kapasitesi. Bunu tam olarak nasıl yapacaklarını anlamadım açıkçası, ama bu vurgulanıyor her yerde. İnovasyon, sanayi, işbirliği vurgusu ikinci maddede. Üçüncü maddede geleceği inşa ediyorlar. Yani görebildiğim kadarıyla silahlara para ayırıyorlar. Savaşa para, bütçeleri arttırıyorlar. Hangi gelecek kestiremiyorum ama daha güçlü bir NATO, daha güçlü Avrupa. Niye Avrupa? Yani daha güçlü bir Türkiye olsun mesela. Türkiye Avrupa'da değil nihayetinde. Biz Asya'dayız. Avrupa'da çok az topraklarımız var. Evet. Kanada, ABD ile birlikte çalışıp sorumluluk üstlenecekler. Savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız. Hangi savaş üstünlüğü? Bilmiyorum. Amerika'nın savaş üstünlüğü var, doğru. Ama Avrupa'da bir savaş üstünlüğü var mı bir yerde? Çözemiyorum doğrusu. Tabii dronlar önemli bir mesele. Rusya'da da çok hasarları tartışılıyor. Derin hassas vuruş. Tam neyle vuracaklar onu bilmiyorum. Entegre hava füze savunması, İHA sistemleri, son teknolojiler, istihbarat yetenekleri vesaire. Bunların hepsi tabii Amerika'nın elinde. Yani Avrupalıların çok sınırlı kapasitesi. Amerika'yı çıkartırsanız geriye pek bir şey kalmıyor aslında. Evet, dördüncüsü Ukrayna'ya katkılar. Tabii bu yıl 2026 için 70 milyar euro zaten daha önce açıklanmıştı. 2027'de de aynı eşdeğer miktar paraları gömecekler. Destek kredisi aracılığıyla vereceklermiş. Ben size aktarmıştım, daha Aralık'ta 90 milyon euro para vermişlerdi. Şimdi 70 milyar daha, oh, mis gibi paralar. Evet, beşinci madde tabii hibrit tehditler, tekrarlanan sarsıntılara yanıt. Nedir bu? Stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık, neden bahsediyor anlamıyorum. Her yerde var bütün bunlar. Evet, İran tabii burada asla nükleer silah sahip olmamalı. Hürmüz'de seyir sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırıyor ittifak. Saygı göstermezse ne yapacaklar? Yakın zamanda ay biz katılamayız kusura bakmayın dedikleri gibi. Yani hiçbir anlamı yok bu bildirinin aslında. Bir takım niyetleri koyması bakımından elbette değerlendirilmesi gerekiyor. Altıncı maddede Türkiye'nin cömert misafirperverliği için teşekkürleri sunuyor ve bir sonraki toplantının sabırsızlıkla beklendiği belirtiliyor. Bu kadar efendim. Evet. Böyle. Asıl tabii küçümsemek için söylemiyorum. Önemli tabii büyük bir NATO ittifakı, bir militarist ittifak, savaş gücü, soğuk savaş bitti, ideoloji bir tehdit kalmadı, hala devam ediyor. Terörle mücadele diye devam etti. Amerika savaşlar çıkarttı dünyanın dört bir yanında, rejim değişiklikleri, darbeler yaptırdı. Şimdi ama kaynaklar Asya'ya kaymış durumda. Çin'in yükselişine engel olamıyorlar. Kendilerini Ukrayna savaşıyla ucuz enerjiden ettiler. Sanayisizleşme, vatandaşların yoksullaşması, hegemonya yitimi hep tartıştığımız ve bilemiyorum bu tarz bildirilerle bütün bunların önüne geçebilecekler mi? Ama tabii çok paralar, Avrupa halkları çok paralar aktaracak. NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1.8 trilyon doları aşacakmış. Bu demektir ki sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık, eğitim bunlardan çalacaklar. Başka nereden? Yani borç oranları çok yüksek. İngiltere, Fransa, İtalya'da %120'lerde. O yüzden bir de bu paraları aktaracaklar. Bayağı bir artışlar var. Rakamlar açıklandı. Dün savunma forumu tabii Türkiye açısından savunma sanayini geliştirmeye odaklandığı için Mark Rutte de dün aktarmıştım size çeşitli projeler, işte mühimmatlarla ilgili, tanker taşımacılığıyla ilgili, stratejik hava taşıma filoları, efendim İSİHA'lar, yüksek görünürlük projeleri, efendim çeşitli isimler verilmiş savunma sanayi fırsatları. Aynı zamanda Avrupa'da Rutte söylemişti Abrams tankları, hatta Patriot füzelerinin üretiminden bahsediyor. Ama dün Amerikan Savunma Bakanlığı tedarik sorumlusu, müsteşar yardımcısı Michael Duffy'nin Ankara'daki savunma forumundaki açıklamaları, şu an için öyle bir şey değerlendirmiyoruz. Yani lisans verme hikayesi, hani Avrupa'da bunlar üretilecek meselesi, PAK-3'ler, Patriotlarla ilgili olarak. Yani aktif olarak tabii mümkün ama aktif olarak değerlendirmiyoruz demiş. Tam tersine kendileri 3 katına çıkartacaklar üretimi ki yetiştirebilsinler. Ukrayna'da patriot kalmadı, yalvarıyorlar başkalarına. Avrupa ülkeleri yalvarıyor. Amerika'da patriot, hatta bunların füzeleri, yani önleyici füzeleri değil, önleme sistemlerinden bir tanesi yanlış duymadıysam 2 yılda üretiliyormuş, tek bir tanesi. O yüzden bunlar zor işler. Sanıyorum Çin'den ucuz drone parçalarını alıp Avrupa'da birleştirip Ukrayna drone'u diyerek dünyaya kakalamakla yetinmeyip bir drone sanayini geliştirebilirler, ama onu belirtmek gerekiyor. Ursula von der Leyen çok memnun dün, yani muharebeye hazır güçler inşa ediyoruz dedi. Tam bir askerileşme coşkusu. 2030 yılına kadar 800 milyar euro boşlukları doldurmak için. Gördüğünüz gibi full militarizasyondan bahseden yetkililer var. Ama Dönüyoruz. Hollanda Savunma Bakanı Türk asıllı Dilan Yeşilgöz Zegerius. Valla kusura bakmayın, biz artık daha fazla bir şey veremeyiz. Kalmadı diyor. Artık Patriot füzeleri dahil silah tedarik edemeyeceğini söylemiş. Polonyalılar, yani biz verdik, hatta gizlice vermişler, skandal çıktı, parlamentodan gizlemişler. Üstelik galiba vurulmuş onlar da. O yüzden ne işe yaradığı da belirsiz. Ama Polonya Cumhurbaşkanı son dönemde tabi Zelenski'nin faşistleri onurlandırması karşısında papaz olmuştu Kiev'deki liderlikle. Zelenski ile Ankara'da görüşmüş, biraz teskin olmuş gözüküyor. Rusya ortak düşman, tabi diyaloğu sürdürmemiz lazım gibi açıklamalar yapmış. Daha geçen gün Zelenski'ye banderacılar, yani Nazi işbirlikçilerini onurlandırdı diye epey ağır laflar etmişti Navroçki. Evet, Çek Başbakanı Babiş, ya yok valla bizde para kalmadı, bütçemizden bir ödeme yapamayız, kusura bakmayın demiş. Macaristan'ın yeni liberal lideri de Rus düşmanı ama o da insani yardım yaparız, para vara yok demiş. Bulgaristan Başbakanı Rumen Rudev aynı şekilde, verecek bir şeyimiz kalmadı, 13 paket gönderdik artık yok kardeşim diyor. Dolayısıyla İngiltere, Fransa, Almanya onların üstüne kalmış durumda. Hep beraber göreceğiz tabii bunları. Artı dediğim gibi Trump'ın Zelenski ile görüşmesi bugün gitmeden önce olması lazım. El Şaray ile de görüşecek. Onlara dair henüz notum yok. Ama Türkiye'ye ilgi bütünde çok. Ay Yıldız Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlanmış durumda. Bu yeni karargahın ilk uluslararası konukları bunlar. Aynı zamanda tabii savunma sanayi zirvesinde Roketsan'ın atmaca füzeleri, seyir füzelerine ilgi büyük. Açıklamalar var bu konuda. Ankara'dan savunma teknolojilerine yeni yatırım teşvikleri firmalara cazip vergi teşvikleri hazırlanıyor. Yani tam uyum sağlayabilmek için bu militaristleşmeye epey girişimler var, öyle anlaşılıyor. Milli Savunma Bakanı bu arada Müttefikler Ankara'da programında bir konuşma yapmış. Münih Güvenlik Konferansı ile birlikte düzenlenen Türk kuruluşların toplantısında. Orada tabii kendi değerlendirmelerini aktarıyor. Tedarik zincirleri, yani sadece savaş gücünü daha stratejik değerlendirmek, oldukça başarılı bir askeri konuşma gibi geldi bana ama ben tabii uzmanı değilim. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında aldığı sorumlulukları hatırlatmış. İşte müttefiklik ruhunun kısıtlamalara takılmaması gerektiği, yani Avrupalılar dışlıyorlar çünkü. Ondan sonra da çok seviyorlar Türkiye'yi ama dışlıyorlar. Ondan bahsetmiş. Tabii efendim, bütün bunlar 2035'e kadar cebimizden para çıkacağı anlamına geliyor. Faturalara 30 milyar dolar ilave, toplamda gayri safi yurt içi hasılanın %5'i, %5'i 70 ila 75 milyar dolarcık. Çok, bunlar Türkiye gibi ülkeler için oldukça yüklü paralar. İçinde yaşadığımız enflasyonist ortam, maaşların durumu düşünüldüğü zaman kime ne kadar yarayacak doğrusu bilemiyorum. Tabii mutlaka savunma sanayini sağlam tutmakta fayda var, katılıyorum. Belirsiz bir gündemde dünya çapında küresel gelişmeler, Türkiye'nin kendisini savunma yeteneklerini güçlendirmesini beklemek normal bir şey. Ama tabii cebimizden çıkacak paralar, onu da unutmamak lazım. Kanada ile bir serbest ticaret anlaşması görüyorum. Bir de Middle East Eye sitesi İngiltere ile bir savunma anlaşması imzalanacağını haberleştirmiş ama henüz doğrulanmasını bunların görmedim efendim. Evet, böyle özetle. Tabii Zelenski Ukrayna lideri, artık seçilmemiş lider diyebiliriz, 1,5 yıldır seçim yapmıyor çünkü Ankara'daydı. Bugün Trump'la görüşecek ve kendisi Ankara'dayken ordusu Türkiye'ye Rus doğalgazını taşıyan mavi akım boru hattının Krasnodarskaya kompresör istasyonuna saldırmış tedariki aksatmak amacıyla. Gazprom duyurdu bunu. Alınan önlemler sayesinde sevkiyatta bir kesinti yaşanmadığını söylüyorlar. Sık sık artık Türk akıma da saldırı olmuştu. Tabii bütün bunlar Türkiye'ye maliyet yüklüyor. Bilmiyorum bu konuyu Ankara'da açan olmuş mudur? Bari bize gelen gaz hattına saldırmayın diyen var mıdır? Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov açıklama yapmış. Kiev'in kritik uluslararası enerji altyapılarına karşı sistematik bir terör eğilimi olduğunu söylüyor. En son Türkiye'ye giden hatları vurması örneğini veriyor. Bu durumu defalarca Moskova'nın, Ankara'nın dikkatine sunduğunu da belirtmiş kendisi. Evet, aynı zamanda Peskov'un açıklamaları var. Welt Voce dergisine Rusya'nın 3. Dünya Savaşı'nın başlatıcısı olacak kadar sorumsuz bir ülke olmadığını ama Avrupalıların pek çok çılgın fikri bulunduğunu, yani onlar sorumsuz ülkeler 3. Dünya Savaşı başlatabilirler demek demiş açıkça. Tabii Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmakta kararlılar, biz de ona göre önlemlerimizi alıyoruz demiş. Başka röportajları da var. Defalarca özel harekata kadar NATO genişlemesi ve yayılmacılığına karşı Rusya Federasyonu'nun uyardığını, Batı'yı, Avrupa'yı dile getirmiş, hatırlatmış. Şimdi tabii Kiev'e silah.

ekonomilerinin de kötü etkilendiğini üstelik bu durumdan belirtmiş. Almanya ile ilgili değerlendirmeleri var. Almanya tüm Avrupa'yı Nazi bayrakları altında topladığı zamanlara özlem duyuyor. Şimdi de Zelenski'yi bayraktar olarak belirlediler. Birilerinin Zelenski'den Nazi bayrağını alıp doğrudan Rusya ile savaşmaya başlamak istemesini ihtimal dışı saymıyorum. Şu an için bizimle savaş halinde olmadıklarını iddia ediyorlar. Bu da şeytan işi demiş Sergey Lavrov. Evet efendim. Rusya'da tabii yine karşılıklı Ukrayna'yla drone saldırıları, özellikle Oms rafinerisinde bir takım hasar bilgileri gördüm. Tam durumu bilmiyorum ama Başbakan Yardımcısı Novak'ın gerilimin devam ettiği ama çözümleri, ek önlemler getirdikleri yolunda açıklamaları var. Ukrayna'nın drone saldırılarının hasar vermesi bir süredir konuşuluyor. Tabii bunlar onarılıyor. Batı'da abartıldığı kadar mı? Tabii ki şikayetler var, bunu belirtmek gerekiyor. Ama tabii bütün bunlar özel harekatı etkiliyor mu? Etkilemiyor. Savunma Bakanlığı bir günde 900'den fazla Ukrayna İHA'sını düşürdüklerini, 903 uçak tipi, 8 güdümlü hava bombası düşürdüklerini duyurmuş. Tabii Kiev vuruldu. Yine askeri sanayi unsurlar, Flamingo parça üretimi yapan yerler, stratejik atölye, İHA motorları. Bunlar, bu motorları da aslında birleştiriyorlar anladığım kadarıyla. Çin'den aldıkları söyleniyor çünkü parçaları ve orada birleştirdikleri. Bu tabii 2 Temmuz, 6 Temmuz ağır saldırılarda 6 askeri sanayi bölgesi hedef olmuştu. Dün size aktarmıştım, Vişnovoye'de bir de mühimmat stoklamışlar, uranyumlu. Zayıflatılmış uranyumlu mermiler stoklamışlar. Biden döneminde verilmişti bu mermiler ve orada çok büyük patlamalar meydana geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, çok büyük eleştiri var Ukrayna içerisinde ve bunun kontrolü bizim kontrolümüzde, yerleşim yerine çünkü bu mühimmatları koymuşlar ve tabii ki Rusya mühimmat deposunu vurduğunda hepsi patlamış durumda. Evet, Ruslar açısından önemli bir gelişme var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını kaldırmış durumda. Üyelik statüsünü yeniden onayladılar. Geçici deniyor ama Rus sporcular artık dışlanmayacaklar. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor bütün bunlar? Amerika çeyrek yüzyıldır dünyada işgal etmedik, müdahale etmedik, ülke bırakmadı. Ama hiç kimse Amerikan sporcularına böyle yaptırımlar getirmedi. Nereden çıkıyor? İşte bu da Batı dünyasının riyakarlığı ve ikiyüzlülüğü tabii ki. Uluslararası kurumları da ele geçirmiş olmalarından tabii kaynaklanıyor. Şimdi tabii artık bu kalktı ve Rus sporcular, onların üzerinde de kontroller uygulanıyordu. Tam olarak tabii bayrak, marş meseleleri çözüldü mü onları göreceğiz. Daha sonra karar verilecekmiş ama dışişleri sözcüsü Zavrov'a sağduyunun zaferi diye nitelendirmiş. Evet, Rusya'dan da bu notu iletmiş olayım. Gelelim İran'a. Necef'te başladı bugün. Dün gece naaşı Ayetullah Ali Hamene'nin gönderilmişti. Şiiler tabii, Iraklı Şiiler de, Şiiler içinde önemli bir figür Hamene. Kerbela'da bugün devam edecek. Yarın Meşhed'e gidecek ve İran'ın kuzeydoğusunda kendi memleketi Meşhed'de toprağa verilecek. Amerikalı yorumcular, bazı Jason Hinkle, efendim Max Blumenthal gibi isimler, Christopher Helali katılıyor. Onlar İran'da bayağı cenaze törenlerini izleyenler var ve bütün bunlar olurken tabii Hürmüz'de, ben dün aktarmıştım size, Umman'da, Umman tarafı yani Hürmüz Boğazı'nın güneyinden bir takım tankerler, 3 yani Suudi, Katar diye gördüm, 3 tankeri Amerikalılar çıkartmaya çalışırken İran'ın kontrolü dışında, mutabakata rağmen tabii o tankerler vurulmuştu, hedef olmuştu. Dün aktarmıştım. Dün önce Donald Trump mutabakatta İran'ın ham petrolü, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışını kapsayan bir yaptırım muafiyeti vardı. Onu iptal etti. Hemen ardından da gece hava sahası geldi. Ankara'da NATO zirvesindeyken saldırı planını onaylamış Donald Trump Axios sitesinin haberine göre. CENTCOM tabii yaptı açıklamayı. Ticari gemilere saldırı nedeniyle güçlü hava saldırısı başlıyor.

attık dedi. Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik limanları, bir dizi patlama dün gece sabaha karşı işitildi. Görüntüler de yayınlandı. Bazı yerlerde isabet de kaydetmiş. Balıkçı tekneleri ve barınaklar da vurulmuş. Çok sayıda İranlı, İran medyasına bakılırsa, yaralanmış. Bu şehirde aynı şekilde çevresinde patlamalar var. Tabii İranlılar hemen misillemede bulundular. Kuveyt, Bahreyn başta olmak üzere 85 askeri tesisi hedef aldıklarını söylüyor devrim muhafızları. Aynı zamanda bir de Amerikan, pahalı bunlar çok. Amerikan MQ-9A Reaper İHA'ları, onu bir tanesini düşürmüşler. Görüntülerini yayınladılar. 30 milyon dolar mı öyle bir şey, tek bir tanesi. Evet, tabii Hatemül Enbiya merkez karargahı İran'ın çok sert bir açıklama yaptı. Dedi ki yani hiçbir şekilde topraklarımızın egemenliğini ihlal etmelerine izin vermeyeceğiz dedi. Bilmiyorum yenilenecek mi bugün Trump, en son ben yayına girerken İran'ı bu gece çok daha sert vuracağız diyordu. Zaten mutabakat artık bitti diye ilan etti. Gerçi yarın kalkıp fikir değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Dün çok sert vurduk, tamam ama devam ediyoruz diyebilir. Tabii böyle bir olasılık var. Hürmüz'de bu arada tabii dün, önceki günkü olaydan bu yana en az 4 petrol ve doğalgaz tankeri geri dönmüşler, vazgeçmişler. Denizcilik takip siteleri bu şekilde veriyor. İranlılar öfkeli. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi mutabakat zaptının birinci ve ikinci maddelerini sürekli olarak ihlal ediyor diyor İran. Lübnan tüm cephelerde ateşkes birinci maddeydi. İkinci maddede tabii bir Hürmüz petrol ihracatıyla ilgiliydi. Bunları sıralamış. Baş müzakereci Meclis Başkanı Galibaf'ın açıklamaları var. Diyor ki yani mutabakat zaptını Amerika mütemadiyen ihlal ediyor. Boğaz'daki İran düzenlemeleri, daha fazla saldırı tehdidi yapıyor. Petrol yaptırımlarını yeniden koyuyorlar. İran'a saldırıyorlar. Lübnan'a yönelik saldırganlık devam ediyor. Zorbalık ve şantaj dönemi bitti. Bir yere varmıyor. Biz boyun eğmeyiz demiş. Evet, petrol fiyatları yükseldi tabii bütün bu olup bitenlerden sonra. Körfez hattında hisse senetleri düşmüş gözüküyor. Hava yollarına ikazlar geldi. Irak ve Lübnan hava sahasından uzak durmaları için Avrupa Birliği Havacılık Emniyet Ajansı bu uyarıları yayınlamış. Çin Halk Cumhuriyeti de diyalog ve itidal çağrısı yapıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning açıklama yapmış. Gece bu atışmaların ardından tarafları güç kullanmaktan vazgeçmeye davet etmiş. Bu arada Amerika'nın İran'a saldırmasının hemen ardından İsrail de Lübnan saldırılarını arttırmış galiba. Nebatiye bölgesinde Ali El Tahrir Tepeleri, Hizbullah'ın tünellerinin olduğunu iddia ediyor İsrail tarafı. Buraları vurulmuş durumda efendim. Evet, yani hakikaten gördüğünüz gibi NATO zirvesi İran konusunda en azından kısmen bir mola verildi diye düşünürken Trump Ankara'dan İran'ı 20 kat daha sert vurma talimatını verdi ve bayağı da yine zarar da var. Mutabakat nereye gidecek tabii bilmiyoruz. Cenaze törenleri sırasında vurmama durumu İran'ı vardı. 9 Temmuz'da bitecek. Dediğim gibi Meşhed'de yarın cenaze törenleri bitecek. Trump tabii Amerika'ya dönecek. Oradan sonra kim bilir, belki de Amerikan Başkanı hani ben şey geri döneyim, mutabakat tamam konuştuk, ikna olduk, biz kazandık, çok kötü vurduk ama devam ediyoruz diyebilir mi? Diyebilir. Bütün bunların bir mola olduğu görüşünü koruyorum doğrusu, buradan bir anlaşma beklemiyorum. Ya maalesef tabii ama Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapmak mümkün mü gerçekten böyle bir şey? Ya da Batı'yla, Avrupalılar da çok farklı değil doğrusu söylemek gerekirse. Her koşulda onlar hegemon olmak zorundalar. Hükmetmek, daha zengin olmak, başkalarının üzerinde baskı kurmak zorundalar. Başka türlü varoluş biçimleri pek yok doğrusu söylemek gerekirse. Hegemon olmazlarsa milletin tepesine çıkmak için oradan girip buradan çıkıyorlar. Sürekli olarak rahat vermiyorlar. Evet, göreceğiz ne olacağını, Trump'ın ne yapacağını. Bunun dışında tabii bir BM Genel Sekreterliği yarışı da başlamış durumda ve
İran Savaşı'na sebebiyet veren, geçen yılki raporlamasıyla ilk İsrail'in İran'ı vurmasına sebebiyet veren Rafael Mariano Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Arjantin asıllı bildiğim kadarıyla başkanı aday olmuş durumda. Faaliyetleriyle ilgili açıklamalar yapmış. Kendini göğe tarafsız olarak sunmaya çalışıyor. Ama doğrusu İran örneği de aynı şekilde Zaporojye nükleer santralindeki durumda aldığı Batı yanlısı tavırda da pek öyle gözükmüyor. Umarım kendisini aklı selim ülkeler bloke ederler de Antonio Guterres gibi yine bir 10 yıl daha tamamen Batı ajandası güden bir başka isim BM, yani göstermelik bunlar ama umarım böyle bir isim genel sekreter olmaz efendim. Birleşmiş Milletler denmişken BM Genel Kurulu'nda da Küba oturumu yapıldı. Küba Dışişleri Bakanı'nın konuşması var. Amerikan ablukasının Küba'yı sessizce boğduğunu, öldürdüğünü söyledi. Elektrik kesintileri meydana gelmişti. Tamamen bütün ada karanlığa boğulmuştu. Küba'nın talebiyle Rusya Federasyonu ve Çin'in de desteğiyle bir oturum düzenlendi. Savaş eylemi Amerika'nın bu ablukası. Ben ekonomik terör diyorum ama savaş eylemi olarak Parilla, Bruno Rodriguez Parilla bu şekilde nitelendirmiş. Daha da başka bilgi gelirse Küba oturumundan aktaracağım. Fakat biz NATO zirvesine dönüyoruz. Profesör Hasan Ünal hocamızla az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar olsun inşallah.
1: Evet hocam, ben teşekkür ederim katıldığınız için. Tabii bir süredir, aslında bu hafta başından beri pazartesi, salı, bugün çarşamba NATO zirvesiyle yatıp kalkıyoruz Türkiye'de bütün televizyonlarda. Bugün bitiyor artık. Trump'ın işte zirve bildirisi görmüşsünüzdür mutlaka, 6 maddelik bir bildiri yayınlandı. Trump'a uygun bir biçimde kısa tutulduğu anlaşılıyor oturumunda. Ben tabii sonuçlarını göremedim, 4'te yayına girdim ama zirve bildirisini hemen yayın öncesinde gördüm. Rusya ve İran hedef tahtasında, işte 5. madde, savunma sanayi vurguları vesaire, yani bildiğimiz şeyler. Fakat tabii hocam şunu sorarak başlamak istiyorum. Önce yani zirvede neler olup bittiğine dair görüşlerinizden önce, Türkiye tabii çok öne çıktı. Savunma sanayi forumuyla öne çıktı. Trump'ın açıklamaları çok sarsıcıydı. Batı dünyasında özellikle, yani Katsa, F-35'ler, S-400'ler, ya hiç endişelenmiyorum filan demesi. Önce bir Türk-Amerikan ilişkilerinden sormak istiyorum. Hem Netanyahu'yu hem de Miçotakis'i de çok rahatsız etmiş anladığım kadarıyla. Arka arkaya açıklamaları var. Hatta sıra dışı bir biçimde Miçotakis'in konuk olduğu zirvede yaptığı açıklamalar çok dikkat çekiciydi. Ne dersiniz? Amerika'nın bir gazı mı var burada? Ve bu tepkileri nereye, nasıl oturtacağız? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi bir açıdan şöyle değerlendirilebilir. Trump böyle açıklamaları her yerde her zaman yapar. Sonra vazgeçer. Sonra başka bir şey söyler. Sonra unutur falan. Mesela İran'la ilgili söylediklerini işte 40 defa zafer ilan etti. 30 kere İran'ı haritadan sildi. Ondan sonra en az 10 kere ya bu İranlılar da kötü falan değil, bayağı bunlarla anlaşılır, şöyle yapılır falan dedi diye düşünülebilir. Bir taraftan da şöyle değerlendirilebilir. Ya Trump'ın sırtında yumurta küfesi yok. Şimdi Türkiye'nin ağzına bir bal çalar. Bu pek de öyle şey, şu bizim Karadenizlerin deli bal dediği gibi cinsten olabilir. Yani yeğeni pek iflah ettirmez. Ben evet, size çocuklar şey vereceğim, nedir onun adı, F-35 vereceğim ama işte oynamayacaksınız, kullanmayacaksınız. Kullanırken bana soracaksınız hangi göçmen kuş sürüsüne ateş edebileceğinizi veya onları radar kapsamına alacağınızı biz ayrıca size bildireceğiz falan diyebilir. Uçaklar verilebilir veya zaten sırtında yumurta küfesi olmadığı için kongreye atar topu. Der ki işte bunlar böyle, sonuçta bir şey de çıkmadı. Ama işte Erdoğan benim arkadaşım, hakikaten çok da severim. O da beni çok sever, sayar. İşte vaktiyle Rahip Bronson konusunda telefon etmiştim. Tamam dedi, hemen gönderdi, bindirdi uçağı falan. Yani bu tip konuşmalar, yani devletler arası ilişkilerin ne şekline ne içeriğine uygun olan şeyler. Fakat bir başka analiz de şöyle mümkün. Şimdi bana öyle geliyor ki Trump ya da işte Trump'la birlikte hareket eden bu bakanlar, yani bakanlar çok harcı alem tipler, yani Hegseth'in kafasından falan böyle şeyler çıkmaz herhalde ama herhalde Amerikan kurumları şu veya bu şekilde etkili. Bir de Hegseth falan da bu İran'dan ciddi bir dayak yedikten sonra kurumları daha bir ciddi dinleme eğiliminde olabilirler. Bu eğilimde Trump da olabilir. Yani Netanyahu'yu dinledim, başıma neler geldi. Oysa ben kurumları dinleseydim belki de böyle olmayacaktı gibi bir şey hakim olabilir düşüncelerinde. Bu da şunu beraberinde getirebilir. Trump'ın diğer konularda yaptığı açıklamalarla birlikte düşündüğümüzde Orta Doğu'da kalmak niyetinde olmadığını ama İsrail'i bir yandan hizaya getirmeye çalışırken bir yandan da böyle İsrail'i koruyacak, kollayacak bir takım düzenlemeler, ittifakımsı bir takım şeyler yaratmaya çalıştığı söylenebilir. Bu nedir mesela? Şimdi Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan görüşmeler yapıyor. Şu an itibariyle görüşmelerin içeriğine dair fazla bir şey sızmıyor ama benim aldığım bilgilere göre görüşmeler sırf görüşme olsun diye yapılıyor. Yani Suudi Arabistan dahil Körfez ülkeleri İran'la aynı zamanda yani eski politikalarda olmayacağız. Bu topraklarımızdaki Amerikan üsleri şunlar bunlar. Ta Irak Savaşı'ndan kalma. Biz de o tarihten itibaren Amerika'ya al bunları sök geri götür diyemedik. Şartlar da öyle değildi. Ortam da biraz garipti. Sonra Amerikalıların orada ne çevirdiğinden de haberimiz yoktu. Öyle anlaşılıyor ki bizim göremediğimiz yollardan Mars üzerinden acayip şeyler böyle indirmişler. Oraya işte silahlar, radarlar, şunlar, bunlar, gözetleme istasyonları, inan ki haberimiz yoktu der gibi konuşuyorlar.
1: Evet.
2: İran'da tamam işbirliği yapalım, onları o dönemin üzerine bir set çekelim eğiliminde. Dolayısıyla Amerika bir daha bu tarafa gelmesin diye. Öte taraftan Suudi Arabistan İsrail'e karşı Pakistan'la bir ittifak yapmıştı. Bu ciddi bir ittifak. Şu ana kadar Orta Doğu'daki tek ciddi ittifak bu. O duruyor. Şimdi Pakistan Türkiye'nin bir müttefiki sayılır. Yani bunu resmiyete dökmeni de gerek yok. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. Öbür ucunda da bunun Çin var Pakistan'dan dolayı. Bu da öbür tarafta da, karşı tarafta da İsrail, Hindistan filan var. Şimdi bunun yansımaları da olabiliyor Orta Doğu'ya. Şimdi işin bu tarafına ilaveten Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan bir araya gelip bir takım görüşmeler yapıyorlar ama dediğim gibi görüşmelerin içeriği şu an itibariyle boş. Ama bir yandan da bu görüşmeleri yapan bazı ülkeler İran'a demişler ki ya siz de buraya gelin katılın. Çünkü burası İran karşıtı bir ittifaka doğru dönüşmesin. İranlılar da bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz zaten bunu istiyoruz ya, biz buraya gelmeye hazırız. Fakat Trump'ın kafasında şu olabilir. Yani bir yandan bu olsun, İran'ı dizginleyecek bir şey. Öbür taraftan da belki daha somut, özellikle İsrail özelinde İsrail'i Lübnan'da Hizbullah'a karşı rahatlatacak bir senaryo. Şimdi şunu kabul etmek lazım ki 2000 yılından bu yana İsrail Hizbullah'la giriştiği hiçbir çatışmadan başarıyla çıkamadı. Yani darbe üstüne darbe yiyor. Hizbullah muazzam teknolojiler geliştiriyor. Öyle şaka maka değil. Yani İsrail'in bu demir kubbesini filan kevgire çevirdiler. Yani Tel Aviv, her yer Hizbullah'ın füze menzilinin içinde ve çok etkili karşılık veriyorlar İsrail'e. Drone teknolojisinde muazzam bir ilerleme var. Kameralı dronlar yapıyorlar.
1: FPV.
2: Ayrıca bu o fiber optik. Onlara bir de kameralarını eklemişler filan. Evet. Muazzam şeyler yapıyorlar yani. Şimdi Trump'ın politikası bana şöyle geliyor. Bu Türkiye'nin bazı yaptığı ama yapıyoruz diye açıklamadığı şeylerle de desteklenebilir nitelikte. O da şu. Ya bu Hizbullah işini de biz aslında Lübnan'a ve Suriye'deki El Şara'ya bırakalım. El Şara zaten Trump öyle diyor ya, gözümün içine bakıp duruyor. Abi bana da bir iş ver ya. Yani biz de ortadayız yani, biraz da sıkışık durumdayız. Hem bize para ver, hem silah ver, hem de bir vazife ver. Hani şimdi gerçi biz fethettik Suriye'yi ama yani o da patronun gözüne bakıyor. Öyle diyor çünkü Trump. Ha mesela bu çocuğu biraz diyor işte eline oyuncaklar verelim. Biraz kendini terlesin, toparlasın. Mesela Hizbullah'ın üzerine salacağımız güçlerden biri olsun. Niye İsrail ısrar edip duruyor? Kendisi zaten başarılı olamıyor. Gidiyor ondan sonra başarılı olamayınca işte Beyrut'u vuruyor, bilmem nereyi vuruyor. Uluslararası kınamalara sebebiyet veriyor. Bunlar yanlış politikalar. İşte Lübnan ordusunu belki içeriden bölebiliriz. Onun bir kısmı Hizbullah'a karşı harekete geçebilir. Bu Lübnan'ın kuzeyindeki aşırı Hizbullah karşıtı ve mezhepçi Sünnilerin bir kısmını da eğiterek bu işin içine dahil edebiliriz filan. Şimdi Türkiye bu işin için neresinde bilmiyorum. Ama Türkiye tümden bu işin dışında derlerse giderek inanmama eğilimindeyim. Yani çok net olmamakla birlikte.
1: Anladım. Dolayısıyla, o yüzden bir şeyler mi vermek?
2: Evet,
1: yani?
2: Evet. Orta Doğu'da bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor Trump. Şimdi Amerika'da da iki görüş var. Birisi diyor ki kardeşim bütün bu deniz aşırı maceralardan çekilelim. Amerika batıyor içeriden. Amerika'yı içeriden canlandırmak zorundayız. Yoksa hakikaten batıyoruz. Rusya ile uzlaşalım. Onların enerji sektörü, nadir elementleri, değerli madenleri, Kuzey Buz Denizi'ndeki işbirliği falan onlara yönelelim. Amerikan ekonomisini canlandıralım. Bu arada bu Grönland'ı, Kanada'yı falan da alalım. Hani bunları ister harp ile ister sulh ile bir şekilde alalım ama buralar kıymetli şeyler, yani içinde para var kısaca. Tabii Trump'a destek veren şirketler de bu eğilimdeler. Öbür şeyde Amerikan silah şirketlerinin falan yönlendirdiği aynı zamanda diğer grupta diyor ki yok böyle olmaz. Yani tamam Rusya ile falan anlaşalım, Orta Doğu'dan çekilelim, işte orayı bölgesel aktörlere bırakalım, işte içinde Türkiye'de olsun falan. Ama biz Asya Pasifik'te Çin'i kuşatalım. Şimdi bu iki görüş Amerikan içinde tartışıyor. Biliyorsun Amerika böyle abuk subuk tartışmaların sonucundan ortaya politikamsı bir şey çıkartır. O politikamsı şeyde gider gerçeğe toslar. Ondan sonra suratına yumruk gibi iner. Ağzı burnu kırılınca herkes birbirini suçlar. Yerine yeni bir hükümet gelir. Ondan sonra gelen hükümet herkesi birden suçlar. Sinkaflı küfürler ortalıkta yuvarlanır, dolaşır. Ondan sonra kimse üstüne almaz falan. Böyle evet. Memleket yani bahsediyor. Evet. Şimdi kısacası bu çerçevede baktığımızda Amerika'nın ve Trump'ın kafasında bir Türkiye politikası var. Fakat Trump'a göre Netanyahu kalın kafalı ve bütün bunları anlayamıyor. Yani o takmış böyle işte efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan İslamcıymış, Osmanlı'yı canlandırmak istiyormuş falanmış filanmış. Oysa Trump daha pratik bakıyor, diyor ki ya bu adam sana Suriye'yi hediye verdi ya. Yani ayrıca işte benim de iyi arkadaşım, otururuz konuşuruz. Ya sen şunu al falan, buyur bir çay iç filan, sakin ol. Bir kahve yapın falan. Böyle konuşulur ya Anadolu'da.
1: Evet,
2: tamam
1: evet.
2: Sakin ol. Eskiden bir de şey vardı benim çocukluğumda falan. Ya bir sigara iç falan.
1: Hocam onu da seviyorum. Onu da seviyorum. Ya niye anlaşamıyorum?
2: Evet,
1: biraz öyleydi hakikaten.
2: Biraz öyle. Şimdi işte Mitsotakis'e gelince bence ciddi alınması gereken biri değil. Yani bence Türkiye'nin Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rumlarını ciddiye alan politikalardan vazgeçmesi lazım. Yani bunlara demeli ki kardeşim sen ne istiyorsan bildiğini oku. Yani günün birinde sizde bir Venizelos gelirse iktidara aklı başında, aklını Türk düşmanlığıyla yememiş, doğru dürüst oturup genel bir uzlaşmadan yana ve bu da Ege'de, Ege'nin Ortay hattının doğu tarafında egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a verilmiş, adaların dışında geriye ne kalıyorsa Türkiye'ye ait olması gerektiğini kabul eden, Kıbrıs'ta da mevcut durumun en iyi çözüm olduğunu anlayan ve aksi Türkiye'ye zarar vermek için uğraşmaktan vazgeçen bir adam gelirse, buyur telefon numaramız, hani bu bir laf vardır ya İngilizce'de, don't call us we'll call you falan, bizi arama kardeşim, ihtiyaç olursa biz sizi ararız bakarız falan deyip kapatmak lazım. Yoksa yani Yunanistan yüzünden Avrupa Birliği içinden ne laf işiteceğinizi biliyorsunuz, gidip Avrupa Birliği'nin bu şekilde kapısını çalıyorsunuz. Yani
1: peki,
2: yanlış
1: hocam.
2: Politikalarda evet. ısrar var. Hiç ciddiye almamak lazım şeyin Yunanistan'ın Kıbrıs Rumlarının ne dediğini, ne konuştuğunu. Yok efendim mehtermiş de bilmem neymiş de Yunanistan komşu ülkenin yani Türkiye'nin işgal riski ve tehlikesiyle yüz yüzeymiş. Bunu şöyle konuşalım, yani evet böyle bir risk olur. Yani bunu Yunanistan kendisi yaratır. Aptalca politikalarla kendisi yaratır. Şimdi şu Rumların haline bak ya. 1974'ten bu yana 52 yıl geçmiş değil mi? 52 yılda ne Rumların ne de Türklerin burnu kanamış. Yani Rum tarafı tam bir güvenlik ortamı içinde. Yani aklı başında olsa. Şimdi öyle şeyler yapıyor ki ortalığı karıştırmak için. Yani uyuyan fili ya da aslanı böyle dürtüp duruyorsunuz. Kalkarsa ayağa ve pençelerini atarsa veya fil gibi üzerine yürürse yapacağım bir şey yok. Yani bunu niye zorluyorsun? Yani efendim işgal tehlikesi altında. Evet olur tabii. Burada da olur, Ege'de de olur, bilmem ne de. Yani herkes bir ayağını yorganına göre uzatmalı. İki, yani mevcut duruma göre politikalar geliştirmeli. Sen sonuçta Türkiye'yi her yerde her zaman zayıflatmak için, Türkiye'ye zarar vermek için uğraşırsan günün birinde Türkiye'de döner bir tane patlatır.
1: O kadar basit. Evet, peki hocam, şimdi tabii zirve Trump etkisi altında geçti. Bilmiyorum, bir daha NATO zirvesi düzenlenmeyebilir mi? Emin değilim. Bloomberg haber ajansı çünkü NATO üyeleri 2027'yi pas geçebilir yani gibi şeyler, iddialar ortaya atmışlar. Mutlaka hallederler bir şekilde de.
2: Bence yani edemeyebilirler.
1: Bana abartılı geldi şimdilik ama ona bir olur tabii ki. Bir de tabii zirvede Trump olduğu için tabii Avrupalılara yine verdi veriştirdi. Ben bekliyordum, hiç şaşırmadım tabii. Yani Ukrayna ile ilgili de epey sallamış ama söylediklerinin anlamının farkında olduğunun zannetmiyorum. Yani yok Patriot lisansı verecekmiş de onlar üretsin diye. Yani onlar dronları bile kendi üretmiyorlar. Çin parçalarını alıp Avrupa'da üretip birleştirip sallıyorlar. Neyse, kimse bilmiyor bunu. Herkes Ukrayna drone'u diyor ya, onlar aslında öyle değil yani. Neyse, onu da bırakın. İşte İngiltere Başbakanı, işte İtalya Başbakanı yani hakikaten şimdi bir yandan 6 maddelik bildiride birimiz hepimiz için vurgusu var. Diğer yanda Trump var. Nedir bu hocam? Yani böyle Avrupa ayrılıyor ve ayrı bir güç mü kuracak? Her zaman böyle tartışmalar yaparlar. Ben biraz küçümsüyorum ama belki siz farklı düşünüyorsunuzdur Trump faktörü yüzünden. Bir de transatlantik, yani Türkiye övgülere mazhar olurken diğerlere epey bir paralandı. Sıkıntılı geçti, öyle anlaşılıyor. Ne dersiniz?
2: Şimdi ben yıllardır çok kutuplu bir dünyada NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin mevcut haliyle ayakta kalamayacağını savunan kişiyim. Yani belki de ikincisi yok. Yani bana biraz meczup gözüyle bakıldı uzunca yıllar. Biraz mecnun, maşuku olmayan, biraz meczup ama sonuçta benim dediğim yere geldi iş. Bunların ikisi de Soğuk Savaş projesiydi. Şimdi bu kadar büyük bir Atlantik ittifakı olmaz. Ya bu adı üzerinde askeri ittifak. Bir o bütün devletlerin üzerinde kesin mutabakat sağlayacağı bir düşmana ihtiyacınız var. Kim bu? Şimdilik Avrupalılara göre Rusya. Peki Avrupa'nın tümü böyle görebiliyor mu? İspanya görüyor mu?
1: Nedir çıkarı, ben anlamıyorum. Anlamıyorum çıkarlarını da zaten.
2: Ya saçma sapan bir şey. Yani bu Baltık ülkelerinin ve eski Sovyet bloku ülkelerinin bir kısmının ya da büyükçe bir kısmının, Slovakya ve Macaristan'ı çıkararak söyleyebiliriz, karın ağrılarından oluşuyor. Yani efendim vaktiyle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği zamanında Rusya bize ne çektirdi? Bunların hepsi hikaye, tarihsel olarak da hikaye. Çünkü Sovyetler Birliği zamanında Sovyetler Birliği'ni tamamen ve %100 oranda Ruslar yönetti demek. Yani bu konudaki bir seçmeli derse alanın sınıfta kalmasına sebep olur.
1: Evet.
2: Çünkü yani adı üstünde, Lenin ne kadar Rus'tu, Stalin basbayağı Gürcü'ydü, 29 yıl Sovyetler Birliği'ni yönetti, gerçek soyadı Cugaşvili'ydi. Ondan sonra devralan 1953'te öldükten sonra 54'te devralan diyelim. O arada bir 8 aylık falan geçiş dönemi var bir başka Gürcü'yle birlikte. Hruşçev, o da ya da Horoşov, o da Ukraynalıydı.
1: Ukraynalı.
2: Horoşov'dan sonra gelen 64'te efendim Leonid Brejnev soğuk 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en uzun süre yönetimde kaldı. Ukraynalıydı. Yani bir Ukrayna klanı yürüttü, yönetti Sovyetler Birliği'ni. Çoğu zaman ikinci adamlar Rus olurdu. Bu da olsun artık. Yani en büyük devlet, kurucu devlet, kurucu millet, yani en ileri işte bilim, teknoloji, sanat, şu bu düzeyinde olan halk Rus, Ruslar ve Rusça. Sonra o yıllarda mesela Ruslarla Ukraynalılar arasında bir fark olduğu konusunda hemen hemen kimsenin tartıştığı bir durum falan da yoktu. Şimdi ama sorsanız işte bu Kaya Kallas Hanım'a neler çekmişler. Oysa aile tarihçesini inceliyorlar. Hiç de öyle değilmiş. Sovyetler zamanında bayağı üst düzey görevlerdeymiş bütün ailesi.
1: Önce Hitler sonra Sovyetler hocam. O biraz karışık. Kendi yöneticileri var hocam bu adamların.
2: Tabii.
1: Sonuç itibariyle Ruslara kalmıyor onlar. Hocam vaktim azaldığı için böyle atlıyorum.
2: Bunun hikayesi şu. Osmanlı'dan ayrılan Balkan ülkeleri ağlaşır dururlardı ya Avrupalılara. Bu aynı durum işte. Yani şimdi bunlar bizim Balkan ülkelerinden geriye bir tek Yunanistan kaldı. Onlar da kendi iç politik tartışmalarından uzak durabilmek için bir Türkiye heyulası yarattılar. Şimdi onunla gece gündüz boğuşuyorlar. Yani böyle bir Türkiye yok. Ama onların kafasında var.
1: Evet maalesef böyle travmalar var galiba. Kompleks takıntı ne derseniz. Peki hocam. Yani Avrupa hattı tabii Trump'ın açıklamalarının yankılarını falan göreceğiz ama genel olarak bildiri çok kısa, 2 dakikam kaldı çünkü NATO bildirisi verdiği mesaj çok ciddiye alınmalı mı sizce Rusya'ya çünkü ve İran'a yönelik, İran savaşında yeniden başlatıyorlar görüntüsü var Ankara'da. Böyle son olarak bir genel toparlamanı, değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Bence alınmamalı. Yani bugüne kadar yani şöyle alınmamalı. Yani Rusya'ya karşı 2021 özellikle 2022 NATO zirvesinden bu yana aynı lafları fazlasıyla ediyorlar. Buradan ne çıktı şu ana kadar? Mesela Trump yönetimi diyor ki ben Rusya ile anlaşmaktan yanayım. Bu adamların karın ağrıları bana hikaye geliyor. Ayrıca ben zaten Avrupalıları sevmiyorum diyor. Hem Avrupa hem de Orta Doğu meseleleri benim sırtımda bir yük gibi. Buralardan çıkmak istiyorum. Amerika'ya kazandırdığı bir şey yok diyor. Bunları değiştirecek mi bu bildiriye yazılan Rusya tehdittir lafı? Daha önceki bildirilerde de yazıldı. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. Ama şu çıkar bak. O çıkacak şeyde Ukrayna'daki savaş zıvanadan çıkıyor. Çünkü
1: tırmanıyor. Evet.
2: Tırmanıyor ama şöyle Rusya ile alay ediliyor yine. Bak 2022'de savaşa giden süreç, 2014'te darbeye giden süreç, hepsi 2013'te aslında Maydan darbesiyle hepsi Rusya ile alay edilmesinin sonucunda oldu. Yani Rusya diyor ki kardeşim benim güvenlik gerekçesiyle, bakın şunları anlamanız lazım, siz bana NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair söz verdiniz defalarca ama bunları tutmuyorsunuz, ben bu konuları ne zaman gündeme getirsem haklısınız falan filan, sonra dönüyorsunuz sonra dönüyorsunuz canım NATO sana niye tehdit olsun, ya ben aklımdan özürlü müyüm? Ben NATO'nun genişlemesinden rahatsızsam rahatsızım. Sizleri danışman olarak da tutmadım bana akıl verin diye. Kendinize gelin diyor. Şu anda aynı noktadayız. Yani efendim Rusya'yı kandırıyorlar. Nasıl kandırıyorlar? Ukrayna'ya Rusya'nın iç bölgelerini vurabilecek imkanlar sağlıyorlar. Füzeler veriyorlar. Drone üretmesine katkıda bulunuyorlar. Sonra dönüyorlar. Biz bu işin içinde yokuz ki diyorlar. Yani Rusya da bunu yutsun falan. Yani olacak iş değil
1: tabii,
2: yani.
1: Tabii.
2: Ve şimdi Rusya giderek NATO içindeki çatlakları da iyice gördükçe Almanya'yı vuracağız ya da İngiltere'yi vuracağız noktasına gelmiş durumda. Yani Ruslar kendileriyle alay edilmesine şiddetle içerliyorlar. Evet. Bu psikolojiyi anlamak lazım. Bir de Rusya'nın içinde de bir muhalefet oluşuyor be.
1: Tabii.
2: Bu konuda. Bu işi neden uzatıyoruz diye. Ha o bölüm biraz evet. Ama İran'a karşı neyi nasıl yapacaklarmış? Zaten gittiler. Ellerinde ne varsa kullandılar. Ve İran vallahi bana sorarsan hem Amerika'yı hem de İsrail'i eşek sütten gelinceye kadar dövdü. Hem de şeyin önünde, milletin gözünün önünde al sana diye. Amerika'nın ve İsrail'in yaptığı da hani bu çocukların vardır ya böyle acımadı ki acımadı ki filan hikayesi. Onu oynuyorlar. Yani şimdi ne değişti de yeniden saldırınca İran dize getireceksiniz? Yok.
1: Yok. Evet.
2: Aynı
1: hocam.
2: Şeyleri seyredeceğiz yani.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun değerlendirme için.
2: Ben teşekkür
1: için.
2: Ederim.
1: Sonuçlara bakacağız tekrardan. Çok teşekkür. Evet, Profesör Hasan Ünal hocadan NATO zirvesi, zirve etrafındaki tartışmalarla ilgili, bildiriyle ilgili değerlendirmeleri aldık. Yarın yine Eksen'de burada olacağız. Dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: NATO toplantısı bu yıl Ankara'da düzenleniyor. Başkent Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Erdoğan'ın karşıladığı liderler görüşmek için yerleşkeye girerken akşam verilen yemeğin menüsü de belli oldu. Ankara'da düzenlenen NATO toplantısı resmi akşam yemeğinin menüsü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Toplantıda konuk devlet ve hükümet başkanlarına sunulan özel menü sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Menüde Trabzon tereyağı eşliğinde hazırlanan başlangıçlardan deniz levreğine, ada ateşinde pişirilmiş dana kaburgadan sütlü hurma tatlısına kadar birçok ürün yer aldı. Başlangıçta taş fırın pide, Trabzon tereyağı ile Hizan Karakovan balı, zeytinyağlı sebze sote ve yanık denizli yoğurdu verildi. Ara sıcak olarak da Kayseri mantısıyla yanık denizli yoğurdu ile birlikte İsle Ayaş salçası tercih edildi. Ana yemekte liderlere iki farklı çeşit sunuldu. İsteyen deniz zevreği, tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağı tercih edecekken isteyense ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı yiyebilecek. Tatlıdaysa sütlü nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot yer aldı. Menüde kullanılan ürünlerin kalitesi ve sunum şekli dikkat çekerken bu yemeklerin restoranlardaki yaklaşık satış değerleri de merak edildi. Lüks restoranların 2026 yılı menü fiyatları baz alınarak yapılan tahmini hesaplamaya göre başlangıç tabağı 650 lira, ara sıcak 550 lira, deniz levreği 1250 lira, dana kaburga 1850 lira, tatlı 450 lira, ekmek ve mezeler 200 lira, içecek ve servis 300 lira 350 lira arasında hesaplandı. Bu hesaplamaya göre bir kişilik menünün tahmini restoran değeri yaklaşık ortalama 5250 lirayı buluyor. Ankara'daki NATO toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine dünya liderlerine sunulan resmi akşam yemeğinin menüsü belli oldu. Trabzon tereyağından Kayseri mantısına, deniz levreğinden ağır ateşte pişirilmiş dana kaburgaya uzanan özel menünün lüks restoranlardaki karşılığının kişi başı yaklaşık 5250 lira olduğu hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin açılış konuşmasına dikkat çeken mesajlar verdi. İstanbul'da sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. Trump, İran'ı bu gece muhtemelen çok ağır vuracağız ifadesini kullandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin açılış konuşmasına dikkat çeken mesajlar verdi. Güvenlik ve dayanıklılık harcamalarında şimdiden %1,5 oranına ulaştıklarını belirten Erdoğan, asıl başarının ise savunma sanayisindeki atılımda olduğunu ifade etti.
4: Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
3: Erdoğan'ın konu başlıkları arasında Orta Doğu'da vardı. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguladı.
4: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyor. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyor. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
3: İstanbul'da sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde duran bir kadını fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Estonya Başbakanı Türk zırhlı araçlarını inceledi. Estonya Başbakanı Kristen Mikael ve beraberindeki heyet Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makine'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Nurol Makine tarafından üretilen araçlarla heyet üyelerinin katılımıyla test sürüşleri yapıldı. Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Bu kararla birlikte özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki engel kalkarken, kararda özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının çocukların üstün yararının korunması ve güvenliklerinin sağlanması açısından kamu yararına uygun olduğu vurgulandı. Trump, İran'ı bu gece muhtemelen çok ağır vuracağız ifadesini kullandı. NATO zirvesi bitiminde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik dün akşam onları çok ağır şekilde vurduk, büyük ihtimalle bu akşam da çok iyi şekilde vuracağız ifadelerini kullandı. Ardından bu gece kesin vuracak mısınız sorusuna normalde size söylemezdim ama zaten yapabilecekleri bir hiçbir şey yok yanıt muhtemelen evet yanıtını verdi.
1: Ekonomi.
3: ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre geçen yılın ilk 6 ayında 9.386.367.880 dolarlık ihracat yapan depremden etkilenen illerin bu yılki toplam dış satımı %7,34 arttı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan yılın ilk yarısında çeşitli ülkelere 10.074.953.430 dolarlık ürün pazarlandı.
1: Yol durumu.
3: İstanbul'daki yol durumuyla bülteni noktalayalım. Şu anda İstanbul genelinde %69'luk bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda yine aynı oranda Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında %69'luk bir yoğunluk mevcut. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluşmaya başlamış bile. İş çıkış saatlerine doğru bu yoğunluk daha da artacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır ve Çamlıca özellikle Altunizade'de trafik yoğunluğu gitgide artış gösteriyor. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise Şile yolu Serindere'den Madenler yönüne doğru trafik kazası yaşanmış bu rotada. Bu şerit trafiğe kapatılmış durumda. Şile yolu Serindere'den Madenler yönüne doğru trafiği açma çalışmaları sürüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
5: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

NATO zirvesi bir anlamda itibar gösterisine dönüştü. NATO liderlerinin Türkiye'deki ziyaretleri Türkiye açısından başka bir propaganda gibi oldu. Hatta hani Beştepe'deki Tayyip Erdoğan'ın oturduğu ve görev yaptığı yer bile neredeyse öyle bir hale geldi ki binaya övgü yarışına girildi. Hani en son Finlandiya Başbakanı'nın gelişindeki o şaşkınlığı bile, onun üzerinden bile bir itibar gösterisi yapıldı. Ama oradaki o şaşkınlık tabii o binaya baktığında kendi binasını hatırlamıştır büyük bir ihtimalle. Kendi binası da eski cezaevinden bozma küçücük bir yer. Ama NATO ülkeleri arasında Amerika'dan sonra en yüksek cezaevi nüfusuna sahip ülke, bilin bakalım neresi? Orası Türkiye. Amerika'da 100 bin kişi başına 542 cezaevinde bulunan kişi sayısı. Türkiye'de ise 497. Amerika'nın nüfusunun Türkiye'nin birkaç katı olduğunu varsayarsak NATO ülkeleri içerisinde cezaevinde en çok bulunan insan bulunan ülke Amerika'dan sonra Türkiye. Her 100 bin kişiden 497'si cezaevinde. İşte bu da bizim kendi gerçeğimiz. Devam edelim.

NATO zirvesi sonuç bildirgesiyle bitti ama etkisi ve yankıları sürecek gibi görünüyor. Türkiye açısından da o dedim ya bir gösteriş, itibar gösterisi haline getirildi NATO zirvesi. Daha önce işte Missouri gemisinin Türkiye'ye gelişindeki bir abartılı Amerika hayranlığı, sonra 6. filonun gelişindeki ve bu NATO zirvesi de bu ikilinin yanına 3. olarak sıraya girebilir. Türk yıldızları Ankara'da Trump için uçuş yaptı. O Türk yıldızlarının uçuşunda da Amerika bayrağı renklerinde duman atıldı. Trump'ın kaldığı otele Türk, Amerikan ve NATO bayraklarıyla Erdoğan ve Trump'ın fotoğrafları yansıtıldı. Trump'ın kaldığı otelle ilgili Fatih Altaylı'nın ilginç bir iddiası var. Daha önce o otelde kaldığını, otelin altında Amerikan Büyükelçiliğine bağlı gizli bir tünel olduğunu söyledi. Bu yüzden Trump'ın orada kaldığını da söyledi. Trump konuştu. Dedi ki Erdoğan'ı seviyorum, Netanyahu'yu da seviyorum. Tam bir savaş başbakanı. Netanyahu dün Türkiye ile ilgili kötü şeyler söyledi ama Erdoğan ile konuştum. Düşünün savaşa girebilirdi. İsrail'i çok sevmiyor ama benim için savaşa girmedi. Ben olmasaydım Erdoğan da savaşa girebilirdi ve karşı tarafta olabilirdi diye konuştu Trump. Burada Netanyahu'yu nitelerken, söylerken söylediği tam bir savaş başbakanı diye söylediği. İsrail nereyle savaşıyor? İsrail ne yapıyor şu anda? İsrail bir katliam yapıyor. Gazze'de katliam yapıyor. Filistin'de katliam yapıyor ve İran'a saldırıyor. Burada övdüğü kişi özellikle Gazze ve Filistin açısından önemli ve bunu Türkiye'de yapabiliyor. Trump sadece Netanyahu ve Erdoğan'a ilişkin övgülerde bulunmadı. Aynı zamanda çok sert tepki gösterdiği bir isim vardı. O da İspanya Başbakanı Sanchez. Sanchez'le ilgili şunu söyledi. İspanya ile konuşmadım. İspanya vakit kaybı. Berbat bir müttefik. Onlarla hiçbir şey istemiyorum. Onlarla görüşmek bile istemiyorum. Bütün bağlantıları keselim, koşarak geri dönsünler, onlar kötü insanlar dedi. Bütün bunları söylediği zaman da NATO Genel Sekreteri Rutte yanındaydı ve o da gülümseyerek bu konuşmayı dinledi. Yani NATO'nun iç dinamikleri

0: açısından, NATO'nun varlığı açısından çok çarpıcı bir örnek. Bir NATO üyesini sert bir şekilde bir başka NATO üyesi eleştirdiğinde, hatta hakaret ettiğinde NATO Genel Sekreterinin sessizce onu dinliyor olması da birçok şeyi gösteriyor. Dedim ya, bu NATO toplantısıyla en çok konuşulan şeylerden birisi, bir anda yıllardır içinde tuttukları her şeyi ortaya serdiler. Yani işte ilk yapılacağı zaman, Atatürk Orman Çiftliği'ne yapıldığı zaman çok tartışıldı ve orada ilk yapıldığında burası bir Türkiye açısından bir prestij yeri olacak demişti Adalet ve Kalkınma Partililer. Hatta kendileri Aksaray tanımını kullanmıştı. Aksaray denince de oranın Atatürk Orman Çiftliği arazisi olduğu ve orada yapılan yapılaşmanın yasal olmayacağını söylemişlerdi ve karşı olarak da Kaçaksaray denmişti. Aksaray, Kaçaksaray tartışmaları daha sonra sönümlendirildi bilinçli olarak, çünkü oranın adı külliye olarak nitelendirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olanlar külliye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olmayanlar saray kavramını kullandı. Her iki tarafa da ortada kalanlar da, onlar da Beştepe'yi kullandı. Yani herkesin bir yolu vardı. Hani böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de sinyal verir durumda olanlar, ya da onun karşısında olacak bir yerde kendini konumlandırmak isteyenler de o sinyalcilikte Beştepe'yi kullandılar. Mustafa Varank eski bakan, o da şöyle yazdı. Ülkemizdeki müzmin muhaliflerin yıllarca itibarsızlaştırmaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO Liderler Zirvesi'ne tüm dünyanın övgüyle bahsettiği müthiş bir ev sahipliği yapıyor. Bu zirve gösteriyor ki bazılarının hayallerinin bile erişemediği Cumhurbaşkanımızın vizyonu sadece Türkiye için değil, küresel barış için de bir şans. Külliyeden oradan Tayyip Erdoğan'a, hani bütün tuşlara aynı anda basmış Mustafa Varank. Ama bu külliye övgüsü o kadar abartılı bir şekilde...
1: %80'i toplumun inanmıyor. Kimse inanmıyor. Bizim çevremizden de hiç kimse inanmıyor. Herkes bunun çok absürt bir şey olduğunu düşünüyor dediğimde, bana kız dedik yok bir de inansalardı. Yani toplumun %80'i inanmıyor olsa bile, ben sokağa çıktığımda yani her 5 kişiden birinin beni casus gibi görmesi beni inanılmaz rahatsız eder ve bana inanılmaz koyar ve beni çok üzer dedi ve buna üzülüyor. Yani gerçekten bu haksızlığı kendine yediremiyor, çok üzülüyor. Gerçekten biz de ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Ve hani bu kadar haksız, mesnetsiz bir şekilde böyle bir suçlamaya maruz kalmasını da gerçekten anlayamıyor. Yani tamam, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yapmak, işte karşı tarafta şöyle bir duygu yaratmış olabilir, işte bu adamın kazanmasını bu sağladı falan, ki öyle değil. Ama bunun karşılığı bile olsa bu çok ağır bir şey gerçekten. Yani toplum vicdanının da hiçbir şeyini de kaldıramayacağı bir şeyde, ağırlıkta, öyle söyleyeyim.
0: Bu sözü de o yüzden söyledi herhalde. Devlet bitmiş, hukuk bitmiş, biz nasıl fark edemedik evet. Bunu?
1: Evet, çünkü o kadar hani eve geri döneceğine inanıyorduk ki. Çünkü hani benim suçum ne ki yani? Hani tamam, Ekrem İmamoğlu'yla çalıştım yıllarca, CHP'yle de çalıştım. Ama hem eve dönememek hem de o süreçler, ki onları yazdı, bir kitap olarak da yayınlayacak sanırım. O süreçler yani çok çok çok farklıydı. Yani siz de görmüşsünüzdür, ben zaten hani şeye, Çağlayan'a gittiğimde binlerce Toma'yı gördüğümde ne oluyor ya falan dedim, hani acaba böyle sanki hani bir o silahlı örgüt liderlerini yakalamışlar gibi, ya da bir şey, hani karşı bir düşman devletin askerleri.

0: falan saldıracakmış gibi, o kadar büyük önlemler ve kendilerine vatan emniyette yapılan muameleler ve şeyin ciddiyetsizliği, yani vatan emniyette sorulan sorulara ciddiyetle cevap verdikleri halde ve savcıya da cevap verdikleri halde hiç kendilerine sorulmayan bir şeyden, hani şablon bir şeyle tutuklama kararlarının alınması, ki o tutuklama kararları sonra kararlara isnat edilen, yani suçlar iddianameye de girmedi. Başka şeyler girdi. Onu görünce tabii şey dedi, yani devlet bitmiş, hukuk bitmiş, biz bunu nasıl fark edemedik dedi.
1: Peki bir şey, şeyden, duruşmadan sonra görüşemediniz herhalde. Görüşme günü bu, yarın mı?
0: Duruşmadan sonra görüştüm.
1: Ha, görüştünüz mü?
0: Evet, dün görüştüm. Yani çok zaten o ekibin değişmesi, heyetin değişmesi biraz onu bir takım sorular sormaya itmişti. Oradan hani böyle olacağı belliydi, üzülmeyin falan diye sürekli bizi teselli ediyor. Yani ama morali bozuk değil, yani şey olarak hani güçlü. Yapılan şeyin tamamen siyasi sahiplerle yapıldığının farkında. Hani eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır gibi bir inancı var.
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Son buyurun,
0: olarak
1: buyurun.
0: Aileler olarak da buyurun. Yani ben bütün Türkiye halkından şunu düşünmelerini rica ediyorum. Yani burada sadece bu tür davalarda konuştuğumuz şey yalnızca sanıklar değil. Yani her tutuklama ya da uzun süren yargılama görünmeyen başka hayatları da etkiliyor. Eşleri, çocukları, anneleri, babaları. Yani aslında ceza hukuken yalnızca sana verilmesi gerekirken fiilen bütün ailelere veriliyor. Bunun da dikkate alınarak bu tür davalara karşı toplumun biraz daha duyarlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri başta olmak üzere seçim kampanyalarını yöneten Necati Özkan 23 Mart 2025'ten bu yana tutuklu, siyasal casusluk ve suç örgütü yöneticiliği iddialarıyla yargılanıyor. Eşi Pelin Özkan'la konuştuk. Hem mahkeme sürecinde neler yaşandı, hem cezaevinde ve bu süreç içerisinde ailelerin neler yaşadığını bize aktardı. Biz kaldığımız yerden devam edelim. FIFA Mafya'da kalmıştık. Mısır teknik direktörü ne sorulmuştu? Filistin hakkında açıklamalar yapıyorsunuz, sizi bu yüzden mi cezalandırdılar diye. O da bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Biz insani bir konudan bahsediyorduk. Gözünü kaybeden birini ya da elini kaybeden birini hisseden var mı? Biz topun insanlığı yaymaya katkıda bulunmasını istiyoruz. Bu davaya destek vermeleri gerekiyor. Çünkü bu insani bir dava. Çocukların öldüğü ülkede Arjantin, City, Real Madrid ve Barcelona tişörtleri de giyiyorlar. Bu insanlar sizi ve topu seviyor ama siz de onları öldürüyorsunuz diye yanıt verdi Hüsam Hasan. Yine Mısır-Arjantin maçına ilişkin İbrahimovic'in de bir açıklaması vardı. İbrahimovic diyor ki, Messi'nin büyük bir hayranıyım ama bir kez gerçekçi olalım, bu tam bir soygun gibi hissettiriyor diye söyledi dün akşamki maç için. Yine Drogba'da Mısır'ın Arjantin maçındaki VAR kararına eleştirdi. Dünya Kupası'nda Arjantin'in her zaman en kolay yolu bulduğuna nihayet inandım ve VAR bu gece bunu açıkça ortaya koydu diye söylüyor. Jose Mourinho da Arjantin-Mısır maçını değerlendirdi. Mourinho diyor ki, bu apaçık bir gasp, futbolun geldiği hal utanç verici, maçın nasıl devam etmesine izin verirsiniz, golün atılmasına müsaade edersiniz ve ancak sonra geri dönüp iptal etmeye karar verirsiniz. Eğer bir faul varsa oyunu derhal durdurun, golün ardından beklemeyin. Sonra başka bir soru soruyorum. Arjantin'in ilk golü bariz bir şekilde offside çizgisine çok yakınken neden aynı titizlikle incelenmedi? Arjantin'i ilgilendiren her olay neden kontrol edildi? Oysa Mısır aynı muameleyi görmedi gibi görünüyor. VAR adaleti getirmesi gereken bir şey, kafa karışıklığını değil. Bugün her önemli kararın Arjantin'in lehine gittiği izlenimi uyandırdı. Futbol daha iyisini hak ediyor diyor Mourinho. Sosyal medyada da skandal, skandal, skandal. Mısır için haklı bir penaltı vuruşu sayılmıyor. Arjantin için gole dönüşüyor. Hakem VAR'a dönmüyor ve saymayı reddediyor. Skandal, ama ne skandal yorumları yapıldı. Devam edelim.
2: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

0: en tartışmalı Dünya Kupalarından bir tanesini yaşıyoruz. Bu Dünya Kupası için Sabahat Akgiraz şöyle diyor. Diyor ki Dünya Kupası'ndan artık tek beklentim Belçika, Fas, İsviçre, Norveç. Umarım bunlardan birisi kupayı kaldırır. Gerisi zaten bildik senaryonun tekrarı gibi diye söylemiş. Birçok insanın duygularına da tercüman olmuş Sabahat Akgiraz. Ya ben de yıllardır Arjantinliyimdir. 74'ten beri Arjantin'i tutardım. Artık Dünya Kupası'ndan sonra Arjantin yok. Bu Dünya Kupası'nı kim kazansın? Norveç kazansın. Devam edelim. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısıyla başlayan savaşta dün gece yeniden ortam ısındı. Yeniden savaş tamtamları çaldı. Amerika Hava Kuvvetleri İran'a ateşkes sonrası en büyük saldırısını yaptı. ABD savaş uçakları Sirik dahil Güney İran şehirlerindeki füze fırlatıcıları, hava savunması, radar ve İHA depolama tesislerini hedef aldı ve bombaladı. İran'da kuvvetteki ABD üslerine İran içerisinden füze ve dronlarla karşılık verdi. Yine Bahreyn'e de aynı şekilde füze ve dronlarla karşılık verdi. İran, Trump Türkiye'den seslendi. Dedi ki benim için İran ile ateşkes bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Onlar pislik, hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar. Vahşi şiddet dolu insanlar, yalancılar dedi Trump. Daha önce de buna benzer, hatta daha ağır küfür etmişti. Ama sonra yüce İran yöneticileri diye de açıklama yapmıştı Trump. Bu ne zaman nerede ne yapacağı bilinmiyor. Trump'ı İyi tanımlayan isimlerden birisi de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. O da biraz önce sosyal medyada şunu yazdı. ABD hükümetinin Dünya Kupası ev sahibi olarak tutumu tanıdık, dış politikasını izliyor. Kuralları esnetmek, rakipleri zorbalıkla sindirmek, engeller çıkarmak ve hile yapmak. Bu onların MAGA oyun planı. MAGA planı da Donald Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yap planına verilen isim. İran böyle oyunları reddediyor. Biz haklarımız için kararlılıkla aynı yerde duruyoruz diye devam ediyoruz.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Haziran Temmuz ayı yurt dışında çalışan işçilerin Türkiye'ye dönüş ayı. Aynı zamanda Türkiye'de de Türkiye çok güzel değerini bilin furyasının başladığı aylar. Dışarıdan gelen işçiler her daim sınır kapısından da burada oldukları her yerde de bunu söylüyorlar. Çünkü paraları çok değerli. Türkiye'de 50 kat bir paraya sahip olup Türkiye'de istedikleri gibi günlerini geçirebiliyorlar. Ama şimdi öyle bir karar çıktı ki mesela Almanya'daki gurbetçiler için bedelli askerliğin 472.653,60 lira ilan edildi. Bu ilan edilince Türkiye çok güzel, siz Türkiye'nin kıymetini bilin, siz Türkiye'de kıymetini bilmiyorsunuz sözleri öyle bir acayip hale geldi ki eleştiriler çok sert. Mesela birkaç tanesini aldım. Hakaret olanlar da çok fazla. Onlara alıntılamadan size aktarayım. Mesela Emrah Almanya'da yaşayan. Almanya'da yaşayanlardan neden dövizli askerlik bedeli alınıyor? Burada hayatını geçirecek işi gücü ailesi burada zaten. Diğer ülkelerde yurt dışında yerleşik olarak yaşayan vatandaşlardan askerlik parası alınmıyor. Bir de 7.000 euro utanmadan yazık ya, gurbetçiyi döviz makinesi gibi görüyorsunuz, çok ayıp. 8.800 euro ne demek? Millet Türk vatandaşlıktan çıkıyor ya çifte vatandaşlıkta bulunuyor ya da hepten çıkıyor. Amaç nedir? Kim ödeyecek gidecek bu kadar parayı? Anlamıyorum ki. Milleti zora sokuyorlar. Vatanına, memleketine gitmeyecek duruma getiriliyor. Çıkın vatandaşlıktan, hepiniz bizi sağlı inek olarak görüyorlar. Oy verirken hakkınız yok diyenler sıra Avrupa'da doğmuş büyümüş gençleri soymaya geldi. Üçüncü dördüncü nesil Türkiye'ye gitmiyor zaten. Ancak bu şekilde giderse artık kimse Türkiye'ye bile gelmez. Bak nasıl değişti her şey söylemler. Türkiye'nin kıymetini bilinden buraya. Neden? Bedelli askerlik 472.653,60 lira olduğu için. Devam edelim.

0: çözüm sürecinde büyük bir sessizlik var. Oysa ki kısa bir süreye kadar meclis kapanmadan çerçeve yasanın çıkması bekleniyordu. Ama bu sessizlik neden? Çünkü NATO zirvesi var. NATO zirvesi varken herkes o NATO zirvesinde beklentileri var. Çünkü karar vericiler NATO'da, NATO zirvesinde. Yani Amerika. Bu çerçeve yasa için çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağının NATO zirvesinin ardından meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Genel kurulda bekleyen kanun teklifleri nedeniyle düzenlemenin yeni yasama yılına kalabileceği konuşuluyor. İşte bu olursa büyük bir kriz çıkacak demektir. Çünkü DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan çerçeve yasanın Temmuz ayında gündeme alınması konusunda mutabakat sağladık diye söylemişti. Bir yeni gelişme, İBB davasında savcılık makamı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ceyda Kıryak ve Serap Karay hakkında tahliye kararı verilmesini talep etmişti. Mahkeme İnan Güney, Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirtaş ve Metin Bal'ın tahliyesine karar verdi. Ya, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de tahliye edilenler arasında. Bu son dakika gelişmesini de ilettim. Devam edelim.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Yeni Macaristan Başbakanı Peter Magyar devlete ait haber televizyonunu kapattı. Televizyonun kapanış mesajı şöyle: kamu medyası yalan söylemez, özür dileriz çünkü yıllarca yalan söyledik. Tekrar edeyim. Kamu medyası yalan söylemez, özür dileriz çünkü yıllarca yalan söyledik yazısı yazıldı ve devlete ait o haber kanalı kapatıldı. Eminim bunu görünce birilerinin ağzının tadı fena bozulmuştur. Konumuza doğru gidelim mi?
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki sınav sorularının çalınmasının yankıları sürüyor. Bu 3-4 yıldır devam eden bir durummuş. Yabancı uyruklu bir öğrencinin bazı öğretim üyelerinin araçlarına gizlice bir takip cihazı yerleştirdiği ve bu takip cihazıyla akademisyenleri fiziki olarak takibe aldığı, sonra da o sorulara ulaştığı belirlenmiş. Bu önemli olan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde olanlar, hani dünyanın en iyi 50 tıp fakültesi listesinde sıralamada da olan bir üniversite. Burada en önemli olan şey soru hırsızlığı sayesinde öğrencilerin mezun olduğu ve onların da halen doktor olarak görev yaptığı söyleniyor ve bu araştırmayla birlikte o şu anda görev yapanlara ilişkinde herhangi bir şey yapılmadı. Yani soru çalarak görev yapan insanların sayısı birkaç tane olsa sorun değil ama daha önce de çok o sayıda bu tip örnekleri vardı. Şimdi NATO zirvesi öyle bir hale getirildi ki Türkiye dünyayı yönetiyor gibi yansıtıldı. Bütün propaganda aygıtları Trump ve Erdoğan övgüleri düzüyor. Türkiye ne kazanıyor ne kaybediyor sorgulayan bile yok. Trump'a yakın olmak nasıl oluyor da itibar kazandırıyor. Oysa Amerika'da bile itibarı düşmüş. Kasım'da koltuğu riskli olan biri Trump. Meşruiyet dedikleri belki de budur. Akademisyen Fatih Yaşlı canlı yayınımızda, şimdi kendisiyle konuşacağız. Alo.
2: Selamlar, merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi NATO sonuç bildirgesi de yayınlandı. Görmüşsünüzdür herhalde. İsterseniz evet, bir böyle kısaca bir tekrar edeyim. Müttefiklerden 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı transatlantik bağa sarsılmaz bağlılık bir kez daha teyit edildi. 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar euroluk destek taahhüdü verildi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği yinelendi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğüne saygı göstermeye çağrıldı. Bu da Türkiye'deki olan NATO zirvesinden çıkan sonuç bildirgesinden birkaç örnekti. Şimdi siz bu zirveyi genel anlamıyla nasıl gördünüz? Çok abartılıydı. Belki de ben şöyle anlattım program boyunca. Bir Missouri gemisinin gelişinde bu abartılar inanılmazdı. Altıncı filonun gelişinde, bir de bu NATO zirvesinde üçüncü oldu diye. Ben mi biraz abartmışım, yoksa siz de mi öyle gördünüz?
2: Evet, bu benzetme doğru. Yani Missouri zirvesinin gelişiyle Türkiye'nin Amerikan eksenine entegre olması ve hemen sonrasında da NATO'ya girişi arasında bir bağlantı var. Bu konuda haklısınız. Diğer mesele 6. filo da Türkiye'nin 60'lı yıllarında özellikle Türkiye'de sol ve sosyalist hareketler yükselirken ona karşı yine ABD'nin, NATO'nun verdiği bir mesajdı. Şimdiki ise aslında bir tür yeni soğuk savaş konseptine giren dünyada Türkiye'yi yöneten bu sefer yeni yönetici sınıfın, yani o zamanın yönetici sınıfından farklı yeni bir İslamcı yönetici sınıfın aslında yeni soğuk savaşa dahil olmasıyla ilgiliymiş gibi görünüyor. Aslında şöyle, şimdi baktığımız zaman NATO 3.0 tabiri kullanılmaya başlandı. NATO'nun 3. döneminden bahsediliyor. Aslında bu 3. dönemle kastedilen şey Atlantik ekseninde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya artık siz askeri ve finansal olarak NATO'nun yükünü kendiniz çekin, biz kendi kıtamıza ve özellikle bir de tabii Çin'e odaklanacağız mesajını vermesiydi. O yüzden aslında şu an NATO 3.0 ile bizim gördüğümüz, daha doğrusu göreceğimiz NATO ekseninde Almanya'nın ve Fransa'nın bulunduğu, biraz da dışarıdan İngiltere'nin destek attığı bir NATO olacak. Ama günümüz Avrupa'sının mali olarak bu yükü çekecek potansiyeli olmakla birlikte askeri ve özellikle personel düzeyinde bu yük çekebilecek bir kapasitesi yok. Yani yaşlı bir nüfusu var, görece müreffeh bir nüfusu var. Siz bu insanları kolay kolay gelip askere alıp Rusya'nın karşısına dikemezsiniz. Bu nedenle de Türkiye'ye bir ihtiyaç duyulması durumu ortaya çıktı. Nedir Türkiye için ihtiyaç duydukları? Erdoğan'ın da bugün söylemiş olduğu üzere NATO'nun en büyük ordusuyuz biz. Dolayısıyla hizmetinize sunabiliriz bunu isterseniz dedi. Birincisi budur. Bu eski Soğuk Savaş'ta da böyleydi. Yani Türkiye'nin bir Sovyetler Birliği'ne karşı tampon devlet olarak görülmesi. Ama şimdi değişen bir şey var. O da şu: Türkiye'nin özellikle son 10 senedir yürüttüğü faaliyetlerle birlikte inşa etmiş olduğu savunma sanayi NATO açısından son derece cazip bir durum arz ediyor. Çünkü Avrupa'da öyle kolay kolay silah tedarik zincirlerini kurabileceğiniz, düşük maliyetli ve seri üretim yapabileceğiniz bir üretim zinciri yok. Ama artık Türkiye'de var. Yani asgari üretle çalıştırdığınız yüz binlerce işçinin emeğiyle ortaya çıkan bir yeni savunma sanayi var. Özellikle İHA, SİHA top mermisi üreten ve bunlar Avrupa açısından son derece önemli. Hem düşük maliyetli üretiyor Türkiye, hem de aynı zamanda bunu seri halde üretebiliyor. Bu nedenle de dediğim gibi yeni soğuk savaş konseptine bağlı olarak Avrupa'nın çıkarlarıyla Türkiye'yi yönetenlerin çıkarları, iktidarın çıkarları bir noktada kesişti ve o kesişmenin somutlaştığı hadise bu NATO zirvesi oldu. O yüzden bu kadar abartılı, şaşalı mesajlar veriliyor.
0: Peki bu bir de İran faktörü var.
2: Evet.
0: Hani bu sanki hiç olmamış gibi İran'ın bu zamana kadarki gösterdiği tavrın, en azından o direncin hiç olmamış gibi konuşuldu ve öyle bir sonuç bildirgesinde de Türkiye'yi de katarak işte nükleer silaha sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı, bu ikisi de İran'ın müzakerelerde en çok dikkat ettiği bölümlerden biriydi ki Trump şimdi de bir açıklama yaptı, bu akşam İran'a saldırabiliriz diye Türkiye'den bunu söylüyor. Bütün bunlar bir anlam ifade ediyor mu?
2: Evet, kısmen ediyor. O şu, NATO hala daha aslında, yani Avrupa'nın dahil olduğu NATO, o üyeler İran Savaşı'na doğrudan dahil olmak istemiyorlar. Yani arkadan destek veriyorlar ama o savaşın bir parçası değiller. Trump'ın en çok kızdığı şey de bu. Yani biz NATO'ya o kadar para harcıyoruz, bunlar bizim operasyonlarımıza dahil olmuyorlar şeklinde bir kızgınlığı ifade ediyor. Ama bugün biraz da Trump'ın gönlü olsun diye işte denildi ki İran nükleer silah sahibi olmayacak, Hürmüz'den seferler serbest olacak. Ama zaten İran bizzat Trump'ın çöpe attığı anlaşmayla, nükleer anlaşmayla nükleer silah sahibi olmayacağını deklare etmişti. Zaten öldürülen Hamaney'in buna dair, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağına dair bir fetvası zaten vardı. Ve savaştan önce, yani Amerika-İsrail ikilisi saldırmadan önce Hürtüz Boğazı zaten açıktı. O yüzden şimdi bu ifadelerin hukukta anlamı yok. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte bir yandan İran'a saldırıyor, bir yandan Amerika özellikle kendi iç kamuoyundaki rahatsızlıktan dolayı bir anlaşma zemini bulmaya çalışıyor petrol ve benzin fiyatları üzerinden. Ama bir yandan da Hürmüz'ün sahipliğine yönelik iddia birkaç gündür yeniden böyle suları bir ısıttı. Dün gece İran'a saldırdılar. Bu gece itibariyle muhtemelen yeniden saldıracaklar ve İran da bunların hepsine yanıt verecek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı, Çin'i, biraz da böyle Latin Amerika'yı hedef aldığı ama Avrupa'nın daha çok Rusya'yı gözüne kestirdiği bir konjonktürdeyiz. Yani dikkat ederseniz en temel taahhütlerden biri işte Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık bir
0: 70
2: destek.
0: Milyar ve evet, bunu sadece 2026 için diye söylemiyor, 2027 için de söylüyor.
2: Tabii,
0: çok tabii, büyük bir kaynak.
2: Çünkü NATO, nasıl ki NATO 1.0 Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuştu, aslında NATO 2.0 ve NATO 3.0'ın da temel tehdit algısı doğrudan Rusya'ya yönelik. Ve bugün şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna NATO adına bir vekil güç olarak savaşıyor. Yani aslında bir NATO-Rusya savaşı var ama bir vekil güç var. Öte yandan NATO'cular sürekli şunu söylüyorlar. İşte 2030-2035 civarında NATO ile Rusya doğrudan karşı karşıya gelecek. Üstelik suçu Rusya atacak bir şekilde Rusya NATO'ya saldıracak diyorlar. Ama aslında Avrupa militaristleşmesinin, yeni askerileşmenin bir bahanesi bu. Amerika ve Avrupa'da kapitalizm krizlere sürüklendikçe kendisine en kolay değerleyebileceği, sermayeyi en kolay değerleyebileceği araç olarak şu an militarizmi görüyor ve çok ciddi bir askerileşme potansiyeli var. Doğrudan sistemin kriziyle ilgili. Bunun için de elbette düşmana ihtiyaç var. Şu an düşmanlaştırılan güç de bakı açısından Rusya ve bir kez daha biz Rusya'nın hedef alındığını görüyoruz.
0: Peki bu uzun bir süredir hani Barak da söylemişti, meşruiyet, bütün bu olan biten abartı, övgüler, işte verilen mesajlar, görüntüler, yapılanlar, bu meşruiyet kavramı için miydi bütün bunlar?
2: Çok büyük ölçüde öyle tabii ki. Yani özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra iktidar artık ülke içerisinde en güçlü silahı olduğunu varsaydığı, sandığı kontrol edebilmekten uzak, yeni seçmen kitleleri yaratabilmekten uzak, ekonomik program işlemiyor ve enflasyon gerçek anlamda, ciddi anlamda düşmüyor. Özellikle genç nüfus içerisinde iktidarın onlara vaat edebileceği bir gelecek perspektifinin olmadığını bilen, bunun farkında olan milyonlarca yeni seçmen ve seçmen adayı var. Ve dolayısıyla sandıkta zafer kazanma, içeride yeni bir hikaye anlatma, bu kapasite azaldıkça iktidar yeni bir güvenlikçi ve batıcı perspektifle yüzünü Amerika'ya döndü. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'ya biz sizin buradaki adeta yeni vekil gücünüz olabiliriz. Yani Suriye'de işi bize verin. İran'ın komşusu biziz. Rusya'da Karadeniz meselesinde ve Boğazlar meselesinde size yardımcı olabiliriz. Tüm bunların karşılığında da bizim rakiplerimizi bir şekilde tasfiye etmemize, kontrollü bir muhalefet yaratmamıza, gerekiyorsa onları içeriye atmamıza, uzun uzun yargılamamıza ses çıkarmayacaksınız şeklinde bir pazarlık yapıldı. Gerçekten de dikkat ederseniz NATO ülkelerinden de, Avrupa Birliği'nden de, Amerika Birleşik Devletleri'nden de Türkiye'de olup bitene dair ciddi anlamda bir itiraz, yaşananlara dair bir karşıtlık, bir karşı açıklama olmadığını, tam tersine bütün meselenin işte Türkiye'nin yeni silah sanayinin övülmesi, Erdoğan'ın liderliğinin övülmesi vesaire üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da elbette ki meşruiyetle kastedilen aslında iktidarın bekası ve ikbalinin bir şekilde yoluna devam etmesi.
0: Şimdi bu meşruiyette evet hedefler, stratejiler belli ama içeride belli ki bu propagandanın bu kadar yüksek olması da bir anlamda bunu iknaya daha çok zorlamak için, ama içeride ekonominin yarattığı durum öyle bir halde ki bu kadar beklendiği gibi bir alıcısı olacağını ben düşünmüyorum. Siz ne dersiniz?
2: Evet, bu muhtemelen kemik iktidar seçmenini, sağ seçmeni, AKP MHP tabanını etkilemiştir. Çünkü orada güçle kurulan ilişkiye dair her zaman bir olumlu bakış açısı vardır. Yani Trump'la Erdoğan'ın yan yana gelişi o tabanda, bakın iki büyük dünya lideri, işte bizim de ülkemiz şöyle kıymet görüyor vesaire diye okunur. Ama bu giderek dediğim gibi kemikleşmiş bir sağ seçmene hitap eden bir manzaraya dönüşmeye başladı. Yani bu iki günlük zirveden etkilenen kitleler olacaktır. Ama öte yandan bu rüzgar daha ne kadar devam ettirilebilir? Geçim sıkıntısı çeken milyonlar, özellikle asgari ücretle çalışanlar, emekliler, memurlar bu duruma bakıp ya ne olacak işte iki lokma da az yiyelim, ülkemiz İHA SİHA yapıyor mu diyecektir. Yoksa işte ne olacak canım demek yerine hayır, öncelikli olan bu ülkenin refahıdır, bu ülkede insanların adil bir şekilde, eşit bir şekilde yaşamasıdır diye bir tepki mi verecek? Ve onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu biraz da tabii muhalefetin ne yapacağıyla, muhalefetin Türkiye'deki esas meselenin ne olduğunu kitlelere doğru bir şekilde anlatıp anlatamayacağıyla ilgili sanırım.
0: Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Belki dün ilk defa Özgür Özel Rusya ve Çin'le bir yakınlaşmadan bahsetti ama bu daha ağırlıklı olarak NATO'ya, Batı'ya, Avrupa'ya selam çakma açısından daha zamanla daha fazla oraya zaman ayrıldı gibi, ama bundan sonrası biraz daha artık bir tercih haline gelmesi bekleniyor gibi Türkiye'de. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz bilgiler için de.
2: Sağ olun.
0: Görüşmek sağ olun. Üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Akademisyen Fatih Yaşlı ile konuştuk. NATO zirvesinin sonuç bildirgesini konuştuk. NATO zirvesinin aslında ne amaçla yapıldığını, bundan sonra Türkiye'nin riskli durumlarını, Türkiye'nin yeniden soğuk savaş dönemindeki gibi bir konumlandırma içerisinde olduğunu konuştuk. Fatih Yaşlı ile devam ediyoruz biz yolculuğumuza.
3: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
4: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
0: Evet, NATO zirvesi vardı. NATO zirvesinde itibardan tasarruf hiç yapılmadı. Her şey bir itibar gösterisine dönüştü. Doğal olarak aynı zamanda mideye de aynı şekilde bir yemek menüsü hazırlandı. Norveç zirvesinin akşam yemeği menüsünü. Başlangıç taş fırın pide, zeytinyağlı sebze sote, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı, yanık denizli yoğurdu. Ara sıcaklar yanık denizli yoğurdu, isli ayaş salçası, Kayseri mantısı. Ana yemek deniz levreği, ağır ateşte pişmiş dana kaburga, tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağı, yanık Trabzon tereyağında köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı, tatlı olarak da sütlü nuriye, Maraş dondurması, Antep fıstığı köpüğü ve bergamot tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi menü de oldukça zengin. Türkiye'deki her birey bu menüyü her gün ulaşabilir zaten. Yalnız o NATO zirvesindekilere sütlü Nuriye'yi nasıl telaffuz ettiler onu biraz merak ettim açıkçası söylerken. Şimdi menü böyle, akşamda geldi, şimdi akşam yemeği eve varanlar, yolda olanlar, eve varmaya çalışanlar, hepimiz gidip akşam yemeği yiyeceğiz ama bizim menümüz bu kadar zengin mi? Türkiye'de bak bu NATO menüsü bile hani o itibar gösterisinin bir yansıması. Oysa Türkiye ne halde? En zengin %5'lik kesim Türkiye'deki servetin %59'una sahip. Her 100 çocuktan 77'si taze meyve sebze yiyemiyor. 72'sinin ikinci ayakkabısı yok %72'sinin. %71'i yeni kıyafet alamıyor. %63'ü et, tavuk ya da balık yiyemiyor. Yani protein yok. Son 23 yılda dolar kuruyla $3,184,875,000,000 vergi toplandı. Peki bu kadar çok verginin toplandığı ülkede Haziran 2023 ile Aralık 2025 arası ekmek fiyatları %182 artarken patates fiyatları %21 arttı. Ekmek yiyemeyenler patates yer oldu. Şimdi bütün bu ekonomik verilere bakıldığında yeni açıklandı memur zamları, emekli zamları ve onlara bakıldığında bu menü hakikaten herkesin ağzını sulandırmıştır büyük bir ihtimalle. Şu Özgür Özel'i az önce Fatih Yaşlı ile konuşurken söz ettik. Yani ilk defa Rusya ve Çin'le bağlantılı bir ilişkiden bahsetti. Önce bir dinleyelim.
4: Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
0: Özgür Özel böyle söyledi. Bu yani uzun bir süredir işte Batı kaynaklı bir sürü yerlere yazılar yazılıyor. Orada görüşler dile getiriliyor ve orada hep NATO'ya bir mesaj veriliyordu. Ekrem İmamoğlu da öyle. NATO'ya, Avrupa'ya ve Batı'ya hep mesaj vardı. Biz daha demokratik bir ülkede sizin için daha iyi olabiliriz özetinde olan yazılardı. İlk defa hem de NATO toplantısının Ankara'da yapıldığı bir dönemde Özgür Özel bunu söyledi. Bunun altının çok daha dolu olması lazım. Doldurulması da lazım. Oradaki alkışlardan da anlaşılıyor ki bunun bir karşılığı var. Ki bence daha fazla da karşılığı var. Yani şuradan, şu politikadan vazgeçilirse yeni bir yön, yeni bir yol da çizilmiş olacak. Yani Amerika ve Batı, işte NATO zirvesinde de görüldü. Türkiye'ye var olan durumda hani Erdoğan dışındaki bir tercihle yola çıkmayacak. Bu çok net. Çünkü denenmiş, sınanmış, bilinen ve iç içe geçmiş bir ilişkiler var. O Türkiye'yi daha iyi bir yere mi götürecek? Yani şu anda gelinen noktada Türkiye'de kim, hangi kesim kendini çok iyi hissediyor? %1'lik o milli gelirin en yüksek payını kapan ve faize giden, o faizden beslenenler hariç geri kalan hiç kimse durumdan memnun değil. O kesime yeni bir yol açmak ve bu NATO bağımlılığından, Amerika bağımlılığından çıkaracak, bağımsız bir Türkiye gücü verecek

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Kızılırmak Deltası'nın geleceği için hazırlanan 11 koruma projesi Japonya ve BM işbirliğiyle hayata geçiyor. 15 ülke arasından Samsun'u seçen uluslararası heyet sahada yapılanları yerinde inceledi. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine yer alan Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası, biyolojik çeşitliliğini korumak ve bölge halkına sürdürülebilir geçim kaynakları sunmak amacıyla uluslararası ölçekte büyük bir işbirliğine ev sahipliği yapıyor. Delta'da yürütülen 11 ayrı projeyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Japonya Çevre Bakanlığı ve Japonya Keinran Doğa Koruma Fonu tarafından finansman ve teknik destek sağlanıyor. Projenin sahadaki yansımalarını yerinde incelemek üzere aralarında Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu, Küçük Hibeler Programı Küresel Müdürü Slobodan Tagić, Comdex Program Müdürü Risa Edo, Keinran Doğa Koruma Fonu Başkanı Keiji Nishiyawa ve SGP Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun'un da yer aldığı uluslararası heyet Samsun'a giderek incelemelerde bulundu. Delta'daki çalışmalar hakkında bilgi veren GEF SGP Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, yaklaşımın temel amacının doğayı korurken bölgede yaşayan insanların

0: ekonomik ihtiyaçlarını göz ardı etmemek olduğunu vurguladı. Dünya genelinde 15 ülkede eş zamanlı uygulanan COMDEX programının 4. sezonunda Türkiye'nin de aktif rol aldığını belirten Argun, pirinç tarımı ve Delta'daki göçmen kuşların yaşamı arasındaki dengeyi şu sözlerle özetledi. Burada biyolojik çeşitlilik unsurlarını korurken insanların ihtiyaçlarını çevresiyle uzlaştırabilmeyi amaçlıyoruz. Örneğin Delta etrafında çiftçilerin pirinç tarlası var. Aynı zamanda tohumlarla beslenen sas horozu kuşu var. Hem sas horozunun yaşamasını hem de pirinç tarlalarında zararlı kimyasallar kullanılmadan üretimin devam etmesini hedefliyoruz. Böylece göçmen kuşlar zehirlenmeden hayatını sürdürebiliyor. 2014 yılından bu yana Samsun'da uygulanan projelerin somut ve güçlü sonuçlar vermesi, uluslararası fondan sorumlu Japon yetkililerin dikkatini çekti. Türkiye'nin Tokyo'da gerçekleştirdiği başarılı sunumun ardından Japon heyeti 15 ülke arasında saha incelemesi yapmak üzere Samsun'u seçti. Argun, bu ziyaretin fonların sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, Japonlar buradaki projelerin güçlü sonuçlar doğurduğunu düşünerek projeleri yerinde incelemek istedi. Bu buluşma, bu tür küresel fonların devamlılığını sağlamak ve üretilen iyi örnekleri dünyaya yaymak adına büyük bir fırsat sunuyor, dedi. COMDEX Program Müdürü Risa Edo ise programın doğayla uyum içinde yaşayan toplulukları desteklemek üzere kurgulandığını belirterek, Kızılırmak Deltası'ndaki 11 projenin biyolojik çeşitliliğinin kirlilik yaratılmadan koruması açısından dünya ölçeğinde önemli bir model oluşturduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler ve Japonya'nın desteğiyle Kızılırmak Deltası'nda hayata geçirilen 11 koruma projesi hem biyolojik çeşitliliği korumayı hem de bölge halkına sürdürülebilir gelir sağlamayı hedefliyor. Dünyadaki 15 uygulama ülkesi arasında Samsun'u seçen uluslararası heyet projeleri yerinde inceleyerek Delta'yı örnek model olarak değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldı. Trump, Ahmet Şara ile görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu. Bahreyn'de güvenlik alarmı yeniden en üst seviyeye çıkarıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın görüldüğü duruşmada salondan çıkarılırken kullandığı ifadeler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Diğer taraftan İBB davasında Mehmet Karataş, Serap Kara, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Metin Bal ve Seyfullah Demirel tahliye edildi. Trump, Ahmet Şara ile görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu. Görüşmeye Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da eşlik ettiği görüldü. ABD Başkanı burada yaptığı açıklamada Suriye'nin terör listesinden çıkacağını söylerken ayrıca Lübnan'da Hizbullah konusunda yardım edebilirler ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanı Türkiye F-35 savaş uçaklarının tedariki gündemli İsrail ziyaretini iptal etti. ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth'ın Ankara temaslarından ardından Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi. Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağıyla sağlık hizmetlerinde kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Taslağa göre tıbbi müdahalelerde elektronik onay sistemi uygulanacak, hasta ve sağlık çalışanlarının başvuruları dijital ortamdan alınacak ve önceden açıklanmış sağlık isteği uygulaması hayata geçirilecek. Sağlıkta şiddetle mücadele kapsamında ise beyaz yardım sistemi kurulacak, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki ve psikososyal destek sağlanacak. Boğazına şeker kaçan bebek kurtarılamadı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İran herhangi bir yeni saldırı durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacak. İran'ın olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. Söz konusu kaynak son 2 günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığını ve yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiğini ifade ederek İran'ın Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğunu aktardı. Kuveyt 13 İHA'yı engellediğini duyurdu. Kuveyt ordusu ülke hava sahasını ihlal eden ve İran'dan gönderilen 2 balistik füzeyle 13 insansız hava aracını engellediğini açıkladı. Bahreyn'de güvenlik alarmı yeniden en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin tekrar çaldığını duyurarak vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu. Gelişme Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artan gerilim ve karşılıklı saldırıların ardından yaşandı.
2: Ekonomi.
1: IMF, Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisini aşağı çekti. Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahminini %3,4'ten %2,9'a düşürdü. Kuruluş, 2027 yılı büyüme beklentisini ise %3,6 olarak açıkladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım, sonrasında yol durumunu aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,12 değer kaybederek 14.189 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 86 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.130, çeyrek altın 10.021, tam altın 39.870, atı altın ise 40.901 liradan işlem görüyor.
2: Yol durumu.
1: İstanbul genelinde şu anda %69'luk bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %71, Anadolu yakasında %67'lik bir yoğunluk mevcut. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya, köprüye gelmeden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, uzun araç kuyruklarının oluşmuş olduğu rotalar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden ise Ataşehir'de bir tek trafik yoğunluğunun gitgide artmış olduğunu görüyorum. Diğer taraftan Seyrantepe'den Maslak yönüne doğru uzun araç grupları oluşmuş durumda. Trafik sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yerse bağlantı yolu Haramideri'den Bahçeşehir yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Trafik kazasının meydana geldiği şerit trafiği kapatıldı. Ekipler bağlantı yolu Haramideri'den Bahçeşehir yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: ...8 Temmuz saat 19.07 Fenerbahçe saatinde ve Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi saatinde sizlerle birlikteyiz. 1905'e bir türlü denk getiremiyoruz. Getiremiyoruz mu, getirmiyor muyuz bilmiyorum ama haberler oluyor o saatte. Zaten Mikail'in saatine bir türlü şey yapamayız, tutturamayız. 19.03 olmaz o. 1961 diye bir şey yok. Trabzon 61'de galiba kurulmuştu, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra diğer kulüplerin de herhalde işte 1960'tan sonra kurulan kulüpler. Diğerlerine de denk gelmez. Bu sefer Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bayağı bir sarkmış olur. O yüzden genelde denk geldiği saat işte kalp. Yani benim kalbim herhalde onu çekiyor. Başka bir dost olsa, Galatasaraylı bir dost olsa Galatasaraylılara denk gelir. Ama 19.07'de hep genelde %80-90 denk getiriyoruz. Çok şükür diyelim. Bütün dostlara selam olsun. Hangi takıma gönül vermişse de olsa da bütün dostlara selam olsun diyelim. Tabii gündemimiz NATO. Yani NATO'nun işte sonuç bildirgesi de açıklandı. Yani Ankara zirve bildirgesi toplam 6 maddeden oluşuyor. Eskiden yani bak hatırlıyorum bir 30-40 madde, 50 madde, 70 madde falan bildirgeler olurdu. Maddeler de azaldı. Mesela geçen sene işte Washington bildirgesi var. Hemen söyleyeyim, Washington zirvesi 2024 Biden varken 38 artı bir de Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik yardımı taahhüdü adı altında 6 maddede eklediğimizde toplam 44, ki alt başlıklar da var işte o 6 maddenin içinde 3. maddenin bir sürü alt başlığı da var falan filan. Yani 44 madde işte Vilnius zirvesi bildirgesine bakıyorum 2023 tam kaç madde, 90 madde. 2022 Madrid zirvesi bildirgesi o biraz daha kısa, 22 madde. Brüksel 2021 onu hiç unutmuyorum, o çok kritik bir zirveydi. 2021 Brüksel zirvesinin madde sayısı da toplam 79. Tabii içeriklerini, yani maddeler dediğimiz içerikleri de önemli. Bayağı bir detaylı anlatıyorlar. Zaten 2022'den sonra başlayan bir şekilde, daha öncesi var aslında da, yani Brüksel'e o yüzden de baktım. 2020 zirvesi, 2019 falan bu çerçevede, yani 2022'den sonra daha yoğun bir şekilde Rusya'nın ve Çin'in hedef alındığı böyle bildirgeler falan filan. Ama son iki zirve, yani Trump'ın gelişinden sonra geçen seneki zirve Trump'ın ilk zirvesiydi, Lahey'deki 5 madde. Ondan sonra bugün Ankara'daki bildirge de 6 maddeden oluşuyor. Tabii ki yani madde sayısına dikkat çekeceğim. Bunun nedeni şu, diğer maddeleri de anlatacağım. Yani diğer şeylere de bakacağım. Bu arada herhalde canlı Trump açıklama yapıyor. İlerleyen dakikalarda bilgileri düşer. Ona da bakarız. Yani ne dedi ne demedi falan. Şimdi NATO Ankara zirve bildirgesinde işte biz Kuzey Atlantik İttifakı devlet ve hükümet başkanları Washington Anlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamızı ve transatlantik bağ olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Alan birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır. Biz bu cümleleri çok duyduk ama Türkiye'nin terörle mücadelesinde duymadık. Tam tersine NATO'daki müttefiklerimiz karşımızda mücadele ettiğimiz güçleri beslemişlerdi. Bu sadece biliyorsunuz 5. madde sadece Afganistan'a işgal saldırısında uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin o 11 Eylül saldırısı sonrasında Afganistan'a yönelik işgal saldırısında uygulandı bu 5. madde. Yine bir 5. maddeye atıf yapılmış. Geçen sene yapılmış mı bakayım, evet 5. maddeye yine atıf yapılmış. Washington'da yapılmış mı? Tek tek bakalım. Hemen 1. madde. 5. madde... Evet, oradayı da var, Vilnius'ta da var. Yani ilk madde bununla başlıyor anladığım kadarıyla. Yani şimdi hafızamızı böyle tazelemek açısından şey yapıyorum, Madrid'de ve Brüksel'de de olması lazım. Şimdi ikinci maddeden itibaren de kritik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bu arada Ankara zirvesi gerçekten kritik bir zirve, onu da söyleyeyim. Yani ben şimdi tabii ki ilk bir bilgiler çerçevesinde İlk analizlerimizi yapacağız. Daha fazla detaylı bilgiler yansıyacaktır mutlaka. Detaylar yansıyacaktır. Ona göre analizlerimizin içinde bazı belki değişkenlikler. Çünkü gördüğümüz fotoğrafla perde arkasındaki örtüşmeyebilir bazen. Perde arkasındaki bilgilere göre de analizlerimiz, yorumlarımız daha da derinleşecek. Ama bu 5. madde, 1. madde çok şey değil. Şimdi 2. maddede Rusya'ya karşı... yine bir dil kullanıyor. Lahey'de de yine Rusya'ya karşı bir dil. İşte Lahey'de mesela hatta cümlenin başlangıcı bile hemen hemen aynı. Bakın Lahey'de deniyor ki geçen seneki özellikle Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidi ve terörizmin sürekli tehdidi karşısında birleşen müttefikler diye başlıyor. Ankara zirve bildirgesi Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak için müttefikler diye devam ediyor. Benzer şekilde yani Rusya'yı 2. maddede merkeze koyan bir söylem var. Rusya ile mücadele merkezli bir söylem. Geleceği inşa ediyoruz diyor. 3. madde Lahey ile yine örtüşüyor, onu söyleyelim. Ondan sonra orada da işte gelecek çerçevesinde %5'lik taahhüt, biliyorsunuz 2035'e kadar, ki 2. maddede de o şey yapıyor, Lahey'deki en kritik şeylerden bir tanesi de oydu. Ondan sonra 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini yatırmak, işte savunma harcamalarına, gereksinimlerine. 3. maddede de devam ediyor bu işte geleceğin inşası falan filan. 4. maddede Ankara zirve bildirgesinde detay önemli. Geçen sene 3. maddede yer almıştı. Burada ayrı bir madde açmışlar. Ukrayna'ya destek, Kiev'deki rejime, Kiev'deki yönetime destek maddesi var. 2026 için, yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermek falan. Yani bunu söylüyorlar, 2027 yılında en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusunda egemen taahhütlerini teyit etmektedir. Ben bu konuda Trump'ın ayak süreceğini düşünenlerdenim ama tabii ki yani şöyle, Avrupa'ya şunu söyler, tamam hadi kabul ettim ama siz verin, ben vermiyorum, tamam bunu ısrarla vurguladınız, siz verin deme ihtimali yüksek Trump'ın. Yani Trump'ın işte şeyi söylemiyorum, Trump çok iyi adam falan filan anlamda söylemiyorum. Trump'la çok gerildiğimiz, karşı karşıya olduğumuz ülkelerin karşı karşıya olduğu, yan yana durduğu şeyler var. İşte Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler, Trump'la Amerika arasındaki ilişkilerle yine Trump'la Amerika ile Rusya arasındaki ilişkileri ben biraz birbirine de benzetiyorum. Yani Trump biraz daha rasyonel yaklaşıyor. Yani o küreselleşmeci, küreselci, hani Biden zihniyetinin temsil ettiği yapıdan biraz daha farklı yaklaşıyor olaylara. Burada mesela Türkiye'siz, burada Rusya'sız iş yapmayacağını, yapamayacağını, iş derken şey anlamda, güvenlik anlamında, siyasi anlamda, onları da kastediyorum. Yani iş derken ekonomik bağlamda söylemiyorum. İş yapamayacağını bilenlerden bir tanesi Trump. O açıdan şey yapıyoruz. Yoksa farklı düşündüğümüz birçok nokta var. Şimdi bu noktada Trump'ın burada, tamam 70 milyar yani eyvallah, Avrupalılara şunu söyler muhtemelen. Tamam siz ödeyebilirsiniz, benim için sıkıntı yok. Hatta dediğim gibi yani şimdi basın toplantısında da neler söyleyecek, bu meselelere girecek mi girmeyecek mi bilmiyorum ama yani gündüz yaptığı açıklamalardan şunu çıkartıyorum. Yani Türkiye ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler buna önem veriyor. Rusya ile Ukrayna arasında Avrupalılardan daha farklı yaklaşıyor meseleye. Yani bir uzlaşmacı tavırla yaklaşıyor. Rusya'nın Rusya ile iletişim üzerinden kuruyor. O yüzden dediğim gibi Ukrayna'ya, Zelenski'ye biraz soğuk yaklaşıyor. Zelenski yine Trump'ın yanında bir görüntü vermeye çalıştı, görüntü verdi. Görüştüler, mutlaka ne diyelim, ortaklaştıkları noktalar da vardır ama dediğim gibi Ukrayna meselesinde bildirgenin 4. maddesinde bunu görüyoruz. 5. madde, ittifak daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye, uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte, İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır diyor. Burada 5. madde Lahey'dekinden farklı olarak, ek olarak İran eklenmiş. İran'ın durumu işte bir, nükleer silaha sahip olmaması, iki, Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi yönünde çağrıları. Şimdi bu noktada İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı çerçevesinde bu maddenin eklenme ihtimali yüksek. Yani Trump İsrail'le beraber İran'a saldırırken NATO'nun bütününü yanına çekmek istedi. Yani ilk başta başlarken NATO'nun diğer ülkelerine çok danışmadı. Çünkü İsrail'in bir yönlendirmesi, İsrail'in gazı, işte 3-4 güne İran'ın rejimini değiştirecek lider sen olursun, aslansın, kaptansın, ondan sonra saldırıyı başlattı. Ama sonra baktığı kazına ya öyle değil, yani İran güçlü bir devlet, mukavemet gücü fazla ve ciddi bir şekilde İsrail'in de zaten İran'a saldırı kapasitesi belli. Yani İsrail bunu yapamazdı. İsrail'in amacı Amerika ile İran'ı karşı karşıya getirmekti. Kendisi de aradan işte Lübnan'ın güneyini işgal ederim, Suriye'de yapabilirsem arada işgal alanlarımı genişletirim falan filan. Amerika ile İran baş başa kaldı bir anlamda. Yani arada işte İsrail uçakları belki gitti, bombalama yaptı, olmuştur. Ona şeyim yok. Yani ki olduğunu biliyoruz. Ama esas olarak Amerika-İran savaşı, İran'da hiç beklenmeyen hamleyi yaptı. Yani biz savaş, bizler, ben kendimi de katıyorum. Yani bu hamleyi belki en son hamle olarak değerlendirirken İran en başta Hürmüz'ü kapattı. Yani öyle bir şok yaşattı ve bunu koruması da çok başarılı oldu. Hürmüz'ü koruması, Hürmüz'den geçişleri engelleme yönündeki taktik hamlesi çok başarılı oldu. Yani misliyle mukabelesi de çok etkili oldu. Yani atılan füzelere karşı çok böyle adım adım artan şeklinde füzeyle karşılık verdi. İsrail'e çok ciddi zararlar verdi. Amerika'nın üslerine, Amerika'nın bölgede üslerinin bulunduğu bölgelere, ülkelere çok ciddi zararlar verecek hamleler yaptı. Şimdi sonrasında Trump NATO'yu yanında istedi. Kim istedi? Avrupalı müttefiklerini. Çünkü Türkiye ile ilgili önemli bir detay var. Yani söylediğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse İsrail'e karşı hasmane, işte onun ifadesiyle söylüyorum, İsrail'e hasımlık yani madalyadır, o ayrı mesele, hasmane tutumdan dolayı, yani İsrail'i sevmemesinden dolayı neredeyse diyor İsrail'e karşı savaşa girecekti diyor, İran'ın yanında. Ben durdurdum diyor. Yani benim ricamı kırmadı diyor. Benim ben istedim, girme diye. Girmedi diyor. Yani o yüzden Türkiye'den değil ama Avrupalılardan destek istedi. Yani baktı İran'da kazın ayağı öyle değil, işte öyle kolay iş yapılmıyor. Ama Avrupalılar giremedi topa. İşte bazıları üçlerini açtı. İspanya tamamen kapattı. İspanya orada bir tavır gösterdi. Birçok şeyi de engelleme de getirdi. Ve hava sahasını falan da harekata giden, işte onların ifadesiyle saldırıya giden uçaklara veya onlara desteğe giden uçaklara hava sahasında kapattı falan. İspanya böyle bir tutum aldı. Diğerleri çok topa giremediler İran konusunda. Ve Trump bayağı bir kızmıştı anladığım kadarıyla. Bu beşinci madde İran meselesi bilinçli olarak Trump'ın gönlünü hoş etmek için anladığım kadarıyla bildiriye eklenmiş gibi gözüküyor. Ama tabii bunu da biraz açmak lazım. Yani İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yine demekle. O zaman böyle bir mesela altıncı madde ekleyelim. Yedinci madde, altıncı madde var da. Yani o altıncı maddeyi yediye çekelim. Altıncı maddede de şunu söyleyelim. İsrail de bölge güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Hürmüz'ün güvenliğini, Doğu Akdeniz gibi, Kızıldeniz gibi, Süveyş Kanalı gibi, Babel Mendek gibi önemli deniz yollarında güvenlik tehdididir. Onların da nükleer silahlarının imhasını diye bir madde ekleyelim. Yani ben şunu söylemiyorum. Yani İsrail'in bu hakkı varsa İran'ın da vardır. Nükleer kapasitesi, nükleer gücü. Eğer İran üretirse caydırıcılık bağlamında, denkleşme anlamında Türkiye'nin de üretme hakkı vardır. Çünkü nükleer önemli bir ne diyelim etki gücüdür. Nükleer silah. Keşke hiç kimse de olmasa. Ama bölgemizde İsrail gibi ne yapacağı belli olmayan, işte Samson planı gibi, Samson doktrini gibi, işte en son aşama İsrail sıkıntıya düşerse, zorlanırsa, zorda kalırsa, sona yaklaşırsa ben yanıyorsam herkes yansın diye nükleerleri ateşleyebilecek bir doktrinden bahsediyoruz, Samson doktrini. Şimdi böyle bir ülkenin varlığında nükleer silah varsa, yani böyle bir ülke varken ve bu ülkede nükleer silah varsa, İran diyor ki benim için tehdit diyor. Ha, İran'ın politikalarını beğeniriz beğenmeyiz, o ayrı mesele. İç politikalar ayrı bir şey. İran halkının mücadelesi vardır. İran halkı destekler desteklemez. İran halkı benimser benimsemez. Beni ilgilendiren bir mevzu değildir bu. Ama tabii ki bu bana yönelirse, beni ne diyelim zor durumda koyacak, zor durumda bırakacak bir hale gelirse, tabii ki Türkiye'de kendi milli çıkarları ekseninde gereken mücadeleyi verir. O ayrı. Bundan bağımsız söylüyorum. Ama İran diyor ki İsrail benim için nükleer tehdit, O yüzden ben de üreteceğim diyor. Şimdi böyle bir denge kurmak istiyor. Dediğim gibi altını tekrar çizeyim. İran da üretirse o zaman şöyle bir şey. Türkiye'de diyecek ki ben bu dengede denge benim aleyhime bozuldu. Ben de üreteceğim derse kimse karışamaz. Yani burada NATO'daki müttefiklerimiz tırnak içi söylüyorum. Öyle oraya buraya şunu yapamazsın bunu yapamazsın falan filan diyorlar. Ama öyle değil kazın ayağı, öyle değil. Dediğim gibi Türkiye'nin de işine gelir mi? Gelir. Ama Türkiye'nin işine şöyle daha çok gelir. İsrail'in elindeki nükleerlerin de imhası veya ortadan kaldırılması. Çok daha fazla işine gelir. Ama burada 2000 yılı mıydı 2001 yılı mıydı Irak'a, 2002 de olabilir. O dönemki üst düzey bir askeri yetkiliye soruyorlar. Kıbrıkoğlu olabilir, Hüseyin Kıbrıkoğlu olabilir. Genelkurmay Başkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Hüseyin Kıbrıkoğlu. Diyorlar ki Kıbrıkoğlu Paşa'ya, ya diyorlar işte Irak'ta kitle imha silahı var. İsrail'de de var diyor. Yani bu bir gerekçe değil diyor. İşte Irak'ı işgal için şey yapacaklar falan filan. İsrail'de de var diyor. Doğru söylüyor. Yani bugün İsrail'i biz gözümüz kapalı şey yapıyoruz. İsrail adına halen konuşmalar yapılıyor. Ondan sonra İsrail'in güvenliği için hala politikalar üretilmeye çalışılıyor. Ama Avrupa merkezli. Bugün Avrupa bayağı bir İsrailci oldu yani. Hoş, yeni haberlere baktım da. İngiltere'de falan. Yani bu bildiri işini bitireyim. Ondan sonra onlara bakacağım. İngiliz halkı neredeyse yarı yarıya. Aslında o bile az da bu kadar gerçekliğe rağmen. Yine de yarı yarıya da olsa Gazze'de İsrail'in soykırım yaptığını düşünenlerin sayısı artmış. Bu önemli. Yani bu mesela o anketi sonra söyleyeyim. Önünde anket var da %50'si İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı kanaatine sahipmiş. Bu önemli. Buna dediğim gibi sonra bir bakarız. Ama Yani bu noktada yönetimlerdeki İsrail damarı hala kuvvetli. Şimdi bildiriye de böyle sokulmuş. Şimdi Washington bildirisinden falan farkı ne? Onu da söyleyeyim. Şimdi ben son iki bildiride şunu görmüyorum. Şimdi işte 2025 ve 2026'dan bahsediyorum son iki bildiri. 2024, 2023, 2022, 2021. Bunlar da işte Brüksel sırasıyla 2021'den itibaren Madrid, Vilnius ve Washington. En son Washington 2024 Biden dönemi. Bunlar da Çin'de dediğim gibi 60-70 madde bir Madrid bildirgesi 22 madde. Onun dışında 60 madde 80 madde falan. Bunlar da Çin'de çok ciddi bir şekilde tehdit olarak yazılıyordu. Şimdi son iki bildirgede Çin boyutu yok. Yani ben şimdi şuna bakıyorum. Yani bu tamam NATO planlaması var. Daha perde arkasından mı yürütülüyor falan ama bu bildirgeler önemlidir. Yani hibrit o zamanlar hatırlıyorum böyle madde madde detay detay anlatılıyordu. İşte Rusya ile karşı şöyle mücadele edeceğiz. Ukrayna meselesinde şöyle davranacağız. Çin işte şunu tehdit ediyor. İşte örneğin Washington ciddi bildirisinin ya Kuzey Kore'yi falan da yazmışlardı. İran'ı falan da yazmışlardı mesela. Belarus yani mesela bakın işte Kuzey Kore ve İran Rusya'ya mühimmat ve insansız hava araçları gibi doğrudan askeri destek sağlıyorlar falan. 26 ondan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'yla işbirliği. Çin Halk Cumhuriyeti diyor 27 madde 27. maddede Washington bildirisinin Euro-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar çıkarmaya devam ediyor falan. Bunları detay detay yazıyordu. Yani şimdi neden son iki bildiride bu kadar detay yok? Şimdi o yüzden insan aklına şu geliyor. Gerçekten NATO'da bir yerde bir tıkanmışlık var ve o tıkanmışlığı açana kadar çok detaya giremiyorlar mı? Bu tıkanmışlık ne? Mesela Rusya meselesi. Birazdan bazı analizler yazacağım. Ya aktaracağım, yazacağım diyorum. Yazıya da alıştık ya. Affedersiniz. Şimdi bu şeyde Avrupa gerçekten tabii o küreselcilerin şeyiyle işte Ukrayna meselesinde ya şöyle bakın mesela ben hep şu çerçevede bakıyorum mesela şimdi bizim Amerikancı tayfa genelde şöyle yapar işte ya Ukrayna istese NATO'ya girer egemen bir ülke ondan sonra bilmem isterse Avrupa Birliği'ne girer egemen bir ülke yani şimdi bu çok böyle hümanist ya Amerikancıların o art niyetinin haricinde söylüyorum şimdi bazı hümanistler de öyle söylüyor hepimiz böyle güzelliklerle yaşayalım isteyen istediği yere girsin falan filan öyle bir şey yok öyle bir dünya yok mesela şimdi Rusya'ya karşı Rusların bakış açısı ben hep onu söylüyorum Moskova'dan bakın Ankara'dan bakın Pekin'den bakın bizim bakış açımız Ankara'dır. Şimdi neden onu anlayarak hamle yapmaya çalıştım? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Ocak ayında çok önemli bir cümlesi var. Diyor ki tamam diyor yani burada diyor Ukrayna ile iletişim halindeyiz diyor NATO olarak falan filan işte Batı İttifakı, Atlantik İttifakı falan. Türkiye'nin de Ukrayna ile ilişkilerine vurgu yapıyor ama şunu da söylüyor. Rusya ile iletişimimiz de var tabii. Diyor ki Rusya'nın da meşru talepleri göz ardı edilmemelidir diyor. Şimdi o dönem Rusya'nın meşru talepleri Rusya o dönem hatırlıyorum böyle çok yoğun bir şekilde bu çatışma bu savaş olmasın diye mücadele etti. Ama Biden liderliğindeki o küreselci terör yapılanması resmen Ukrayna üzerinden bu savaşı kışkırttı. Neden? Avrupa'yı tamamen kendine bağladı. Çünkü ne kadar gerilim de olsa işte 2020'de 2021'de hep Rusya'yı bildirgelere falan soksalar da 2010 yani o Rusya tırnak içi söylüyorum endişesini hep taşısalardı ciddi bir etkileşim başlamıştı Avrupa'da özellikle Soğuk Savaş sonrasında ve bir etkileşim üzerinden ticaret yapılıyordu siyaset ilişkiler geliştiriliyordu bir dönem NATO'da biliyorsunuz ortak bir mekanizma kuruldu Rusya'da katıldı ondan sonra ama Rusya'ya karşı o küreselci yapı genişleme üzerinden kuşatma politikasına devam etti. Burada da Ukrayna ve Gürcistan önemli şeydi. Şimdi diyorlar ya yani Ukrayna egemen bir ülke istediği pakta girer. İşte istediğini yapabilir. Ya Rusya diyor ki burada beni kuşatmak için geliyorlar diyor. Burada bana karşı bir operasyon var diyor. Şimdi ben de şu soruyu sorarım. Mesela anlamak açısından söylüyorum. Yani burada mesele savunma falan değil. Rusya'nın neden bunu yaptığınızı anlamak yaptığını anlamak için söylüyorum. Biz de o zaman 2017'deki Irak'ın kuzeyindeki referanduma neden deyim yerindeyse baskı kurduk? Neden yaptık bunu? O zaman bıraksaydık oradakiler Irak halkı içinde bir topluluk kendi kararlarını versinler diyebilirdik aynı mantıkla. Şimdi Amerikancı mantık bu. Ukrayna istediği yere girsin. NATO'ya da girebilir. Kimse karışamaz. O zaman Irak'ın kuzeyindekileri de kimse karışamazdı. Niye karışıldı? Ben bu arada karışılması taraftarıyım yani. Onu da söyleyeyim yani. Devletler böyle bakar. Sen beni kuşatmaya kalkarsan ben sınırımın ötesinde müdahale yaparım buna. Yani şimdi o mesele o. Şimdi bakın emperyalistler çeksinler ellerini Ukrayna'dan. Anında biter mesele. Bitti. O mesele çözülür. Kiev'dekiler baştakilerini gönderir. Otururlar Moskova'ya der ki gelin oturalım konuşalım. Tamam haklısınız. Bizim de düşüncelerimiz var. Sizin de düşünceleriniz masaya yatıralım. Ki 2022'de Mayıs'ta Mart mıydı Mayıs mıydı tam hatırlayamadım şimdi. Mart olabilir pardon. İstanbul'da bu yapıldı. İki tarafta oturdu bakın savaş başladıktan sonra. İki tarafta uzlaştı. Kim kaldırdı masadan? İngiltere. Boris Johnson. Zelenski dedi ki hadi kalk. Hadi kalk sen bizim emirlerimizin dışına çıktın dedi. Yani ve kaldırdı masadan. Şimdi o çerçevede bakmak lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'de NATO üyesi. Türkiye'de bu bildirilerin içinde bunun şeyinde falan filan. Bunu da aradan sonra konuşalım. Yani Türkiye'nin buradaki durumu nedir? Etkisi nedir? Gelecekteki pozisyonu ne olacak? NATO'yu da konuşacağız. Bununla beraber paralel bir şekilde değerlendireceğiz. Ama kısa bir ara verdikten sonra.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Şimdi Türkiye boyutunu biraz ele alalım. Yani şimdi Türkiye burada Avrupa kıtasının yaklaşımını benimser mi? Rusya ile gerilimi yaşar mı? Birinci böyle kitabın ortasından söyleyeyim, yaşamaz. Türkiye Avrupa'dan farklı yaklaşıyor. Burada ikili ilişkiler üzerinden de yürüyor diplomasi. Türkiye ile Rusya arasında derin bir diplomasi yürüyor. Tabii ki sorunlar var, gerilim noktaları var. Uzlaşı noktaları da var, ticaret var. Baskılara rağmen, yaptırımlarda bazı sıkıntılar olsa dahi Türkiye iletişimini sürdürüyor. Rusya ile Rusya daha keza öyle. Ve birçok yerde de işte sınır ötesi bölgelerde de ortaklıklar, yani ne diyeyim, ortaklık derken şu anlamda iletişim var. Şimdi bu önemli. Daha bir ay önce, hatta bir ay bile olmadı, zirveden işte 15-20 gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti önemliydi. Yani Sergey Lavrov'la, yani mevkidaşıyla buluştu. Onun daveti üzerine gerçekleşen ziyaret. Sergey Şoygu'yla görüştü. Ondan sonra ek olarak Vladimir Putin tarafından da kabul edildi. Yerini hatırlayamadım. Şimdi bir toplantı da başka bir yerdeydi Vladimir Putin. Orada kabul edildi Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız. Şimdi bu iletişim devam ediyor. İki liderler arasında iletişim de var. O yüzden yani bir Avrupalı, Batı Avrupalı veya Doğu Avrupalı yaklaşımı üzerinden Türkiye'nin o topa gireceğini düşünenlerden değilim, girmez. Bütün parametreler bunu gösteriyor. Bütün veriler de bunu gösteriyor. Çünkü şimdi biz Amerika'ya, Amerikan mesela Biden, biz orada bir muhtaçlık ilişkisi olsaydı Biden bizi zorlayabilirdi belli noktalarda. Parayla, bilmem işte askeri araç gereçle, teçhizatla falan filan zorlayabilirdi. Bunu Türkiye karşılayabilecek bir pozisyonda olduğu için bizi çok zorlayamadılar. Ama güvenlik konularında, diğer konularda Avrupa'yı zorlayabildiler. Diyeceksiniz ki ya adamların bir sürü parası var, işte bir belli şeyleri var. Nasıl savunma yaklaşımı işte Türkiye'den daha geri olabiliyor? Çünkü bizde bir Avrupa'ya bir kitle var. Böyle tanzimatçı kafası diyelim. Böyle her türlü şeyin batıdan geldiğine inanan bir kitle var. Güzelliğin, her şeyde üstün olduklarına inanan, onların üstün olduğuna, üstün ırk. Yani deyim yerindeyse, yani Hitler diyor ya Alman ırkı en üstündür falan. Bizdekiler de şöyle, Avrupalılar, Batılılar en üstün ırktır falan filan. Biz kötüyüz. Hatta işte meşhur stand-upçımızın Cem Yılmaz'ın söylediği bir cümle var ya, yani dışarıda Türk'ü beğenmeyenler var mesela. Türk milleti yapamaz. Biz hiçbir şey yapamayız onlara göre. Böyle Batı her şeyde üstündür. Nasıl oluyor diye şoktadırlar belki. Şaşkındırlar. Şimdi evet, Avrupa bir kere şunu yaptı. Avrupa bir kere refah toplumu haline geldi. Niye? Güvenlik problemleri yok, şey yok. İstedikleri tamamen üretime odaklanmış durumdalar. Amerika oraya giriyor, oraya giriş yapıyorlar. Amerika ile beraber onların refakatinde, onlara refakat ediyorlar. Özür dilerim. Daha doğrusu refakatçi değil. Ne olabilir? Onların emir ehli oluyorlar diyeyim daha doğrusu. Yani Amerika önce giriyor, onların böyle emir verdiği yaverler olarak Avrupalılar da giriyor. Oradan pay kapıyorlar. İşte geçen anlattım, Blair Petroleum. Blair Petroleum dedim. Tony Blair'e atıf yapılarak, öyle bir şirket yok ama öyle atıf yapılarak sadece bir şirketin bir kuyudan kazandığı yıllık gelir 1,5 milyar pound. Yani çok ciddi bir paradan bahsediyor. Sadece bir kuyudan, bir sahadan elde ettiği, işgalciler üzerinden elde ettiği gelirden bahsediyoruz. İşte şirketler para kazandı, bir sürü para aktı. Sömürü çarkında varlardı. Güvenlikleri rahattı. Nasıl olsa Amerika koruyordu bunları. Nükleer şemsiye, ondan sonra üsler üzerinden, hatta bir üslere falan da giriş yapacağım. Bir üsleri de anlatacağım. Yani Avrupa'da Amerika'nın nerede üssü var, nasıl, kaç asker var falan filan diye. Onlara da bakacağız. Şimdi bu noktada ciddi paralar kazandılar. Ve toplumları çok ciddi bir şekilde konformist bir yaşama alıştı. Yani o zihniyette bir topluma dönüştüler. Öyle askerlikmiş, güvenlikmiş falan filan, öyle çatapat patlasa yani bir anlamda dağılacaklardı neredeyse yani. Biliyorsunuz 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin öldüğü olaylar bile, ki bu masumların Avrupa'da dahi olsa bir masumun ölümü hepimiz için üzücüdür. Terörün en büyük ne kadar pis bir şey olduğunu, bu tür saldırıların ne kadar pis bir şey olduğunu en iyi bilen toplumlardan biriyiz. O yüzden tabii ki Avrupa'dakini de benimsemeyiz. O ayrı. Ondan bağımsız söylüyorum. Yani toplumları bu güvenlikli yaşama alıştı. Dediğim gibi konforlu hayata, konforlu yaşama odaklandılar. Ve şimdi konforları sarsıldı. Ekonomik anlamda sarsılmaya başladı. İşte üretim kapasiteleri azalmaya başladı. Üretim güçleri azalıyor. Çarklar dönmemeye başlıyor. Enerjide sıkıntı yaşıyorlar. Bir de üstüne Amerika bunları pompalıyor. Bu şeyleri pompalıyor. Diyor ki kardeşim Rusya gelebilir. Bak Rusya geliyor. Ha geldi gelecek falan. Yarın Rusya gelebilir. Bu akşam da gelebilir. Hatta bir saat sonra da gelebilir diye bunlara bir korku veriyor. Amerika'da çünkü silah satacak aynı zamanda. Onlar da cin. Nasıl olsa okyanus ötesinde. O ona bir şey olmaz. O gidecek diyecek ki F-35 al. Diyecek ki bilmem şu silahı al, bu silahı al, sana savunma sistemi de satayım, üstüne eşantiyon şunları vereyim falan filan da diyecek. Amerika gazlıyor bunları. Şimdi bunu gazlarken, bunları gazlarken bir de üstüne işte kendi ekonomik sıkıntıları ve yıllarca başka coğrafyalarda yaşattıklarından dolayı kendi içine yansıyan problemler de gelince şimdi Avrupa'da rahat kaçtı, huzur kaçtı. Ve ama konforlu yaşama alışan toplumu militarize edemiyorlar ama. Şimdi Türkiye öyle değil. Türkiye'ye ondan sonra o kadar bakın bunu kötülük yapmak için yaptılar. Yani bizi zinde tutmak için yapmadılar ama yani bu her türlü melanetin karşısında arkasında biz Batı emperyalizmini gördük. Ama bunu yaparken bizim toplumumuzu diri tuttular. Şimdi geçmişte Batı emperyalizminin merkez noktaları da tabii ki savaşçı toplumlar vardı. Yani Almanya'da öyleydi. Ondan sonra İngilizlerin de savaşçılığı vardır. Fransızlar da öyledir falan filan. Ama dediğim gibi toplumlarla beraber varlardı bunlar. Şimdi o kalmadı. O konforlu alan onları bu dirilikten uzaklaştırdı. Dedi ki nasıl olsa hele de 90'dan sonra Batı emperyalizminin ideologları tarihin sonu geldi. Artık kimse yok karşımızda. Diye bunlara da bir iyice bir gazladılar. Ondan sonra nasıl olsa bu saatten sonra Amerika Avrupa İttifakı dünyayı sonsuza kadar yönetire inandılar. Biz para kazanırız. Amerika bizi güvenliğimizi sağlar. Rusya da zayıf kalır. Çin diye bir tehdit de yok. Türkleri de zaten tutuyoruz. İran'ı da tutuyoruz. Yani bütün herkes işte G7 ülkeleri haricinde herkes bizim kontrolümüzde diye baktıkları için ondan sonra bu çerçevede bir dostumuz yazdı, onu bir dinleyicimiz yazdı, onu birazdan söyleyeceğim, okudum onu söyleyeyim, ona baktım, o yüzden bir durakladım. Şimdi buna kendileri konforlu alana alışırken bizi sürekli saldırılarla, taarruzlarla, çünkü Türklerin de tarihi zaten şeydir, ama bizi de konfora alıştırsalar, çünkü insan insana benzer, Avrupalıyla Türk, yani insan hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü deriz ya, yaradılan eşittir. Ama medeniyetleri, kökleri farklıdır tabii ki. Yani onları güçlü yapan medeniyetleridir, toplumlarının kökleridir. Yani yoksa bir Türk'le bir Ugandalı arasında, bir Türk'le bir Güney Afrikalı arasında, Brezilyalı arasında fizyolojik olarak, insan olarak, yani dini açıdan da bir kul olarak bir fark yoktur yani. O açıdan insan insana benzer. Avrupalı'nın konforlu alanı belki bizde olsa, biz de belki böyle şey yapacaktık, rehavet toplumuna dönüşecektik, ama biz asla konforlu olamadık. Niye? Batı emperyalizmi sürekli saldırdı bize. Geldi terörle üzerinden saldırdı. Geçmişe bakıyoruz, Kıbrıs üzerinden saldırdı. Yunan'ı desteklediler, Rum'u desteklediler, Sevil haritalarını önümüze koydular falan filan. Her türlü saldırıyı gördük bunlardan ve biz de o konuda, o anlamda diri kaldık. Hep bilincimizi diri tuttuk. Biz ne dedik? Mesela Avrupa'da maç oynardık. Hani diyorlar ya, ya biz milli takımımızı niye böyle milli coşkulu şeylerle gönderiyoruz, böyle gaz verici, işte ırkçı şöven, bazısı da öyle diyor ya, ırkçı şöven şeylerle gönderiyoruz. Neyle göndereceğiz? Yani Beethoven'ın 9. senfonisiyle mi göndereceğiz? Biz 90'larda ısrarla milli maçlarda dağ başını duman almış söylemiyor muyduk? Yani o bir anlamda, o da bir gaz verici, böyle milli motivasyon şey değil miydi o? Tabii ki milli takımı böyle motive edici, bir deyim yerindeyse, yani diri tutacak, toplumun şeyini diri tutacak şeylerle göndereceğiz. Mehter'le de göndeririz, işte 10. yıl marşıyla da göndeririz, dağ başını duman almışla da göndeririz. Göndeririz, bize ait olan bir şeyle göndeririz. İşte bu diri, bilincin diri tutulması bizi bu noktada, hani bir de tezahürat vardı hatırlarsınız, milli maç örneğinden gideyim. Hep bir Avrupa ile mücadelemiz var diye bizim. Avrupa, Avrupa duy sesimizi, bu gelen Türklerin ayak sesleri. Şimdi bunlar toplumların bilinçaltını gösteren şeyler. Yani hani Avrupa'da da şey vardır ya, özellikle İtalya'da işte mama bilmem ne Türkçe'ye diye anneciğim Türkler geliyor hesabı. Bizde de Avrupa'ya karşı bu vardır ve biz hep bu şeyi diri tutarak dedik ki biz niye kendi silahımızı üretmiyoruz, biz niye şunu yapmıyoruz ve ilk böyle mücadeleleri kazanmaya başladığımızda, işte nedir mücadele, 15 Temmuz haftaya biliyorsunuz yıl dönümü 15 Temmuz saldırısının, ondan sonra 15 Temmuz saldırısını püskürtmek, ondan sonra terörle mücadelede başarılı işler yapmak, artık PKK'yı Irak'ta dahi hareket edemez hale getirmek, katılımı neredeyse sıfıra düşürmek ve bu mücadeleler, FETÖ'yle mücadeleyi başarmak, kazanmak, yani tabii ki bitmedi mücadeleler, ondan bahsediyorum. Yani FETÖ anlatıyoruz, diyoruz ki bir işte Amerikan istihbarat örgütleriyle mücadele bitmez. Yani niye bitmez? Bu adı üstünde istihbarat, adam sızıyor, geliyor, sızıyor senin içine. Yani bunların yapısı o. Mesela PKK'dan farkları bu. PKK gelip sızmıyor. PKK doğrudan sana saldırıyor. Sen PKK'yı askeri olarak hep yıllarca savunduk. Bakın 2016'da yazdığım yazıdır. Örgütü silahlı olarak yenerseniz her türlü şeyi kabul ettirebilirsiniz. Artık bak sen beni yenemezsini kabul ettirirsiniz. Ama FETÖ öyle değil. FETÖ senin içine sızar. Gelir der ki ha doğru söylüyorsun. Aslansın, kaplansın, ben seni seviyorum. Sen zaten bizim ülkemiz falan der. Bir bakarsın adam CIA'ya çalışmış, Mossad'a çalışmış. Aslında senin yanına sızmış mesela. Yani onu 15 Temmuz'da konuşacağız. Özel yayınlar mutlaka olacaktır. Burada da özel bir yayın yapacağız. Radyo Sputnik'te. Onu da kaçırmayın derim. Ondan sonra. Şimdi bu noktada işte bu tür saldırılar falan filan, biz hep diri kaldık. Dedik ki bunların arkasında şu şu şu şu var. Daha 2-3 sene öncesine kadar İsveç'e neden biz veto koyduk üyeliğine? Kardeşim senin orada benim terörle mücadelemde karşımda yer alanlar var dedik. Yani Finlandiya'ya tepkimiz oydu. İsveç'e tepkimiz oydu. Almanya'ya yıllarca, Fransa'ya yıllarca, İngiltere'ye yıllarca tepkimizi koyduk. Şimdi biz bu mücadeleden diri kalarak, biz bu saldırıları püskürttükten sonra güçlü çıktık. Avrupa öyle değil. Avrupa'da geçen söyledim işte. Almanya'da her sene Almanya'dan göç edenlerin sayısı artıyor. Yani düşünün, Alman nüfusu azalırken göç edenlerin nüfusu artıyorsa, Alman nüfusu şöyle azalırken, yaşlılık, yaşlanma, bu arada nüfus önemli bir mesele ve Türkiye açısından da ciddi bir problem var, onu da söyleyeyim. Yani nüfusumuzun azalması, daha doğrusu doğum oranlarının, özür dilerim, doğum oranlarının düşmesi nüfusun artış eğilimini olumsuz etkiliyor. Ve adım adım sıkıntıya doğru ilerliyoruz, onu söyleyeyim baştan. Şimdi diyecekler ki ya kardeşim para yok, pul yok. Ya yıllardır bunlar konuşuluyor. Nüfus önemlidir. Nüfus mücadelelerde, jeopolitik mücadelelerde, stratejik mücadelelerde, küresel mücadelelerde, ekonomide, daha başka birçok veride önemlidir. Bugün Avrupa nüfusunun yaşlanması da Avrupa'nın bugün 300 yıl sonra, yaklaşık 300 yıl sonra küresel mücadelede denkleminin dışında kalmasının nedenlerinden bir tanesidir. Nüfus yaşlanıyor, üretim gücü, asker gücü.

başlamış. Çünkü bu yıl tam 1826'da işgali tam gerçekleştirmişler. Sömürüye başlamışlar ve Kara Savaş olarak nitelendiriliyormuş Tazmanya'da o direniş dönemi. Kara Savaş. Tazmanya nerede derseniz Avustralya bölgede. Avustralya'nın içinde bir yer. Ve inanılmaz korkunç bir sömürü yaşanıyor. 200 yıl boyunca. Şimdi Türkler sömürgeci olmadıkları için biz belki onlara göre zenginleşemedik. Açık söyleyeyim. Çünkü adamlara dünyanın her tarafından sömürü payı geldi. Orayı sömürdüler, işte Afrika kıtasını, koskoca bir kıtayı sömürgeleştirdiler. Düşünün yani bir kıta resmen Avrupa'ya çalıştı. Hollanda'sına çalıştı, Belçika'sına çalıştı, Almanya'sına çalıştı, Fransa'sına çalıştı, İngiliz'ine çalıştı. Yani 5 ülke, 6 ülke, Belçika'yı saydım mı bilmiyorum, Danimarka falan da vardır herhalde. O oralara çalıştı ya, düşünün. Korkunç bir şey yani, zenginliğini düşünün o kıtanın ve o zenginlikler Afrika kıtasının insanlarına. Şimdi böyle bir ülkelerle Türkiye bir olur mu? İşte vay efendim Türkiye, hani birileri de şey diyordu ya, emperyalist ülke Türkiye. Ya böyle komedi olmaz ya, Türkiye emperyalist ülke olur mu ya? Allah'tan korksunlar ya, bunu söyleyen de ya akıl yoktur ya vicdan yoktur yani, ikisinden biri, bunun ortası yok yani. Ondan sonra Türkiye sömürgeci bir ülke asla olmadı. Emperyalist bir ülke olmadı çünkü onun parametreleri başka. Bugün Avrupa sömürgeciydi. Kolonyalist bir politika. Hatta bir dönem İspanya ve Portekiz'de çok ciddi bir şekilde sömürge politikası, sömürgeleri vardı bunların. Yani onları da ekleyelim. Zenginleşme böyle sağlandı. Şimdi Avrupa artık cepten yemeye başladı. Avrupa cepten yiyor. Biz ekonomik olarak dediğim gibi belki şu anki verilerde halen onların gerisinde olabiliriz. Ama bugün bakıldığında askeri olarak, güç olarak, dirilik, dinamizm, etki gücü anlamında bugün Avrupa'nın en güçlü ordularından birine sahibiz. Belki de ilk sıraya da yavaş yavaş yerleşebilir. Dersiniz ki ya kardeşim adamların işte bilmem uçak gemisi var, işte İngiliz'in uçak gemisi var. Savaş yeteneğine bakarsın, motivasyonuna bakarsın. Savaş başka bir şeydir. Allah savaşlardan uzak tutsun milletimizi ve insanlığı tabii ki. Ama vatan savunması söz konusu olduğunda da geri duran bir millet değiliz. Şimdi bu motivasyon, düşünün yani, ben öyle bir tehdit olduğunu düşünenlerden değilim, açık söyleyeyim. Rusya diyor ki kardeşim diyor, saçma sapan iş yapmayın diyor. Gelin diyor konuşalım, uzlaşalım. Yani eski ilişkiyi tekrar şey yapalım. Ukrayna'da da bunu desteklemeyin, bunu şey yapmayın, germeyin. NATO'ya da almayın. Burası bana tehdit olarak şey yapıyorsunuz. Gelin burada meseleyi çözelim diyor. 4 senedir, 4 seneyi aşkın süredir bir savaş var orada. Rusya bunu operasyon olarak niteliyor. Ondan sonra şimdi ama bir Alman'ın kafasında düşünün yani, şey var, Rusya gelebilir, bir İngiliz'in kafasında. Buna rağmen mesela askere gitmiyor. Ya Allah göstermesin yani, Rusya, bakın Rusya ile Türkiye gerilimin olsun, iki ülkede de deyim yerindeyse bizdeki ifadeyle söyleyeyim, iki ülkede de askerlik şubelerinin önünde insanlar yığılır. Niye? Biraz benziyoruz, Ruslarla da benziyoruz. O milliyetçilik damarı, vatanperverlik damarında biz biraz benziyoruz. Şimdi ama Avrupa öyle değil. Avrupa diyorum ya, konforlu bir yaşam. Şimdi Soğuk Savaş'ı geçirmiş Rusya. Soğuk Savaş döneminde karşı karşıya olmamıza rağmen Rusya'yla, Sovyet Rusya'yla bir sorun çıkmadı aslında. Dönem dönem başka işte Amerika'nın o füze krizleri falan, Amerika yüzünden yaşadığımız krizler haricinde problem çıkmadı. Ama buna rağmen Rusya'yla biz gerilmedik. Birçok problem yaşandı. İşte 2015 uçak meselesi var, krizler, o FETÖ'nün bu işlere saldırıları, ne diyelim, Fethullahçı teröristlerin, ajanların kumpasları, işte Büyükelçinin Rusya açısından şehit edilmesi falan. Buna rağmen birçok krizi atlattı iki ülke. Ama dediğim gibi Allah göstermesin, ben önümüzdeki dönemin Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin çok daha güçleneceği dönem olarak, Amerika ile Rusya arasındaki ilişkiler de öyle olabilir. Ondan sonra güçlenerek geçeceği bir dönem olarak görüyorum. Ama dediğim gibi iki toplumun o milliyetçi damarı gözüküyor. Düşünün 4 senedir, 4 seneye aşkın süredir Batı emperyalizmi Ukrayna üzerinden saldırıyor. Rus toplumu direniyor. Bakın Rus devleti değil, Rus toplumu, devlet de direniyor ama toplum da direniyor. Bizim terörle mücadelemiz, bakın yıllarca psikolojik harp yaptılar, yıllarca. Türkiye Cumhuriyeti devleti de direndi, Türk milleti de direndi. Şimdi milletin birinci, şimdi

Avrupa'da bu yok işte. Avrupa'da siz ortaya bir şey atın, artık bu saatten sonra toplumu bir arada tutacak bir saadet zinciri yok artık. Amerika Birleşik Devletleri de öyledir, Avrupa da öyledir. Avrupa'da tabii ki milli kültür biraz daha güçlü. O yüzden bugün aşırı sağcı diye tanımlanan bazı yapılar güçleniyor. Mesela Almanya'da AFP, işte Fransa'da Le Pen, ondan sonra başka yer. Hoş Wilders gibi bazı şeyler de çıkıyor. Deyim yerindeyse müptezeller de çıkıyor. Böyle İslam düşmanı, Türk düşmanı müptezeller de var ama onun dışında belli yapılar, şimdi Avrupa ileri kapitalist olduğu için onlarda milliyetçilik bazen sınırı aştığın anda kafayı cozurtuyorsun yani, deyim yerindeyse. O artık insanlıktan çıkmaya başlıyorsun. Hitler yeni sürümü yüklenmeye başlıyor. İşte Wilders falan filan onlardan. O tiplerden. Ama mesela Orban gibi adamlar da var. Orban bir Macaristan milliyetçisi, vatanperveri. Ve dedi ki kardeşim ben dedi. O yüzden Avrupa Birliği o kadar saldırdı Orban'a. Dedi kardeşim dedi benim Türk kökenlerim de var dedi. Ben dedi kendi halkımın çıkarları için mücadele edeceğim dedi. Ondan sonra dedi ki ben Rusya ile de iletişim kuracağım dedi. Avrupa merkezli iletişimimi de koruyacağım diyor. Avrupa Birliği üyesi olarak diyor. Burada da üzerime düşen görev olursa yapacağım ama ben diyor, onunla da görüşeceğim, bununla da görüşeceğim. Kimseyi de ilgilendirmez bu diyor. Ben Macaristan'ın çıkarlarına bakarım diyor işte. Böyle bir milliyetçilik modeli de var Avrupa'da. Ama dediğim gibi kafayı işte Wilders gibi tipleri falan böyle deyim yerindeyse cortayı çekmiş, kafa artık ilerlemiş noktaya gelirse Hitler'in yeni sürümü haline geliyorlar onlar. Dediğim gibi böyle bir denge var ama Amerika'da mesela saadet zinciri dediğim noktadan girdim buraya. Avrupa'da da ama dediğim gibi bu refah top döneminde bir saadet zinciri kuruldu. Yani bugün o saadet zinciri bozulduğu anda Alman milliyetçileri, İngiliz milliyetçileri, Fransız milliyetçileri, işte Macar milliyetçileri falan filan haricinde veya İspanya, diğer ülkeleri de sayabiliriz. Şimdi hepsini tek tek saymayalım. Onların haricinde sistem bozulur. Devlete sahip çıkalım falan filan diyen biri yok. Amerika'da da Amerikan milliyetçileri var. Onlar da ağırlıklı güney hattında yaşıyorlar. Ama onların kültürü Avrupa milliyetçiliğiyle çok farklı. Hele bizim milliyetçiliğimizle çok çok daha farklı. Biz mesela bizim Türk milliyetçiliğiyle de dünyada çok az, hatta hiçbir milliyetçiliği karşılaştıramayız. Biz biraz farklı şeylere de girdiğimiz için, ne diyelim, etkileşimlere de girdiğimiz için çok güçlenmiş, kodları çok güçlü olan bir milliyetçilik. O yüzden mesela bizde ırkçılık barınmaz. Yani bir Kürt kökenli vatandaşı, bir Ermeni kökenli vatandaşımızı bir Türk milliyetçisi olarak görebilirsiniz. Mesela meşhurdur Levon amca dedikleri ülkücülerin bir milliyetçi, Türk milliyetçisi vardır mesela. Ermeni kökenli kimse inkar etmez, şey yapmaz. Ki bizim vatandaşlarımız var, Ermeni vatandaşlarımız var, Rum vatandaşlarımız var, Musevi vatandaşlarımız var. Ama dediğim gibi Türk milliyetçiliğinin, gerçek anlamda Türk milliyetçiliğinin içinde birçok şeyi görürsünüz, rengi görürsünüz. Tabii ki Orta Asya'dan gelen o bağ, o şey çok güçlüdür, kudretlidir. Ama bunun yanında çok ciddi etkileşim, işte Kürt vatandaşımız vardır, Laz kökenli vatandaşımız vardır, Çerkez kökenli, Boşnak kökenli vatandaşlarımız da büyük bir çatı haline gelmiştir. Mesela Türk milliyetçiliği de Avrupa milliyetçiliği orada ayrılır. Mesela Avrupa'da farklıdır. İşte Türkiye'yi güçlendiren, güçlü tutan noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi yeni dönem güvenlik parametrelerinin yükseldiği için o bizi diri tutan şeyler NATO içinde de bizi diri tutmaya başladı. Yani biz belki ilk aşamada onlardan zayıftık ama NATO sarsılmadı. Mesela dışarıdan darbe geldikçe NATO sarsıldı. Şey gibi düşünün, dağılması. Yani bir şeye vuruyorsunuz, üzerindeki tabaka yıpranıyor. Biz de yıpranmadı. Biz diri durduk. Bizim deyim yerindeyse üzerimizdeki sıvı, yani sıvı diyorum, katı işte beton maddesi çok daha güçlüymüş. Avrupa'nınki daha yapaymış. Bir vurdular dağıldı, bir vurdular dağıldı, bir vurdular dağıldı. Şimdi savunmasız geziyorlar. Yani o yüzden bas bas bağırıyorlar. Bizim savunmamız yok. Bizim hava savunma sistemimiz, gücümüz yok. Amerikan askerleri çekilirse biz ne yapacağız? Askerim güç, işte Almanya diyor ki bizim yollarımız bile diyor savaşa uygun değil diyor. Yani aman Amerika askeri gücünü çekme diyor falan filan. Şimdi Türkiye burada bağımsız durabiliyor. Çünkü biz NATO üyesi olduğumuz dönemde bile bağımsız durduk bakın. NATO'dan destek almadık. NATO müttefiklerimizden destek almadık mücadelelerimizde. Kıbrıs'ta destek almadık. Her yerde karşımızda yer aldılar. Ama Avrupa Amerikasız şu an deyim yerindeyse dımdızlak kaldı. İşte o yüzden bu dönem Türkiye'nin bu işlerden faydalanacağı dönem gibi geliyor diyelim. Saat başına gidelim. Sonra kısa bir ara, sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın bugünkü son dilimine girmiş olduk diyelim. Şimdi Avrupalıları konuşuyoruz. Avrupalılar neden bu kadar panikliyor? Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzeni artık son yıllarda herkes konuşuyor. Yani hepimiz konuşuyoruz diyeyim. Herkes konuşuyor derken hepimiz konuşuyoruz. Bu çerçevede tekrara gerek yok. İşte bu düzende Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da çok ciddi bir konuşlanma yaptı. Neydi gerekçe? Bu arada işin başında NATO'nun aslında kurucu aklının İngiliz aklı olduğunu söyleyelim. Yani İngilizler bu işi şey yapıyor, teşkilatlandırıyor. Önce yanlış hatırlamıyorsam 6 ülke başlıyor. 6 ülkenin içinde bu arada İzlanda da var. Hani İzlanda Başbakanı konuşuyor ya herkes. Şaşkın şaşkın külliyeye bakıyor falan filan böyle. Ondan sonra vay efendim, bazı FETÖ'cüler de şey diyor. Diyor ki işte görüyor musunuz diyor, İzlanda Türkiye işte Türkiye'den gayri safi yurt içi hasılası şu kadar büyük falan. Ya o kıyaslamalara değil mi, ne hastayım böyle işte. Ya işte İsviçre diyor nüfusu şu kadar diyor bilmem şu. Ya İsviçre'nin güvenliği, adam batı sistemi içinde öyle bir sistem kurmuş ki işte paralar orada şey yapılıyor. Bilmem şurada herkesin bir görevi var mesela. İsviçre'yi orada koruyorlar. İşte dışarıdan her yerden adamları çekiyorlar falan. İzlanda'nın zaten güvenlik problemi yok, bir şey yok. Göreyim bakayım yani, orada bir savaş çıksın bakayım onların durumu ne olacak? Yani Türkiye'nin nüfusu, Türkiye'nin jeopolitiği, Türkiye'nin sınırları, coğrafyası bambaşka şeyler işte. Neyse, İzlanda'da bile bu arada şeyi söyleyeyim, 50 tane Amerikan askeri varmış. Ben listeyi çıkarttım. Daha doğrusu tabii başka yerlerde de vardır da daha öne çıkan yerleri çıkarttım biraz. Şimdi Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığı. Şimdi asker sayısı 10 yıllar boyunca işte dalgalanmalar gösteriyor. Yani Soğuk Savaş'ın işte zirve döneminde Sovyetler bir işte meşhur Kızıl Ordu veya Varşova Paktı güçlerine karşı işte Amerika adına deyim yerindeyse Avrupa'yı koruyan bir kalkan gibi hep sunuldu. 1950'lerin sonlarında Amerika'nın ki İkinci Dünya Savaşı'nın sonları işte sonrasında yaşanan süreçler daha sıcak. 500 bine yakın Amerikan askeri varmış. Bakın 1950'lerin sonlarında, ama 91 tabii ki burada kırılma noktası oluyor. 91'den sonra sayılar giderek azalıyor. Yani Amerika için, Batı Avrupa için deyim yerindeyse tehdit ortadan kalkıyor. Şimdi bu arada ben şeyi söylemeyi unuttum az önce. Serhan Yumaklı yazmıştı, hakkını helal etsin. Şimdi yeniden yazınca gördüm. Şimdi bir cümlesi eksik kalmış. Bence Putin petrol üzerinden ve turizm ve ticaret diye kalmış. Hakan Fidan'a dikkate alın dediğini düşünüyorum diyor. Yani bağlantılı mı bilmiyorum. Son cümlesi de şey, bu hangi konu için söyledi bilmiyorum ama Putin kulak çekmiştir diyor. Onu bilmiyorum. Ne için söyledi? Onları düşüncemi söyleyeyim. Yani tam açarsa programımızın zaman dilimine şey yaparım. Çünkü çok anlayamadım sorumu, analizimi çok anlayamadım. Hakkını helal etsin. Biraz geç söyledim. Şimdi dönelim şeye. Şimdi 91'den sonra azalan bir asker. Çünkü dediğim gibi 50'lerin sonunda 500 bine yakın bir Amerikan askeri varlığından bahsediyoruz. 475 bin aktif görevli personel ulaşmış zirve sayı. Yani 500 bine yakın. Şimdi günümüzde Nisan 2025 itibariyle diyeyim, yani bir sene öncesine kadar 75 ila 105 bin arasında değişen kuvvetler var. İşte rotasyon çerçevesinde hareketler, kalıcılar falan filan 75 bin ila 105 bin arasında. Ta Cebeli Tarık Boğazı'ndan Türkiye'nin Rusya sınırına kadar. Yani Türkiye'nin Rusya sınırı dediği, Türkiye ile Rusya'nın şu an doğrudan bir sınırı yok yani. Ama nedir? Karadeniz üzerinden diyelim. Yani orayı şey yaparsak o şeye kadar, o hatta kadar 40'tan fazla Amerikan üssünde dediğimiz gibi 75 bin ila 105 bin arasında değişen Amerikan askeri güçleri var. Şimdi Amerikan askerleri ileri savunmaya, yani gerekçe şu: İleri savunmaya katkıda bulunma, lojistik sağlama, müttefik kuvvetleri eğitme gibi çeşitli görevler üstleniyor. Mesela İşte Almanya'daki Büşel Hava Üssü'nde birlikler orada bulunan 10 ila 20 adet B-61 savaş başlığını yönetiyorlar mesela. Yani küçük taktik nükleer silahlar bunlar. Şimdi onlar için bulunuyor. Pensilvanya'daki ulusal muhafızlar ulusal muhafızların eyalet ortak programı, ortaklık programı kapsamında Litvanya ordusuyla ortak tatbikatlar yürütüyor mesela. Şimdi Avrupa'daki özel kuvvetler birliğine bağlı 10. özel kuvvetler grubu, işte hava indirme grubu Ukrayna'daki unsurları eğitiyor. Almanya'da Ukrayna unsurlarını eğitiyor. Çeşitli şeyleri var tabii ki. Yani bakıldığı zaman şimdi baktım kaç tane askerleri var. Bu kapsamda zaten birçok yerde şey var. İşte daimi olarak görevlendirilmiş kuvvetler, dediğim gibi uzun vadeli rotasyon kuvvetleri, işte belli ortak programlar kapsamında işte çok uluslu böyle eğitim etkinlikleri falan filan, işte ulusal muhafızlar devlet ortaklık programı, bunlar ağırlık mesela son söylediğim ağırlıklı Sovyetler Birliği'ne geçmişte bağlı olan, dağılma sonrasında kurulan eski Sovyet devletlerini, özellikle de Baltık devletlerini mesela ulusal muhafızlar eğitiyor. İşte geçici bölgesel eğitim tatbikatları falan. Şimdi bunlar üzerinden bulunuyor. Bizim bu arada Amerikan üslerine illa NATO, tabii NATO ile koordineli ama doğrudan Amerikan kuvvetleri üzerinden de bakalım. NATO üslerinde de bulunanlar var ama yani bizim mesela İncirlik'teki anlaşma kapsamında bulunan askerler de onunla bağlantılı. Şimdi Almanya'da Nisan 2025 verileri, biraz baktım rakamları çıkarttım. 38.350 asker bulunuyor. Sonrasında İtalya 12.300, İngiltere'de 10.000, Polonya'da 10.000. Dediğim gibi bunlar Nisan 2025 verileri. Belki sonrasında işte Polonya falan buralarda, Romanya'da artmış olabilir mi bilmiyorum, bakmak lazım. Baltık ülkelerine de bakmak lazım. Romanya'da 4.000, Polonya 10.000 demiştim. İspanya 3.700, Türkiye 1.700, Yunanistan 1.200, Belçika 1.150, Norveç 1.100, Kosova 690, Estonya 600, Hollanda 400, Portekiz 250, İzlanda 50. Tabii buralarda bulunmasının yanı sıra Litvanya ve Letonya'da da askerler var. Bunların rakamları henüz ondan sonra net değil. Amerikan Savunma Bakanları, ben biraz açık kaynaklar üzerinden çalıştım. Mutlaka dediğim gibi Letonya'da, Litvanya'da bulunan, başka yerlerde bulunan askeri güçler, mesela Bulgaristan'da üçleri gözüküyor mesela. Şimdi baktım mesela Fransa'da, işte Almanya'da, özür dilerim, Fransa'da şeyi yok, üssü yok. İspanya'da var, iki tane üssü var İspanya'da. Ondan sonra İngiltere'de üslerini görüyoruz. Meşhur Rammstein üssü var mesela. İtalya'da Vicenza Army Garrison var. İncirlik Air Base, İncirlik Hava Üssü. Orada Amerikalıların kurması, İncirlik konusunda da şöyle bir şey yapalım, söyleyeyim. İncirlik bize ait bir üs. 10. Anajet Üst Komutanlığı. Eskiden 10. Ana Tanker Üst Komutanlığı'ydı. Sonra jetleri de koyduk oraya biz anladığım kadarıyla. Ana Jet Üst Komutanlığı'na dönüştürüldü. Tanker uçakları hala oradan kalkıyor ama dediğim gibi İncirlik bir Türk üssü. Yani geçmişte bizim solcuların eylemlerinde hep İncirlik kapatılsın sloganı var ya, İncirlik kapatılsın demek Türkiye'nin kendi üssünü kapatması demek, o yüzden garip olur artık bu saatten sonra. Yani dinleyen olursa söyleyeyim. Ama orada anlaşmalar kapsamında, ikili anlaşmalar, Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmalar kapsamında Amerikan askerleri de görev yapıyor. Hazır 15 Temmuz öncesi, belki haftaya da anlatırım veya şimdi anlatayım, haftaya da anlatayım, tekrar olur ama belki o zaman dinleyen dostlardan bazıları dinlememiş olur. Bu yayında yokturlar, tekrar dinlemiş olurlar. Şunu biliyorum, Bekir Ercan Van isimli geçmişte Hava Harp Okulu'nda vatansever, milliyetçi, Atatürkçü gençlere, harbiyelilere, Hava Harp Okulu'nda hava harbiyelilerine baskı yaparak Fethullahçı militanları öğrenci yapan, yapılmasını sağlayan, onları orada korurken Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, devletçi çocukları baskıyla atılmasına ön ayak olan kişi Bekir Ercan Van. 15 Temmuz dönemi 10. Ana Tanker veya 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda komutandı. Tuğgeneral olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Tuğgeneraldi. Bekir Ercan var. Ve o gece Ankara'yı bombalayan uçaklara yakıt ikmali Bekir Ercan Van'ın talimatıyla yapılıyordu. İncelik Üssü Komutanı olduğu için. Bekir Ercan Van, bizim güçlerimiz, Türk askerleri Fethullahçı teröristlere baskın gelince, işte Türk devletinin bütün unsurları, emniyeti, polisi, askeri, işte istihbaratçısı falan, mukavemet başlayınca, bunlar biliyorsunuz bunlar anında tüyerler zaten. Yani hemen Amerikalı'ya gitmiş Bekir Ercan Van. Üstteki o 39. bilmem ne üst komutanlığı mı, onların da öyle bir şeyi var. O Amerikan İncelik'teki Amerikalıların 39. bilmem ne. Ondan sonra oraya kaçmış. Zaten teftişi bu arada gece boyunca Amerikalı'yı da yapmış. Oraya kaçıyor. Bizimkiler sabaha karşı Bekir Ercan Van'ı Amerikalıların oradan aldılar. Nasıl aldılar? Çevirdiler Amerikalıların bulunduğu bölgeyi. Çevirdiler. Bu kaçamaz. Şey yapmayın, bize verin dediler. Yani bir anlamda o sabaha karşı biz, deyim yerindeyse, İncelik üstündeki zor gücünü gösterdik. Yani uygulamadık ama gösterdik. Dedik ki yani çevirdiler Amerikan bölümünü. Şimdi o yüzden İncelik üssüne Amerikan üssü falan diyemezsiniz. O bağıranlar için söylüyorum. Söyleyenler. O art niyetli de söylemiyor olabilirler. Bazıları art niyetlidir, bazıları art niyetsizdir. Böyle saf saf bilmedikleri için söylüyorlardır. Ama İncelik kapatılsın denmez. İncelik bizim üssümüzdür. Ama dediğim gibi Amerika'nın Avrupa'da çok sayıda, en meşhuru Ramstein. En böyle büyüğü diyelim. Devasa bir kent gibi. Ondan sonra şimdi Amerika diyor ki ben diyor Almanya'dan çekeceğim. Oradan çekeceğim, buradan çekeceğim. Şimdi Almanlar falan da titriyorlar. Yani ya bu ne olur ne biter. Şimdi ben Almanların bazı yayın organlarına baktım. Adamlar direkt şey diyor ki ya onlar çok umutsuzlar. Haziran 2026 tarihli bir analiz okudum. NATO'nun hasar sınırlama zirvesi. Şimdi tabii ki yeni analizlerine de bakmak lazım ama Alman merkezli bir yayın organında NATO'nun hasar sınırlama zirvesi şeklinde Ankara'da yapılacak zirvenin ittifakın birçok krizi arasında birlikteliği koruma çabalarıyla öne çıkması mümkündür. En acil stratejik konuların ele alınması ise olası görünmemektedir diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Trump'tan sonra herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış konuşmasını yapıyor herhalde anladığım kadarıyla. Yani ev sahibi olarak zirve başarıyla tamamlandı. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakacağız, bütün açıklamalarına da bakacağız, bir okumamız lazım. Ondan sonra şimdi Almanların dediğim gibi okuduğum şeyde diyor ki stratejik konular var diyor, böyle temel merkez noktalar var diyor. Bu noktada diyor NATO'nun diyor ciddi bir şeyini yani yaşayacağını, düzenleme yapacağını düşünmüyoruz diyorlar. Çok sayıda işte caydırıcılık ve savunma başlığı altında şey var. Nasıl toparlayacaklar bilmiyoruz. Tabii NATO'nun bildirgesinde değil de NATO Genel Sekreterinin açıklamalarına da yansıdı. Silah satışları olacak. İşte 70 yok kaç 50 milyar dolarlık bir silah satışı noktasında savunma satışı noktasında uzlaşı da vardı. Şimdi Serhan Bey'in yazdığına tekrar bakıyorum. Biraz şey yapmış. Putin ciddiyetini filana özel görüşmeyle belirtmiştir. Yapılacak anlaşmayı önceden bilen olarak Rusya'ya karşı olan savaş stratejisi için diye açmış. Ben dediğim gibi Rusya'nın Türkiye ile diyaloğuna, Türkiye'nin Rusya ile diyaloğuna, Rusya'nın Amerika ile diyaloğuna, Amerika'nın Rusya ile diyaloğuna, Trump yönetimi özelinde söylüyorum. Ciddi bir hasar oluşacağını düşünenlerden değilim. Yani burada güç merkezleri oluşuyor. Küresel, bölgesel, küresel etki yapan bölgesel güç merkezleri oluşuyor. Yeni bir dönem. Geçenlerde değerli Adem'le konuşmuştuk. Adem şeyi anlatmıştı, yani Türkiye, Rusya, Çin. Rusya, Çin ondan sonra. Bunlar yeni dönemde ciddi çekim merkezi olacak demişti. Ben de katılıyorum buna. Yani bugün birçok alanda coğrafyasını avantaj olarak kullanan, gücünü avantaj olarak kullanan, üretim kapasitesini avantaj olarak kullanan güçler bir de güvenliklerini sağlayabiliyorlarsa bu süreçte biraz öne çıkacaklar. güvenlik önümüzdeki dönemin en önemli başlığı haline gelecek. Tabii ki siyasetle, ekonomiyle, iç cepheyle bağlantılı. Yani siz istediğiniz kadar silah üretin, iç cepheniz sağlıklı değilse yandınız. İşte mesela az önce söylediğimiz o, ruhunuz diri değilse, toplumunuz diri değilse Almanya'nın ürettiği silahlar ne işe yarar? Leopard tankları ne işe yarar? İngiliz'in ürettikleri ne işe yarar? Fransız'ın ürettikleri ne işe yarar? Toplumunuz diri değilse, iç cepheniz sıkıntılıysa. O yüzden iç cepheler de önemlidir. İç cepheyi de takip etmek lazım. Önümüzdeki dönem zor bir dönem olacak. Ama ben özetini söyleyeyim. Ha, bu arada bu F-35 meselesine de girmek istiyorum da biraz. Şimdi F-35 meselesinde benim tahminimi söyleyeyim. Yani Türkiye biraz parasının da peşinde. Şimdi bu milletin vergisinden kısılmış edilmiş. Yani deyim yerine ise hani eski ifadedir. Tüy bitmemiş yetimin böyle hakkı olan deyim yerindeyse uçaklar verilmedi. Onlardan nasıl olacak? İşte bu millet kıstı, boğazından kıstı, devlet topladı, gitti 1.4 milyar dolar para verdi. Dedi ki uçakları alalım. F-35 programındaydı. Sonra Türkiye'ye dediler ki hop, haydi sen, biz sana vermiyoruz. Sen çünkü Ruslardan S-400 aldın. Ya kardeşim tamam da eyvallah da ben F-35 uçağın programının içindeyim. Param da verdim. Yok vermiyoruz. 6 tane uçağımızı gasp ettiler deyim yerindeyse. Şimdi yeni bir dönemden bahsediliyor. Ben o dönemde çok umutlu değilim. Türkiye'nin de parasının peşinde olduğunu düşünenlerdenim. Türkiye önce bu kendi hakkı olan parayı bir geri alsın. Ha uçaklar gelir mi gelir bilmiyorum. Ama Türkiye şunu görmeli. Biz Kaan'ı üretmeseydik, Kaan da bu kadar ilerleme sağlamasaydık, Amerikalılar bu F-35 meselesinde bu kadar yumuşak davranmazdı bize. Onu söyleyeyim. Çünkü sen kendi üretme kapasitenle diplomatik gücünü bir anlamda ileriye çıkarttın. Diplomaside kullanacağın gücü. Amerikalılar baktı ki ya kardeşim ben bunu F-35 vermemeyi silah olarak kullanacaktım. Adamlar o silahı aldılar, bana çevirdiler. Kendi ürettikleri, kendi uçak üretmeye başladılar. Kendi uçaklarını üretmeye başladılar. Bu benim işime gelmez. Şimdi bu yüzden F-35 meselesini birileri, biz F-35'e yönelelim, F-35 daha iyidir falan filan diye sunmaya kalkacaktır. Onların kıblesi her zaman, her zaman Washington olmuştur, Brüksel olmuştur. Bakın biri F-35'i övüyorsa, o gelsin diyorsa, bir, çok ağır belki şey olacak ama Lockheed Martin'in lobiciliği üzerinden para alıyordur. Bakın, iki, Amerika'ya bağımlılığı savunuyordur. Ben çünkü Lockheed Martin lobicilerini de biliyorum. Bazılarını biliyorum, hepsini bilmiyorum da. Bazılarını biliyorum, isim olarak biliyorum. Adamlar lobi üzerinden şey yapmıştır. Lockheed Martin'in üretici firmanın Türkiye'deki ne diyelim danışman olarak başka şekilde isimler adı altında istihdam ettiğini biliyorum. Paralar akıttığını, yaptığını biliyorum. Şimdi Lockheed Martin üretici firma Türkiye'nin Kaan üretmesini ister mi? Yok kardeşim üretmesin. Ben buna F-35 satayım, ben parayı kazanayım diye Türkler hem bir bana rakip olacaklar, hem kendileri almayacak, hem belki de başkaları gidecek diyecek ya F-35'e göre Kaan daha iyi, daha ucuz, hem daha teknik özellikleri daha iyi, hem de daha az para vereceğiz diyecek. İşte mesela Suudi Arabistan'ı görüyoruz, Endonezya'yı görüyoruz, ondan sonra birçok ülkenin takip ettiğini görüyoruz bu işi, bu meseleni. Şimdi bu çerçevede Kaan'a karşı bir taarruz başlayacaktır. Hangi siyasete inanıyorsanız inanın, birbirinize kenetlenin. Kaan'ın desteklenmesi noktasında bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi, dediğim gibi ben F-35 meselesinde halen verecekleri taraf, yani umudu taşıyanlardan değilim. Umut derken de şundan dolayı, ben verilmesini zaten anlaşmaya en baştan karşıyım da, çünkü zaten %100 bağımlılığı getiren bir şey. Beyazıt Karataş Paşa zaten sürekli anlattı bunu. Eğer bilmeyen veya bu meseleyi takip etmeyen birileri varsa, Beyazıt Karataş'ın geçmişte Fazıl Esat Altay'la beraber yaptığı analizleri okusun F-35 ile ilgili. Bir, deyim yerindeyse, saadet zinciri. Yani Amerika'ya tam bağımlılık. Ben buna karşıyım. Biz Kaan'cıyız. Her zaman Kaan'cıyız. Ama dediğim gibi bu meselede de paramızı alalım. Güzel olur, faydalı olur diyelim. Zamanımız tükenmiş. Bugünlük bu kadar diyelim. Devam edeceğiz NATO'yu anlatmaya. İngilizlerin de bu arada onu yarım kaldı. Yarısı İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inanıyormuş. Bu da güzel bir şey. İyi bir şey. İnşallah %100'e yakın olur diyelim. İngiliz devleti de etkilenir buradan diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 4-5-1 dizilişi. 4-5-1 dizilişi futbol sahasında kompaktlık, sabır ve disiplin üzerine kurulu sistemlerin başında gelir. Bu dizilişin temel felsefesi orta sahayı kalabalık tutarak rakibin oyun kurmasını engellemek, hücuma ise kontrolü ve gerektiğine hızlı çıkışlarla gitmektir. 4 savunmacı, 5 orta saha oyuncusu ve tek bir forvetten oluşan bu yapı defansif yönü güçlü ama doğru oyuncu profilleriyle birlikte ofansif anlamda da tehdit oluşturabilecek bir düzene sahiptir. Bu sistemde arka dörtlü klasik bir savunma hattıdır. 2 stoper ve 2 bek. Beklerin ileri çıkışı bu dizilişte daha temkinlidir. Genellikle öndeki kanat oyuncularının savunmaya yardım etmesi beklendiği için bekler hem ileriye çıkmak hem de alan kapatmak açısından dengeli davranmak zorundadır. Orta saha beşlisi ise bu dizilişin kalbidir. Beşli orta sahada genellikle 3 merkez oyuncu ve 2 kanat oyuncusu bulunur. Bu merkez üçlüden biri defansif görev üstlenir. Adeta bir çapa gibi savunmanın önünü süpürür. Bu oyuncu pozisyon bilgisi yüksek, oyun görüşü olan ve takımın dengesini sağlayan bir isim olmalıdır. Diğer iki merkez oyuncuysa biri daha ofansif özellikte, diğeri daha dengeli veya pres gücü yüksek olabilir. Bu çeşitlilik takımın ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlar. Kanat oyuncuları bu sistemde çok büyük öneme sahiptir. Hem ileriye çıkıp hücumda genişlik sağlarlar hem de savunmaya dönüp beklerin arkasını kapatmak zorundadırlar. Yani 4-5-1'in başarılı işlemesi için bu iki kanat oyuncusunun temposu ve takım disiplini yüksek olmalıdır. Eğer bu oyuncular savunmaya yardım etmezse takım kenarlardan büyük açıklar verir. En önde görev yapan tek santraforsa bu dizilişte yalnız kurt gibidir. Bu oyuncunun sadece bitirici olması yetmez. Sırtı dönük oynamalı, top saklamalı, takım arkadaşlarının hücuma katılması için zaman kazandırmalıdır. Ayrıca uzun toplarla buluşup savunmayı yıpratabilmeli, gerektiğinde rakip stoperleri presle boğabilmelidir. Yani bu forvet oyuncusu hem fiziksel hem de mental açıdan çok güçlü olmalıdır. Bu sistemin en büyük avantajı alan kapatmada çok etkili olmasıdır. Orta saha beşlisi sayesinde hem merkezde hem kanatlarda yoğunluk yaratılır. Rakip takım topa sahip olsa bile boş alan bulmakta zorlanır. Ayrıca bu yapı kontra atak oyunları için çok elverişlidir. Top kapıldığında hızlı kanat oyuncuları ve orta saha desteğiyle tehlikeli ataklar üretilebilir. Bu yüzden 4-5-1 hem savunma güvenliğini sağlamak hem de kontra tehdit oluşturmak isteyen takımların favori sistemlerinden biridir. Ancak dezavantajları da vardır. Tek forvetle oynandığı için hücumda yeterli destek sağlanmazsa takım çok izole kalabilir. Özellikle topa sahip olmaya çalışan takımlar bu dizilişte yeterince üretken olamayabilir. Aynı zamanda kanat oyuncularının çok fazla savunma yükü taşıması onların hücumda etkisizleşmesine sebep olabilir. Eğer bu oyuncular yeterince koşmazsa sistem çöker. Tarihte bu sistemi çok iyi kullanan takımlardan biri Jose Mourinho'nun 2004-2005 Chelsea'sidir. O takımda Claudio Makélélé çapa pozisyonunda adeta bir metronom gibi oynarken Lampard ve Thiago onun önünde görev yapıyordu. Kanatlarda Duff ve Robben gibi hızlı oyuncularla Drogba gibi güçlü bir forvetle bu sistem çok etkili olmuştu. Chelsea bu yapıyla hem savunmada sağlam durdu hem de hızlı çıkışlarla rakiplerini cezalandırdı. Bir başka örnek 2002 Dünya Kupası'ndaki Almanya'dır. Bu turnuvada Balak orta sahayı taşıyan isimdi. Takım 4-5-1 benzeri bir yapıyla önceliği savunmaya verip topu kaptıktan sonra hızlı hücumlara çıkıyordu. Finale kadar bu disiplini yapıyla geldiler. Türkiye'de ise bu sistem zaman zaman büyük takımlar tarafından Avrupa deplasmanlarında kullanılmıştır. Özellikle Fatih Terim'in bazı Galatasaray kadrolarında ya da Şenol Güneş'in Beşiktaş'ında Avrupa maçlarında bu diziliş tercih edilmiştir. Fenerbahçe'de de Aykut Kocaman döneminde bu yapının izleri görülmüştür. Takım savunmaya gömülür, orta sahayı kalabalık tutar ve hızlı hücumlarla gol arardı. Sonuç olarak 4-5-1 doğru oyuncularla uygulandığında çok sağlam, dirençli ve kontrollü bir futbol anlayışı sunar. Özellikle güçlü rakiplere karşı deplasmanda oynarken ya da skor üstünlüğü elde edildikten sonra skoru korumak isteniyorsa bu diziliş taktiksel anlamda çok işlevseldir. Ancak hücum çeşitliliği açısından bazı kısıtlamaları vardır. Bu yüzden sistemin başarılı olabilmesi için kanatların çalışkanlığı, orta sahanın dinamizmi ve ileri uçtaki forvetin çok yönlü olması şarttır. Bugün sabır ve disiplin üzerine kurulu bir sistem olan 4-5-1 dizilimini anlattık. Yepyeni bir futbolun ansiklopedisinde daha görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Serkan Başlımar. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayalım. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Dün akşam oynanan günün ilk maçında Arjantin'le Mısır karşı karşıya geldi. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 2-0 geriye düştü. Maçta Mısır'ı uzatmada bulduğu golle 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. İlk yarıda penaltı kaçıran Arjantin'in yıldızı Messi maçın son bölümüne adeta damgasını vurdu. Messi 79. dakikada yaptığı asist ve 84. dakikada attığı golle skoru eşitledi. 90+2'de Enzo Fernandez'in attığı gol Arjantin'in büyük geri dönüşünü tamamladı. Böylelikle son şampiyon çeyrek finale yükseldi. Son çeyrek finalist ise İsviçre oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile Kolombiya dün akşam son çeyrek final bileti için karşı karşıya geldi. Vancouver'da oynanan maçın 90 dakikası ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçirdi. Seri penaltı vuruşlarında Kolombiya'ya 4-3 üstünlük sağlayan Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre adını çeyrek finale yazdırdı. İsviçre çeyrek finalde Arjantin'e karşılaşacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanması çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre Fransa Fas'la karşılaşacak, İspanya Belçika'yla, Norveç İngiltere'yle, Arjantin İsviçre'yle kozlarını paylaşacak. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın akşam başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Boston Star'ında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. I grubundan 9 puanla lider çıkan Fransa son 32 turunda İsveç'i, son 16 turunda ise Paraguay'ı yenerek son 8 takım arasına kaldı. C grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 3 golle yenerek çeyrek final biletini aldı. İki takım Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve Fransa rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Kupadan diğer haberlerle devam edelim. O hem kahraman hem rekortmen. Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi rakamları tam anlamıyla alt üst etti. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda olan Messi rekoru 21 gole geliştirdi. Bu turnuvada da 8. golünü atmış oldu. Eleme turlarında üst üste 6 maçında gol bulan efsane Dünya Kupası tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu. Profesyonel kariyerinde 919 gole ulaşan Messi son 9 Dünya Kupası maçında üst üste gol attı. Maradona'nın 8 asist rekoruna daha önce ortak olan Messi futbolun en büyük turnuvasındaki toplam asist sayısını bu maçla birlikte 9'a çıkararak tek başına rekorun sahibi oldu. Belçikalı Lukaku Dünya Kupası'nda tarihi geçti. 33 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası tarihinde 4 maçta oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu. Romelu Lukaku 2026 Dünya Kupası'nda da durdurulamadı. Belçika'nın son ABD ile oynadığı son 16 turu maçında 67. dakikada oyuna girdi. Takımının 4-1 galip ayrılarak tur atladığı maçı da boş geçmedi. Lukaku bu golle adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı. 33 yaşındaki futbolcu Senegal ve Yeni Zelanda maçlarında da oyuna sonradan girdi ve gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu 2014 Dünya Kupası'nda da yine ABD karşısında uzatmalarda oyuna girmiş ve gol bulmuştu. Lukaku böylelikle Dünya Kupası tarihinde 4 maçta oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu. Yıldız oyuncu milli takım formasıyla attığı 93 kez golle Belçika milli takımının en golcü futbolcusu unvanına sahibi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Radyo Sputnik özel haber.
0: Emekli hava pilot tümgeneral Beyazıt Karataş, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinde yeniden gündeme gelen F-35 savaş uçakları ile ilgili Radyo Sputnik haber müdürü Fethi Yılmaz'a konuştu. Karataş, F-35'lerin çalışma prensibinin ABD'ye savunma anlamında bağımlılığını artıracağını ve 5. nesil uçakların işletme maliyetlerinin 100 milyonlarca lirayı bulacağını şöyle anlattı.
5: Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, S-400 alırsan seni F-35 programdan çıkartırım diye bize önce bir tehdit mesajı yolladı.
6: Evet.
5: Ama biz 2019 yılında S-400'leri, yani uzun menzilli yüksek irtifa hava füze savunma sistemini almaya başlayınca da bizi zaten programdan çıkarttı. Şimdi İlk tartışmalar başladığında 2017'de almaya karar verdik, işte 2018-2019'da geldi dediği anda ben de şunu dedim. Şimdi siz S-400'den dolayı Türkiye'yi, bir nedenden dolayı Türkiye'yi çıkartmaya çalışıyorsunuz. O zaman sizin şu meşhur F-35 uçağınızın özellikleri nedir? Türkiye'yi nasıl bağlayacak? Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyadaki kendi müttefikleriyle beraber kurmayı planlandığı ağ içerisinde F-35'ler nasıl bir rol oynayacak diye anlatmaya başlayınca görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin planı şu. Her şeyi kendisinin kontrol edebileceği uçan bilgisayar dediğimiz F-35'in her türlü bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ağ içerisinde, yani bulut tabanlı bir teknoloji içerisinde toplamaya karar vermiş. Özetle şu, uçağı kullanabilmek için, yani motorunuzu çalıştırıyorsunuz pilot uçağın içerisinde, uçağın sistemlerine login olabilmek için aynı elinizdeki bilgisayarınızda açtığınız gibi kullanıcı adı, şifre veya parola girmeden uçağınızın sistemlerine erişim sağlayamıyorsunuz. Ve bu uçağın kullanıcı adı ve şifresi veya parolası diyelim, bunu da her gün, her sorti için, her uçuş için Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilerek size geliyor. Ve bu özetlediğim sadece uçağın başlangıçtaki bölümü. Evet, şu anda bizi dinleyenler için tekrar belirteyim. Elinizdeki cep telefonu gibi veya bilgisayarınız gibi aynen güncelleme isteyen, üzerinde devamlı çalışılabilen, ağ tabanlı olarak, yani internet tabanlı olarak sizi kontrol edebilen bir sistemden bahsediyoruz. 5. nesil uçaklarda yazılım size ait olmadığı müddetçe özetle şöyledir. Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Nasıl cep telefonunun sahibi veya güncellemeyi yapan, diyelim ki firma isimlerine göre söylüyorum, oraya aitse, aynı şekilde veya bilgisayarınızda, günlük bilgisayarınızda kullandığınız yazılım kime aitse, bu uçağında yazılımı, yani onu komuta eden, onu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri olduğu için ters uçarsınız, istemezse uçamazsınız tabirini. Şunun için kullanıyorum, PKK'ya karşı kullanamazsınız. Başka bir ülkeye karşı herhangi bir şekilde harekat yaparken ben istersem kullanırsınız. Nedeni de şu, uçağınızı yerden kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için elinizde uçan bir çöp olarak kalır. Bazen çöp tabirini kullanıyorum ama bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde projeye karşı olan ve projenin pahalılığından şikayet eden Amerikalı yetkililerin ağızlarından söylüyorum. Bu bir çukurdur diyor. Buradan çıkmamız gerekir diyor. Fare çukurudur diyor. Daha kaba bir şekilde küfür ederek F-35 uçağıyla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Kaan'la ilgili olarak devam eden süreç içerisinde Kaan'ın hangardan çıkması, motor çalıştırması, testlerine yapılmaya başlaması ve uçuş için geriye saymasıyla birlikte F-35 benim için gündemden düştü.
6: Evet.
5: Ama F-35 benim için gündemden düştü derken, bunları kamuoyuyla paylaşırken kamuoyunda da büyük bir farkındalık oluştu ve F-35 uçağının Türkiye için yarattığı tehlikeleri görmeye başladılar. Ben sadece burada uçağın çalışmasıyla ilgili söyledim ama hemen şöyle biraz daha geriye döneyim.
6: Tabii.
5: Milli lojistiğinizi elinizden alıyor. sizi kontrol etmeye başlıyor. Yani sizin tesislerinizi kullanıyor, size satıyor. Bunu hemen şöyle özetleyeyim. Hizmet alımı almak zorundasınız. 30 uçağınız, 40 uçağınız var. Diyorsunuz ki benim faaliyet oranım %75 olsun. %75 olması için diyor ki firma sana bir fatura çıkartıyor. O zaman diyor senin Eskişehir'deki fabrikanı kullanacağım diyor. TUSAŞ'ın bazı imkanlarını kullanacağım diyor. Burada bir depo açacağım diyor. Şimdi bunların hepsi bazen böyle anlatırken diyorlar ki Türkiye'ye iş payı verecekti. O 100 uçak üzerinden konuşulurken bir rakamdı. Siz artık 100 uçak almaya karar vermediniz. Takip edenler diyecektir ki 35 sayısını pahalılık nedeniyle 30 uçağa kadar düşürdünüz. Başlangıçta 30 uçak almayı planladınız Türkiye olarak. Diyelim ki 25 uçağınızı pahalı tutacaksınız. O zaman sizin her şeyinizi kontrol ediyor. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim ben. Diyor ki Eskişehir'de işte motor test bölümü kurulacak. İş payı kazanacaktır. İşte şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Çok basit bir şekilde radar görünürlüğü, radar kesit alanını azaltmaya yarayan radar emici diyelim, dalgalan emici boyayı bile belli bir sortiden sonra, uçuştan sonra yeniden boyanması gerekiyor. O parçacıkları bile poşet içerisine koyup Amerika'ya götürüyor. Sizi sokmuyor. Yani size hizmet veriyor, paranızı alıyor, ülkenizin bütün imkanlarını kullanıyor ve bunların hiçbirinden sizi faydalanmayacak şekilde de kısıtlamalar getiriyor. Dolayısıyla bunları anlatmaya başlayınca dediler ki işte Türkiye 12 milyar, 15 milyar para kaybediyor, iş payı alacak değil. Hayır, değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin F-35 için, F-35 için mutabakat metnini imzaladığı Ocak 2007 yılında, 2008 yılında kanunlaşırken kanun teklifinde şu geçiyor. O zamanki uçak sayısına göre, yani yüksek uçak sayısına göre maksimum 5,5 milyar dolar iş payı veriliyor Türkiye'ye. Bu rakamların hepsi resmi belgelerde var. Yani böyle F-35'ten çıktık, öldük, kaldık, işte 12 milyar kaybettik. Halbuki o 5,5 milyar dolar ve 20 yıla yayılmış bir para. İş payı alıyorsunuz. Peki bu tartışmayı yaptınız. Öldük kaldık. 12 milyar, 13 milyar kaybettik.
3: Evet.
5: Bir uçağın fiyatı yaklaşık olarak 100 milyon dolar şu anda. Bir F-35 uçağının fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konuştuğumuz etiket fiyatı şu anda. Basitçe söylüyorum. Ama ömür devri boyunca ne kadar kullanacaksınız bu uçağı? Amerikalılar yaklaşık 40 yıl kullanıyor. Biz ise 50 yıl civarında kullanıyoruz. 50 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ömür devri olarak adlandırdığımız yedek parçası, işletmesi, şusu, bu aklınıza ne geliyorsa, işte ne diyelim ona, yeni yüklemeler yapılacak, ondan sonra işte her seferinde yükseltmeler yapılacak, uçan bilgisayar vesaire dediğinizde bile 4 para ödemeniz gerekiyor. Yani 100 milyon dolara aldığınız uçağınız size yıllar içerisinde tanesi 400 milyon dolara geliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Çarptığınız zaman iş payı da otomatik olarak ona göre düşüyor.
0: Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla 12 milyar dolar kaybedeceğine ilişkin iddiaları yalanlayan Karataş, Türkiye maksimum uçak kapasitesine bile 5,5 milyar dolar pay veriliyordu. Bunlar resmi belgelerde var. Bunlar 20 yıla yayılmış paralar ayrıca, dedi. Karataş şöyle devam etti.
5: Yani siz öldük kaldık falan deyip bazı firmalara iş payı kazandırayım derken vergi mükellefi olarak bizler, yani sizler, bizi dinleyenler için söylüyorum, cebinizden başka paralar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Dolayısıyla F-35 projesi benim için çok önceden, sizin de belirttiğiniz gibi, gündemden düşmüştü. Milli Muharip Uçağı biz zikretmeye ve ismini söylemeye başlayınca büyük bir heyecan duymaya başladılar. Milli Muharip Uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz, bilek gücüyle verirsiniz. Aradaki yol haritasını, çok fazla ayrıntılarına girmiyorum. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluş.

0: hatırlayacaksınız, şimdi ne diyoruz? Yeni blok 70 diyoruz bakın. Blok 15'te başlayıp blok 70'e kadar gelen, 70-72'ye kadar gelen T-16'da birebir modernizasyon yükseltme çalışmaları yarı sıra bu uçakta da, yani Kaan'da da blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 olarak önümüzdeki dönem içerisinde üretimler başladıktan sonra iyileştirmeler, geliştirmeler yapılacak. Dolayısıyla yaşayan bir proje. Bu projenin en can alıcı noktası, elbette biz şimdi Kaan'dan bahsediyoruz, Türk Havacılığı'nın gelmiş olduğu tepe noktasından bahsediyoruz ama altında onun, hatırlayacaksınız, hürjetler var, hürkuşlar var, diğer başka insansız hava araçları var. Yani helikopter uçuşları var, aynı zamanda modernizasyon faaliyetlerine devam eden çalışmalar var havacılık açısından. Bütün bunlar dikkate alındığı anda itibaren her projenin, her işin bir duayeni, bir büyüğü veya örnek alınması gereken tepe noktası varsa, işte 5. nesil olarak adlandırdığımız Kaan da Türk Havacılığı'nın en tepe noktasındaki bir çalışmadır. Bu çalışma büyük bir hızla devam edecek. Şimdi şöyle bir konu var, onu da hemen yeri gelmişken belirteyim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu proje, şimdi birçok kişi şunu söylüyor. Elbette siyasi iktidar, bakın bunu çok net olarak söylüyorum, bu bir siyasi karardır, siyasi destektir. Şimdi bunu yaparken elbette siyasi iktidar bunun nemasını alacaktır. Öyle veya böyle, bu kaçınılmazdır. Şimdi dikkat ederseniz bizler paylaşımlarımızı yaparken şöyle diyoruz. Kaan, Türk Kartalı, TT-23 diyorum, bunu belki ilk defa duyanlar olabilir bizi izleyenler. Bir kod adı veriliyor. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hangardan çıkıp ismi verildiği için TP-23 olarak adlandıracaktır veya başka bir rakam verecektir ama benim önerim TP-23'tür. 23 rakamı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil eder.
1: Kuruluş ve 100. yıl, evet.
0: Evet. Türk Kartalı TP-23 tek başına hükümetin, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın TUSAŞ'ın değildir. Türkiye'nin, Türk milletinin projesidir. Bakın buna böyle yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla bütün, elbette şu anda çalışanlar, milli savunmada çalışanlar, savunma sanayide çalışanlar, savunma sanayi başkanı falan veya hükümetin diğer kanatları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye söylemek zorundadır. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projenin desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama burada artık parçalanmış bir Türkiye'den ziyade biz emekli askerler hep şunu savunuruz. Bu şekilde yaklaşmayın. İnsanları küstürmeyin. İnsanları küstürürseniz bu sefer şöyle yaklaşır. Uçak kalktı, iniş takımlarını almayı unuttu der. Hayır değil, o bir testin aşamasıdır. Peki o zaman bunun motorunu nereden getiriyorsunuz? Bize milli paralarları yapmayın derler. İşte bu tartışmalara girmemek için birleştirici ve bir araya getirici açıklamalar yapmak gerekir.
2: F-35'in geliştirmesi en uzun süren uçak olduğunu belirten Karataş, gelişme sırasında uçağın sırlarının öğrenilemeyecek şekilde tasarlandığını, ABD'nin bilgisi dışında uçak havalansa bile uçuşa ya da silah sistemlerine müdahale edilebileceğini vurguladı. Karataş şunları söyledi.
0: F-35 programına girmek için şöyle söyleyeyim. Türkiye aslında biraz önce siz söylediğiniz 1.1 olarak bahsedildi, milyar dolar olarak. Sonra 1.7 oldu.
1: Evet. İşte
0: sonunda 1.4 milyar dolarla uzlaştılar diyelim Türkiye'yi yönetenler. Evet. Ortak üretim sırasında Türkiye kendisine düşen 1.4 milyar dolarlık yaklaşık bir miktar parayı bu projeye yatırdı ve şimdi o paranın alınmasıyla ilgili olarak zaten görüşmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne kolunuzu kaptırırsanız öyle hiçbir şeyi kolay kolay alamazsınız. Bunu da hemen yeri gelmişken altını vurguladım. İkincisi, Yunanistan'a F-35 almalarını özellikle tavsiye ediyorum demiştim. Nedeni şu, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bakın üreticisi olmasına rağmen, kesinlikle faaliyet oranını %50 diyeyim. Bakın en iyimser olarak söylüyorum. Aslında %29'lara düşüyor, %51'lere çıkıyor ama faaliyet oranı %50. Yani 4 uçağınız varsa ikisini uçurabiliyorsunuz. Bir de çok pahalı bir uçak. İşletmesi de pahalı. Şu andaki Türkiye eğer F-35 A modeli, ki bizim istediğimiz olarak dikkati çekmişti, 6 uçağını teslim almıştık. Daha sonra programdan çıkınca 6 uçak da Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Yaklaşık 110 milyon dolar civarında bir uçağın fiyatı. Bakın bir uçağın fiyatı. Siz ömür devri boyunca kullanacaksınız. Şimdi bu etiket fiyatı diyelim. Yani gidiyorsunuz F-35'i alıyorsunuz, 110 milyon dolar ödüyorsunuz. Bunun içerisinde eğitim pakette dahil. 40 veya 50 yıl kullandığınızda siz bunu 3'le veya 4'le çarpın birim olarak. O zaman ne oluyor? Bakın 110 milyon dolarlık bir uçak size 40 yıl sonra yaklaşık 400 milyon dolara geliyor. Hı hı. Çok pahalı bir sistem. Bu pahalı olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bu uçağı yaratırken, ben yeri gelmişken söyleyeyim, bağımlılık yaratacak şekilde bir uçak ürettiler.

0: tane siz bu uçağı alırsanız artık bu uçağa bağımlı hale geliyorsunuz. Bir de bu uçak 5. nesil olduğu için Amerika Birleşik Devletleri isterse bu uçağı yerde dahil olmak üzere çalışmaz duruma getirebilir. Havadayken de müdahale ederek sizin görev yapmanızı engelleyebilir. Bakın en büyük risk Türkiye için bu. Yani siz diyelim ki uçağı çalıştırdınız, kullanıcı adı ve PIN kodu giriyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarlarına hakim oluyorsunuz. Diyelim ki uçtunuz, kalktınız, uçuyorsunuz. Uydular vasıtasıyla üzerine yerleştirilmiş olan modülleri etkileyecek şekilde sizin uçuşunuzu etkileyebilir. Atışlarınızı yaptırmayabilir, uçağınızı düşürebilir ve görev yapamazsınız. Yani bu uçağı şimdi kendisiyle müzahir olan diğer ülkelere satabilir. Onlar çok akıllı, biz biraz sert miyiz anlamında çok soru geliyor bize. Onlar mecburen alıyorlar. Ne aldıklarını bilmiyorlar mı? Ne aldıklarını biliyorlar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri silahlarını satarken hem şirin yüzünü kullanır, hem buna soft power diyelim, yani yumuşak gücünü kullanır, bir de sert gücünü kullanır. Yani bu silahı alırsın, almazsın. Öbür türlü her türlü ekonomik diğer yaptırımları sana uygularım der. Onun için F-35 bağımlılık yaratan 5. nesil bir uçaktır. Çok tehlikelidir. 3-5 tane alalım, onun sırlarını öğreniriz falan. Hayır, öyle bir güzellik yok. Hiçbir zaman F-35'in sırlarını alamayacak şekilde geliştirilmiş bir uçaktır. Geliştirme safhası en uzun süren uçaklardan bir tanesidir. Bu nedenle de bu şekilde böyle bir bilgiyi de yine bizi dinleyenler için paylaşmış olayım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye'ye yaptığı ziyareti yılan hikayesine dönen F-35'lerin satışına ilişkin gündem tekrar masaya geldi. Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuşan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, uçağın alınsa dahi ABD'den izinsiz hiçbir şey yapamayacağını, ayrıca işletme maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. 8 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle Eksen'de karşınızdayız. Evet, NATO zirvesi tabii hafta başından beri konuşuyoruz. Bugün son günü NATO konseyi toplantısı var. Tabii dün Donald Trump Amerikan birliklerine talimat verdi ve İran yeniden vuruldu. Bu gece daha sert vuracağını söyleyen bir Trump var. Diğer yandan tabii NATO'daki müttefiklerin arasındaki sancılar. Sabah saatlerinde Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri, kendisini idare etmeye çalışan diyelim, açıklamaları oldu. İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Grönland'dan Avrupa'ya yorumları oldu. Cumhurbaşkanının zirve konuşması var. Özellikle Türkiye'nin savunma alanında öncü rolünü vurgulaması, Avrupalılara biraz sitem etmesi, İran yorumu ve Ukrayna başlığında da dengeli açıklamaları diyebiliriz. Tabii NATO bildirisi yayınlandı. 6 maddelik bir NATO bildirisi var. Aktaracağım yayında. Bildiride müttefikler şu tartışmalı 5. maddeye vurgu yaptılar. Birimize saldırı, herkese saldırıdır diyen. Bunun dışında Rusya Federasyonu ve İran'ı hedef tahtasına oturtan bir bildiri diyebiliriz. Genel hatlarıyla tabii bildirinin tek başına pratikte önemi nedir bilmiyorum. Asıl tabii NATO zirvesi savunma sanayi eşgüdümü açısından dikkat çekici. Dünkü forumda NATO Genel Sekreteri harcamalarla ilgili, yeni programlarla ilgili bol bol açıklamalar yapmıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın militarizme dolu dizgin koşmasının coşkusuyla açıklamalar yapmıştı. Fakat tabii en başta Ukrayna Savaşı'nın fonlanması bildiride bu yıl ve bir sonraki yıl 70 milyar dolar para akıtacak Avrupalılar. Bir yandan %5'i pek de tutturamıyorlar kendi içlerinde ve verecek paraları, kaynakları kalmadığını söyleyen ülkeler var. Aktaracağım hepsini. Tabii Türkiye açısından daha ziyade ev sahibi ülke ve savunma sanayinin yıldızının parladığı bir zirve diyebiliriz. Pek çok not da var tabii, tuhaflıklar. İşte Macron koşmayacak, yalanlama olmuştu ama koştu Ankara'da. İşte beyaz pabuçlarıyla aile fotoğrafında Arnavutluk lideri, Giorgia Meloni İtalya Başbakanı, Donald Trump'a biraz küskün galiba, başını çevirdi. Böyle hakikaten içerik olarak da savunma sanayi eşgüdümü bakımından dikkat çekici sonuçlar üretti. Böyle 6 maddelik kısa bir bildiri, kısa bir toplantı. Donald Trump'ın ilgisi çok çabuk dağılıyor. Daha basın toplantısı var bildiğim kadarıyla Ankara'dan ayrılmadan önce Amerikan Başkanı'nın, ama tabii henüz o notlar elimde yok. Aktarmaya çalışacağım sizlere dünden bu yana gelişmeleri. Aynı zamanda Zelenski, Ukrayna lideri Ankara'daydı. Mavi akıma saldırı yaptı Ukrayna. Zelenski Ankara'dayken Rusya'nın açıklamaları, Dimitri Peskov'un mesajları var, aktaracağım. Sergey Lavrov Afrika'da ama o da Avrupalı liderlerle ilgili değerlendirmeleri, Rutte ile ilgili de değerlendirmeleri var. Bütün bunlar olurken de İran tabii Amerika tarafından vuruldu ve İranlılar hala yastalar. Cenaze törenleri Irak'a taşındı. Necef akşam saatlerinde Kerbela olacak. Dün gece naaşı gönderildi. Daha sonra tabii Meşhed'de toprağa verilecek. 9 Temmuz dün, yarın cenaze törenleri bitecek ama tabii ki Hürmüz suları yeniden sıcak. Amerika'nın işte Umman Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yine gemi kaçırma çabaları sonucunda yine Hürmüz'de işler kızıştı. Açıklamalar var İran'dan. Aktarmaya çalışacağım hepsini sizlere. Başka notlar da var elimden geldiğince. Tabii NATO zirvesini konuşuyoruz. Profesör Hasan Ünal Hoca konuğum olacak. Son bölümde NATO zirvesi yorumlarını alacağız. Tabii bu zirvenin pek çok içinde Amerikan Başkanı'nın Türkiye ziyareti öne çıkıyor. Trump'ın açıklamaları, Avrupa Amerika hattı, pek çok başlık var. Kendisine soracağım ve değerlendirmeleri alacağım. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de radyosputnik.com.tr ya da web sitesi Sputnik Türkiye'nin sağ üst köşede hemen kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Telegram kanalı var Sputnik Türkiye. Katılırsanız kanala hem canlı yayınlıkları hem de kayıt linklerini arkadaşlarım daha sonra koyuyorlar. Kaçıranlar buradan takip edebilirler diyelim. Başlayalım Eksel'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Bugün Ankara'daki 36. NATO zirvesinin ikinci ve son günü Kuzey Atlantik Konseyi'nin toplantısı var. Beştepe'de NATO liderleri buluştu. Türkiye 22 yıl sonra ilk defa NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Tabii ana konular, dün de aktarmıştık, savunma harcamaları, Avrupa'nın tırnak içinde güvenliği, ittifakın geleceği, NATO 1.0, 2.0, 3.0 dönüm noktası değerlendirmeleri derken Ankara, Türkiye başkenti, oldukça yoğun günleri bugün itibariyle akşam saatlerinde, akşamüstü galiba Donald Trump ayrılacak. Liderlerin ayrılmasıyla geride bırakacak. Geride tabii iki kere aile fotoğrafı çekildi. Dün resepsiyonda verildi. Sonuç bildirisi birazdan aktaracağım, yayınlandı. Milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları, NATO Genel Sekreteri bir de asker lazım diyor. Üniforma giymiş erkek ve kadınlar insanları savaştırmak için kolları sıvamış gözüküyor NATO Genel Sekreteri. Bir de tabii ki sıcak savaşlar var bölgemizde. Biraz mutabakatla İran'la Amerika arasında ortalık teskinleşmişti ama tabii tekrarlanan Hürmüz temelli saldırılar var. Mutabakata Amerika uymuyor, açıkça ihlal ediyorlar. Umman'dan gemi kaçırmaca, tanker kaçırmaca ve tabii İranlar da yanıt veriyorlar. Dolayısıyla dün bir sıcak çatışma oldu. Amerika İran'ı vurdu yine. Trump'ın Ankara'dan verdiği talimatla, hatta Trump bugün çıktı ve mutabakatı bitiriyorum bunlar dedi. Çok ağır laflar etti. Mark Rutte haklısınız efendim dedi. Kesinlikle gerekliydi dedi. Böyle bir durum. Tabii şimdi birazdan açacağım bunları ama dün önce biraz dünü hatırlatmak istiyorum. Çünkü dün Türkiye damgasını vurdu çok açık ve net bir biçimde. Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arka arkaya övgüleri ve beklentileri, Ankara'daki siyasi heyetin beklentileri bakımından Batı medyasında da özellikle Trump'ın Erdoğan'la yakınlığı tartışılıyor. S-400'ler soruldu. Dün aktarmıştım. Hiç endişem yok dedi. Çeşitli manalara gelebilir tabii. F-35'ler verilmiyordu. Rusya'dan S-400 alındığı gerekçesiyle. F-35'leri neden vermeyelim? Türkiye çok sadık bir ülke dedi Donald Trump. Kassa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Ekibinin çalıştığını söyledi. Suriye'de rejim değişikliğini beraber kotardıklarını, El Şara'yı birlikte onay verdiklerini söyledi. Ve tabii övgüler hakikaten Türkiye'ye dün bir parça aktarmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok memnun gözüküyor. Hatta bir takım görüntüleri viral oldu. Özellikle kassa yaptırımlarını işitince kaldırılmasını. Tabii kongreni yine atlamanın yolları var anladığım kadarıyla Trump yönetimi. Türkiye'ye verdiği önemden itibaren bu yolları işletecek. Kongrede bir takım kapışmalar görebiliriz. Tabii ara zaman takvim biraz sınırlı çünkü Kasım'da ara seçimler var. Bütün bunların bir de tatil meselesi var. Bütün bunları çabuk yanık olması lazım F-35'ler kalsa. Çünkü ara seçimlerde temsilciler meclisi kaybedilirse örneğin, bilemiyoruz Trump şapkadan hangi tavşanları çıkaracak, ama kongredeki hakimiyeti hani bir takım aykırı görüşte İsrail ya da Yunanistan lobisiyle bağlantılı senatörler, işte milletvekilleri de var, ama hani Trump'ın iknası belki jeopolitik sebeplerle mümkün olabilir. Fakat bunun için de ara seçim öncesi bunların gerçekleşmesi gerekiyor. Yoksa vaattan ibaret kalacak diyebiliriz. Dolayısıyla işte Temmuz, Ağustos, tatil, Eylül, Ekim, Kasım derken 2 aylık bir takvim var. Bunların hepsini göreceğiz. Evet, tabii Cumhurbaşkanı memnun gözüküyor dediğim gibi. Türkiye'yi ziyaretinin Trump'ın ayrıca kendilerine bir güç kattığını söyledi. Bir havaalanında görüşmeleri olmuştu. Kimse sesi işitemedi, ne konuştular, ama Katar emirinin El Sani'nin hediye ettiği uçak olmuş. İlk uçuşuydu Trump Türkiye'ye, onunla geldi. Tabii Katar'dan Türkiye'ye de bir uçak hediye edilmişti. Onları konuştukları daha sonra açıklanmış. Şimdi dün akşam tabii Trump'la Erdoğan heyetler arası görüşmeleri de başkanlık ettiler. Kalabalık heyetler. Ve bugün de tabii Dışişleri Bakanları görüşmesi oldu. Bir açıklama yapılmadı ama Hakan Fidan Marco Rubio'yla baş başa bir görüşme yaptı. Bütün bunlar tabii bir alarm durumu yaratmış gözüküyor İsrail'de özellikle. Dün aktarmıştım, Netanyahu'nun açıklamaları olmuştu yanılmıyorsam Fox News'aydı. Sonra CNN'e bir daha konuşmuş ve Trump'la görüştüm. Ortada da güç dengesi söz konusu. Yani F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi istemiyor İsrail. Havada üstünlüğünü çünkü zedeleyecek bir şey. Aslında ilettim diyor CNN'e. Birkaç kez konuştum diyor. Kişisel dostluğuna rağmen tabii bu durum Türkiye'yi dost devlet yapmaz diyor. Netanyahu'nun iddiası bu şekilde. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurma arzusundan açıkça söz ediyorlar. Bugünkü sadece Türkiye toprakları değil, Suriye, Ürdün, İsrail'in tüm topraklarını, Basra devletlerini kapsıyor. Yani buna engel olmak, bir yeni Osmanlıcılık üzerinden konuşmuş Netanyahu. Bu nedenle tabii böyle olmaz ve radikal rejim olarak nitelendiriyor Türkiye hükümetini. Bu rejim kendisine fayda sağladığında elbette Amerika'ya ve ABD Başkanı'na gülümser. Bu tür bir güç verirseniz, F-35'leri kastediyor, daha sonra saldırganlık belirtileriyle karşılaşırsınız. Ben bunu yapmazdım. Böyle konuşmuş alenen CNN International televizyonuna Netanyahu. Müslüman kardeşler bağlantısı, Hamas bağlantısı, muhaliflerin hapse atılması üzerinden Amerika'nın örnek müteviki değil diyor Netanyahu konuşmasında. Ayrıca bir de ilginç bir biçimde hemen Yunanistan'la bağlıyor meseleyi CNN'de. NATO müttefiki Yunanistan'ı tehdit ediyor diye bir iddiası var. Kıbrıs'ın yarısını işgal ediyor diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde barış harekatıyla oluşturulmuş meseleyi bir işgal olarak nitelendiriyor. En önemlisi de Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor diye ağır konuşmuş bir şekilde. İlginç olan Ankara'ya gelen, ilginç ve aynı zamanda sıra dışı diyelim, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in sözleri. Konuk başbakan, komşu ülkenin konuk başbakanı da biraz Trump'ın Erdoğan yorumlarına bozulmuş doğrusu gözüktü. Türkiye ile savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? İttifak iyi komşuluk ilişkilerini temel almalı. Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya. Tüm müttefiklerin hassasiyeti dikkate alınmalı gibi gibi. Bir yandan da müttefiklik işbirliği ruhuyla çözeriz diyor, ama gerçekten çok acayip. Yani Türkiye ne yapıyor? Yunanistan'ı işgalle mi tehdit ediyor? Ben anlamadım nereden bunları bu kadar çıkartıyor. Tam tersine bizim burnumuzun dibindeki kayalıkları Yunanistan silahlandırıyor müttefik olarak. Evet. Tabii Trump'ın bu Erdoğan ilgisi birazcık İsrail ve Yunanistan'da böyle etkiler yapmış gözüküyor. Bu arada Türkiye o kadar ilgi gösterdi, Erdoğan o kadar ilgi gösterdi ki Amerikan Başkanı, Savunma Bakanı Peter Exet'in göreve geldiğinden bu yana ilk defa bir yılı aştı. İsrail'i ziyaret edeceği duyurulmuştu ama daha sonra iptal edilmiş. İsrail medyası neden iptal ettiğini de edildiğini de yazmıyor. Netanyahu şimdi Amerika'ya gidecek sanıyorum, 14-15 yani İran'daki belki çatışmalar hızlanabilir. Onun öncesinde bir ziyaret olacağı iddiaları Pete Exet'in devreden çıkmış gözüküyor. Ama tabii İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich örneğin Türkiye ile olası bir askeri çatışmadan bahsediyor. Nereden çıktı bütün bunlar anlamak mümkün değil ama her senaryoya hazırlanıyoruz. Tehdit olduğunu anlıyoruz. İşte asla izin veremeyiz gibi açıklamalar yapmış. Evet, Trump'ın çok özür dilerim klima klimalar sıcakta vurmuş vaziyette. Neyse, elimden geldiğince konuşmaya devam edeceğim. Böyle bir resim var Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ortaya çıkan. Dün akşam tabii Ankara'da NATO liderlerine resepsiyon verildi. Akşam yemeği eşleriyle beraber mehter marşıyla karşılandılar. Trump The Beast canavar isimli zırhlı aracıyla tabii ki geldi. İşte 16 Türk devletini temsil eden bayraklar, yeniçeri kıyafetli askerler vesaire görkemli bir karşılama. Aile fotoğrafı iki kere çekildi. Dün akşam da eşleriyle çekilmişler. Bugün tabii zirve başladığı zaman da aynı şekilde. Macron Suriye'deydi. Bombalı saldırı olmuştu Şam'da. Onu hedef aldığı iddiaları var. Bilmiyorum. Ankara'ya geldi. Sabah koşusuna çıktı. Yalanlanmıştı koşu yapacağı ama çıkmış Seymenler Parkı'nda. Bayağı da bir etrafı kesmişler yolları anladığım kadarıyla. Meloni İtalya Başbakanı zirvede Trump'a çok bozuk çaldı, araları kötü biliyorsunuz. Trump halbuki gönlünü de almaya çalışmıştı dün, severim onu aslında diye. Friedrich Merz tabii Rusya'nın savaşı kazanma şansı yok gibi laflar edip ondan sonra yeni bir ruhtan bahsedip hiçbir soru almadan çekti gitti Almanya Başbakanı. Daha çok tabii Ukrayna'ya para gömmekle meşguller falan derken bu sabah Donald Trump Mark Rutte ile görüşerek seansa başladı performanslarına ve İran'la mutabakatın sona erdiğini duyurdu. Rutte ile görüşmesi sırasında dün birazdan aktaracağım NATO zirvesinden sonra İran saldırılarını. Çok sert saldırdık dedi. Çok sert vurduk. 20 kat daha sert vurduk. Bu gece de vuracağız dedi. Pislik onlar dedi. Hasta insanlar, vahşi, şiddet dolu. Etrafta dolaşıyorlar, herkesi öldürüyorlar. Nereden çıkartıyor bunları bilmiyorum ama Kasım Süleyman'ı iyi ki öldürmüşüz. O dahi idi işte ama şeytaniydi falan gibi laflar. İran'la çalışmak zaman kaybı. Çok zaman kaybettik efendim. İşte bakın misilleme yaptılar. Bir de bize nasıl misilleme yaparlar? Amerika vuracak, karşılarındaki duracak yani. Öyle bir şey. Ben onların hedef listesindeyim diyor, öyle bir iddia. Bu sabah bazı şeyler görmüş. Sanırım biraz şanslıydım ama çok uzun sürmeyebilir. Bir anda böyle İranlar Trump'a birisi kulağına size suikast yapacaklar mı dedi. Bilmiyorum. Fakat işte bir yandan da İran diplomasisi ki son derece tıpkı Rusya'nın, Çin'in gibi titiz tabii devlet ağırlığı taşıyan diplomasileri, yürütüş biçimleri biraz daha farklı. İşte ben işte başkanım çünkü anlaşmalar yapıyorum. O yüzden başarılı oldum. Bunlar sahtekar. nükleer silahları olsa kullanırlardı. İşte onlarda sorun var. Kafayı yemişler falan filan. Aynen böyle laflar. Amerikan başkanı açıklamaları bu şekilde. Eğer kendisi olmasaymış Erdoğan'ın İran'ın yanında savaşa gireceğini iddia etti Amerikan başkanı. Onu da diğer tarafı çok sevdiğini düşünmememe rağmen diyor. Yani Erdoğan çok sevmiyor İran'ı ama neredeyse savaşa girecekti, ben engelledim. Çünkü kendisi aklı başında birisi o ama o İranlılar çılgın. Trump böyle söyledi. Bir yandan da tabii Trump'ın durumu zor. Erdoğan var, Netanyahu var. Erdoğan'ı da seviyorum. Kırmızı halı serdi. Bibi'yi de lakabı Netanyahu'nun. Bibi'yi de severim. Harika savaş dönemi başkanı. Ama o Bibi kötü şeyler söyledi Erdoğan'a. Sert şeyler söyledi pardon. Ben de biliyor musun dedim, onunla konuştum. Dedim ki Erdoğan savaşa girebilirdi. İsrail'i pek sevmiyor. Bibi'yi de pek sevmiyor. Benim sayemde girmedi. Milyonlarca asker var Türkiye'de, F-35'leri de almaya çalışıyorlar filan. Böyle dedi Donald Trump. Tabii performansı Türkiye ile İran'la sınırlı değil Amerikan başkanının. Grönland Danimarka'ya bağlı Grönland'ı istiyor. Dün de söylemişti, Rusya ve Çin'e, Çin etrafında gemiler cirit atıyor, bizim olması gerekiyor. ABD için çok önemli, Danimarka için önemli değil, niye vermiyorsunuz bize? Ayrıca bir zamanlar Naziler bir günde aldılar. Hitler onları bir günde yendi. Sonra biz aptalca bir biçimde kurtardık onları, geri verdik falan gibi laflar bayağı bir. Panama kanalı, Çin Panama kanalı ele geçirmeye çalışıyor. Asla olmayacak böyle bir şey, Trump bunları da söyledi. Avrupalılardan çok mutsuz. 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Ne yaptı bu Avrupalılar? Hiçbir şey yapmadılar. Biz onları koruduk. %100 yanlarında olduk diyor Trump. İngiltere ile görüştüm, size yardım edemeyiz ama savaş bittiğinde yardım edeceğiz dediler. İyi şeyler değil bunlar. Starmer'ı gömdü. Almanya ve Fransa ile konuşmuş. Onlar yardım etmek istemediler. Kimse istemedi. O kadar kızgın olmamıza rağmen biz yardım ettik ama diyor. Sonra iyi ki başınızda Mark Rutte var. Mark Rutte de yani hakikaten Trump'ı hoş tutacak diye yapmadığı şey kalmadı, onu belirtmek gerekiyor. İspanya'ya çattı Trump, ticaret yapmayacağım, onlar kötü. NATO taahhütlerini dün aktarmıştım, %5 ayıramayız, %2.1 zaten biz çok yardım ettik, hakikaten ihya etti İspanya. İspanya Orta Doğu'daki tavrı nedeniyle Türkiye'de çok gözde bir ülke ama bu tavrı ilkesel mi dersiniz? Yok, Ukrayna Savaşı'nın ateşini harlayan ülkelerden birisi İspanya ve Başbakanı Pedro Sanchez. İspanyolların bunda bir çıkarı var mı tabii? O ayrı bir tartışma. Ama tabii bu paraları ayırmaması Trump'ı öfkelendiriyor. Talimat vermiş, bütün ticareti keseceğim. Onlar umutsuz vaka. Efendim birkaç tane daha var diyor Trump. Kim bilmiyorum o Avrupalılar. Ben size söylemiştim, Trump Ankara'da hepsini haşlayacak diye hakikaten yapıyor. İşte ticareti keseceklermiş vesaire. Tabii İspanya tutum değiştirmiyor ama Pedro Sanchez de Trump'a karşı bir çıkışta bulunmuyor. Daha çok İspanyol Başbakanlık kaynakları açıklamalar yapıyorlar. Normal ilişkiler diyorlar. AB ticareti zaten AB çerçevesinde yürütüyoruz. Yani Trump böyle lafı güzaf laflar ediyor. O yüzden önemli değil demeye getiriyorlar. Evet, böyle dün Starmer'a işte yine çatmıştı. Meloni'ye bir zeytin dalı sadece uzattı. O da en son sosyal medyasında bana yalvardı dediği için kriz çıkmıştı. Uzaklaştırma kararı diye Meloni hakkında tabii aile fotoğrafı çektirirken Meloni İtalya Başbakanı yüzünü de çeviriyor, Trump'a bakmak istemiyor. Ukrayna konusunda da çok sınırlı açıklamalar oldu açıkçası. Gerçi bugün Zelenski ile görüşmesi var, henüz ne oldu bilmiyorum ama dün Putin'in ve Zelenski'nin anlaşma yapmak istedikleri iddiası, yine 9. savaşı çözeceği iddiasını dile getirdi. Kimse bunları ciddiye alıyor mu Türkiye kamuoyunda bilmiyorum, ben almıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Ama tabii ki bildirinin ötesinde Amerikan davranışları asıl belirleyici olan, onları da göreceğiz. Evet, Mark Rutte bütün bu süreçte Trump'ın bu şahane basın toplantısında tabii İspanya'da teskin etmeye çalıştı. Ben yanınızdayım. Tabii İran'da çok doğru karşılık verdiniz. Çok büyük zafer. Bakın müttefiklerin harcama yapmasını siz sağladınız. Bunu siz başardınız. Yani demediği şey kalmadı doğrusu. Politico gazetesine karambolde ABD'nin NATO'ya ihtiyacı var. Ulusal güvenlik açısından doğrudan çıkarlarına hizmet ediyor. ABD'nin bize ihtiyacı var gibi fısıldamış. Bunları Trump muhtemelen okumamıştır diye düşünüyorum. Yoksa bizim size ihtiyacımız yok gibi şeyler söyleyebilir ama tabii Rutte var. Rutte futbol metaforlarıyla aslında Kvartal, Sergey Lavrov bir yorum yapıyor dün. Kvartal 95 bu Zelenski Ukrayna'da bir biliyorsunuz komedyen. Bir şirketleri var vaktiyle başkan olmadan, böyle hiciv, politik hiciv, aslında çok da başarılılar. Yani aslında devlet başkanlığı değil ama komedi alanında hakikaten başarılı arkadaşlarıyla kurduğu şirket. Rutte'nin tabii performansıyla Kvartal 95'e alınabileceği aslında yolunda bir takım ironiler yapmış Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Neyse, hakikaten Mark Rutte bir kaleciye, NATO'nun savunmacılara, orta saha oyuncularına, forvetlere ihtiyacı var falan gibi böyle futbol metaforlarıyla acayip ve Trump'ın yanında sürekli onu teskin etmeye çalışarak bir yandan da ne biçim paralar harcıyoruz biz savunmaya falan diyerek ortalığı teskin etmeye çalışmış durumda. Danimarka Başbakanı bu arada Frederiksen biraz bozulmuş bütün bu olanları tekrar Grönland'ın gündeme gelmesine ve tuhaf yorumlar yapmış. Anlam veremedim. Bu insanların donanımları açısından sıkıntı var sanıyorum. Diyor ki kendi topraklarımızı NATO'nun her karış toprağını savunmaya hazırız. NATO'yu uzun yıllar önce kurma nedenimiz bu. Birimize bir şey olursa herkes bir diğer için ayağa kalkmalı. Ne demek istiyor yani? NATO içinde ABD eşittir NATO demek. Yani neredeyse o Grönland'a eğer saldırırsa NATO ABD ile mi çarpışacak? Ne diyor? Ben anlamadım. Beşinci madde vurgusu gerçekten bu kadar ayaklara düşmüş müydü? Kestiremiyorum. Evet. Bugün tabii zirve başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması oldu. Liderler Zirvesi'nin ev sahibi olarak. Savunma harcamaları tabii 2030 yılından önce %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Trump %5 istiyor, yalnız %3,5'ü beğenmiyor, onu belirteyim. %1,5'luk bütçe payına Türkiye ulaşmış. Oh neyse yani, ama 2030'a kadar 3,5, bunun için çok para gerekiyor. Hepimizin cebinden çıkacak bunlar. Evet, tabii Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce, yani bu kademeli olarak %5'e çıkacak. Biz de bu hedeflere uyuyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Ama asıl Türkiye'nin başarısının savunma sanayinde olduğunu, ihracat kapasitesi, üretim kapasitesi bakımından ilk 10 ülke arasında Türkiye'nin girdiğini, Çelik Kubbe projesi 24 milyar dolar ilave bütçe ayrılmış. Tabii Türkiye ikinci büyük NATO ordusu, ittifakın hizmetine sunma konusunda yeteneklerini Ankara sunmaya hazır, öyle diyor Cumhurbaşkanı. Zaten öyle Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar'da, diğer coğrafyalarda, ayrıca İHA'lar, SİHA'lar, bunları NATO'ya sistemine akredite etmek, 3-0 hedefi. Özellikle tabii müttefiklerin bir takım kısıtlamalarına dikkat çekiyor. Avrupalıların bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin de bunda tabii ki Avrupa'nın savunmasında oynayacağı, ittifakın savunması tırnak içinde, rollere aksi takdirde tabii Avrupa'da arzu etmediğimiz suni bölünmeler olabilir vurgusu yapıyor. Ukrayna'ya katkıları sürdüreceğini Türkiye'nin söylemiş. Ama bunu çok dengeli söylüyor Cumhurbaşkanı. Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Katkımızı sürdüreceğiz. Trump'ın umurunda bile değil yalnız. Ukrayna'ya paraları Avrupalılar versin tek derdi o. Amerika vermeyecek. Amerika silah almak istiyorsanız parasını ödeyeceksiniz Amerika'dan. Ve istihbarat ayrı. İşin silah kısmı. Açıkçası ihtiyaç listesi dediğimiz şeye daha çok Avrupalılar odaklanıyor. Neyse, Cumhurbaşkanı tabii katkılarını sürdüreceklerini ama Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz vurgusu yapmış. Orada bir hakikaten dengeli bir duruş olduğunu teslim etmek gerekiyor. İran konusunda da krizin çözüm yoluna girmesine, sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın desteklediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum diyor. Yalnız Trump İran'ı vurmaktan bahsetti. Belki kimse Cumhurbaşkanı'na söylemedi mi acaba, bilmiyorum onu da. Bu ilginç oldu yani. Trump kalkıp bitti mutabakat, daha vurduk, daha kötü vuracağız, 20 kat kötü vurduk derken Cumhurbaşkanı kararlı tutumu desteklediğini belirtiyor. Bu ilginç hakikaten. Evet. Tabii NATO bildiri yayınlandı. Mark Rutte işte sonuç bildirisinde Rusya'yı hedef aldıklarını açıkça dile getirmişti. 6 maddelik bir bildiri var efendim. Mark Rutte NATO'yu yenemezsiniz, bizimle uğraşmayın falan gibi böyle bayağı kabadayı açıklamaları da oldu falan. Tabii bildiri böyle değil. Bildiri daha bildiri gibi, ne deniyor? 5. madde, 1. maddesi diyelim. NATO'nun meşhur dayanışma içeren 5. maddesine atıf var. Kolektif savunma, bağlılık teyidi, birimize yapılan saldırı her birimize. Genellikle bu madde tartışmalı tabii. Yani Avrupa'da bir şey olsa Amerika destek verecek mi kimse bilmiyor aslında. Neyse, tekrarlamışlar bunu.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik, refahın temeli caydırıcılık ve savunmaya 360 derecelik yaklaşım gibi hususlar var. Birinci maddede, ikinci maddede Rusya tehdit ilan ediliyor. Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına uzun vadeli tehdit ve terörün süregelen tehdidine karşı koymak için. Hangi terör, ne terörü onu anlayamadım doğrusu. Avrupa başkentlerinde son dönemde suikastlerle Ukrayna terörü esiyor. Doğrusu söylemek gerekirse kendileriyle ilişki kuran iş insanlarını Ukrayna istihbaratı infaz ettiriyor. Sonra da infazcıyı infaz ediyorlar. Tabii öyle bir aktarmıştım bu hafta size. Evet, ikinci maddede Rusya'yı hedef seçmişler. 139 milyar dolardan fazla Avrupalı müttefikler savunma ihtiyaçlarına yatırımlarını arttırmışlar. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla tutarda yeni tedarik duyurusu yaptıklarını duyuruyorlar. Kolektif üretim kapasitesi. Bunu tam olarak nasıl yapacaklarını anlamadım açıkçası ama bu vurgulanıyor her yerde. İnovasyon, sanayi, işbirliği vurgusu ikinci maddede. Üçüncü maddede geleceği inşa ediyorlar. Yani görebildiğim kadarıyla silahlara para ayırıyorlar. Savaşa para bütçeleri arttırıyorlar. Hangi gelecek kestiremiyorum ama daha güçlü bir NATO, daha güçlü Avrupa. Niye Avrupa? Yani daha güçlü bir Türkiye olsun mesela. Türkiye Avrupa'da değil nihayetinde. Biz Asya'dayız. Avrupa'da çok az topraklarımız var. Evet. Kanada, ABD ile birlikte çalışıp sorumluluk üstlenecekler. Savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız. Hangi savaş üstünlüğü? Bilmiyorum. Amerika'nın savaş üstünlüğü var, doğru. Ama Avrupa'da bir savaş üstünlüğü var mı bir yerde? Yani çözemiyorum doğrusu. Tabii dronlar önemli bir mesele. Rusya'da da çok hasarları tartışılıyor. Derin hassas vuruş. Tam neyle vuracaklar onu bilmiyorum. Entegre hava füze savunması, İHA sistemleri, son teknolojiler, istihbarat yetenekleri vesaire. Bunların hepsi tabii Amerika'nın elinde. Yani Avrupalıların çok sınırlı kapasitesi. Amerika'yı çıkartırsanız geriye pek bir şey kalmıyor aslında. Evet, dördüncüsü Ukrayna'ya katkılar. Tabii bu yıl 2026 için 70 milyar euro zaten daha önce açıklanmıştı. 2027'de de aynı eşdeğer miktar paraları gömecekler. Destek kredisi aracılığıyla vereceklermiş. Ben saptarmıştım, daha Aralık'ta 90 milyon euro para vermişlerdi. Şimdi 70 milyar daha. Oh, mis gibi paralar. Evet, beşinci madde tabii hibrit tehditler, tekrarlanan sarsıntılara yanıt. Nedir bu? Stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık neden bahsediyor anlamıyorum. Her yerde var bütün bunlar. Evet, İran tabii burada asla nükleer silah sahip olmamalı. Hürmüz'de seyir sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırıyor ittifak. Saygı göstermezse ne yapacaklar? Yakın zamanda ay biz katılamayız kusura bakmayın dedikleri gibi. Yani hiçbir anlamı yok bu bildirinin aslında. Bir takım niyetleri koyması bakımından elbette değerlendirilmesi gerekiyor. Altıncısı da, altıncı maddede Türkiye'nin cömert misafirperverliği için teşekkürleri sunuyor ve bir sonraki toplantının sabırsızlıkla beklendiği belirtiliyor. Bu kadar efendim. Evet. Böyle. Asıl tabii küçümsemek için söylemiyorum. Önemli tabii büyük bir NATO ittifakı, bir militarist ittifak, savaş gücü, soğuk savaş bitti, ideoloji bir tehdit kalmadı, hala devam ediyor. Terörle mücadele diye devam etti. Amerika savaşlar çıkarttı dünyanın dört bir yanında, rejim değişiklikleri, darbeler yaptırdı. Şimdi ama kaynaklar Asya'ya kaymış durumda. Çin'in yükselişine engel olamıyorlar. Kendilerini Ukrayna savaşıyla ucuz enerjiden ettiler. Sanayisizleşme, vatandaşların yoksullaşması, hegemonya yitimi hep tartıştığımız ve bilemiyorum bu tarz bildirilerle bütün bunların önüne geçebilecekler mi? Ama tabii çok paralar, Avrupa halkları çok paralar aktaracak. NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1.8 trilyon doları aşacakmış. Bu demektir ki sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık, eğitim bunlardan çalacaklar. Başka nereden? Yani borç oranları çok yüksek. İngiltere, Fransa, İtalya'da %120'lerde. O yüzden bir de bu paraları aktaracaklar. Bayağı bir artışlar var. Rakamlar açıklandı. Dün savunma forumu tabii Türkiye açısından savunma sanayini geliştirmeye odaklandığı için Mark Rutte de dün aktarmıştım size, çeşitli projeler işte mühimmatlarla ilgili, tanker taşımacılığıyla ilgili, stratejik hava taşıma filoları, efendim İSİHA'lar, yüksek görünürlük projeleri, efendim çeşitli isimler verilmiş, savunma sanayi fırsatları. Aynı zamanda Avrupa'da Rutte söylemişti, Abrams tankları, hatta Patriot füzelerinin üretiminden bahsediyor. Ama dün savunma, Amerikan Savunma Bakanlığı tedarik sorumlusu, müsteşar yardımcısı Michael Duffy'nin Ankara'daki savunma forumundaki açıklamaları, şu an için öyle bir şey değerlendirmiyoruz. Yani lisans verme hikayesi, hani Avrupa'da bunlar üretilecek meselesi, PAK-3'ler, Patriotlarla ilgili olarak. Yani aktif olarak tabii mümkün ama aktif olarak değerlendirmiyoruz demiş. Tam tersine kendileri 3 katına çıkartacaklar üretimi ki yetiştirebilsinler. Ukrayna'da patriot kalmadı, yalvarıyorlar başkalarına. Avrupa ülkeleri yalvarıyor. Amerika'da patriot, hatta bunların füzeleri, yani önleyici füzeleri değil, önleme sistemlerinden bir tanesi yanlış duymadıysam 2 yılda üretiliyormuş, tek bir tanesi. O yüzden bunlar zor işler. Sanıyorum Çin'den ucuz drone parçalarını alıp Avrupa'da birleştirip Ukrayna drone'u diyerek dünyaya kakalamakla yetinmeyip bir drone sanayini geliştirebilirler, ama onu belirtmek gerekiyor. Ursula von der Leyen çok memnun dün, yani muharebeye hazır güçler inşa ediyoruz dedi. Tam bir askerileşme coşkusu. 2030 yılına kadar 800 milyar euro boşlukları doldurmak için. Gördüğünüz gibi full militarizasyondan bahseden yetkililer var. Ama dönüyoruz, Hollanda Savunma Bakanı Türk asıllı Dilan Yeşilgöz Zegerius. Valla kusura bakmayın, biz artık daha fazla bir şey veremeyiz. Kalmadı diyor. Artık Patriot füzeleri dahil silah tedarik edemeyeceğini söylemiş. Polonyalılar, yani biz verdik, hatta gizlice vermişler, skandal çıktı, parlamentodan gizlemişler, üstelik galiba vurulmuş onlarda, o yüzden ne işe yaradığı da belirsiz. Ama Polonya Cumhurbaşkanı son dönemde tabii Zelenski'nin faşistleri onurlandırması karşısında papaz olmuştu Kiev'deki liderlikle. Zelenski ile Ankara'da görüşmüş, biraz teskin olmuş gözüküyor. Rusya ortak düşman, tabii diyaloğu sürdürmemiz lazım gibi açıklamalar yapmış. Daha geçen gün Zelenski'ye banderacılar, yani Nazi işbirlikçilerini onurlandırdı diye epey ağır laflar etmişti Navroçki. Evet, Çek Başbakanı Babiş, ya yok valla bizde para kalmadı, bütçemizden bir ödeme yapamayız, kusura bakmayın demiş. Macaristan'ın yeni liberal lideri de Rus düşmanı, ama o da insani yardım yaparız, para vara yok demiş. Bulgaristan Başbakanı Rumen Rudev aynı şekilde, verecek bir şeyimiz kalmadı, 13 paket gönderdik artık, yok kardeşim diyor. Dolayısıyla İngiltere, Fransa, Almanya onların üstüne kalmış durumda. Hep beraber göreceğiz tabii bunları. Artı dediğim gibi Trump'ın Zelenski ile görüşmesi bugün gitmeden önce olması lazım. Ejderha ile de görüşecek. Onlara dair henüz notum yok. Ama Türkiye'ye ilgi bütünde çok. Ay Yıldız Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlanmış durumda. Bu yeni karargahın ilk uluslararası konukları bunlar. Aynı zamanda tabii savunma sanayi zirvesinde Roketsan'ın atmaca füzeleri, seyir füzelerine ilgi büyük. Açıklamalar var bu konuda. Ankara'dan savunma teknolojilerine yeni yatırım teşvikleri, firmalara cazip vergi teşvikleri hazırlanıyor. Yani tam uyum sağlayabilmek için bu militaristleşmeye epey girişimler var, öyle anlaşılıyor. Milli Savunma Bakanı bu arada Müttefikler Ankara'da programında bir konuşma yapmış. Münih Güvenlik Konferansı ile birlikte düzenlenen Türk kuruluşların toplantısında. Orada tabii kendi değerlendirmelerini aktarıyor. Tedarik zincirleri, yani sadece savaş gücünü daha stratejik değerlendirmek, oldukça başarılı bir askeri konuşma gibi geldi bana, ama ben tabii uzmanı değilim. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında aldığı sorumlulukları hatırlatmış. İşte müttefiklik ruhunun kısıtlamalara takılmaması gerektiği, yani Avrupalılar dışlıyorlar çünkü. Ondan sonra da çok seviyorlar Türkiye'yi ama dışlıyorlar, ondan bahsetmiş. Tabii efendim bütün bunlar 2035'e kadar cebimizden para çıkacağı anlamına geliyor. Faturalara 30 milyar dolar ilave, toplamda gayri safi yurt içi hasılanın %5'i %5'i 70 ila 75 milyar dolarcık. Çok, bunlar Türkiye gibi ülkeler için oldukça yüklü paralar. İçinde yaşadığımız enflasyonist ortam, maaşların durumu düşünüldüğü zaman kime ne kadar yarayacak doğrusu bilemiyorum. Tabii mutlaka savunma sanayini sağlam tutmakta fayda var, katılıyorum. Belirsiz bir gündemde dünya çapında küresel gelişmeler Türkiye'nin kendisini savunma yeteneklerini güçlendirmesini beklemek normal bir şey. Ama tabii cebimizden çıkacak paralar, onu da unutmamak lazım. Kanada ile bir serbest ticaret anlaşması görüyorum. Bir de Middle East Eye sitesi İngiltere ile bir savunma anlaşması imzalanacağını haberleştirmiş ama henüz doğrulanmasını bunların görmedim efendim. Evet, böyle özetle tabii Zelenski Ukrayna lideri, artık seçilmemiş lider diyebiliriz. 1,5 yıldır seçim yapmıyor çünkü Ankara'daydı. Bugün Trump'la görüşecek ve kendisi Ankara'dayken ordusu Türkiye'ye Rus doğalgazını taşıyan mavi yakın boru hattının Krasnodarskaya kompresör istasyonuna saldırmış tedariki aksatmak amacıyla. Gazprom duyurdu bunu. Alınan önlemler sayesinde sevkiyatta bir kesinti yaşanmadığını söylüyorlar. Sık sık artık Türk Akım'a da saldırı olmuştu. Tabii bütün bunlar Türkiye'ye maliyet yüklüyor. Bilmiyorum, bu konuyu Ankara'da açan olmuş mudur? Bari bize gelen gaz hattına saldırmayın diyen var mıdır? Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov açıklama yapmış. Kiev'in kritik uluslararası enerji altyapılarına karşı sistematik bir terör eğilimi olduğunu söylüyor. En son Türkiye'ye giden hatları vurması örneğini veriyor. Bu durumu defalarca Moskova'nın, Ankara'nın dikkatine sunduğunu da belirtmiş kendisi. Evet, tabii aynı zamanda Peskov'un açıklamaları var. Weltwoche dergisine Rusya'nın 3. Dünya Savaşı'nın başlatıcısı olacak kadar sorumsuz bir ülke olmadığını ama Avrupalıların pek çok çılgın fikri bulunduğunu, yani onlar sorumsuz ülkeler 3. Dünya Savaşı başlatabilirler demek demiş açıkça. Tabii Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmakta kararlılar, biz de ona göre önlemlerimizi alıyoruz demiş. Başka röportajları da var. Defalarca özel harekata kadar NATO genişlemesi ve yayılmacılığına karşı Rusya Federasyonu'nun uyardığını, Batı'yı, Avrupa'yı dile getirmiş, hatırlatmış. Şimdi tabii Kiev'e silah sağlıyorlar. Müzakere süreçlerini, İstanbul süreci dair baltaladılar. Ve savaşı Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için sürdürme çabalarını sergiliyorlar. Diyalog kapısını biz hep aralık bıraktık ama karşılığı görünmüyor demiş. Evet, tabii Rusya bu şekilde görüyor. Sergey Lavrov da Afrika turunda, o da özellikle tabii Avrupalıları eleştiriyor. Avrupalı elitlerin kendi adlarına Ukrayna'yı Rusya ile savaşmak için kullandıklarını söylüyor. Ekonomilerinin de kötü etkilendiğini üstelik bu durumdan belirtmiş. Almanya ile ilgili değerlendirmeleri var. Almanya tüm Avrupa'yı Nazi bayrakları altında topladığı zamanlara özlem duyuyor. Şimdi de Zelenski'yi bayraktar olarak belirlediler. Birilerinin Zelenski'den Nazi bayrağını alıp doğrudan Rusya ile savaşmaya başlamak istemesini ihtimal dışı saymıyorum. Şu an için bizimle savaş halinde olmadıklarını iddia ediyorlar. Bu da şeytan işi demiş Sergey Lavrov. Evet efendim. Rusya'da tabii yine karşılıklı Ukrayna'yla drone saldırıları, özellikle Oms rafinerisinde bir takım hasar bilgileri gördüm. Tam durumu bilmiyorum ama Başbakan Yardımcısı Novak'ın gerilimin devam ettiği ama çözümleri, ek önlemler getirdikleri yolunda açıklamaları var. Ukrayna'nın drone saldırılarının hasar vermesi bir süredir konuşuluyor. Tabii bunlar onarılıyor. Batı'da abartıldığı kadar mı? Tabii ki şikayetler var, bunu belirtmek gerekiyor. Ama tabii bütün bunlar özel harekatı etkiliyor mu? Etkilemiyor. Savunma Bakanlığı bir günde 900'den fazla Ukrayna İHA'sını düşürdüklerini, 903 uçak tipi 8 güdümlü hava bombası düşürdüklerini duyurmuş. Tabii Kiev vuruldu. Yine askeri sanayi unsurlar, flamingo parça üretimi yapan yerler, stratejik atölye, İHA motorları. Bunlar, bu motorları da aslında birleştiriyorlar anladığım kadarıyla. Çin'den aldıkları söyleniyor çünkü parçaları ve orada birleştirdikleri. Bu tabii 2 Temmuz, 6 Temmuz ağır saldırılarda 6 askeri sanayi bölgesi hedef olmuştu. Dün size aktarmıştım, Vişnovoye'de bir de mühimmat stoklamışlar, uranyumlu. Zayıflatılmış uranyumlu mermiler stoklamışlar. Biden döneminde verilmişti bu mermiler ve orada çok büyük patlamalar meydana geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, çok büyük eleştiri var Ukrayna içerisinde ve bunun kontrolü bizim kontrolümüze, yerleşim yerine çünkü bu mühimmatları koymuşlar ve tabii ki Rusya mühimmat deposunu vurduğunda hepsi patlamış durumda. Evet, Ruslar açısından önemli bir gelişme var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma kararını kaldırmış durumda. Üyelik statüsünü yeniden onayladılar. Geçici deniyor ama Rus sporcular artık dışlanmayacaklar. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor bütün bunlar? Amerika çeyrek yüzyıldır dünyada işgal etmedik, müdahale etmedik, ülke bırakmadı. Ama hiç kimse Amerikan sporcularına böyle yaptırımlar getirmedi. Nereden çıkıyor? İşte bu da Batı dünyasının riyakarlığı ve ikiyüzlülüğü tabii ki. Uluslararası kurumları da ele geçirmiş olmalarından tabii kaynaklanıyor. Şimdi tabii artık bu kalktı ve Rus sporcular, onların üzerinde de kontroller uygulanıyordu. Tam olarak tabii bayrak, marş meseleleri çözüldü mü onları göreceğiz. Daha sonra karar verilecekmiş ama dışişleri sözcüsü Zavrov'a sağduyunun zaferi diye nitelendirmiş. Evet, Rusya'dan da bu notu iletmiş olayım. Gelelim İran'a. Necef'te başladı bugün. Dün gece naaşı Ayetullah Ali Hamene'nin gönderilmişti. Şiiler tabii, Iraklı Şiiler de, Şiiler içinde önemli bir figür Hamaney. Kerbela'da bugün devam edecek. Yarın Meşhed'e gidecek ve İran'ın kuzeydoğusunda kendi memleketi Meşhed'de toprağa verilecek. Amerikalı yorumcular, bazı Jason Hinkle, efendim Max Blumenthal gibi isimler, Christopher Helali katılıyor. Onlar İran'da bayağı cenaze törenlerini izleyenler var ve bütün bunlar olurken tabii Hürmüz'de, ben dün aktarmıştım size, Umman'da, Umman tarafı yani Hürmüz Boğazı'nın güneyinden bir takım tankerler, 3 yani Suudi, Katar diye gördüm, 3 tankeri Amerikalılar çıkartmaya çalışırken İran'ın kontrolü dışında, mutabakata rağmen o tankerler vurulmuştu, hedef olmuştu. Dün aktarmıştım. Dün önce Donald Trump mutabakatta İran'ın ham petrolü, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışını kapsayan bir yaptırım muafiyeti vardı. Onu iptal etti. Hemen ardından da gece hava sahası geldi. Ankara'da NATO zirvesindeyken saldırı planını onaylamış Donald Trump, Axios sitesinin haberine göre. CENTCOM tabii yaptı açıklamayı. Ticari gemilere saldırı nedeniyle güçlü hava saldırısı başlattık dedi. Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik limanları, bir dizi patlama dün gece sabaha karşı işitildi. Görüntüler de yayınlandı. Bazı yerlerde isabet de kaydetmiş. Balıkçı tekneleri ve barınaklar da vurulmuş. Çok sayıda İranlı, İran medyasına bakılırsa, yaralanmış. Bu şehirde aynı şekilde çevresinde patlamalar var. Tabii İranlılar hemen misillemede bulundular. Kuveyt, Bahreyn başta olmak üzere 85 askeri tesisi hedef aldıklarını söylüyor devrim muhafızları. Aynı zamanda bir de Amerikan, pahalı bunlar çok, Amerikan MQ-9A Reaper İHA'ları, onu bir tanesini düşürmüşler, görüntülerini yayınladılar. 30 milyon dolar mı öyle bir şey, tek bir tanesi. Tabii Hatemül Enbiya merkez karargahı İran'ın çok sert bir açıklama yaptı. Dedi ki yani hiçbir şekilde topraklarımızın egemenliğini ihlal etmelerine izin vermeyeceğiz dedi. Bilmiyorum yenilenecek mi bugün Trump, en son ben yayına girerken İran'ı bu gece çok daha sert vuracağız diyordu. Zaten mutabakat artık bitti diye ilan etti. Gerçi yarın kalkıp fikir değiştirebilir mi? Değiştirebilir. dün çok sert vurduk tamam ama devam ediyoruz diyebilir. Tabii böyle bir olasılık var. Hürmüz de bu arada tabii dün, önceki günkü olaydan bu yana en az 4 petrol ve doğalgaz tankeri geri dönmüşler, vazgeçmişler. Denizcilik takip siteleri bu şekilde veriyor. İranlılar öfkeli. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi bu tabakat zaptının birinci ve ikinci maddelerini sürekli olarak ihlal ediyor diyor İran. Lübnan tüm cephelerde ateşkes birinci maddeydi. İkinci maddede tabii bir Hürmüz petrol ihracatıyla ilgiliydi. Bunları sıralamış. Baş müzakereci Meclis Başkanı Galibov'un açıklamaları var. Diyor ki yani mutabakat zaptını Amerika mütemadiyen ihlal ediyor. Boğaz'daki İran düzenlemeleri daha fazla saldırı tehdidi yapıyor. Petrol yaptırımlarını yeniden koyuyorlar. İran'a saldırıyorlar. Lübnan'a yönelik saldırganlık devam ediyor. Zorbalık ve şantaj dönemi bitti. Bir yere varmıyor. Biz boyun eğmeyiz demiş. Evet, petrol fiyatları yükseldi tabii bütün bu olup bitenlerden sonra. Körfez hattında hisse senetleri düşmüş gözüküyor. Hava yollarına ikazlar geldi. Irak ve Lübnan hava sahasından uzak durmaları için Avrupa Birliği Havacılık Emniyet

0: efendim. Evet, yani hakikaten gördüğünüz gibi NATO zirvesi İran konusunda en azından kısmen bir mola verildi diye düşünürken Trump Ankara'dan İran'ı 20 kat daha sert vurma talimatını verdi ve bayağı da yine zarar da var. Mutabakat nereye gidecek tabii bilmiyoruz. Cenaze törenleri sırasında vurmama durumu İran'ı vardı. 9 Temmuz'da bitecek. Dediğim gibi Meşhed'de yarın cenaze törenleri bitecek. Trump tabii Amerika'ya dönecek. Oradan sonra kim bilir belki de Amerikan Başkanı hani ben geri döneyim, mutabakat tamam konuştuk, ikna olduk, biz kazandık, çok kötü vurduk ama devam ediyoruz diyebilir mi? Diyebilir. Bütün bunların bir mola olduğu görüşünü koruyorum doğrusu, buradan bir anlaşma beklemiyorum. Ya maalesef tabii ama Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapmak mümkün mü gerçekten böyle bir şey? Ya da Batı'yla, Avrupalılar da çok farklı değil doğrusunu söylemek gerekirse. Her koşulda onlar hegemon olmak zorundalar. Hükmetmek, daha zengin olmak, başkalarının üzerinde baskı kurmak zorundalar. Başka türlü varoluş biçimleri pek yok doğrusunu söylemek gerekirse. Hegemon olmazlarsa milletin tepesine çıkmak için oradan girip buradan çıkıyorlar. Sürekli olarak rahat vermiyorlar. Evet. Göreceğiz ne olacağını, Trump'ın ne yapacağını. Bunun dışında tabii bir BM Genel Sekreterliği yarışı da başlamış durumda ve İran Savaşı'na sebebiyet veren, geçen yılki raporlamasıyla ilk İsrail'in İran'ı vurmasına sebebiyet veren Rafael Mariano Grossi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Arjantin asıllı bildiğim kadarıyla başkanı adaylığını aday olmuş durumda. Faaliyetleriyle ilgili açıklamalar yapmış. Kendini göğe tarafsız olarak sunmaya çalışıyor. Ama doğrusu İran örneği de aynı şekilde Zaporojye nükleer santralindeki durumda aldığı Batı yanlısı tavırda da pek öyle gözükmüyor. Umarım kendisini aklı selim ülkeler bloke ederler de Antonio Guterres gibi yine bir 10 yıl daha tamamen Batı ajandası güden bir başka isim BM, yani göstermelik bunlar ama umarım böyle bir isim genel sekreter olmaz efendim. Birleşmiş Milletler denmişken BM Genel Kurulu'nda da Küba oturumu yapıldı. Küba Dışişleri Bakanı'nın konuşması var. Amerikan ablukasının Küba'yı sessizce boğduğunu, öldürdüğünü söyledi. Elektrik kesintileri meydana gelmişti. Tamamen bütün ada karanlığa boğulmuştu. Küba'nın talebiyle Rusya Federasyonu ve Çin'in de desteğiyle bir oturum düzenlendi. Savaş eylemi Amerika'nın bu ablukası. Ben ekonomik terör diyorum ama savaş eylemi olarak Parilla, Bruno Rodriguez Parilla bu şekilde nitelendirmiş. Daha da başka bilgi gelirse Küba oturumundan aktaracağım. Fakat biz NATO zirvesine dönüyoruz. Profesör Hasan Ünal hocamızla az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar olsun inşallah.
0: Evet hocam, ben teşekkür ederim katıldığınız için. Tabii bir süredir aslında bu hafta başından beri pazartesi, salı, bugün çarşamba NATO zirvesiyle yatıp kalkıyoruz Türkiye'de. Bütün televizyonlarda bugün bitiyor artık. Trump'ın işte zirve bildirisi görmüşsünüzdür mutlaka, 6 maddelik bir bildiri yayınlandı. Trump'a uygun bir biçimde kısa tutulduğu anlaşılıyor oturumunda. Ben tabii sonuçlarını göremedim, 4'te yayına girdim ama zirve bildirisini hemen yayın öncesinde gördüm. Rusya ve İran hedef tahtasında işte 5. madde, savunma sanayi vurguları vesaire, yani bildiğimiz şeyler. Fakat tabii hocam şunu sorarak başlamak istiyorum. Önce yani zirvede neler olup bittiğine dair görüşlerinizden önce Türkiye tabii çok öne çıktı. Savunma sanayi forumuyla öne çıktı. Trump'ın açıklamaları çok sarsıcıydı. Batı dünyasında özellikle, yani Katsa, F-35'ler, S-400'ler, ya hiç endişelenmiyorum filan demesi. Önce bir Türk-Amerikan ilişkilerinden sormak istiyorum.

0: Netanyahu'yu hem de Mitsotakis'i de çok rahatsız etmiş anladığım kadarıyla. Arka arkaya açıklamaları var. Hatta sıra dışı bir biçimde Mitsotakis'in konuk olduğu zirvede yaptığı açıklamalar çok dikkat çekiciydi. Ne dersiniz? Amerika'nın bir gazı mı var burada? Ve bu tepkileri nereye, nasıl oturtacağız? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bir açıdan şöyle değerlendirilebilir. Trump böyle açıklamaları her yerde her zaman yapar. Sonra vazgeçer. Sonra başka bir şey söyler. Sonra unutur falan. Mesela İran'la ilgili söylediklerini işte 40 defa zafer ilan etti. 30 kere İran'ı haritadan sildi. Ondan sonra en az 10 kere ya bu İranlılar da kötü falan değil. Bayağı bunlarla anlaşılır, şöyle yapılır falan dedi. Diye düşünülebilir. Bir taraftan da şöyle değerlendirilebilir. Ya Trump'ın sırtında yumurta küfesi yok. Şimdi Türkiye'nin ağzına bir bal çalar. Bu pek de öyle şey, şu bizim Karadenizlerin deli bal dediği gibi cinsten olabilir. Yani yeğeni pek iflah ettirmez. Ben evet. Size çocuklar şey vereceğim, nedir onun adı, F-35 vereceğim ama işte oynamayacaksınız, kullanmayacaksınız, kullanırken bana soracaksınız hangi göçmen kuş sürüsüne ateş edebileceğinizi veya onları radar kapsamına alacağınızı biz ayrıca size bildireceğiz falan diyebilir. Uçaklar verilebilir veya zaten sırtında yumurta küfesi olmadığı için kongreye atar topu, der ki işte bunlar böyle, sonuçta bir şey de çıkmadı. Ama işte Erdoğan benim arkadaşım, hakikaten çok da severim. O da beni çok sever, sayar. İşte vaktiyle Rahip Bronson konusunda telefon etmiştim. Tamam dedi, hemen gönderdi, indirdi uçağı falan. Yani bu tip konuşmalar, yani devletler arası ilişkilerin ne şekline ne içeriğine uygun olan şeyler. Fakat bir başka analiz de şöyle mümkün. Şimdi bana öyle geliyor ki Trump... ya da işte Trump'la birlikte hareket eden bu bakanlar, yani bakanlar çok harcı alem tipler, yani Hegseth'in kafasından falan böyle şeyler çıkmaz herhalde, ama herhalde Amerikan kurumları şu veya bu şekilde etkili. Bir de Hegseth falan da bu İran'dan ciddi bir dayak yedikten sonra kurumları daha bir ciddi dinleme eğiliminde olabilirler. Bu eğilimde Trump da olabilir. Yani Netanyahu'yu dinledim, başıma neler geldi. Oysa ben kurumları dinleseydim belki de böyle olmayacaktı gibi bir şey hakim olabilir düşüncelerinde. Bu da şunu beraberinde getirebilir. Trump'ın diğer konularda yaptığı açıklamalarla birlikte düşündüğümüzde Orta Doğu'da kalmak niyetinde olmadığını ama İsrail'i bir yandan hizaya getirmeye çalışırken bir yandan da böyle İsrail'i koruyacak, kollayacak bir takım düzenlemeler, ittifakımsı bir takım şeyler yaratmaya çalıştığı söylenebilir. Bu nedir mesela? Şimdi Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan görüşmeler yapıyor. Şu an itibariyle görüşmelerin içeriğine dair fazla bir şey sızmıyor ama benim aldığım bilgilere göre görüşmeler sırf görüşme olsun diye yapılıyor. Yani Suudi Arabistan dahil Körfez ülkeleri İran'la aynı zamanda yani eski politikalarda olmayacağız. Bu topraklarımızdaki Amerikan üsleri şunlar bunlar. Ta Irak Savaşı'ndan kalma. Biz de o tarihten itibaren Amerika'ya al bunları sök geri götür diyemedik. Şartlar da öyle değildi. Ortam da biraz garipti. Sonra Amerikalıların orada ne çevirdiğinden de haberimiz yoktu. Öyle anlaşılıyor ki bizim göremediğimiz yollardan Mars üzerinden acayip şeyler böyle indirmişler. Oraya işte silahlar, radarlar, şunlar bunlar, gözetleme istasyonları, inan ki haberimiz yoktu der gibi konuşuyorlar.
0: Evet.
1: İran'da tamam işbirliği yapalım, onları o dönemin üzerine bir set çekelim eğiliminde. Dolayısıyla Amerika bir daha bu tarafa gelmesin diye. Öte taraftan Suudi Arabistan İsrail'e karşı Pakistan'la bir ittifak yapmıştı. Bu ciddi bir ittifak. Şu ana kadar Orta Doğu'daki tek ciddi ittifak bu. O duruyor. Şimdi Pakistan Türkiye'nin bir müttefiki sayılır. Yani bunu resmiyete dökmeni de gerek yok. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. Öbür ucunda da bunun Çin var Pakistan'dan dolayı. Bu öbür tarafta da, karşı tarafta da İsrail, Hindistan filan var. Şimdi bunun yansımaları da olabiliyor Orta Doğu'ya. Şimdi işin bu tarafına ilaveten Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan bir araya gelip bir takım görüşmeler yapıyorlar ama dediğim gibi görüşmelerin içeriği şu an itibariyle boş. Ama bir yandan da bu görüşmeleri yapan bazı ülkeler İran'a demişler ki ya siz de buraya gelin katılın. Çünkü burası İran karşıtı bir ittifaka doğru dönüşmesin. İranlılar da bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz zaten bunu istiyoruz ya, biz buraya gelmeye hazırız. Fakat Trump'ın kafasında şu olabilir. Yani bir yandan bu olsun, İran'ı dizginleyecek bir şey. Öbür taraftan da belki daha somut, özellikle İsrail özelinde İsrail'i Lübnan'da Hizbullah'a karşı rahatlatacak bir senaryo. Şimdi şunu kabul etmek lazım ki 2000 yılından bu yana İsrail Hizbullah'la giriştiği hiçbir çatışmadan başarıyla çıkamadı. Yani darbe üstüne darbe yiyor. Hizbullah muazzam teknolojiler geliştiriyor. Öyle şaka maka değil. Yani İsrail'in bu demir kubbesini filan kevgire çevirdiler. Yani Tel Aviv, her yer Hizbullah'ın füze menzilinin içinde ve çok etkili karşılık veriyorlar İsrail'e. Drone teknolojisinde muazzam bir ilerleme var. Kameralı dronlar yapıyorlar.
0: FPV.
1: Ayrıca bu o fiber optik. Onlara bir de kameralarını eklemişler filan. Evet. Muazzam şeyler yapıyorlar yani. Şimdi Trump'ın politikası bana şöyle geliyor. Bu Türkiye'nin bazı yaptığı ama yapıyoruz diye açıklamadığı şeylerle de desteklenebilir nitelikte. O da şu. Ya bu Hizbullah işini de biz aslında Lübnan'a ve Suriye'deki El Şara'ya bırakalım. El Şara zaten Trump öyle diyor ya, gözümün içine bakıp duruyor. Abi bana da bir iş ver ya. Yani biz de ortadayız, yani biraz da sıkışık durumdayız. Hem bize para ver, hem silah ver, hem de bir vazife ver. Hani şimdi gerçi biz fethettik Suriye'yi ama yani o da patronun gözüne bakıyor. Öyle diyor çünkü Trump. Ha mesela bu çocuğu biraz diyor işte eline oyuncaklar verelim, biraz kendini derlesin, toparlasın. Mesela Hizbullah'ın üzerine salacağımız güçlerden biri olsun. Niye İsrail ısrar edip duruyor? Kendisi zaten başarılı olamıyor. Gidiyor ondan sonra başarılı olamayınca işte Beyrut'u vuruyor, bilmem nereyi vuruyor. Uluslararası kınamalara sebebiyet veriyor. Bunlar yanlış politikalar. İşte Lübnan ordusunu belki içeriden bölebiliriz. Onun bir kısmı Hizbullah'a karşı harekete geçebilir. Bu Lübnan'ın kuzeyindeki aşırı Hizbullah karşıtı ve mezhepçi Sünnilerin bir kısmını da eğiterek bu işin içine dahil edebiliriz filan. Şimdi Türkiye bu işin için neresinde bilmiyorum. Ama Türkiye tümden bu işin dışında derlerse giderek inanmama eğilimindeyim. Yani çok net olmamakla birlikte.
0: Anladım. O yüzden bir şeyler mi vermek
1: Evet. Orta Doğu'da bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor Trump. Şimdi Amerika'da da iki görüş var. Birisi diyor ki kardeşim bütün bu deniz aşırı maceralardan çekilelim. Amerika batıyor içeriden. Amerika'yı içeriden canlandırmak zorundayız. Yoksa hakikaten batıyoruz. Rusya ile uzlaşalım. Onların enerji sektörü, nadir elementleri, değerli madenleri, Kuzey Buz Denizi'ndeki işbirliği falan onlara yönelelim. Amerikan ekonomisini canlandıralım. Bu arada bu Grönland'ı, Kanada'yı falan da alalım. Hani bunları ister harp ile ister sulh ile bir şekilde alalım ama buralar kıymetli şeyler, yani işin içinde para var kısaca. Tabii Trump'a destek veren şirketler de bu eğilimdeler. Öbür şeyde Amerikan silah şirketlerinin falan yönlendirdiği aynı zamanda diğer grupta diyor ki yok böyle olmaz, yani tamam Rusya ile falan anlaşalım, Orta Doğu'dan çekilelim, işte orayı bölgesel aktörlere bırakalım, işte içinde Türkiye'de olsun falan ama biz Asya Pasifik'te Çin'i kuşatalım. Şimdi bu iki görüş Amerikan içinde tartışıyor. Biliyorsun Amerika böyle evet. abuk subuk tartışmaların sonucundan ortaya politikamsı bir şey çıkartır. O politikamsı şeyde gider gerçeğe toslar. Ondan sonra suratına yumruk gibi iner. Ağzı burnu kırılınca herkes birbirini suçlar. Yerine yeni bir hükümet gelir. Ondan sonra gelen hükümet herkesi birden suçlar. Sinkaflı küfürler ortalıkta yuvarlanır, dolaşır. Ondan sonra kimse üstüne almaz falan. Böyle evet. memleket yani bahsediyor. Evet. Şimdi evet. kısacası bu çerçevede baktığımızda Amerika'nın ve Trump'ın kafasında bir Türkiye politikası var. Fakat Trump'a göre Netanyahu kalın kafalı ve bütün bunları anlayamıyor. Yani o takmış böyle işte efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan İslamcıymış, Osmanlı'yı canlandırmak istiyormuş falanmış filanmış. Oysa Trump daha pratik bakıyor, diyor ki ya bu adam sana Suriye'yi hediye verdi ya. Yani ayrıca işte benim de iyi arkadaşım, otururuz konuşuruz. Ya sen şunu al falan, buyur bir çay iç filan, sakin ol, bir kahve yapın falan. Böyle konuşulur ya Anadolu'da.
0: Evet,
1: tamam sakin evet. ol. Eskiden bir de şey vardı benim çocukluğumda falan, ya bir sigara iç falan.
0: Hocam onu da seviyorum ya, niye anlaşamıyorum. Biraz öyleydi hakikaten.
1: Biraz öyle.
0: Evet.
1: Şimdi işte Mitsotakis'e gelince bence ciddiye alınması gereken biri değil. Yani bence Türkiye'nin Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rumlarını ciddiye alan politikalardan vazgeçmesi lazım. Yani bunlara demeli ki kardeşim sen ne istiyorsan bildiğini oku. Yani günün birinde sizde bir Venizelos gelirse iktidara, aklı başında, aklını Türk düşmanlığıyla yememiş, doğru dürüst oturup genel bir uzlaşmadan yana ve bu da Ege'de, Ege'nin Ortay hattının doğu tarafında egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a verilmiş, adaların dışında geriye ne kalıyorsa Türkiye'ye ait olması gerektiğini kabul eden, Kıbrıs'ta da mevcut durumun en iyi çözüm olduğunu anlayan ve aksi Türkiye'ye zarar vermek için uğraşmaktan vazgeçen bir adam gelirse, buyur telefon numaramız, hani bu bir laf vardır ya İngilizce'de, don't call us, we'll call you falan, bizi arama kardeşim, ihtiyaç olursa biz sizi ararız, bakarız falan deyip kapatmak lazım. Yoksa yani Yunanistan yüzünden Avrupa Birliği içinden ne laf işiteceğinizi biliyorsunuz. Gidip Avrupa Birliği'nin bu şekilde kapısını çalıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani yanlış hocam. Politikalarda evet. ısrar var. Hiç ciddiye evet. almamak lazım şeyin Yunanistan'ın, evet. Kıbrıs Rumlarının ne dediğini, ne konuştuğunu. Evet. Yok efendim mehtermiş de bilmem neymiş de Yunanistan komşu ülkenin yani Türkiye'nin işgal riski ve tehlikesiyle yüz yüzeymiş. Bunu şöyle konuşalım yani, evet böyle bir risk olur. Yani bunu Yunanistan kendisi yaratır. Aptalca politikalarla kendisi yaratır. Şimdi şu Rumların haline bak ya, 1974'ten bu yana 52 yıl geçmiş değil mi? 52 yılda ne Rumların ne de Türklerin burnu kanamış. Yani Rum tarafı tam bir güvenlik ortamı içinde. Yani aklı başında olsa. Şimdi öyle şeyler yapıyor ki ortalığı karıştırmak için, yani uyuyan fili ya da aslanı böyle dürtüp duruyorsunuz. Kalkarsa ayağa ve pençelerini atarsa veya fil gibi üzerine yürürse yapacağım bir şey yok. Yani bunu niye zorluyorsun? Yani efendim işgal tehlikesi altında, evet olur tabii, burada da olur, Ege'de de olur, bilmem ne de. Yani herkes bir ayağını yorganına göre uzatmalı, iki yani mevcut duruma göre politikalar geliştirmeli. Sen sonuçta Türkiye'yi her yerde her zaman zayıflatmak için, Türkiye'ye zarar vermek için uğraşırsan günün birinde Türkiye'de döner bir tane patlatır.
0: Evet. O peki kadar hocam, basit. Evet. Peki hocam, şimdi tabii zirve Trump etkisi altında geçti. Bilmiyorum bir daha NATO zirvesi düzenlenmeyebilir mi? Emin değilim. Bloomberg haber ajansı çünkü NATO üyeleri 2027'yi pas geçebilir yani gibi şeyler, iddialar ortaya atmışlar. Mutlaka hallederler bir şekilde de.
1: Bence yani bana
0: abartılı geldi şimdilik ama olur tabii ki. Bir de tabii zirvede Trump olduğu için tabii Avrupalılara yine verdi veriştirdi. Ben bekliyordum, hiç şaşırmadım tabii. Yani Ukrayna ile ilgili de epey sallamış ama söylediklerinin anlamının farkında olduğunu zannetmiyorum. Yani yok Patriot lisansı verecekmiş de onlar üretsin diye. Yani onlar dronları bile kendi üretmiyorlar. Çin parçalarını alıp Avrupa'da üretip birleştirip sallıyorlar. Neyse kimse bilmiyor bunu. Herkes Ukrayna drone'u diyor ya. Onlar aslında öyle değil yani. Neyse. Onu da bırakın. İngiltere Başbakanı, işte İtalya Başbakanı. Yani hakikaten. Şimdi bir yandan 6 maddelik bildiride birimiz hepimiz için vurgusu var. Diğer yanda Trump var. Nedir bu hocam? Yani böyle Avrupa ayrılıyor ve ayrı bir güç mü kuracak? Her zaman böyle tartışmalar yaparlar. Ben biraz küçümsüyorum ama belki siz farklı düşünüyorsunuzdur Trump faktörü yüzünden. Bir de transatlantik, yani Türkiye övgülere mazhar olurken diğerlere epey bir paralandı. Sıkıntılı geçti, öyle anlaşılıyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi ben yıllardır çok kutuplu bir dünyada NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin mevcut haliyle ayakta kalamayacağını savunan kişiyim. Yani belki de ikincisi yok. Yani bana biraz meczup gözüyle bakıldı uzunca yıllar. Biraz mecnun, maşuku olmayan, biraz meczup ama sonuçta benim dediğim yere geldi iş. Bunların ikisi de soğuk savaş projesiydi. Şimdi bu kadar büyük bir Atlantik ittifakı olmaz. Ya bu adı üzerinde askeri ittifak, bir o bütün devletlerin üzerinde kesin mutabakat sağlayacağı bir düşmana ihtiyacınız var. Kim bu? Şimdilik Avrupalılara göre Rusya. Peki Avrupa'nın tümü böyle görebiliyor mu? İspanya görüyor mu?
0: Nedir çıkarı, ben anlamıyorum. Anlamıyorum çıkarlarını da zaten.
1: Ya saçma sapan bir şey. Yani bu Baltık ülkelerinin ve eski Sovyet bloku ülkelerinin bir kısmının ya da büyükçe bir kısmının, Slovakya ve Macaristan'ı çıkararak söyleyebiliriz, karın ağrılarından oluşuyor. Yani efendim vaktiyle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği zamanında Rusya bize ne çektirdi? Bunların hepsi hikaye, tarihsel olarak da hikaye. Çünkü Sovyetler Birliği'nin zamanında Sovyetler Birliği'ni tamamen ve %100 oranda Ruslar yönetti demek. Yani bu konudaki bir seçmeli dersi alanın sınıfta kalmasına sebep olur.
0: Evet.
1: Çünkü yani adı üstünde Lenin ne kadar Rus'tu, Stalin basbayağı Gürcü'ydü, 29 yıl Sovyetler Birliği'ni yönetti, gerçek soyadı Cugaşvili'ydi. Ondan sonra devralan, 1953'te öldükten sonra 54'te devralan diyelim, o arada bir 8 aylık falan geçiş dönemi var bir başka Gürcü ile birlikte, Hruşçev, o da ya da Horoşov, o da Ukraynalıydı.
0: Ukraynalı.
1: Horoşov'dan sonra gelen 64'te efendim Leonid Brejnev soğuk 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en uzun süre yönetimde kaldı. Ukraynalıydı. Yani bir Ukrayna klanı yönetti Sovyetler Birliği'ni. Çoğu zaman ikinci adamlar Rus olurdu. Bu da olsun artık. Yani en büyük devlet, kurucu devlet, kurucu millet, yani en ileri işte bilim, teknoloji, sanat, şu bu düzeyinde olan halk Ruslar ve Rusça. Sonra o yıllarda mesela Ruslarla Ukraynalılar arasında bir fark olduğu konusunda hemen hemen kimsenin tartıştığı bir durum falan da yoktu. Şimdi ama sorsanız işte bu Kaya Kallas Hanım'a neler çekmişler. Oysa aile tarihçesini inceliyorlar. Hiç de öyle değilmiş. Sovyetler zamanında bayağı üst düzey görevlerdeymiş bütün ailesi.
0: Önce Hitler, sonra Sovyetler hocam. O biraz karışık. Kendi yöneticileri var hocam bu adamların.
1: Tabii.
0: Sonuç itibariyle Ruslara kalmıyor onlar. Hocam vaktim azaldığı için böyle atlıyorum.
1: Bunun hikayesi şu. Osmanlı'dan ayrılan Balkan ülkeleri ağlaşır dururlardı ya Avrupalılara. Şimdi bu aynı durum işte. Yani şimdi bunlar bizim Balkan ülkelerinden geriye bir tek Yunanistan kaldı. Onlar da kendi iç politik tartışmalarından uzak durabilmek için bir Türkiye heyulası yarattılar. Şimdi onunla gece gündüz boğuşuyorlar. Yani böyle bir Türkiye yok. Ama onların kafasında var.
0: Evet, evet, maalesef böyle travmalar var galiba. Kompleks takıntı ne derseniz. Peki hocam, yani Avrupa hattı tabii Trump'ın açıklamalarının yankılarını falan göreceğiz ama genel olarak bildiri çok kısa, iki dakikam kaldı çünkü. NATO bildirisi verdiği mesaj çok ciddiye alınmalı mı sizce? Rusya'ya çünkü ve İran'a yönelik, İran savaşında yeniden başlatıyorlar görüntüsü var Ankara'da. Böyle son olarak bir genel toparlamanı, değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: Bence alınmamalı. Yani bugüne kadar, yani şöyle alınmalı, şöyle alınmamalı. Yani Rusya'ya karşı 2021, özellikle 2022 NATO zirvesinden bu yana aynı lafları fazlasıyla ediyorlar. Bunun buradan ne çıktı şu ana kadar? Mesela Trump yönetimi diyor ki ben Rusya ile anlaşmaktan yanayım. Bu adamların karın ağrıları bana hikaye geliyor. Ayrıca ben zaten Avrupalıları sevmiyorum diyor. Hem Avrupa hem de Orta Doğu meseleleri benim sırtımda bir yük gibi. Buralardan çıkmak istiyorum. Amerika'ya kazandırdığı bir şey yok diyor. Bunları değiştirecek mi bu bildiriye yazılan Rusya tehdittir lafı? Daha önceki bildirilerde de yazıldı. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. Ama şu çıkar bak. O çıkacak şey de Ukrayna'daki savaş zıvanadan çıkıyor. Çünkü
0: Tırmanıyor.
1: Evet. Tırmanıyor ama şöyle Rusya ile alay ediliyor yine. Bak 2022'de savaşa giden süreç, 2014'te darbeye giden süreç, hepsi 2013'te aslında Maydan darbesiyle hepsi Rusya ile alay edilmesinin sonucunda oldu. Yani Rusya diyor ki kardeşim benim güvenlik gerekçesiyle, bakın şunları anlamanız lazım, siz bana NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair söz verdiniz defalarca ama bunları tutmuyorsunuz, ben bu konuları ne zaman gündeme getirsem aa haklısınız falan filan, sonra dönüyorsunuz ha ha ha hi hi hi, sonra dönüyorsunuz canım NATO sana niye tehdit olsun, ya ben aklımdan özürlü müyüm? Ben NATO'nun genişlemesinden rahatsızsam rahatsızım. Sizleri danışman olarak da tutmadım bana akıl verin diye. Kendinize gelin diyor. Şu anda aynı noktadayız. Yani efendim Rusya'yı kandırıyorlar. Nasıl kandırıyorlar? Ukrayna'ya Rusya'nın iç bölgelerini vurabilecek imkanlar sağlıyorlar. Füzeler veriyorlar. Drone üretmesine katkıda bulunuyorlar. Sonra dönüyorlar. Biz bu işin içinde yokuz ki diyorlar. Yani Rusya da bunu yutsun falan. Yani olacak iş değil.
0: Tabii,
1: yani.
0: Tabii.
1: Ve şimdi Rusya giderek NATO içindeki çatlakları da iyice gördükçe Almanya'yı vuracağız ya da İngiltere'yi vuracağız noktasına gelmiş durumda. Yani Ruslar kendileriyle alay edilmesine şiddetle içerliyorlar. Evet. Bu psikolojiyi anlamak lazım. Bir de Rusya'nın içinde de bir muhalefet oluşuyor be.
0: Tabii.
1: Bu konuda. Bu işi neden uzatıyoruz diye. Ha o bölüm biraz evet. Ama İran'a karşı neyi nasıl yapacaklarmış? Zaten gittiler. Ellerinde evet. Ne varsa kullandılar. Ve İran vallahi bana sorarsan hem Amerika'yı hem de İsrail'i eşek sütten gelinceye kadar dövdü. Hem de şeyin önünde, milletin gözünün önünde al sana diye. Amerika'nın ve İsrail'in yaptığı da hani bu çocukların vardır ya böyle acımadı ki filan hikayesi, onu oynuyorlar. Yani şimdi ne değişti de yeniden saldırınca İran dize getireceksiniz? Yok.
0: Evet.
1: Aynı hocam. Şeyleri seyredeceğiz yani.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun değerlendirme için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sonuçlara bakacağız tekrardan. Çok teşekkür. Evet. Profesör Hasan Ünal hocadan NATO zirvesi zirve etrafındaki tartışmalarla ilgili, bildiriyle ilgili değerlendirmeleri aldık. Yarın yine Eksen'de burada olacağız. Dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Biri bir şey saklamaya çalışır, gerçeği gizler, farklı görünür ama bir noktada işler değişir. Ve biz şöyle deriz, foyası meydana çıktı. Peki nedir bu foya? Efendim, eskiden kuyumcular sattıkları takıları daha parlak göstermek isterdi. Yüzük ya da kolyelerin altına parlak bir madde koyarlardı. Bu maddeye foya denirdi. Foya sayesinde taşlar olduğundan daha ışıltılı görünürdü. Ama zamanla foya dökülür, taşın gerçek hali ortaya çıkardı. O zaman da aldatıldığını anlayanlar şöyle derdi. Foyası meydana çıktı. Bugün birinin yalanı ortaya çıktığında ya da gizlediği niyet belli olduğunda hala bu sözü kullanıyoruz. Bir deyim, bir hikaye, bir ders. Bugün foyası meydana çıktı dedik, geçmişe uzandık. Görünene değil, gizlenene kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Ciddi bir şey bekliyor musun?
6: Mesela bir yapı oluşturduk diyecekler ama tehdit tanımlamasında anlaşılma ihtimali görmüyorum.
5: Avrupa'ya bakıyorum şimdi. 2 sene sonra Avrupa'daki hükümetler hangi politikayı savunacaklar? 3 aşağı 5 yukarı belli. Ve bu politika Rusya ile dostluk ve Rusya'ya yeniden petrol ilişkisine girme. Kuzey akımın yeniden açılması gündeme gelecek. Bunu savunan partiler sürekli oylarını arttırıyorlar. Şu anda %30'lardalar. Almanya'da en büyük parti.
6: Tabii.
5: Burada ne karar alırsanız alın hayata geçirme şansınız pek gözükmüyor.
6: Zaten altına imza atsa bile genel bildirginin Türkiye, ya ben pratikte bunun hani Türkiye aleyhine sonuçların uygulanmasına izin verileceği kanısında değilim.
5: Bazı kararlar alınsa bile hayata geçmez.
6: Tabii ki. Çünkü dediğim gibi ne yapacağız yani? Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarımızı mı verecekler? Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar mı? Batı Anadolu kıyılarına yakın yerlerdeki deniz akçelerimizi mi verecek? Neyi verecekler?
3: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya'nın dünyaca ünlü Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu, Türkiye turnesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da binlerce izleyiciyle buluştu. Aleksandrov topluluğuna Türkiye'nin ünlü rock müzisyeni Hayko Cepkin eşlik etti.

Sputnik'e konuşan Cepkin, turne harika geçti. Toplulukla çalışmaktan büyük keyif aldım ve açıkçası bunun sona ermesine üzülüyorum. Gerçekten birbirimizi çok sevdik. Umarım bu güzel hikayenin bir devamı olur. Aleksandrov topluluğu şefi Gennady Sachenyuk ise şöyle konuştu. Türk seyircisi bize son derece coşkulu tepki veriyor. Artık Rus repertuvarımızın büyük bölümünü ezbere biliyor gibiler. Gerçekten olağanüstü bir dinleyici kitlesi. Programda Polyushko Pole, Kalinka ve Katyusha gibi Türk izleyicisinin yıllardır büyük ilgiyle dinlediği Rus eserlerinin yanı sıra Ceddin Deden, 10. Yıl Marşı, Çanakkale Türküsü ve Yaylalar gibi sevilen Türk eserleri de yer aldı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Korkarım Trump Türkiye'den gitmeyecek, kendi ülkesinde görmediği itibarı görüyor. Düşünsenize, burada kral gibi bir hayatı var. Ülkesine dönünce Robert De Niro onu bekliyor. Onun için havaalanı yapıldı, köprüler Amerikan bayrağı kuşandı, uçak kapısında karşılandı, Türkiye'deyken İran'ı vurdu. Türkiye yeniden küçük Amerika yıllarını hatırlatan abartılı günler yaşıyor. İktidar için her yer Trump, her yer Amerika. Çok değil, 8 yıl öncesine gidelim şimdi. Tayyip Erdoğan konuşuyor.
3: Marshall yardım meselesi var. Bu yardımın da öncülerinden bir tanesi de İnönü'dür. Ve İnönü'nün o işe sadakati, o işe bağlılığı o kadar ileridir ki, bakınız burada İnönü'yü görüyorsunuz. Herhalde elindeki bayrağı da görüyorsunuz. Elindeki bayrak, dikkat edin, Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Ve bu da İnönü. Ya bunların geçmişi hep böyle. Dün neydi ki, bugün ne olacak? Yaptıkları iş bu.
0: Neydi ki, bugünleri ne olacak? Bugün de NATO zirvesi var. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi de açıklandı. Birazdan onu ileteceğim size. Tayyip Erdoğan burada 1962'de Amerika Başkan Yardımcısı Johnson'ın Ankara ziyaretindeki bir fotoğrafı anlatıyor. 2008 yılında bu fotoğrafı göstermişti. Fotoğrafta İnönü elinde Amerika bayrağıyla tek bir şekilde çekilmiş fotoğrafı vardı. Oysa o fotoğrafın orijinalinde Johnson'la birlikte üstü açık arabada elinde Türk-Amerikan bayrağı, iki bayrağı vardır. Onunla eleştiriliyor. Amerikancı olmasıyla eleştiriliyor. Tarihin o dönemine ilişkin bir sürü gerçekliği vardır. Özellikle Marshall yardımı ve sonrası 38'e, biliyorsunuz, düzenli dinleyiciler bilir, 38 karşı devrim olarak nitelendiririm ondan sonraki olan bütün gelişmeleri. Ama Erdoğan burada Amerikancı olmakla suçladığı İnönü'nün elinde bayrak var diye söylediği, Türkiye'de şimdi her tarafta Trump var, her tarafta Amerika bayrağı var. NATO sonuç zirvesini de, maddelerini özet olarak size aktarayım. Sonuç bildirgesi, müttefiklerden 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı transatlantik bağa sarsılmaz bağlılık teyit edildi. 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar euroluk destek taahhüdü verildi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği yinelendi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne saygı göstermeye çağrıldı. Yazar Mehmet Ali Güller bu sonuç bildirgesini şöyle değerlendiriyor. NATO zirvesinin kısa sonuç bildirgesinde iki önemli karar var. Birincisi, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya 70 milyar dolarlık destek paketi açıklandı. İkincisi de NATO İran'ı tehdit etti. Bu iki karar doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul Boğazı'ndaki ve Adana'daki yeni askeri yapılarla örtüşen NATO'nun bu iki kararı Türkiye açısından ciddi risk potansiyeli oluşturuyor diye söylüyor Mehmet Ali Güller. Bugün de duyurumuzu yapalım. NATO menüsünü görmüşsünüzdür, ne yediklerini içtiklerini. Birazdan ayrıntılı olarak onu konuşacağız ama okullar bir yılı ücretsiz, yemeksiz geçirdi. Çocuklar aç derslere girdi. Hiç olmazsa önümüzdeki dönem okulda bir öğün ücretsiz yemek verilsin ve okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz,
4: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: İBB davasının 64. duruşmasında İş İnsanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergis İnce'nin savunması İmamoğlu'nun savunmasına başlayacağı gerekçesiyle yarıda kesildi. Birden öğle arasının ardından İmamoğlu savunmasını yapmak için kürsüye geldi. Mahkeme başkanı ile arasında savunma süresinin kısıtlığı nedeniyle tartışma çıkan İmamoğlu, CMK 203 kapsamında duruşma salonundan çıkarıldı. İmamoğlu salondan çıkarılırken, benim Ankara'da yargılayacaklarım buradaki yargılamayı yönetmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Adalet millete aittir, ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü mü dönelim ifadesini kullandı. Gazeteci, belgeselci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun cinayeti davasının ikinci duruşması Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken dava 22 Eylül'e ertelendi. Haziran'da aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %1,60, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %2,42 oranlarıyla devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Geri dönüşüm sistemi uygulanmaya başladı ve her getirilen ürün karşılığında 1 lira veriliyordu. Sistemin birçok yerde çalışmadığı, kuyruklar olduğu konuşuldu. Ama bunun yanında hemen devreye girildi, zam yapıldı suya. Özellikle büyük marketlerde bir vatandaş gitti bütün bu marketleri tek tek gezdi ve oradaki zamları kendi gözüyle gördüm. Dinleyelim bakalım neler olmuş orada.
6: Şimdi aynı cadde üzerindeki diğer 3 harfli milletimizin kanını hemen diğer 3 harfli marketin önüne gidiyoruz. Şimdi diğer 2 marketten aldığımız sularımızı buraya bıraktık. 3. marketimize gidiyoruz. Evet, şimdi 3. 3 harflimize de girdik ve oradan da suyumuzu aldık, buraya koyduk. Görmüş olduğunuz gibi dün 5.25 olan burada da 7.25, biraz soluk gözüküyor. Yani buradan bu 3 harflilerin sahiplerine, yöneticilerine, hepsine sesleniyorum. Allah için yapmış olduğunuz bu ticaret etik mi? Allah katında doğru bir şey mi? Serbest piyasa bu mu ya? Bu mu?
0: Ticaret Bakanlığı da soruşturma yaptığını söylemişti. Denetim yaptığını söylemişti. Ama bu büyük marketler için bir denetim henüz olmadı. Birkaç tane esnafa gidildi ve onların görüntüleri paylaşıldı. Devam edelim.

gün çifte kavrulmuş iki yalan var. İlki, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma davasının duruşmasında İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar'ın kendisiyle telefonda konuştuğunu ve diplomasını iptal ettiği için çok zor durumdayım dediğini söylemişti. Ekrem İmamoğlu böyle söyledi. Rektör Osman Bülent Zülfikar da üniversite hesabından bir kamuoyu duyurusu yaptı. Orada şöyle bir ifade kullandı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetti ki Ekrem İmamoğlu halen yargılanıyor ve tedbiren görevden uzaklaştırılmış birisi. Bu duruşmada söylediklerinin doğru olmadığını, gerçeğe aykırı beyanda bulundu diyordur diyor. Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet töreninde rektör tarafından yapılan konuşmayı da benzer şekilde siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtmıştır diye söylüyor rektör Osman Bülent Zülfikar. Ya Ekrem İmamoğlu yalan söylüyor ya da Osman Bülent Zülfikar, karar sizin. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerden birisi de Macron'du. Macron'un gelişinden daha çok nerede koşacağı günlerce konuşulmuştu. Bu sabah koşuya çıktı. Hatta bazı televizyonlar o koşuyu canlı bile yayınladı. Abarttı. Hani Fransa'da Macron'un koşusu günlük hayatın olağan akışı içerisinde kimsenin umurunda değilken Türkiye'de canlı yayınlandı. Ama bununla ilgili daha öncesinde parklar kapatılacak, Macron'un koşması için halka kapatılacak ve sadece Macron olacak diye söylenmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bununla ilgili açıklama yapmıştı. O açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır demişti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Bugün kendisini Macron koşarak yalanladı. O Macron'la ilgili acayip bir video da dolaşıyor sosyal medyada. Macron koşuya çıkmış, sonra bir anda Otim bölgesinde oluyor ve Otim'de olan, daha önceden olan bir videoyu eklemişler. Peşinde onlarca köpek Macron önünde koşuyormuş gibi. Devam edelim.

NATO zirvesi bir anlamda itibar gösterisine dönüştü. NATO liderlerinin Türkiye'deki ziyaretleri Türkiye açısından başka bir propaganda gibi oldu. Hatta hani Beştepe'deki Tayyip Erdoğan'ın oturduğu ve görev yaptığı yer bile neredeyse öyle bir hale geldi ki binaya övgü yarışına girildi. Hani en son Finlandiya Başbakanı'nın gelişindeki o şaşkınlığı bile, onun üzerinden bile bir itibar gösterisi yapıldı. Ama oradaki o şaşkınlık tabii o binaya baktığında kendi binasını hatırlamıştır büyük bir ihtimalle. Kendi binası da eski cezaevinden bozma küçücük bir yer. Ama NATO ülkeleri arasında Amerika'dan sonra en yüksek cezaevi nüfusuna sahip ülke, bilin bakalım neresi? Orası Türkiye. Amerika'da 100 bin kişi başına 542 cezaevinde bulunan kişi sayısı. Türkiye'de ise 497. Amerika'nın nüfusunun Türkiye'nin birkaç katı olduğunu varsayarsak, ülkeleri içerisinde cezaevinde en çok bulunan insan bulunan ülke Amerika'dan sonra Türkiye. Her 100 bin kişiden 497'si cezaevinde. İşte bu da bizim kendi gerçeğimiz. Devam edelim.

NATO zirvesi sonuç bildirgesiyle bitti ama etkisi ve yankıları sürecek gibi görünüyor. Türkiye açısından da o dedim ya bir gösteriş, itibar gösterisi haline getirildi NATO zirvesi. Daha önce işte Missouri gemisinin Türkiye'ye gelişindeki bir abartılı Amerika hayranlığı, sonra 6. filonun gelişindeki ve bu NATO zirvesi de bu ikilinin yanına 3. olarak sıraya girebilir. Türk yıldızları Ankara'da Trump için uçuş yaptı. O Türk yıldızlarının uçuşunda da Amerika bayrağı renklerinde duman atıldı. Trump'ın kaldığı otele Türk, Amerikan ve NATO bayraklarıyla Erdoğan ve Trump'ın fotoğrafları yansıtıldı. Trump'ın kaldığı otelle ilgili Fatih Altaylı'nın ilginç bir iddiası var. Daha önce o otelde kaldığını, otelin altında Amerikan Büyükelçiliğine bağlı gizli bir tünel olduğunu söyledi. Bu yüzden Trump'ın orada kaldığını da söyledi. Trump konuştu. Dedi ki Erdoğan'ı seviyorum, Netanyahu'yu da seviyorum. Tam bir savaş başbakanı. Netanyahu dün Türkiye ile ilgili kötü şeyler söyledi ama Erdoğan ile konuştum. Düşünün savaşa girebilirdi. İsrail'i çok sevmiyor ama benim için savaşa girmedi. Ben olmasaydım Erdoğan da savaşa girebilirdi ve karşı tarafta olabilirdi diye konuştu Trump. Burada Netanyahu'yu nitelerken, söylerken söylediği tam bir savaş başbakanı diye söylediği. İsrail nereyle savaşıyor? İsrail ne yapıyor şu anda? İsrail bir katliam yapıyor. Gazze'de katliam yapıyor. Filistin'de katliam yapıyor ve İran'a saldırıyor. Burada övdüğü kişi özellikle Gazze ve Filistin açısından önemli ve bunu Türkiye'de yapabiliyor. Trump sadece Netanyahu ve Erdoğan'a ilişkin övgülerde bulunmadı. Aynı zamanda çok sert tepki gösterdiği bir isim vardı. O da İspanya Başbakanı Sanchez. Sanchez'le ilgili şunu söyledi. İspanya ile konuşmadım. İspanya vakit kaybı. Berbat bir müttefik. Onlarla hiçbir şey istemiyorum. Onlarla görüşmek bile istemiyorum. Bütün bağlantıları keselim, koşarak geri dönsünler, onlar kötü insanlar dedi. Bütün bunları söylediği zaman da NATO Genel Sekreteri Rutte yanındaydı ve o da gülümseyerek bu konuşmayı dinledi. Yani NATO'nun iç dinamikleri açısından, NATO'nun varlığı açısından çok çarpıcı bir örnek. Bir NATO üyesini sert bir şekilde bir başka NATO üyesi eleştirdiğinde, hatta hakaret ettiğinde NATO Genel Sekreterinin sessizce onu dinliyor olması da birçok şeyi gösteriyor. Dedim ya bu NATO toplantısıyla en çok konuşulan şeylerden birisi bir anda yıllardır içinde tuttukları her şeyi ortaya serdiler. Yani işte ilk yapılacağı zaman Atatürk Orman Çiftliği'ne yapıldığı zaman çok tartışıldı ve orada İlk yapıldığında burası bir Türkiye açısından bir prestij yeri olacak demişti Adalet ve Kalkınma Partililer. Hatta kendileri Aksaray tanımını kullanmıştı. Aksaray denince de oranın Atatürk Orman Çiftliği arazisi olduğu ve orada yapılan yapılaşmanın yasal olmayacağını söylemişlerdi ve karşı olarak da Kaçaksaray denmişti. Aksaray, Kaçaksaray tartışmaları daha sonra sönümlendirildi bilinçli olarak. Çünkü oranın adı Külliye olarak nitelendirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olanlar Külliye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olmayanlar saray kavramını kullandı. Her iki tarafa da ortada kalanlar da onlar da Beştepe'yi kullandı. Yani herkesin bir yolu vardı. Hani böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de sinyal verir durumda olanlar ya da onun karşısında olacak bir yerde kendini konumlandırmak isteyenler de o sinyalcilikte Beştepe'yi kullandılar. Mustafa Varank eski bakan, o da şöyle yazdı.
Ülkemizdeki müzmin muhaliflerin yıllarca itibarsızlaştırmaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO Liderler Zirvesi'ne tüm dünyanın övgüyle bahsettiği müthiş bir ev sahipliği yapıyor. Bu zirve gösteriyor ki bazılarının hayallerinin bile erişemediği Cumhurbaşkanımızın vizyonu sadece Türkiye için değil küresel barış için de bir şans. Külliyeden oradan Tayyip Erdoğan'a, hani bütün tuşlara aynı anda basmış Mustafa Varank. Ama bu külliye övgüsü o kadar abartılı bir şekilde oldu ki, hani sanki NATO toplantısı dünyada ilk kez yapılmış gibi. 2004'te de Türkiye'de yapıldı NATO toplantısı, birçok ülkede yapıldı ve hiç kimse o ülkede yapıldığı yerle övünmedi. Ülkenin kendi durumuyla, savunma sanayisiyle, ekonomisiyle, gelir dağılımındaki adaletiyle, hukukuyla, bunlar içerisinde konuşuldu. Ama bütün bunların hiç konuşulmadığı bir yerde bizde sadece bir bina yüceltildi. Sinyalcilik demişken Ümit Dikbayır, Sakarya Milli

0: Buna açar, o zaman şampi derler. Şimdi Ümit değil, Dikbayır'da AK demiş. Anlaşıldı mı Özgür ya söylediğim?
1: Tamam.
0: Peki devam edelim o zaman.

0: FIFA mafya sesleri dün en çok duyulan akşamlardan birisi oldu. Arjantin-Mısır maçı vardı. Mısır 2-0 öne geçti. Sonra olanlar oldu. Arjantin 3-2 kazandı. Ama Arjantin kazandı. Yine çok tartışmalı pozisyonlar var. Özellikle Mısır'ın iptal edilen golü ve Salah'a yapılan ceza sahası içerisindeki müdahaleye penaltı verilmemesi, Mısır'ın iptal edilen golünün neredeyse 6-7 pozisyon öncesine dönülerek, santim santim incelenerek oradan bir karar çıkması, doğal olarak artık Arjantin maçı olduğunda FIFA mafya sesleri daha çok çıkar oldu. Mısır'ın kaptanı Muhammed Salah bu maçla ilgili: böyle bir sonucu kabul etmek zor. Çünkü dürüstçe söylemek gerekirse bu akşam futbolun belirleyici faktör olduğuna inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama hakemlik müessesesi sürekli aleyhimize işlediğinde rekabet etmek imkansız hale geliyor diye söyledi. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan da size çok net bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası muhtemelen bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. Dolayısıyla adalet yoktu diye söyledi. Hüsam Hasan'a soruldu. Filistin hakkında açıklamalarınız var. Bu açıklamalarınız nedeniyle cezalandırıldınız mı diye. Hüsam Hasan dedi ki bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Biz insani bir konudan bahsediyorduk. Gözünü kaybeden birini ya da elini kaybeden birini hisseden var mı? Biz topun insanlığı yaymaya katkıda bulunmasını istiyoruz dedi. Devam edeceğiz buradan.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 6. günü, gazeteci Ali Çağatay 11. günü, gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 8. günü, gazeteci Merdan Yanardağ 255, Çiğdem Mater 1538, Selçuk Kozağaçlı 3167, Selahattin Demirtaş 3534, Ekrem İmamoğlu 482. günü tamamladı ki Ekrem İmamoğlu'nun bugün savunma yapması bekleniyordu. Ancak mahkeme heyetinin ısrarlı bir şekilde kısa sürede savunma yapmasını istemesi nedeniyle mahkeme heyetiyle tartışma yaşadı ve Ekrem İmamoğlu mahkemeden çıkarıldı. Tayfun Kahraman 1538, Murat Çalık 476, Aykut Erdoğdu 401, Ramazan Gülten 468, Osman Kavala 3170, Necati Özkan 472 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1538 gündür hapiste. Hukuk devleti ya, suçsuzluğunu ispat etmek zorundasınız. Bakın şu casusluk davası mesela, ortada tek bir delil bile yok ama aylardır hapisteler. Merdan da öyle, Necati Özkan da. Necati Özkan mahkemede hakikati nasıl bu kadar bükebiliyorsunuz diye isyan etmişti. Şimdi Necati Özkan'ın eşi Pelin Özkan canlı yayınımızda. Alo.
9: Alo.
0: Pelin Hanım, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi siz de izlediniz o davayı, Silivri'ye gidiyorsunuz. Yakından da gördünüz. Ben sizin Medyascope'taki röportajı

0: Kızınızı da dinledim. Orada bu yani durumu anlatan bir cümle söyleniyordu. Devlet bitmiş, hukuk bitmiş, biz nasıl fark edemedik bunu? Bunu daha çok mu hissettiniz bu son duruşmada? Çünkü burada artık hani bu davanın bir tane delili yok, gösterilen bir tane şeyi yok, birbirini tanımayan üç kişi aynı yerden casuslukla suçlanıyor. İşte aynı yerden baz verdiler denilen bir delil vardı. Baktım o delile sonra evet aynı yerde Balıkesir'de galiba ama arada 2 yıl
1: Evet.
0: fark var
1: 2 yıl
0: gibi.
1: var. Aynen öyle.
0: Evet.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bütün bunları nasıl görüyorsunuz? Bir de konuşmamız içerisinde soracağım zaten aile tarafı, aileler tarafı var. Burada çok görülmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında. Onu da konuşacağız ama önce o duygularınızı alayım.
1: Yani bu casusluk davasında gerçekten özellikle pazartesi yapılan 6 Temmuz'da yapılan duruşma bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü geçtiğimiz celsede aslında biz hepimiz beraat bekliyorduk. Neden dersiniz? Yani casusluk suçlaması hani devletin güvenliğini tehdit eden en ağır suçlamalardan biri biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve böyle bir suçlamanın da hukuksal standartlarının çok yüksek olması lazım. Ve hani hem hukukçular hem inanıyorum ki geçtiğimiz duruşmadaki başka ortaya konan deliller gerçekten de bu ağırlıktaki suçlamayı karşılıyor mu karşılamıyor mu diye baktılar. Geçen defa herhangi bir tahliye ya da beraat gelmedi. Biz bunu şeye yorduk. Hani yeni ilk defa ilk duruşma oldu ve hani bu kadar ağır bir suçlamada hemen birinci celsede sonuç verirlerse, karar verirlerse tepki alabilirler diye düşündük ama ikinci celsede mutlaka şey olacaktır. Hani hak yerini bulacaktır diye açıkçası. Şimdi burada hani somut delillerle desteklenmesini bekliyoruz ve tartışma da buradan başlıyor zaten. Ve bu şeyde savcının mütalaasında biz delil toplamak için süre istiyoruz dedi. Dolayısıyla avukatlarımız ve biz hepimiz hani nasıl yani delil toplanmadan mı soruşturma başlatıldı ve dava açıldı. Bir kere hani burada gerçekten çok büyük bir şey var. Yani çok büyük bir haksızlık, hukuksuzluk, absürtlük siz artık ne derseniz deyin. Yani bu kadar önemli bir suçlamada ve bu kadar ağır bir suçlamada herhangi bir delil olmadan böyle bir dava açmak zaten başlı başına bir hukuksuzluk ve bu tamamen hani siyasi şeyleri gösteren bir durum gibi geliyor. Ama bana göre yani bu dava bize şeyi gösteriyor. Hani artık bu böyle sadece Necati Özkan ya da Merdan Yanardağ işte diğer Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün açısından bakmayacağım ben. Sadece Necati Özkan hakkında açılmış bir dava değil. Türkiye'de hani siyaset, iletişim ve hukuk ilişkisini gösteren sembolik davalardan biri haline geldi. Çünkü yani böyle bir şey yaptığınız zaman, suçlama yaptığınız zaman ve bunun sonunda hani bir ceza kararı verdiğiniz zaman o zaman Türkiye'de hani siyasetin iletişimini yapan işte ya da bu konuda analizler yapan, araştırmalar yapan herkes için bir tehlike var demektir. Çünkü gerçekten siz de dosyayı incelemişsinizdir. Ortada herhangi bir delil yok. Yani casusluk denilebilecek şeyle yani hangi bilgiyi zaten bütün sanıklar sordu. Hangi bilgiyi, hangi devlete, ne karşılığında, nasıl, kimin aracılığıyla vermiş? Yani
0: Casusluk zaten içeride olan bir şey değildir. Dışarıya verilen bir
1: evet.
0: şeydir.
1: Evet, bu konuya hiç kimse yanıt veremiyor. Yani ne yargıçlar ne de savcı hiçbir şekilde yanıt veremiyor. Ve buna rağmen de hani duruşmaları uzatmak niyetinde olduklarını gördük. Zaten bütün heyet savcı dahil değişti ikinci celsede. Ve geçtiğimiz celsedeki heyet gerçekten çok dikkatli bir şekilde dinlemişlerdi. Ama bu celsede gördük ki heyette de inanılmaz bir ilgisizlik var. Yani hani belki de sadece biz dinledik. Seyirciler ve avukatlar dinledi. Öyle bir his oluşturdular baktığımızda uzaktan. Yani bu o kadar büyük bir salon da değil. Dolayısıyla her şeyi görüyorsunuz. Yani hani yargıçların suratlarındaki mimikleri bile görüyorsunuz. Ve açıkçası ben dinlemediklerini hissettim çok çok şey.
0: Şimdi bir anlamda da aslında bir sorgulama dönemi de oluyor sizler için, aileler için de. Daha önce hiç yaşamadığınız, karşılaşmadığınız, belki de aklınızın ucuna bile gelmeyen.
1: Aynen öyle yani, hiç hayatımızda bilmediğimiz şeyler. Yani ben burada sürekli şunu soruyorum kendime, yani hukuk ne için var? Sadece suçluları cezalandırmak için değil, bence masumları korumak için de vardır hukuk. Yani burada hiçbir şekilde biz masumların korunmadığına her gün ama her gün gerek İBB davasında gerek casusluk davasında her gün defalarca tanık olduk. Yani bu çok acı verici bir şey. Gerçekten çok acı verici bir şey.
0: Cezaevine gittiğinizde, ziyarette bunu nasıl adlandırıyorsunuz? Necati Bey nasıl görüyor? Yani onun da öngördüğünü hiç sanmıyorum. Çünkü yaşanan, hani belki diğer suçlamalarla ilgili olsa, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yürüten ya da onunla bağlantılı olsa oradan bir şey bulur yine. Evet ya, böyle bir şey yaptık, bize karşı bu yapılıyor gibi, ama casusluk daha acayip bir şey. Yani anlaması zor, anlatması zor. Çevreyi anlatması zor, sizin için de zor.
1: Yani Nincati için diğer davadan çok daha ağır bir şey bu. Biliyorsunuz o zaten asker kökenli.
0: Evet, o tarafı ve da var tabii. O,
1: yani bu buna çok üzüldü. Gerçekten çok üzüldü. Ben tanığım. Hatta ben ilk hani bu casusluk soruşturması ve şey çıktığında, başladığında İşte kamuoyu araştırmaları yapıldı ve toplumun %80 küsürü hani buna inanmadığını belirtiyordu. Ben de Necati, niye bu kadar üzülüyorsun? Zaten hani %80'i toplumun inanmıyor. Kimse inanmıyor. Bizim çevremizden de hiç kimse inanmıyor. Herkes bunun çok absürt bir şey olduğunu düşünüyor dediğimde bana kızı dedik, yok bir de inansalardı. Yani toplumun %80'i inanmıyor olsa bile ben sokağa çıktığımda yani her 5 kişiden birinin beni casus gibi görmesi beni inanılmaz rahatsız eder ve bana inanılmaz koyar ve beni çok üzer dedi ve buna üzülüyor. Yani gerçekten bu haksızlığı kendine yediremiyor, çok üzülüyor. Gerçekten biz de ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Ve hani bu kadar haksız, mesnetsiz bir şekilde böyle bir suçlamaya maruz kalmasını da gerçekten anlayamıyor. Yani tamam, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yapmak, işte karşı tarafta şöyle bir duygu yaratmış olabilir, İşte bu adamın kazanmasını bu sağladı falan, ki öyle değil. Ama bunun karşılığı bile olsa bu çok ağır bir şey gerçekten. Yani toplum vicdanının da hiçbir şeyini de kaldıramayacağı bir şeyde, ağırlıkta, öyle söyleyeyim.
0: Bu sözü de o yüzden söyledi herhalde. Devlet bitmiş, hukuk bitmiş, biz nasıl fark edemedik bunu?
1: Evet, çünkü o kadar hani eve geri döneceğine inanıyorduk ki. Çünkü hani benim suçum ne ki yani? Hani tamam, Ekrem İmamoğlu'yla çalıştım, yıllarca CHP'yle de çalıştım. Ama hem eve dönememek hem de o süreçler ki onları yazdı, bir kitap olarak da yayınlayacak sanırım. O süreçler yani çok çok çok farklıydı. Yani siz de görmüşsünüzdür. Ben zaten hani şeye, Çağlayan'a gittiğimde binlerce Toma'yı gördüğümde ne oluyor ya falan dedim, hani acaba böyle sanki hani bir o servis silahlı örgüt liderlerini yakalamışlar gibi ya da bir şey hani karşı bir düşman devletin askerleri falan saldıracakmış gibi, o kadar büyük önlemler ve kendilerine vatan emniyette yapılan muameleler ve şeyin ciddiyetsizliği, yani vatan emniyette sorulan sorulara ciddiyetle cevap verdikleri halde ve savcı ya da cevap verdikleri halde hiç kendilerine sorulmayan bir şeyden hani şablon bir şeyle tutuklama kararlarının alınması, ki o tutuklama kararları sonra kararlara isnat edilen yani suçlar iddianameye de girmedi. Başka şeyler girdi. Onu görünce tabii şey dedi, yani devlet bitmiş, hukuk bitmiş, biz bunu nasıl fark edemedik dedi.
0: Peki bir şey, şeyden, duruşmadan sonra görüşemediniz herhalde, görüşme günü bu. Yarın mı?
1: Duruşmadan sonra görüştüm.
0: Ha, görüştünüz mü?
1: Evet, dün görüştüm. Yani çok zaten o ekibin değişmesi, heyetin değişmesi biraz onu bir takım sorular sormaya itmişti. Oradan hani böyle olacağı belliydi, üzülmeyin falan diye sürekli bizi teselli ediyor. Yani ama morali bozuk değil, yani şey olarak hani güçlü. Yapılan şeyin tamamen siyasi sahiplerle yapıldığının farkında. Hani eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır gibi bir inancı var.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Son
0: buyurun,
1: olarak
0: buyurun.
1: Aileler olarak da buyurun. Yani ben bütün Türkiye halkından şunu düşünmelerini rica ediyorum. Yani burada sadece bu tür davalarda konuştuğumuz şey yalnızca sanıklar değil. Yani her tutuklama ya da uzun süren yargılama görünmeyen başka hayatları da etkiliyor. Eşleri, çocukları, anneleri, babaları. Yani aslında ceza hukuken yalnızca sanığa verilmesi gerekirken fiilen bütün ailelere veriliyor. Bunun da dikkate alınarak bu tür davalara karşı toplumun biraz daha duyarlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri başta olmak üzere seçim kampanyalarını yöneten Necati Özkan 23 Mart 2025'ten bu yana tutuklu, siyasal casusluk ve suç örgütü yöneticiliği iddialarıyla yargılanıyor. Eşi Pelin Özkan'la konuştuk. Hem mahkeme sürecinde neler yaşandı, hem cezaevinde ve bu süreç içerisinde ailelerin neler yaşadığını bize aktardı. Biz kaldığımız yerden devam edelim. FIFA Mafya'da kalmıştık. Mısır teknik direktörü ne sorulmuştu? Filistin hakkında açıklamalar yapıyorsunuz, sizi bu yüzden mi cezalandırdılar diye. O da bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Biz insani bir konudan bahsediyorduk. Gözünü kaybeden birini ya da elini kaybeden birini hisseden var mı? Biz topun insanlığı yaymaya katkıda bulunmasını istiyoruz. Bu davaya destek vermeleri gerekiyor. Çünkü bu insani bir dava. Çocukların öldüğü ülkede Arjantin City, Real Madrid ve Barcelona tişörtleri de giyiyorlar. Bu insanlar sizi ve topu seviyor ama siz de onları öldürüyorsunuz diye yanıt verdi Hüsam Hasan. Yine Mısır Arjantin maçına ilişkin İbrahimovic'in de bir açıklaması vardı. İbrahimovic diyor ki, Messi'nin büyük bir hayranıyım ama bir kez gerçekçi olalım, bu tam bir soygun gibi hissettiriyor diye söyledi dün akşamki maç için. Yine Drogba'da Mısır'ın Arjantin maçındaki VAR kararına eleştirdi. Dünya Kupası'nda Arjantin'in her zaman en kolay yolu bulduğuna nihayet inandım ve VAR bu gece bunu açıkça ortaya koydu diye söylüyor. Jose Mourinho da Arjantin-Mısır maçını değerlendirdi. Mourinho diyor ki bu apaçık bir gasp, futbolun geldiği hal utanç verici. Maçın nasıl devam etmesine izin verirsiniz, golün atılmasına müsaade edersiniz ve ancak sonra geri dönüp iptal etmeye karar verirsiniz. Eğer bir faul varsa oyunu derhal durdurun, golün ardından beklemeyin. Sonra başka bir soru soruyorum. Arjantin'in ilk golü bariz bir şekilde offside çizgisine çok yakınken neden aynı titizlikle incelenmedi? Arjantin'i ilgilendiren her olay neden kontrol edildi? Oysa Mısır aynı muameleyi görmedi gibi görünüyor. VAR adaleti getirmesi gereken bir şey, kafa karışıklığını değil. Bugün her önemli kararın Arjantin'in lehine gittiği izlenimi uyandırdı. Futbol daha iyisini hak ediyor diyor Mourinho. Sosyal medyada da skandal, skandal, skandal. Mısır için haklı bir penaltı vuruşu sayılmıyor. Arjantin için gole dönüşüyor. Hakem VAR'a dönmüyor ve saymayı reddediyor. Skandal, ama ne skandal yorumları yapıldı. Devam edelim.
2: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

en tartışmalı Dünya Kupalarından bir tanesini yaşıyoruz. Bu Dünya Kupası için Sabahat Akkiraz şöyle diyor. Diyor ki Dünya Kupası'ndan artık tek beklentim Belçika, Fas, İsviçre, Norveç. Umarım bunlardan birisi kupayı kaldırır. Gerisi zaten bildik senaryonun tekrarı gibi diye söylemiş. Birçok insanın duygularına da tercüman olmuş Sabahat Akkiraz. Ya ben de yıllardır Arjantinliyimdir. 74'ten beri Arjantin'i tutardım. Artık Dünya Kupası'ndan sonra Arjantin yok. Bu Dünya Kupası'nı kim kazansın? Norveç kazansın. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısıyla başlayan savaşta dün gece yeniden ortam ısındı. Yeniden savaş tamtamları çaldı. Amerika Hava Kuvvetleri İran'a ateşkes sonrası en büyük saldırısını yaptı. ABD savaş uçakları Sirik dahil Güney İran şehirlerindeki füze fırlatıcıları, hava savunması, radar ve İHA depolama tesislerini hedef aldı ve bombaladı. İran'da Kuveyt'teki ABD üslerine İran içerisinden füze ve dronlarla karşılık verdi. Yine Bahreyn'e de aynı şekilde füze ve dronlarla karşılık verdi. İran, Trump Türkiye'den seslendi. Dedi ki benim için İran ile ateşkes bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Onlar pislik, hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar. Vahşi şiddet dolu insanlar, yalancılar dedi Trump. Daha önce de buna benzer, hatta daha ağır küfür etmişti. Ama sonra yüce İran yöneticileri diye de açıklama yapmıştı Trump. Bu ne zaman, nerede, ne yapacağı bilinmiyor. Trump'ı iyi tanımlayan isimlerden birisi de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. O da biraz önce sosyal medyada şunu yazdı: ABD hükümetinin Dünya Kupası ev sahibi olarak tutumu tanıdık, dış politikasını izliyor. Kuralları esnetmek, rakipleri zorbalıkla sindirmek, engeller çıkarmak ve hile yapmak. Bu onların MAGA oyun planı. MAGA planı da Donald Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yap planına verilen isim. İran böyle oyunları reddediyor. Biz haklarımız için kararlılıkla aynı yerde duruyoruz diye devam ediyoruz.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Haziran Temmuz ayı yurt dışında çalışan işçilerin Türkiye'ye dönüş ayı. Aynı zamanda Türkiye'de de Türkiye çok güzel, değerini bilin furyasının başladığı aylar. Dışarıdan gelen işçiler her daim sınır kapısından da burada oldukları her yerde de bunu söylüyorlar. Çünkü paraları çok değerli. Türkiye'de 50 kat bir paraya sahip olup Türkiye'de istedikleri gibi günlerini geçirebiliyorlar. Ama şimdi öyle bir karar çıktı ki mesela Almanya'daki gurbetçiler için bedelli askerliğin 472.653,60 lira ilan edildi. Bu ilan edilince Türkiye çok güzel, siz Türkiye'nin kıymetini bilin, siz Türkiye'de kıymetini bilmiyorsunuz sözleri öyle bir acayip hale geldi ki eleştiriler çok sert. Mesela birkaç tanesini aldım. Hakaret olanlar da çok fazla. Onları alıntılamadan size aktarayım. Mesela Emrah, Almanya'da yaşayan. Almanya'da yaşayanlardan neden dövizli askerlik bedeli alınıyor? Burada hayatını geçirecek işi gücü ailesi burada zaten. Diğer ülkelerde yurt dışında yerleşik olarak yaşayan vatandaşlardan askerlik parası alınmıyor. Bir de 7.000 euro utanmadan, yazık ya, gurbetçiyi döviz makinesi gibi görüyorsunuz, çok ayıp. 8.800 euro ne demek? Millet Türk vatandaşlıktan çıkıyor ya, çifte vatandaşlıkta bulunuyor ya da hepten çıkıyor. Amaç nedir? Kim ödeyecek, bilecek bu kadar parayı? Anlamıyorum ki. Milleti zora sokuyorlar. Vatanına, memleketine gitmeyecek duruma getiriliyor. Çıkın vatandaşlıktan, hepiniz bizi sağlığı inek olarak görüyorlar. Oy verirken hakkınız yok diyenler sıra Avrupa'da doğmuş büyümüş gençleri soymaya geldi. Üçüncü, dördüncü nesil Türkiye'ye gitmiyor zaten. Ancak bu şekilde giderse artık kimse Türkiye'ye bile gelmez. Bak nasıl değişti her şey, söylemler. Türkiye'nin kıymetini bilinden buraya. Neden? Bedelli askerlik 472.653,60 lira olduğu için. Devam edelim.

0: çözüm sürecinde büyük bir sessizlik var. Oysa ki kısa bir süreye kadar meclis kapanmadan çerçeve yasanın çıkması bekleniyordu. Ama bu sessizlik neden? Çünkü NATO zirvesi var. NATO zirvesi varken herkes o NATO zirvesinde beklentileri var. Çünkü karar vericiler NATO'da, NATO zirvesinde. Yani Amerika. Bu çerçeve yasa için çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa taslağının NATO zirvesinin ardından meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Genel kurulda bekleyen kanun teklifleri nedeniyle düzenlemenin yeni yasama yılına kalabileceği konuşuluyor. İşte bu olursa büyük bir kriz çıkacak demektir. Çünkü DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasanın Temmuz ayında gündeme alınması konusunda mutabakat sağladık diye söylemişti. Bir yeni gelişme, İBB davasında savcılık makamı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ceyda Kıryak ve Serap Karay hakkında tahliye kararı verilmesini talep etmişti. Mahkeme İnan Güney, Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirtaş ve Metin Bal'ın tahliyesine karar verdi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de tahliye edilenler arasında. Bu son dakika gelişmesini de ilettim. Devam edelim.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Yeni Macaristan Başbakanı Peter Magyar devlete ait haber televizyonunu kapattı. Televizyonun kapanış mesajı şöyle: kamu medyası yalan söylemez, özür dileriz çünkü yıllarca yalan söyledik. Tekrar edeyim. Kamu medyası yalan söylemez, özür dileriz çünkü yıllarca yalan söyledik yazısı yazıldı ve devlete ait o haber kanalı kapatıldı. Eminim bunu görünce birilerinin ağzının tadı fena bozulmuştur. Konumuza doğru gidelim mi?
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki sınav sorularının çalınmasının yankıları sürüyor. Bu 3-4 yıldır devam eden bir durummuş. Yabancı uyruklu bir öğrencinin bazı öğretim üyelerinin araçlarına gizlice bir takip cihazı yerleştirdiği ve bu takip cihazıyla akademisyenleri fiziki olarak takibe aldığı, sonra da o sorulara ulaştığı belirlenmiş.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu önemli olan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde olanlar, hani dünyanın en iyi 50 tıp fakültesi listesinde sıralamada da olan bir üniversite. Burada en önemli olan şey, soru hırsızlığı sayesinde öğrencilerin mezun olduğu ve onların da halen doktor olarak görev yaptığı söyleniyor ve bu araştırmayla birlikte o şu anda görev yapanlara ilişkinde herhangi bir şey yapılmadı. Yani soru çalarak görev yapan insanların sayısı birkaç tane olsa sorun değil ama daha önce de çok o sayıda bu tip örnekleri vardı. Şimdi NATO zirvesi öyle bir hale getirildi ki Türkiye dünyayı yönetiyor gibi yansıtıldı. Bütün propaganda aygıtları Trump ve Erdoğan övgüleri düzüyor. Türkiye ne kazanıyor, ne kaybediyor sorgulayan bile yok. Trump'a yakın olmak nasıl oluyor da itibar kazandırıyor. Oysa Amerika'da bile itibarı düşmüş. Kasım'da koltuğu riskli olan biri Trump. Meşruiyet dedikleri belki de budur. Akademisyen Fatih Yaşlı canlı yayınımızda, şimdi kendisiyle konuşacağız. Alo.
4: Selamlar, merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi NATO sonuç bildirgesi de yayınlandı. Görmüşsünüzdür herhalde. İsterseniz evet, bir böyle kısaca bir tekrar edeyim. Müttefiklerden 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı transatlantik bağa sarsılmaz bağlılık bir kez daha teyit edildi. 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar euroluk destek taahhüdü verildi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği yinelendi. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğüne saygı göstermeye çağrıldı. Bu da Türkiye'deki olan NATO zirvesinden çıkan sonuç bildirgesinden birkaç örnekti. Şimdi siz bu zirveyi genel anlamıyla nasıl gördünüz? Çok abartılıydı. Belki de ben şöyle anlattım program boyunca. Bir Missouri gemisinin gelişinde bu abartılar inanılmazdı. Altıncı filonun gelişinde, bir de bu NATO zirvesinde üçüncü oldu diye. Ben mi biraz abartmışım yoksa siz de mi öyle gördünüz?
4: Evet, evet, bu benzetme doğru. Yani Missouri zirvesinin gelişiyle Türkiye'nin Amerikan eksenine entegre olması ve hemen sonrasında da NATO'ya girişi arasında bir bağlantı var. Bu konuda haklısınız. Diğer mesele 6. filoda Türkiye'nin 60'lı yıllarında özellikle Türkiye'de sol ve sosyalist hareketler yükselirken ona karşı yine ABD'nin, NATO'nun verdiği bir mesajdı. Şimdiki ise aslında bir tür yeni soğuk savaş konseptine giren dünyada Türkiye'yi yöneten bu sefer yeni yönetici sınıfın, yani o zamanın yönetici sınıfından farklı yeni bir İslamcı yönetici sınıfın aslında yeni soğuk savaşa dahil olmasıyla ilgiliymiş gibi görünüyor. Aslında şöyle, şimdi baktığımız zaman NATO 3.0 tabiri kullanılmaya başlandı. NATO'nun 3. döneminden bahsediliyor. Aslında bu 3. dönemle kastedilen şey Atlantik ekseninde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya artık siz askeri ve finansal olarak NATO'nun yükünü kendiniz çekin, biz kendi kıtamıza ve özellikle bir de tabii Çin'e odaklanacağız mesajını vermesiydi. O yüzden aslında şu an NATO 3.0 ile bizim gördüğümüz, daha doğrusu göreceğimiz NATO ekseninde Almanya'nın ve Fransa'nın bulunduğu, biraz da dışarıdan İngiltere'nin destek attığı bir NATO olacak. Ama günümüz Avrupa'sının mali olarak bu yükü çekecek potansiyeli olmakla birlikte askeri ve özellikle personel düzeyinde bu yük çekebilecek bir kapasitesi yok. Yani yaşlı bir nüfusu var, görece müreffeh bir nüfusu var. Siz bu insanları kolay kolay gelip askere alıp Rusya'nın karşısına dikemezsiniz. Bu nedenle de Türkiye'ye bir ihtiyaç duyulması durumu ortaya çıktı. Nedir Türkiye için ihtiyaç duydukları? Erdoğan'ın da bugün söylemiş olduğu üzere NATO'nun en büyük ordusuyuz biz. Dolayısıyla hizmetinize sunabiliriz bunu isterseniz dedi. Birincisi budur. Bu eski Soğuk Savaş'ta da böyleydi. Yani Türkiye'nin bir Sovyetler Birliği'ne karşı tampon devlet olarak görülmesi. Ama şimdi değişen bir şey var. O da şu: Türkiye'nin özellikle son 10 senedir yürüttüğü faaliyetlerle birlikte inşa etmiş olduğu savunma sanayi NATO açısından son derece cazip bir durum arz ediyor. Çünkü Avrupa'da öyle kolay kolay silah tedarik zincirlerini kurabileceğiniz, düşük ve seri, düşük maliyetli ve seri üretim yapabileceğiniz bir üretim zinciri yok. Ama artık Türkiye'de var. Yani asgari üretle çalıştırdığınız yüz binlerce işçinin emeğiyle ortaya çıkan bir yeni savunma sanayi var. Özellikle İHA, SİHA top mermisi üreten ve bunlar Avrupa açısından son derece önemli. Hem düşük maliyetli üretiyor Türkiye, hem de aynı zamanda bunu seri halde üretebiliyor. Bu nedenle de dediğim gibi yeni soğuk savaş konseptine bağlı olarak Avrupa'nın çıkarlarıyla Türkiye'yi yönetenlerin çıkarları, iktidarın çıkarları bir noktada kesişti. Ve o kesişmenin somutlaştığı hadise bu NATO zirvesi oldu. O yüzden bu kadar abartılı, şaşalı mesajlar veriliyor.
0: Peki bu bir de İran faktörü var.
4: Evet.
0: Hani bu sanki hiç olmamış gibi İran'ın bu zamana kadarki gösterdiği tavrın, en azından o direncin hiç olmamış gibi konuşuldu ve öyle bir sonuç bildirgesinde de Türkiye'yi de katarak işte nükleer silaha sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı, bu ikisi de İran'ın müzakerelerde en çok dikkat ettiği bölümlerden biriydi ki Trump şimdi de bir açıklama yaptı. Bu akşam İran'a saldırabiliriz diye Türkiye'den bunu söylüyor. Bütün bunlar bir anlam ifade ediyor mu?
4: Evet, kısmen ediyor. O şu, NATO hala daha aslında, yani Avrupa'nın dahil olduğu NATO, o üyeler İran Savaşı'na doğrudan dahil olmak istemiyorlar. Yani arkadan destek veriyorlar ama o savaşın bir parçası değiller. Trump'ın en çok kızdığı şey de bu. Yani biz NATO'ya o kadar para harcıyoruz, bunlar bizim operasyonlarımıza dahil olmuyorlar şeklinde bir kızgınlığı ifade ediyor. Ama bugün biraz da Trump'ın gönlü olsun diye işte denildi ki İran nükleer silah sahibi olmayacak, Hürmüz'den seferler serbest olacak. Ama zaten İran bizzat Trump'ın çöpe attığı anlaşmayla, nükleer anlaşmayla nükleer silah sahibi olmayacağını deklare etmişti. Zaten öldürülen Hamaney'in buna dair, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağına dair bir fetvası zaten vardı. Ve savaştan önce, yani Amerika-İsrail ikilisi saldırmadan önce Hürmüz Boğazı zaten açıktı. O yüzden şimdi bu ifadelerin hukukta anlamı yok. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte bir yandan İran'a saldırıyor, bir yandan Amerika özellikle kendi iç kamuoyundaki rahatsızlıktan dolayı bir anlaşma zemini bulmaya çalışıyor petrol ve benzin fiyatları üzerinden. Ama bir yandan da Hürmüz'ün sahipliğine yönelik iddia birkaç gündür yeniden böyle suları bir ısıttı. Dün gece İran'a saldırdılar. Bu gece itibariyle muhtemelen yeniden saldıracaklar ve İran da bunların hepsine yanıt verecek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı, Çin'i, biraz da böyle Latin Amerika'yı hedef aldığı ama Avrupa'nın daha çok Rusya'yı gözüne kestirdiği bir konjonktürdeyiz. Yani dikkat ederseniz en temel taahhütlerden biri işte Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık
0: evet, bir 70 destek. Milyar ve bunu sadece 2026 için diye söylemiyor, 2027 için de söylüyor. Tabii, çok tabii, büyük bir kaynak.
4: Çünkü NATO, nasıl ki NATO 1.0 Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuştu, aslında NATO 2.0 ve NATO 3.0'ın da temel tehdit algısı doğrudan Rusya'ya yönelik. Ve bugün şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna NATO adına bir vekil güç olarak savaşıyor. Yani aslında bir NATO-Rusya savaşı var ama bir vekil güç var. Öte yandan NATO'cular sürekli şunu söylüyorlar. İşte 2030-2035 civarında NATO ile Rusya doğrudan karşı karşıya gelecek. Üstelik suçu Rusya yatacak bir şekilde Rusya NATO'ya saldıracak diyorlar. Ama aslında Avrupa militaristleşmesinin, yeni askerileşmenin bir bahanesi bu. Amerika ve Avrupa'da kapitalizm krizlere sürüklendikçe kendisine en kolay değerleyebileceği, sermayeyi en kolay değerleyebileceği araç olarak şu an militarizmi görüyor ve çok ciddi bir askerileşme potansiyeli var. Doğrudan sistemin kriziyle ilgili. Bunun için de elbette düşmana ihtiyaç var. Şu an düşmanlaştırılan güç de bakı açısından Rusya ve bir kez daha biz Rusya'nın hedef alındığını görüyoruz.
0: Peki bu uzun bir süredir hani Barak da söylemişti, meşruiyet, bütün bu olan biten abartı, övgüler, işte verilen mesajlar, görüntüler, yapılanlar, bu meşruiyet kavramı için miydi bütün bunlar?
4: Çok büyük ölçüde öyle tabii ki. Yani özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra iktidar artık ülke içerisinde en güçlü silahı olduğunu varsaydığı, sandığı kontrol edebilmekten uzak, yeni seçmen kitleleri yaratabilmekten uzak, ekonomik program işlemiyor ve enflasyon gerçek anlamda, ciddi anlamda düşmüyor. Özellikle genç nüfus içerisinde iktidarın onlara vaat edebileceği bir gelecek perspektifinin olmadığını bilen, bunun farkında olan milyonlarca yeni seçmen ve seçmen adayı var. Ve dolayısıyla sandıkta zafer kazanma, içeride yeni bir hikaye anlatma, bu kapasite azaldıkça iktidar yeni bir güvenlikçi ve batıcı perspektifle yüzünü Amerika'ya döndü. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'ya biz sizin buradaki adeta yeni vekil gücünüz olabiliriz. Yani Suriye'de işi bize verin. İran'ın komşusu biziz. Rusya'da Karadeniz meselesinde ve Boğazlar meselesinde size yardımcı olabiliriz. Tüm bunların karşılığında da bizim rakiplerimizi bir şekilde tasfiye etmemize, kontrollü bir muhalefet yaratmamıza, gerekiyorsa onları içeriye atmamıza, uzun uzun yargılamamıza ses çıkarmayacaksınız şeklinde bir pazarlık yapıldı. Gerçekten de dikkat ederseniz NATO ülkelerinden de, Avrupa Birliği'nden de, Amerika Birleşik Devletleri'nden de Türkiye'de olup bitene dair ciddi anlamda bir itiraz, yaşananlara dair bir karşıtlık, bir karşı açıklama olmadığını, tam tersine bütün meselenin işte Türkiye'nin yeni silah sanayinin övülmesi, Erdoğan'ın liderliğinin övülmesi vesaire üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da elbette ki meşruiyetle kastedilen aslında iktidarın bekası ve ikbalinin bir şekilde yoluna devam etmesi.
0: Şimdi bu meşruiyette evet hedefler, stratejiler belli ama içeride belli ki bu propagandanın bu kadar yüksek olması da bir anlamda bunu iknaya daha çok zorlamak için, ama içeride ekonominin yarattığı durum öyle bir halde ki bu kadar beklendiği gibi bir alıcısı olacağını ben düşünmüyorum. Siz ne dersiniz?
4: Evet, bu muhtemelen kemik iktidar seçmenini, sağ seçmeni, AKP, MHP tabanını etkilemiştir. Çünkü orada güçle kurulan ilişkiye dair her zaman bir olumlu bakış açısı vardır. Yani Trump'la Erdoğan'ın yan yana gelişi o tabanda, bakın iki büyük dünya lideri, işte bizim de ülkemiz şöyle kıymet görüyor vesaire diye okunur. Ama bu giderek dediğim gibi kemikleşmiş bir sağ seçmene hitap eden bir manzaraya dönüşmeye başladı. Yani bu iki günlük zirveden etkilenen kitleler olacaktır. Ama öte yandan bu rüzgar daha ne kadar devam ettirilebilir? Geçim sıkıntısı çeken milyonlar, özellikle asgari ücretle çalışanlar, emekliler, memurlar bu duruma bakıp ya ne olacak işte, iki lokma da az yiyelim, ülkemiz İHA SİHA yapıyor mu diyecektir. Yoksa işte ne olacak canım demek yerine, hayır, öncelikli olan bu ülkenin refahıdır, bu ülkede insanların adil bir şekilde, eşit bir şekilde yaşamasıdır diye bir tepkimi verecek. Ve onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu biraz da tabii muhalefetin ne yapacağıyla, muhalefetin Türkiye'deki esas meselenin ne olduğunu kitlelere doğru bir şekilde anlatıp anlatamayacağıyla ilgili sanırım.
0: Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Belki dün ilk defa Özgür Özel Rusya ve Çin'le bir yakınlaşmadan bahsetti ama bu daha ağırlıklı olarak NATO'ya, Batı'ya, Avrupa'ya selam çakma açısından daha zamanla daha fazla oraya zaman ayrıldı gibi, ama bundan sonrası biraz daha artık bir tercih haline gelmesi bekleniyor gibi Türkiye'de. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz bilgiler için de.
4: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
4: Hoşçakalın, hoşçakalın.
0: Akademisyen Fatih Yaşlı ile konuştuk. NATO zirvesinin sonuç bildirgesini konuştuk. NATO zirvesinin aslında ne amaçla yapıldığını, bundan sonra Türkiye'nin riskli durumlarını, Türkiye'nin yeniden soğuk savaş dönemindeki gibi bir konumlandırma içerisinde olduğunu konuştuk. Fatih Yaşlı ile devam ediyoruz biz yolculuğumuza.
5: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı? Evet, NATO zirvesi vardı. NATO zirvesinde itibardan tasarruf hiç yapılmadı. Her şey bir itibar gösterisine dönüştü. Doğal olarak aynı zamanda mideye de aynı şekilde bir yemek menüsü hazırlandı. Norveç zirvesinin akşam yemeği menüsünü, başlangıç taş fırın pide, zeytinyağlı sebze sote, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı, yanık denizli yoğurdu, ara sıcaklar yanık denizli yoğurdu, isli ayaş salçası, Kayseri mantısı, ana yemek deniz levreği, ağır ateşte pişmiş dana kaburga, tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağı, yanık Trabzon tereyağında köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı, tatlı olarak da sütlü nuriye, Maraş dondurması, Antep fıstığı köpüğü ve bergamot tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi menü de oldukça zengin. Türkiye'deki her birey bu menüyü her gün ulaşabilir zaten. Yalnız o NATO zirvesindekilere sütlü Nuriye'yi nasıl telaffuz ettiler onu biraz merak ettim açıkçası söylerken. Şimdi menü böyle, akşamda geldi, şimdi akşam yemeği eve varanlar, yolda olanlar, eve varmaya çalışanlar, hepimiz gidip akşam yemeği yiyeceğiz ama bizim menümüz bu kadar zengin mi? Türkiye'de bak bu NATO menüsü bile hani o itibar gösterisinin bir yansıması. Oysa Türkiye ne halde? En zengin %5'lik kesim Türkiye'deki servetin %59'una sahip. Her 100 çocuktan 77'si taze meyve sebze yiyemiyor. 72'sinin ikinci ayakkabısı yok, %72'sinin. %71'i yeni kıyafet alamıyor, %63'ü et, tavuk ya da balık yiyemiyor. Yani protein yok. Son 23 yılda dolar kuruyla 3 trilyon 184 milyar 875 milyon dolar vergi toplandı. Peki bu kadar çok verginin toplandığı ülkede Haziran 2023 ile Aralık 2025 arası ekmek fiyatları %182 artarken patates fiyatları %21 arttı. Ekmek yiyemeyenler patates yer oldu. Şimdi bütün bu ekonomik verilere bakıldığında yeni açıklandı memur zamları, emekli zamları ve onlara bakıldığında bu menü hakikaten herkesin ağzını sulandırmıştır büyük bir ihtimalle. Şu Özgür Özel'i az önce Fatih Yaşlı ile konuşurken söz ettik. Yani ilk defa Rusya ve Çin'le bağlantılı bir ilişkiden bahsetti. Önce bir dinleyelim.
6: Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
0: Özgür Özel böyle söyledi. Bu yani uzun bir süredir işte Batı kaynaklı bir sürü yerlere yazılar yazılıyor. Orada görüşler dile getiriliyor ve orada hep NATO'ya bir mesaj veriliyordu. Ekrem İmamoğlu da öyle. NATO'ya, Avrupa'ya ve Batı'ya hep mesaj vardı. Biz daha demokratik bir ülkede sizin için daha iyi olabiliriz özetinde olan yazılardı. İlk defa hem de NATO toplantısının Ankara'da yapıldığı bir dönemde Özgür Özel bunu söyledi. Bunun altının çok daha dolu olması lazım. Doldurulması da lazım. Oradaki alkışlardan da anlaşılıyor ki bunun bir karşılığı var. Ki bence daha fazla da karşılığı var. Yani şuradan, şu politikadan vazgeçilirse yeni bir yön, yeni bir yol da çizilmiş olacak. Yani Amerika ve Batı, işte NATO zirvesinde de görüldü. Türkiye'ye var olan durumda hani Erdoğan dışındaki bir tercihle yola çıkmayacak. Bu çok net. Çünkü denenmiş, sınanmış, bilinen ve iç içe geçmiş bir ilişkiler var. O Türkiye'yi daha iyi bir yere mi götürecek? Yani şu anda gelinen noktada Türkiye'de kim, hangi kesim kendini çok iyi hissediyor? %1'lik o milli gelirin en yüksek payını kapan ve faize giden, o faizden beslenenler hariç geri kalan hiç kimse durumdan memnun değil. O kesime yeni bir yol açmak ve bu NATO bağımlılığından, Amerika bağımlılığından çıkaracak, bağımsız bir Türkiye gücü verecek bir anlayışa, bir yaklaşıma daha çok ihtiyaç var gibi. Bunun daha çok altı doldurulursa daha çok bu ülke tartışır ve yeni bir yol çizmesi açısından da önemli görüyorum. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ettirmek isteyen üreticilerin yoğun ilgisini görüyor. Yapılan testlerle hem gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilmesi hem de özellikle sofralık üzüm ihracatında kalıntı riskinin azaltılması hedefleniyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu'nda üreticilerin kullandığı ilaçlama makineleri ayrıntılı şekilde test ediliyor. Testlerde püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı bilimsel yöntemlerle incelenirken elde edilen tüm sonuçlar kayıt altına alınıyor. Yetkililer yapılan kontroller sayesinde bitki koruma ürünlerinin doğru dozda, uygun miktarda ve doğru tekniklerle uygulanmasının sağlandığını belirterek bu sayede gereksiz pestisit kullanımının önüne geçildiğini ifade etti. Uygulamanın çevre ve insan sağlığının korunmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle Sarıgöl'ün dünyaca ünlü sofralık üzüm üretiminde pestisit kalıntısı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılmasının amaçlandığını kaydetti. İlaçlama alet ve makinelerini test ettirmek isteyen üreticilerin Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmalarının yeterli olduğu bildirildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hizmete giren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, üreticilerin ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ederek gereksiz pestisit kullanımını önlemeyi hedefliyor. Uygulamayla hem çevre ve insan sağlığının korunması hem de dünyaca ünlü Sarıgöl sofralık üzümünde kalıntı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılması amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında Fatsa'da toplam 60 bin samuray arısı doğaya bırakıldı. Çalışma, zararlı kokarcayla kimyasal ilaç kullanmadan mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Klasik biyolojik mücadele yöntemi kapsamında yurt dışından getirilen ve 2022 yılında Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretimine başlanan samuray arıları daha sonra diğer tarımsal araştırma enstitülerinde de üretilmeye devam etti. Samuray arılarının kimyasal ilaçlardan en az düzeyde etkilenmesi amacıyla salımlar tarım arazilerinin sınırlarında bulunan ağaçlık ve çalılık alanlarla diğer meyveli kültür bitkilerinin bulunduğu bölgelerde ve ilaçlama yapılmayan fındık bahçelerinde gerçekleştirildi. Yetkililer kahverengi kokarcayla mücadelede doğal düşman olan samuray arısının kullanımının hem çevrenin korunmasına hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağladığını belirtti. Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele sürüyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde zararlının doğal düşmanı olan 60 bin samuray arısı doğaya salınırken, kimyasal ilaç kullanımını azaltması beklenen uygulamanın çevre ve tarımsal üretime önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 8 Temmuz 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.10'u gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçları diye sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İnternet sitemiz üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye internet sitesine girerseniz sağ üst köşedeki kulaklık butonuna tıklarsanız dediğim gibi dünyanın her noktasından, ülkenin ve dünyanın her noktasından bizi dinleyebilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. Örneğin X, örneğin Instagram, Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını hatırlatmak istiyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz gündemin öne çıkan başlıklarına. Tabii ki NATO ile başlayacağız. İstanbul'da Ankara'da düzenlenen 36. Liderler Zirvesi'yle ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağım ama bir duyurum var. Dün de söylemiştim. Radyo Sputnik'in medya sponsoru olduğu bir konserden bahsediyorum. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz Pazartesi saat 9 akşam 21'de Harbiye'de Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde. Her gün her sabah bir dinleyicimize çift kişilik, iki kişilik bir bilet armağan ediyoruz. Ne yapacağım? Şunu söyleyeceğim. İlk bölümde saat 7.30'a kadar anlattığım başlıklar ki şunu söyleyeyim. NATO zirvesiyle ilgili bir kısa, kolay bir soru soracağım. O saat 7.30'da, tam 7.30 itibariyle o soruya doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından bir çekiliş yapacağız ve söylediğim gibi Güler Duman Oğuz Aksaç konserine 13 Temmuz'da Harbiye'deki konsere bir çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Bunu da hatırlatarak başlamak istiyorum programa. Şimdi Trump Ankara'ya geldi. NATO 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'nın yollarına ve uçağının rahat inmesi için inşa edilen piste, havaalanına olan övgülerini bir kenara bırakırsak neler yaşandı, liderler hangi mesajları verdi, kısaca özetle bir bunları aktaracağım. Son programın ikinci bölümünde burada kapatmayacağız meseleyi. Bir uzman elbette konuğum olacak ve bu meseleyi konuşacağız. Bu verilen mesajlar ne anlama geliyor? Çünkü transatlantik hattında, Avrupa, Amerika hattında çok ciddi bir güven bunalımı var. O güven bunalımı aşılabilecek mi? Ya da neye evrilir, nereye evrilir? Bunu konuşacağız ama o programın ikinci bölümüne kalsın. Ben öncelikle başlıkları sizlere aktarayım. Şimdi bu bir karar günü. Bugün itibariyle liderler dün ve bugün bir araya geldiler. Ve hangi başlıklar üzerinde konuşuyorlar? Bir bunu hangi başlıklar üzerinde uzlaşmaya çalışıyorlar. Şöyle özetle geçeceğim izniniz olursa. Bir kere savunma harcamaları, biliyorsunuz Trump'ın ilk günden beri, göreve geldiği ilk başkanlık döneminden beri bu meseleyi gündemine almış durumda ve bu savunma harcamaları meselesi liderlerin gündeminde. Tabi savunma yatırımları, ki burada Türkiye'nin yaptığı savunma fonuna, savunma harcamaları yaptığı, savunma sanayine yaptığı yatırımlar ön plana çıkıyor. Bakın 10 yılda NATO'nun Avrupa'daki üyeleri ve Kanada, dikkat, 1.2 trilyon dolar harcadı son 10 yıl içerisinde. Savunma harcamalarının boyutunu anlamak açısından önemli. Savunma harcamaları sadece 2025 yılı içerisinde %20 arttı. Bu ne anlama geliyor? 139 milyar dolarlık ek harcama anlamına geliyor. Hani NATO'nun nasıl bir yapı olduğunu anlayabilmek ya da bundan sonraki süreci anlayabilmek için bu veriler çok önemli. Bir de şu NATO 3.0 dönemi üzerindeki tartışmalarda, bu yeni konsept üzerine yapılan tartışmalarda devam ediyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ikinci bölümde detaylandırırız bu meseleyi uzmanımızın bize anlatacaklarıyla. Avrupalı müttefiklerin daha aktif rol üstlenmesi anlamına geliyor. Kolektif savunma boyutuyla NATO 3.0 özetle, tabii ki daha derinlemesine konuşulacak tabii ki başlıklar ama özetle bu. Bir de tabii ki Ukrayna meselesi. Zelenski geldi Ankara'da ama konuşturulmadı, onu söyleyelim, onu aktarmak gerekiyor. Bazı isimlerle, bazı liderlerle de temasları oldu Ukrayna liderinin. Bundan sonraki süreçte tabii özellikle Avrupa'nın Ukrayna'ya destek konusundaki politikalarının ya da tutumlarının değişmeyeceğini de görüyoruz. Yapılan açıklamalar bize bunu gösteriyor en azından. NATO üyeliği bir hayal olarak kenarda duruyor. Ukrayna'nın NATO üyeliği de söylediğim gibi Zelenski'nin bir hayali olarak kenarda duruyor. Bu konuda bir adım, yakın ya da uzak gelecekte somut bir adımın atılması da beklenmiyor. Bunu bir özetlemiş olalım. Ve tabii liderlerin açıklamaları, Trump ve Erdoğan bir araya geldiler dün itibariyle. Trump'ın Türkiye açısından söylemişti zaten, değil mi? Geçtiğimiz günlerde daha bu NATO zirvesine gelmesiyle ilgili olarak soruları yanıtlarken bazı sürprizlerim olacak Erdoğan'a ve Türkiye'ye demişti. Önce Erdoğan neler söyledi ikilinin görüşmesinde? NATO Liderler Zirvesi'ni vurgu yaptı. Bu dedi, bu görüşme, Trump'la yaptığım bu görüşme bizlere ayrı bir güç katacaktır ifadesini kullandı. İran'la ilgili açıklamaları vardı Erdoğan'ın. İran-ABD ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu konuda çabalarımız devam ediyor dedi. Gazze'yi hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesinin Gazze açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Ama somut bir şey var mı? Somut bir açıklama var mı? Doğrusunu söylemek gerekirse ben ifadelere şöyle bir baktım. Görmek için, anlayabilmek için ne olabilir Gazze ile ilgili diye. Doğrusu net somut bir adım da görmedim. Bu F-35 meselesi, bu konuda da pozitif, olumlu bir adım konusundaki beklentisini de bir kez daha dile getirdi. Sözler var, Türkiye'ye verilmiş sözler var dedi ve Trump her zaman sözünün eridir, hayırlı bir karar alacağına da inanıyorum ifadesi yine dikkat çekiciydi. Rusya-Ukrayna gelişmeleri, Rusya-Ukrayna gerilimi üzerine de bunu da görüşeceğiz ifadesini kullandı. Trump da tam da bu konuyla ilgili olarak şu cümleyi kurdu daha uçakta gelmeden önce. Ben 8 savaş bitirdim, 9.sunu da bitiririm. O bitirdiği savaşlar hangisi? Şöyle bir kez daha sıralasa. Gerçi biz o sıralamayı yapmıştık. O bölgelerde savaş bitti mi bitmedi mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Neyse devam edelim. Trump'ın açıklamalarına şöyle bir kısaca bakmak gerekir. Ve Türkiye dedi. İlişkilerimiz Türkiye ile çok iyi. Türkiye çoğu ülkeden daha sadık ifadesi de yine Trump'ın, Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın dikkat çektiği konulardan bir tanesiydi. Ve şu Brunson meselesi, rahip Brunson meselesi, bunu da hatırlattı Trump durup dururken. Çok büyük bir olaydı, çok dramatikti. Onun masum olduğunu biliyordum, Cumhurbaşkanını aradım, anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu da bunu asla unutmayacak ifadesi yine Trump açısından bakılınca önemli. Türkiye'ye Erdoğan olmasaydı, yani bu zirve 36. NATO zirvesi, liderler zirvesi olmasaydı, Türkiye'de olmasaydı ben bu toplantıya katılmazdım cümlesi de yine bakınca en benim dikkatimi çeken başlıklar arasındaydı ve bu yaptırımlar Türkiye'ye yönelik o katsa yaptırımları ortağımız yıllardır değil mi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin özellikle NATO'ya girişiyle birlikte yani stratejik ortak olarak tanımlanıyor değil mi ama o ortağı uyguladığı yıllardır uyguladığı katsa yaptırımları da devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımların kaldırılması konusunda da bir irade beyanı olduğu Birleşik Devletler Başkanı'nın onu da hatırlatmış olalım. Şöyle katsa yaptırımları nedir ne değildir aslında özetlemek istiyordum ama Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasının İngilizcesinin kısaltması efendim bu katsa bunu bir özetlemek gerekiyor. Resmi olarak Birleşik Devletler Aralık 2020'den beri dikkat Aralık 2020'den beri yani 6 yıldır Türkiye'ye bu yaptırımları uyguluyor. Rusya'dan S-400'lerin biliyorsunuz alınmasıyla başlayan süreç o katsanın 231. maddesini ihlal ettiğini düşünüyor Birleşik Devletler ve dediğim gibi bu yaptırımları ortağı ne demişti Trump hatırlayınız az önce aktardım Trump'ın Türkiye ile ilgili ifadelerini ama o ortağına da o stratejik ortağına da 6 yıldır bu yaptırımları uygulamaya devam ediyor. Tabi sadece Türkiye değil Rusya, İran, Kuzey Kore gibi ülkelere de yine bu yaptırımlar Birleşik Devletler tarafından 2017'den beri uygulanıyor. Sonuçları enteresan onu da bir hatırlatmak istiyorum. Hani hafızamızın bir kenarında kalsın neyi konuşuyoruz? Birleşik Devletler Başkanı neyin sözünü veriyor ve bunlar bugüne kadar uygulanan yaptırımlar neye mal oldu bunu bir hatırlatmak gerekiyor. Mesela bu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da yaptırım listesine alınmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın resmi yaptırım listesinde Savunma Sanayi Başkanlığı. Ne oluyor? Mesela Birleşik Devletler'den ekipman ve teknoloji ihracat lisansı alınması, uluslararası finans kuruluşlarından kredilerin sağlanması engellendi efendim bu tarihe kadar. Sadece bu mu? Hayır değil. Yine Savunma Sanayi Başkanlığı'na da görevli olan isimler Başkan İsmail Demir, yine üst düzey yetkililer Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu, Faruk Yiğit gibi isimlerin Amerika'nın yaptırım listesinde olduğunu da hatırlatmakta fayda var. İşte bu katsa yaptırımları ciddi anlamda iki ülke arasında bir güven krizine de bugüne kadar yaşanan süreçte güven krizine de neden oldu. İşte o F-35 programından örneğin Türkiye'nin çıkarılmış olması değil mi? 1.3 milyar dolarlık bir yatırımı vardı Türkiye'nin. Sadece bu yatırımlar değil yaklaşık uçakların 700-800 parçası da Türkiye'de üretiliyordu. Mesela o üretimler de bu anlamda durdu. Onu da hatırlatalım. Tabii yıllarca sürüncemede kaldı Türkiye'nin bu F-35 programından çıkarılması sonrası F-16'ların modernizasyonu ile ilgili tartışmalar. Çünkü bir kit sağlanması gerekiyor. Bu F-16'ların Türkiye'nin elinde bulunan F-16'ların modernizasyonu için bununla ilgili sorunlar vardı. Nasıl aşıldı o sorunlar? Böyle bir talebi vardı Ankara'nın. 2024'te İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin olur demesiyle bu meselede halledildi. Kongreden geçti ve Türkiye bu F-16'larla ilgili modernizasyon kitlerinde o dönem o ya da o İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili gelişmeler olunca da bir şekilde alabildi. Onu hatırlatalım. Bir dipnot muhalefetin tepkilerine geçeceğim ama şunu da hatırlatalım. Bir savunma bütçesi NATO ülkelerinin 2026'da yapacakları harcamalar, savunmaya, silahlanmaya harcayacakları para ne kadar biliyor musunuz? Yapılan açıklama, resmi açıklama itibariyle 1.8 trilyon doları aşacak toplamda. Bunu da hatırlatmış olalım ve geçelim muhalefete. Muhalefetin de elbette hemen onu tekrar edeyim izniniz olursa. İkinci bölümde bir konuğum olacak ve NATO ile ilgili bütün aklımızdaki soru işaretleri bu 36. Liderler Zirvesi Ankara'da düzenlenen bu zirveyle ilgili olarak özellikle transatlantik boyutuyla yani Avrupa ve Birleşik Devletler arasında son dönemde özellikle bu İran'a saldırılar sonrasında ortaya çıkan o güven bunalımı aşılabilir mi? Bu sorunun da ya da aşılacak mı? Bundan sonra neye evrilir? NATO 3.0 nedir ne değildir? Bunları ikinci bölümde daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Ve Özgür Özel şu ifadeleri var. Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı. Daha bunlara alışamadık. Alışacağız bu yeni görevlerine bu isimlerin. güvenlik tedbirlerine dikkat çekti. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine değindi Özgür Özel. Daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir ifadesini kullandı. Özellikle bu gözaltılar, ki yanlış bilmiyorsam 500'ün üzerindeki, dün de var, dün de gerçekleşti o gözaltılar, 500'ün üzerinde gözaltı var, onu da hatırlatmış olalım. Sadece bu mu? Hayır. Özgür Özel, Trump'ın bir taslak ziyaret programı vardı. O taslak programda Anıtkabir ziyareti vardı Trump açısından bakılınca. Ama sonra resmi program açıklandığında biz ne gördük? O Anıtkabir ziyaretinin de iptal edildiğini gördük. İşte Özgür Özel buna da bir tepkisi var. Özgür Özel'in buna da bir tepkisi vardı. 1959 Eisenhower, 91'de Bush, 99'da Clinton, 2004'te yine diğer başkan Bush, 2009'da Obama Anıtkabir'i ziyaret etti. Trump neden etmiyor diye de sordu. Herhalde bunu yetkililere de açıklamıştır, değil mi? Birleşik Devletler Başkanı Türkiye'deki yetkililere de açıklamıştır diye düşünüyorum. Özgür Özel demişken ilginç bir açıklaması da vardı. Rusya ve Çin üzerinden bir ifadesi var Özgür Özel'in. Dilerseniz bir kulak verelim CHP'li isme, arkasından devam edeceğiz.
3: Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız.
2: Özgür Özel bu ifadeleri, Özgür Özel'in dikkat çekiciydi, söyledim. O gözaltılara ya da güvenlik önlemlerine de bir tepkisi var. Bu arada Ankara'dan gelen fotoğraflara, görüntülere bakıyorum. Hani nasıl, hayatınız nasıl etkilendi bilmiyorum ama tahmin ediyorum, hani Ankara'yı çok bilmem ama sokaklardan gelen o ıssız görüntüler, Ankara'nın en yoğun olduğu noktalar olarak gösteriliyor, Tunalı vesaire. Oradan gelen görüntüler de böyle çok enteresan. Hani bir dönemin Milli Eğitim Bakanını hatırladım ben de. Hani şu öğrenciler olmasa diye başlayan ifade enteresandı. Tabii Ankara'da NATO'yu protesto için düzenlenen gösteri, dün de buna bir gösteri düzenlendi. Yaklaşık o gösteride de NATO'ya hayır koordinasyonunun çağrısıyla Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen eylem, Türkiye İşçi Partisi, Halkların Eşitlik ve Dem Parti, pek çok isim, Emek Partisi, şimdi tek tek saymayayım, pek çok muhalefetten parti ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Yaklaşık 86 kişinin, dün sabah saat 10'da düzenlenen o gösteride de yaklaşık 86 kişinin önce polis ablukasına alındığını hatırlatalım ve söylediğim gibi 86 kişinin de gözaltına, ki pek çoğunun ters kelepçeli. Bugünlerde bu ters kelepçe meselesini çokça konuşur olduk maalesef. Bu ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını hatırlatalım. Eylemde gözaltına alınanların sayısı, söylediğim gibi, 86'ya ulaşmış durumda. O kişilerle ilgili de, o gözaltına alınan kişilerle ilgili olarak da adli süreç devam ediyor. Bunu hatırlatmış olalım. Bir de yani bütün bunları konuşurken, hadi dış haberle ya da NATO ile başladık, oradan devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri efendim İran'a yeni saldırılar düzenledi. Dün itibariyle Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan bir açıklama, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik İran saldırıları olduğunu iddia etti CENTCOM ve bu saldırılara karşılık bir dizi güçlü hava saldırısı, böyle tanımlanıyor, güçlü hava saldırısı başlatıldığını, İran'a yönelik böyle bir adım atıldığını, hani işte bir barış konuşulurken vesaire, bu bölgedeki barış, istikrar, İran-Amerika ilişkileri ne olacak vesaire derken, Ankara'da 36. NATO zirvesi, liderler zirvesi düzenlenmişken bir yandan da Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarında devam ettiğini söyleyelim. Amerika saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye İran tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Bunu belirtelim. İran'dan gelen açıklamalar, bir de tabii ki bunu hatırlatalım. Amerika yine İran'ın güneyinde bulunan Sirik ve Bender Abbas şehirlerini hedef aldı. CENTCOM daha doğrusu dünkü saldırılarında Pezeşkian, Ali Hameney'in, biliyorsunuz İran dini lideri Ali Hameney'in cenazesi de devam ediyor bu sırada. Irak'taydı İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan. Sen Amerika'nın İran'a yönelik, İran'ın güneyine yönelik bu saldırılarından sonra da ülkesine döndü. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var bu arada. Amerika'nın sona erdirmeyi, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptını da defalarca ihlal ettiğini söyledi İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, bakanlığı sözcüsü. Şöyle bir bakıyorum bu konuda başka hangi açıklama? Şu var. İran dendi, gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacaktır Birleşik Devletler'in bu saldırılarına karşı. Bir yandan işte söylediğim gibi hani Trump savaşları bitirdiğini söylüyor. 8 savaş bitirdim, 9.sunu da bitiririm ifadesini kullanıyor. Ama bir yandan da görüyorsunuz işte İran'da bir mutabakat olmasına rağmen, üstelik de neydi, saldırılar bu cenaze sürecinde duracak, buna dair hiçbir şey olmayacak. Müzakerelerde İran'ın dini lideri için, Hamenei için yapılan törenler sonrasında devam edecek açıklamaları gelmişti. Peki bu ne perhiz diye de sorabiliriz. Amerika Amerikalığını yapmaya devam ediyor dünyanın neresi olursa olsun. Şimdi bir müzik arasına gideceğim ama saat 9.30, programın başında da söyledim. Bir konser bileti 7.30, sevgili Simge bir kez daha düzeltti beni. Hala o alışkanlığımı atamadım. Çok özür diliyorum sizlerden. Saat 7.30'da o soruyu soracağımı aktarmıştım sizlere. Bir konser bileti hediyemiz var. 13 Temmuz pazartesi gecesi saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde Güler Duman Oğuz Aksaç konseri, Sputnik'in de medya sponsoru olduğu bir konser, bunu hatırlatalım. Sorum şu efendim, saat 8.30'da da kazanan ismi, doğru söyledim değil mi Simge? 8.30. Tamam, teşekkürler. 8.30'da da kazanan ismi, kazanan dinleyicimizin ismini açıklayacağım. Efendim sorum şu, bu yıl Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin kaçıncısı düzenleniyor? Tekrar ediyorum, Ankara'nın ev sahipliği dün başlayan, bugün devam eden NATO Liderler Zirvesi'nin kaçıncısı gerçekleşiyor? Sorumuz budur. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da izninizle hatırlatayım, oraya adınız ve soyadınızla rica ediyorum. Adınız ve soyadınızla doğru cevabı gönderirseniz biz de arada bir seçim yapacağız. Bir çekiliş yapacağız. O çekilişte de bahsettiğim konsere bir bilet, çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını hatırlatarak müzik arasına gideyim. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi bekliyoruz mesajlarınızı.
0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: hükümetin bir şekilde nasıl bir vergi yükü omzumuza yüklediği ayrıntısını sizlerle paylaşmıştım. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması ve o açıklamaya bir yanıt belki niteliği taşıyan bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi ne demişti Sayın Bakan? Özellikle bu akaryakıttaki ÖTV artışının %6 ile sınırlandırılması meselesini anlatırken, bu sayede dedi 12 milyar liralık alacağımızdan vazgeçiyoruz. 12 milyar lira. Bunu bir aklınızda tutun. Peki 2025 yılı itibariyle sadece akaryakıt ve doğalgazdan ÖTV geliri beklentisi hükümetin programında yazıyor, bütçesinde yazıyor. 538 milyar lira. Yani 12 milyar liralık alacağından vazgeçen bir hükümetten bahsediyoruz. Bizi çok düşünüyorlar, sağ olsunlar, eksik olmasınlar, ama aslına bakılırsa akaryakıtta ve doğalgazda toplam ÖTV geliri beklentisi 538 milyar lira. Böyle bir beklenti içerisinde sadece 12 milyar lirasından vazgeçilmiş olması aslında bize ne anlatıyor? Bizi ne kadar çok düşündüklerini gösteriyor herhalde. Bu ayrıntı akıl alır gibi değil, böyle bir tablo ortada.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, devam ediyoruz. Siyasete dair, yargılamalara da dahil aynı zamanda. Siyaset deyince biraz da artık adliyeyi konuşuyoruz biliyorsunuz. İmamoğlu'nun yargılanmasıyla ilgili gelişmeler var ama az önce söyledim, o sorumu tekrar edeyim. Bir konser bileti hediye edeceğiz. Bir kişiye çift kişilik bir bilet. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz'da Harbiye'de Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 21'de gerçekleşecek olan bir konser. Sorumuz ne? Çok basit, çok kolay. Saat 9'dan düzeltiyorum, 7'den beri anlatıyoruz NATO zirvesiyle ilgili olarak. Bu yıl Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin kaçıncısı düzenleniyor? Bu sorunun yanıtını WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı da ekleyerek gönderirseniz yapay zeka yardımıyla bir isim belirleyeceğiz ve konser biletini de hediye edeceğiz. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da hatırlatayım. 0505 171 66 56 yanıtlarınızı, doğru yanıtlarınızı da bekliyoruz diyelim ve geçelim programın devam edelim programa. İBB'den bahsettik, İmamoğlu'ndan bahsettik. 63. gündü dün itibariyle, bugün 64. gün. İmamoğlu dün duruşmaya getirilmedi. Avukatı Tora Pekin de bu kararın hukuki olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun salona alınmasını istedi. Biliyorsunuz daha önce de İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında yaşanan bir gerilim sonrası sadece savunmasını yaparken İmamoğlu'nun salona getirileceği konusunda bir irade beyanı olmuştu mahkeme heyetinin. İmamoğlu'nun savunmasının alınacağı zaman bunu tekrar etti mahkeme heyeti. İmamoğlu savunması alınacağı zaman mahkeme salonuna getirilecek. Yokluğunda yapılan işlemlerin kendisine de bildirilecek. Eğer salonda olmadığı anlarda yapılan işlemlerde kendisine bildirilecek ifadesini kullandı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in savunmasıyla devam etti dün duruşma. Keleş hakkındaki rüşvet ve o Cebeci maden sahasına ilişkin iddialar vardı. Çok uzun günler boyunca tartıştık bu meseleyi, hatırlayınız. Onunla ilgili suçlamalarında çelişkili tanık beyanlarına dayandığını, bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığını söyledi. Hatta İstanbul bütün bu çalışmalar da İstanbul Valiliği'nin bilgisiyle yürütülüyordu ifadesini kullandı. Zaten bütün savunmalara baktığımız zaman da genel olarak savunmanın yaklaşımı da hep bu iddianameye karşılık olarak yapılan savunmalarda ağırlıklı olarak çelişkili tanık beyanları üzerine bu iddianamenin hazırlandığı yönünde bir savunma geliştirmiş durumda. Takip edeceğiz tabii. Burada bugün ve yarın İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyor. İşte aslına bakılırsa günlerdir, işte 63. 64. günü bugün davanın ve aslında asıl beklenen de İmamoğlu'nun nasıl bir savunma yapacağıydı. İşte bugün ve yarın da biz bu savunmaya, yani gelen bilgiler bu yönde, eğer bir aksilik, bir terslik olmazsa gelen bilgiler de bu yönde, bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi Rektörü'nün yaptığı açıklamaları burada konuşmuştuk. Hani ben öğrencilerimin, mezun olanların bebekleriyle, çocuklarıyla bu törene katılmasını arzu ederdim. Gençler evlenmek için geç kalıyorlar. ifadesi buna denk gelen mealen buna denk gelen ifadeleri vardı. Biz de burada hani gençler üniversite okurken zaten gıda ve barınma sorunları yaşıyor. Bir yandan da evlilik, çocuk vesaire. Hani yöneticiler halkın ya da ülkenin gerçekliğinden ne kadar uzak diye de eleştirmiştik. Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuşmuştu. Hatta şunu da söylemiştim. Yani 17 bin öğrenci diş hekimi, mezun diş hekimi başvurmuştu kamu alımları için. Sadece 500'e alınmıştı. Dikkat, 500'e alın. Yani küsuratı var, küsuratını hatırlamıyorum. Hani bu şartlar dahilinde gençler nasıl evlenecekler diye de sormuştuk. Orada Osman Bülent Zülfikar, profesör, doktor, rektör Osman Bülent Zülfikar'la ilgili bir açıklama geldi. Rektörün bu ifadeleriyle ilgili bir açıklama geldi. Dendi ki biz üniversite olarak açık kapı, açık bilim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bilimsel araştırmalarda önce olma, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyle donanmış vicdanlı ve ahlaklı insanlar yetiştirmeye şiarı doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. İşte dendi İstanbul Üniversitesi'nin açıklamasında. Tamam, biz de işte tam olarak bunu söylüyoruz. Orada şu ifade de var, artık bunlara alışkınız tabii. Rektörün ifade, o diş hekimliği fakültesinin mezuniyet törenindeki ifadeleri de çarpıtılmıştır açıklaması da. Yine İstanbul Üniversitesi yönetiminden yapılan açıklamada yer alan ayrıntılardan bir tanesiydi. Şöyle devam edelim. Hazır İmamoğlu demişken tabii CHP'den de bahsetmeden geçmeyelim. Bir 9 Temmuz beklentisi var değil mi? Bu mesele tartışılıyor. Halbuki günler önce de biz bunu aktarmıştık. Neler olabilir, neler tartışılıyor, Ankara'da neler konuşuluyor diye, ki CHP yönetiminin de özellikle hani NATO zirvesi, 9 Temmuz derken bu kastediliyor. NATO zirvesi bittikten sonra siyasette bazı gelişmeler olabilir gibi tartışmalar Ankara'da yapılıyor demiştik ve detaylarını da aktarmıştık. Ama hala bu meselelerin bu kadar yoğun tartışılıyor olması da benim ilgimi çekiyor, ki CHP'den de tepkiler var. Özellikle dediğim gibi bazı isimlerin 9 Temmuz sonrasında işte Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Özgür Karabat gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceği yönünde bazı iddialar vardı. Sadece bu mu? Hayır, değil. İşte Mansur Yavaş'ın ile ilgili de belki bir operasyon. Bunlar hep konuşulan. Bunlar hep Ankara'da CHP içerisinde de konuşulan, CHP'ye yakın gazetecilerin de yazdığı, çizdiği ya da muhalefete yakın, öyle söyleyelim, gazetecilerin de yazdığı, çizdiği iddialar. Şöyle bir bakıyorum başka, hani dediğim gibi hani bir şey de olmayabilir. Bu da mesela dün Barış Terkoğlu bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Bu ifadeyi kullandı. Bu ihtimalleri sıraladıktan sonra hiçbir şey de olmayabilir şeklinde bir yaklaşımı oldu. Göreceğiz. Hani çok farklı senaryo var. Çok fazla mesele tartışılıyor. Bence asıl olan ne olacağı tabii önemli. Elbette önemli. Bu saydığım isimlerde ya da işte CHP içerisindeki Özgür Özel kanadında muhtemeldir ki bu duruma karşı, olası senaryolara karşı kendi hazırlıklarını da yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ama benim burada asıl gördüğüm mesele, zaten istenen de bu konunun tartışılıyor olması. Yani tam da bu boyutuyla her an bir şey olabilir. Her an bu isimlere yönelik olarak işte dokunulmazlıkları kaldırılabilir, tutuklanabilirler. İşte bir yandan işte İmamoğlu olmazsa Mansur Yavaş mı olur aday? Mansur Yavaş'ın isminin bir şekilde yıpratılması vesaire. Aslında bakılırsa ne olacağından çok ne olacağının tartışılıyor olması asıl mesele. Ben de hani muhalefete yakın medyayı şöyle bir bakıyorum. Hani yatılıyor, kalkılıyor, bu konular konuşuluyor. Tam olarak da aslında eğer bunu talep eden, bunu bekleyen, bunu isteyen ya da bunun senaryosunu yazan birileri var ise tam da aslında onların istediği yapılıyor diye de düşünüyorum. Bütün bu tartışmalara bu perspektiften bakılması gerekiyor. Efendim, CHP ile ilgili son bir not daha aktaracağım. Biliyorsunuz işte geçtiğimiz hafta 26, ondan önce de 10 il başkanı görevden alınmıştı. Yeni isimler atanıyor. Teşkilatla bu isimler arasında ya da o illerdeki eğer CHP'li bir belediye başkanı varsa o belediye başkanlarıyla atanan isimler arasında bir gerilimin yaşandığını da söyleyebiliriz. Yapılan açıklamalar bizlere bunu gösteriyor. Ama bir yandan da şunu görüyoruz. Evet, 36 il başkanı görevden alındı ama şu tarihe kadar bakınız 21 başkanın yerine, görevden alınan başkanın yerine de henüz bir görevlendirmenin de yapılamadığını görüyoruz. Tabii hemen o bir yönetim krizi mi var vesaire tartışmaları yapılıyor. Yani CHP içerisinde o koltuklara oturmak gerçekten hani parti içi demokrasiyi nispeten diğer partilere göre öyle söyleyebiliriz herhalde. Nispeten daha kolay işletebilen bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten bütün bu yaşanan kavga, gürültü, toz, duman da biraz da bununla alakalı değil mi? Bu eleştiri değildir tabii. Olsun yani. Siyasi tartışma iyidir. Bir yere götürür hepimizi. O mesele değil. Yani yeter ki fiziki bir gerilime dönüşmesin. Yeter ki hani işte partilerin içerisine polis gücüyle, polis yardımıyla girilmesin. Tabii bunları eleştiriyoruz. Hangi parti olursa olsun bu arada. Hani o önemli değil. Tartışma iyidir. Bir yere götürür hepimizi. Yeter ki dediğim gibi öyle bir kavga gürültü olmasın ama bir yönetim krizi yaşanıyor mu yaşamıyor mu genel merkez? Bu soruyu benim aklıma getirdi aslında. Neden? Çünkü eğer görevden alınma varsa eğer hemen arkasından böyle, çünkü doğa boşluk affetmez. Bu siyasi partiler için de geçerli aynı kural. Onlar da habitatımızın bir parçası, demokrasi habitatımızın birer parçası olarak o boşluk neden dolmuyor CHP içerisinde, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP içerisinde, bu enteresan adaylar arasında isim meselesinde anlaşamadığına yönelik haberler de geliyor. Nereden? CHP genel merkezinden bu tartışmalar devam edecekmiş gibi görünüyor. Tabii onlar diyor ki CHP merkezi de, mesele sadece boş kadroları doldurmak değil, doğru isimleri görevlendirmek. Ama hani demokrasi diyoruz, parti içi demokrasi diyoruz, ülke içi demokrasi diyoruz değil mi? Demokrasilerde görevlendirme, il yönetimlerinin görevlendirilmesi ne kadar bu kurallara, demokratik teamüllere uygun? Yani parti bunu seçmenine mesela, ki dediğim gibi CHP bu konuda bunu işletebilen partilerden bir tanesi, bunu seçmenine nasıl anlatacak bu tırnak içinde görevlendirme ifadesini? O da dikkat çekici bir başlık olarak öne çıkıyor. Şöyle devam etmek istiyorum, birkaç başlığım daha var. Dün aktarmıştım, Kayhan Ayhan Bir Gün gazetesi muhabiri ve yine gazeteci arkadaşımız Hazar Dost gözaltına alınmışlardı. İyi haber şu, ikisi de serbest bırakıldılar. Ayhan geceyi tabii İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Bir Gün gazetesinde buna dair haberler de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davalarını İlk günden beri takip eden gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Bir Gün gazetesi de diyor ki bu konuyla ilgili olarak, bu gözaltıyla ilgili olarak, orada aktardıkları, dava ile ilgili aktardıkları haberler ya da paylaşımların suç konusu olarak, gözaltı gerekçesi olarak daha doğrusu gösterildiği yönünde bir bilgiyi Bir Gün gazetesi Kayhan Ayhan'ın orada bazı gerçekleri, işte kamuoyunu yanıltmak vesaire, biliyorsunuz artık, siz de artık öğrendiniz, biz hepimiz de öğrendik bunları. Bu suçlamalar ve soruların tamamen doğrudan gazetecilik faaliyeti olduğu yönünde de bir savunması oldu. Gazeteci arkadaşımız Kayhan Ayhan'ın bunu aktarmış olalım. Tabii Hazar Dost da aynı şekilde Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verdi dün itibariyle ve o ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 2018 yılında katıldığı bir eylem gerekçe gösterildi. Hazar Dost'un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak o davada daha önce de karar verilmişti aslında bakılırsa. Avukatlarından öğreniyoruz. İstinaftan dönmüştü. Dosyada ifadesi eksik olduğu için efendim işte bir gün önce akşam 7.30 sularında gözaltına alındı kendisi. Hatta alışveriş yaptığı sırada, yanlış hatırlamıyorsam, evet, manavdan alışveriş yaptığı sırada Hazar'ın gözaltına, böyle bir bilgi de var. Yani böyle bilgilerle aklımız doluyor, taşıyor ve yani tuhaf haberler işte. Ne diyeyim ki, söylenecek çok şey var. Devam edelim başlıklar üzerinden. ÖSYM dava, bir 23. YKS'deki o 23. soru meselesi çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Cevap anahtarını değiştirdi biliyorsunuz ÖSYM o 23. YKS'deki 23. soru için. Efendim resmi bir dava açıldı. Bu soruyla ilgili olarak iptal yönünde. Mahkemenin geçmiş örneklerdeki, daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Zaten kendimizi tekrar etme konusunda oldukça mahiriz. Hele bir de işte bu sorular, cevaplar vesaire Pek çok sınavda bunlar yaşanıyor. Şimdi o YKS'nin biliyorsunuz bu konuda bir müdahale de olmuştu. ÖSYM 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, YKS dedikleri bu. Hala bu kısaltmalarla ilgili sorun yaşıyorum ben. Bizim dönemimizde daha farklıydı çünkü bazen dönüp bir bakmam gerekiyor bunlara. Neyse şunu söyleyeyim, bir üniversite adayı bu konuyla ilgili olarak o sorunun iptal edilmesi için 23. türev sorusu, cevabı değiştirilen 23. türev sorusunun tamamen iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu. Yasal olarak 10 günlük bir süre var, onu da hatırlatalım. Bu 10 günlük süre içerisinde de bu soru iptal davasında mahkemenin davacı öğrencinin iddialarını incelemesi gerekiyor. ÖSYM'nin resmi savunmasını talep etmesi gerekiyor. Sonra konuyu derinlemesine inceleyecek, akademik bir bilirkişi heyeti görevlendirecek ve arkasından da bir karar verecek. Keşke şu sorularla ilgili hani bunların kontrol mekanizmaları vesaire, Abbas Güçlü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu konularla ilgili çok, gerçekten sosyal medyada da benim de çok şaşırdığım kadar etkileşim de aldı o röportaj. Gerçekten yani daha dikkatli olumsa, hani şunu söylemişti Abbas Güçlü, yani ÖSYM'nin bu iptallerle ilgili, sorularla ilgili yaptığı açıklamalar öyle üstenci, öyle üstten bakan bir yaklaşım gösteriyor ki ÖSYM. Hani ve bir kişi de çıkıp evet, ya da kurum demiyor ki evet şu konuda şu kişi, şu kişiler, şu kurul, adı her neyse bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. Neden? Çünkü öğrenciler küpesini çıkartamadığı için, işte yüzüğünü çıkartamadığı için örnek veriyorum, sınavlara giremiyorlar değil mi? Ya da 1,5 saniye geç kaldığı için sınava giremeyen, hatırlayınız o görüntüyü değil mi? Bir görevli öğrenci kapıya koşup basamaklara geldiği anda aceleyle kapıyı kapatmıştı. Yüzüne çarptı neredeyse kapıyı. Öğrenciler bütün bu süreçte yıllarını kaybederken, bunun bedelini öderken bu sorunun örneği, bir de soruların geçmiş yıllarda da yaşandığı için çoğul konuşabiliriz. Bunun bedelini kimse ödemeyecek mi? Kocaman bir soru işareti. Peki devam edelim diğer başlıklarla. Efendim, Hakan Tosun cinayeti. Gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun cinayetinde ikinci dava, ikinci duruşma bugün görülecek. Onu hatırlatalım. Bu arada ailelerin de arkadaşlarının da ailesinin de bir çağrısı var. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek bugün. Bir de adliye önünde buluşuyoruz çağrısı var. Ve şöyle deniyor, Hakan'ın yorulmak bilmez mücadeleci ruhu ve savunduğu değerler için adli önünde saat 13'te buluşuyoruz şeklinde bir açıklaması var ya da bir talebi var ailenin ve avukatlarının. Bunu da hatırlatmış olalım. Hatırlayınız, 10 Ekim 2025'te Esenyurt'ta sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kaybolan kamera görüntüleri, ailenin, o cinayeti işleyenlerin ya da zanlıların, böyle söyleyelim, elbette masumiyet karinesini her zaman bir kenarda tutmaya çaba gösteriyoruz. Ülkede unutulan bir kavram çünkü bu. Biz de hani ara ara hatırlatalım istiyoruz. Belki birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız. Neyse, zanlıların ailelerinin de yaptıkları ettikleri çok detaylı konuşmuştuk. Hakan'ın ölümüyle ilgili o hastane süreci hala çok tartışmalı. Ablasını defaatle konuk aldık. Duruşma sonrasında yine elbette aileyle temasımız devam edecek. Yine konuk alacağız. Gazeteci arkadaşımızın katledilişini de unutturmayacağız da. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Unutmadığımız bir konu daha. İliç, Erzincan'da biliyorsunuz yaşanan 9 işçinin hayatına mal olan o iş cinayeti, ikisi tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın bir duruşması daha dün görüldü. Efendim, ne oldu size söyleyeyim mi? Söyleyeyim, 2 tutuklu sanık vardı sadece. 9 işçi hayatını kaybetti. 43 sanık, ikisi tutuklu. Dün mahkemene karar verdi. 2 tutuklu sanığın da tahliyesine karar verdi. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması yine hükmedildi mahkeme heyeti. Ne zaman ertelendi duruşmada? 20 Ekim'e ertelendi. Yani İliç cinayetiyle ilgili olarak şu an itibariyle tutuklu, yargılanan kimse yok. Dün Mustafa Hoş'un programına katıldı, yol arkadaşı programına katıldı. O cinayette hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız. Bakın Mustafa Hoş'a neler anlattı, bir kulak verelim.
3: Şunu söylemiştiniz, bize paralar teklif edildi, kabul etmedik, davadan vazgeçmemiz istendi, vazgeçmedik. Biz kendimizi çok güçsüz ve yalnız hissediyoruz demiştiniz. Bugün aynı hisleri taşıyor musunuz yoksa değişti mi?
4: Bugün daha fazla hissediyoruz bunu. Sadece avukatımız ve biz vardık mahkemede. Tek bir vekil dahi, tek bir sivil örgüt dahi gelmedi. Bu vekiller bu olaylara gelmeyecekse, bu davalara sahip çıkmayacaklarsa ne için varlar? Biz onları ne için seçtik? Çok kırgın ve kızgınız onlara. Bu yalnızlıkta hiçbir tutuklu kalmadı Mustafa Bey. İki tutuklumuz vardı.
3: İki tutuklu da serbest mi kaldı?
4: Ev hapsiyle serbest bırakıldılar. Ülkenin en büyük çevre katliamını sebebiyet verenler, 8 madenciyi öldürenler Anagol şirketinden hiç kimse tutuklu kalmadı. Oradaki avukatın bir cümlesini söylemek istiyorum. Demek ki her şey planlanmış ya da yargıya o kadar hakimler ki her şeyi biliyorlar. Kendinizi bu kadar fazla yıpratmayın. Alın bu parayı. Dava sürecinde yıpranmayın, tekrar üzülmeyin denildi. Ya öngörüsü çok yüksek, yargıyı çok iyi tanıyor ya da bu yargı talimatla ilerliyor. Sanık Kenan Özdemir'in avukatı Anagold'un çalışanlarının pozisyonlarını değiştirdiğini belge yoluyla, bu belgeyi de mahkemenin sunduğunu delillerle mahkemede belirtti ve delilleri de mahkemenin sundu. Lakin heyet hiçbir şey yapmadı.
3: Bu pozisyonları değiştirme ne anlama geliyor?
4: Yani Cengiz Yalçın Bilirci ilk tutuklandığında bir gün, belki ondan bile daha kısa, ben finans müdürüyüm, üretimle ilgilenmiyorum dedi. Örneğin.
3: Finans müdürü yapmışlar ki yani, üretimden sorumluyken finans müdürü yapmışlar ve bunun belgesi mahkemeye sunuldu.
4: Bunun gibi birkaç tane, aradan 2 yıl geçti. Biz suçlu olduk. Abim ve diğer 8 madenci kardeşimiz öldüğünde kaldı. Herkes hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. 20 Ekim'de tekrar duruşmamız olacak. Bu kadar yanlış üzerine yanlış gidiliyor ki. Yani heyet bir kere keşfe gitmedi. 200 metrelik o yıkılan dağı bir defa görmedi. Kapasite artışının altında imzası olan Murat Kurum ve Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yalçın Demirci'nin ellerinde 9 madencinin kanı var. Onlar unutmuş olabilir ama biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da.
0: İliç maden faciasında o cinayette hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız dünkü duruşmadan sonra, ki söylediğimiz gibi iki tutuklu sanık vardı, onlar da ev hapsine serbest bırakıldılar. Mustafa Hoş'un da yol arkadaşı programına dün konuk oldu ve bu sürece dair yorumlarını aktardı. Son 1-2 dakikam, şunu da unutmadığımız davalar. Tabii deprem davalarını da takip ediyoruz. Elimizden geldiğince, daha doğrusu takip etmeye çaba gösteriyoruz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişi efendim, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında da dün bir duruşması vardı. Dava 10 Eylül'e ertelendi. Önce onu hatırlatalım, onu söyleyelim. Orada enteresan bir tablo ortaya çıktı. Duruşma, tutuklu sanıklar var. Sami Kervancıoğlu, Mustafa Peker'in salona geç getirilmesi nedeniyle, gecikmeli başladı. Sadece bu mu? Hayır, değil. Depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar var. Ertan Danacı, Mehmet Tekin ya da taraf avukatları. Onlarsa duruşmaya katıldılar ama katılmayanlar kim? Kamu görevlileri. Kamu görevlileri, sanık durumunda olan kamu görevlileri duruşmada hazır bulunmadı. Bu arada o isimlerin duruşma salonuna geç getirilmesi sonrasında bir soruşturma, o personelle ilgili de bir suç duyurusunda bulunuldu. Aileler de diyorlar ki biz farklı şehirlerden bu duruşmaya geliyoruz, bu duruşmaları takip etmek için geliyoruz. Nasıl oluyor da bu kamu görevlileri bu duruşmaya, suçlandıkları, kendilerini savunmaları gereken bu duruşmalara gelmiyorlar diye de bir itirazları, haklı bir itirazları var. Biz de o itirazı buradan dile getirelim istedik diyelim ve ilk bölümü artık yavaş yavaş tamamlayalım. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgenler Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Söylediğim gibi bir konuğum olacak ve NATO 36. Ankara'da düzenlenen NATO 36. Liderler Zirvesi'ni konuşacağız. Ama arada da mesajlarınıza baktım. Çok sayıda mesaj da var. Gelmeye de devam ediyor. Onların arasından elbette Ali Çağatay'a mesajlarınız, selamlarınız, destek mesajlarınız, emin olunuz efendim her mesajınız kendisine aktarılıyor avukatları aracılığıyla. O destek mesajlarınızın tamamı da sevgili Ali Çağatay'a ulaştırılıyor. Buradan ben de dinliyorsa selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum değerli meslek büyüğüme. Ve başlayalım NATO Liderler Zirvesi'ni konuşmaya. Telefon attığımızda değil mi? Dış politika uzmanı Tuğba Çebi. Sayın Çebi, hoş geldiniz.
2: Günaydın Güçlü Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler, ne kadar enerjik, güzel. Şimdi zirveyi konuşacağız. Türkiye açısından ne ifade ediyor bunu konuşacağız ama oraya gelmeden önce şu konuda çok tartışma yapılıyor, çok tartışılıyor. Bir güven bunalımı, transatlantik boyutuyla bir güven bunalımı. Özellikle Trump'ın bu İran'a saldırılar süreci içerisinde Batı'dan, Avrupa'dan, Avrupa kanadından alamadığı destek ki bunu dün gelişinde yolda da bu meseleye vurgu yaptı. Sizce bu güven bunalımının aşılacağı bir toplantı mı olacaktır ya da devam eden süreç bunu mu bize gösteriyor? Dilerseniz buradan başlayalım.
2: Tabii. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Transatlantik hattında bir güven bunalımı var. Ve bu 36. zirvede de bu güven bunalımı açmazında bir güven arayışı mevcut. Bunu zaten liderlerin açıklamalarından da görüyoruz. Şimdi geriye dönük böyle bir 2-3 yıla baktığımızda, en azından çok geriye gitmeden, Donald Trump biliyorsunuz artık herkesin malumu belirli cari hesaplarla diplomatik ilişkilerini kuran ve kararlarını öngörülemediğimiz bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Ve Avrupalı devletlere yönelik ciddi anlamda uzun süredir suçlayıcı ve ötekileştirici söylemleri var. Bu da müttefikler arasında ciddi bir güvensizlik ortamı yaratıyor. Avrupa'yı da bir yönden işte kendi stratejik özelliklerine itme, savunma sanayide kendilerine ülke olarak birleştirme, güçlendirme çok konuşuluyor, tartışılıyor. Ama dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarından Avrupa'nın tek başına bunu en azından bu şartlarda yürütemeyeceğini de gördük. O konuya da gireceğim. Şimdi Donald Trump'ın hani baktığımızda Kanada için 51. vilayet demesi, Grönland meselesi biliyorsunuz hak iddia etti ve Danimarka'dan almak istediğini söyledi. Ki Amerika Birleşik Devletleri daha önce de buna kalkışmıştı. Ve son olarak ABD-İran-İsrail savaşında NATO müttefiklerinden destek bekledi. Ve bunun kırgınlığını da dün de gördük. Yine bir serzenişte bulundu. Şimdi belki bunu NATO'nun 5. maddesi kolektif savunma ilkesine dayandırabilir. Dayandırmak isteyebilir ama bu kolektif savunma ilkesinde şart şu şekilde: eğer NATO müttefiki üye ülkeleri tehdit altında kalırsa silahlı, askeri başta olmak üzere çok çeşitli şekilde, çok çeşitli kanallarla destek olunabilir ki silah da zorunlu değildir, asker de zorunlu değildir. Ama Donald Trump tabii NATO'ya katkısı dolayısıyla bir baba figürü pozisyonunda bulunduğu için kendisi ciddi anlamda destek bekledi ama istediği desteği bulamadı. Ve dün gördük ki Ankara'ya geldiğinde şu sözleri söyledi: Ankara'da olmasaydı ve güçlü lider olarak tanımladığı Tayyip Erdoğan davet etmeseydi gelmeyebilirdim dedi. Bu çok ciddi bir sorun aslında müttefikler arasında.

0: ortaya bir tavır ve tepki koydu ve NATO'ya trilyonlarca yardım yaptığını, mesela Rusya Ukrayna açmazında aslında Ukrayna'nın Avrupa'nın olduğu kadar ABD'nin problemi olmadığını ve sadece hayat kurtarma niyetinde olduğuna yönelik açıklamalar yaptı ve İran konusunda da serzenişte bulundu.
1: Bu güven destek vermediği yönde değil mi Avrupa'nın?
0: Evet. Ve hani bu süreçte şunu da gördük ciddi anlamda. Aslında genel olarak toparlarsak bu NATO zirvesinin çıktıları bugün belli olacak ama bir projeksiyon oluşturma amacıyla şunları söyleyebiliriz. Ya da üç temel başlık altında toplayabiliriz. Bundan birincisi güven bunalımı dedik. Yani bu süreç ciddi anlamda tedirginliklerle Avrupalı liderleri de buraya getirdi ki Trump tavırlı. Diğer bir konu, ikinci başlık NATO 3.0 yeni dönemde ne ifade ediyor, revizyon. Üçüncü başlığı da Türkiye'nin rolü olarak ifade edebiliriz bu noktada.
1: Bu özür dilerim bölüyorum. Şimdi NATO 3.0 meselesi dikkat çekici. Ben bu arada şu an Rutte bir açıklama yapıyor. Şunu söyledi. Hani bütün açıklamalarda bunu görüyoruz. Hani dedik ya transatlantik boyutta bir gerilim var ve Trump'ın, siz de bunu söylüyorsunuz. Trump da öngörülemez bir lider. İşte Türkiye'de gerçekleşmeseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olmasaydı gelmezdim diyerek de net bir tavır aldı. Mesela Rutte de şimdi şu anda canlı yayında konuşuyor ve diyor ki, ve bu vurgu, hani NATO artık daha güçlü ifadesini kullanıyor. Hani bu vurguyu en başından beri Rutte daha yani Türkiye'ye doğru yola çıkmadan önce de aslında benzer ifadeleri kullanmıştı. Düzenli olarak bu açıklamayı, bu mihvaldeki açıklamaları yapmak zorunda hissediyor galiba, benim görebildiğim kadarıyla. Tekrar bu anlamda dikkat çekici. Tabii bu bir gazeteci okuması, onu söyleyeyim. NATO 3.0 dediniz. Evet, bu yeni dönem için hani bu kavram, bu terim ne ifade ediyor diyeceğim ama oradan önce NATO 1.0, NATO 2.0 neydi? Hani dinleyicilerimiz açısından bizleri bir aydınlatabilir misiniz? Biraz şöyle geçmişe gidip daha sonrasında NATO 3.0 meselesini konuşabilir miyiz?
0: Tabii. Şimdi NATO 1.0'a baktığımızda Soğuk Savaş'ın sonuna kadar olan dönemi temsil ediyor. Burada düşman olarak konumlandırılan Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı var. Ve bu tarafa yönelik böyle bir savunma motivasyonuna sahip. Şimdi NATO 2'ye geldiğimizde ise hani ittifakın daha çok kriz yönetimleri, barışı koruma ve alan dışı misyonlara odaklandığı bir evreyi gösteriyor ki burada da 11 Eylül saldırılarına dönüp baktığımızda işte iki kulelere saldırı olduğunda Afganistan'da, sonrasında Afganistan'da Avrupa Birliği ülkeleri de ABD'ye destek verdi. Şimdi 3.0'a geldiğimizde ise bu evrede değişen güvenlik ortamında siber tehditler, teknolojik yenilikler ve küresel rekabet gibi çok yönlü faktörlerle bir mücadele ve daha esnek ve daha çok yönlü, hatta daha da muğlak bir mücadele söz konusu. Çünkü artık dünyanın da seyri değişiyor, güvenlik açısından da ittifaklar da değişiyor. Çok güçlü merkezleri ve çok kutuplu bir dünyanın içerisine aslında giriyoruz değil, girdik. Bu noktada da salt bir düşman önceden konumlandırdığı belli terör örgütleri veya ülke vardı. Ama şu anda sadece bir düşman veya sadece bir tehdit görüyor. Önceden havadan, karadan, denizden güvenlik mekanizmaları oluşturuyorduk ama şu an siber tehditler var. Dronlar var mesela. Yani ki NATO da bu yönde önemli projeler yürüteceğini açıkladı dün NATO Genel Sekreteri. O yüzden NATO 3.03 bu noktada biraz daha muğlak ve çok yönlü güvenlik mekanizmalarını temsil ediyor. Şu an bu noktada tabii söylem çerçevesi bu şekilde. Net çıktıları bugün bu NATO zirvesinin bildirgesinden görebileceğiz zaten.
1: Anladım. Bu da enteresan. Tabii Rutte NATO'nun caydırıcı olma konusunda daha önce yaptığı açıklamalarda da caydırıcı olmak zorunda olduğuna vurgu yapmıştı. Bu zorunluluk aslına bakılırsa hangi gelişmeleri beraberinde getirecektir ya da mesela NATO nasıl bir çıkış bulacak kendisine?
0: Şimdi şöyle, sizin de söylediğiniz gibi daha zirve başlamadan, Türkiye'ye gelmeden ve dün ve önceki günde çok önemli açıklamalar yaptı. Hı hı. Biz bildirgeyi görmeden en azından NATO'nun ne yöne doğru evrileceğine dair bu açıklamalarda ipucu yakaladık. Şimdi bir kişinin daha açıklamasını vurgulamak istiyorum. AB Komisyon Başkanı von der Leyen güçlü Avrupa güçlü NATO'dur diye bir açıklama yaptı. Bu amaçla daha güçlü bir savunma sanayi için 2030'a kadar 800 milyon euro ayrıldığını söyledi. Şimdi güçlü Avrupa güçlü NATO'dur. Burada NATO Genel Sekreterinin de açıklamalarına baktığımızda işte Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını %4'e çıkardığını söylüyor. Hep böyle NATO için artık gereken rolleri üstlendiğine dair vurgular var. Sanayi devrimi yapacağız diyor NATO Genel Sekreteri. Hiçbir ülke bunu tek başına yapamayacağını vurguladı. Ve konuşmalarında sürekli bir çabayı ispat, birliktelik vurgusu, Baltık ve Arktik bölgesinin güçlendiğine dair vurgular ve en önemli etiket de burada NATO caydırıcı bir savunma mekanizmasına sahip olacak. Sizin söylediğiniz gibi bunlar çok vurgulanıyor. Ve bir şey daha Rutte'nin açıklamalarında Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede savunma birliğinin ekonomileri de güçlendirecek şekilde yeni inovasyonlarla tesis edileceğini, Atlantik'in her iki tarafına da on binlerce kişiye istihdam sağlayacağını açıklıyor. Bu açıklama çok önemli.
1: Güçlü Arkansas vurgusu var. Nedir? Arkansas vurgusu. Ankara'yı anladım. Arkansas ne?
0: Bu da Arkansas büyük savunma sanayi şirketlerinin önemli üretim tesislerini ev sahipliği yaptığı ABD'nin eyaleti. Bu tesisler NATO savunma sistemleri için kritik bir öneme sahip. Füzeler ve mühimmatlar daha birçok şey üretiyor. Bu açıklama Ankara'yı etkin bir şekilde NATO'ya dahil etme, entegrasyonu daha etkin bir şekilde sağlama yolunda ilerliyor. Bunu da zorunlu görüyorlar çünkü Avrupa'ya dönüp baktığınızda, Avrupa üzerinde konuşayım Amerika'yı ayrı tutarak, sosyolojisine şöyle bir baktığımızda genellikle insanların çok böyle daha doğu kanadı gibi böyle savaş noktasında enerji yüksek ya da nasıl desem kullanabileceği insan gücü yok savaş ortamında. İnsanlar daha konfor alanında günlük yaşamını idame ettiren, tabii ki siyasi eleştiriler, beklentiler ve ifadeler edebilirler ama güçlü bir ordu yok. Teknik olarak da yok. Bugün savaşa giriyoruz deseler Avrupa Birliği'nde çok az bir gönüllü asker toplama, orduyu örgütleme, bunlar yani çok zayıf kalıyor sosyolojik olarak da. O yüzden bu noktada da Türkiye'nin entegrasyonu NATO için çok önemli. Bir de şu açıdan da önemli. Şimdi NATO'da eksil bir konumda Türkiye. Neden? NATO üyesi olup Rusya'yla önemli stratejik ilişkileri olan, Rusya ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde devam ettiren bir ülke Türkiye. Bakın bu çok önemli. O yüzden hem jeopolitik konumu itibariyle, insan gücü itibariyle ve son dönemlerde Rutte de bunu açıkladı zaten. Güçlü bir ordusu var. Diplomaside de aynı şekilde, yani Rusya ile birçok açmazı Türkiye halledebilecek pozisyonda, Rusya ile olan iyi ilişkileri dolayısıyla bu şekilde.
1: Ya yani şöyle görüyorum ben sizi.
0: Nasıl savunuluyor? Buyurun.
1: Anladım. Şöyle algılıyorum söylediklerinizden. Yani NATO içinde de hani farklı güç mekanizmaları ya da odakları bundan sonraki süreçte NATO ya da fark etmez diğer oluşumlar açısından söylüyorum. Ama NATO içinde de farklı böyle odaklar oluşuyor gibi. Hani işte Rusya örneğini verdiniz mesela. Hani Rusya'yı tehdit olarak görenler ve görmeyenler şeklinde bir farklılaşmaya, bir ayrışmaya doğru da hızla gidildiğini görüyoruz ve burada mesela Türkiye'nin pozisyonuna Rusya'yla bu süreç içerisinde diyaloğunu hiç kesmeyen, stratejik ilişkilerine devam ettiren bir ülke olarak Türkiye'de ön plana çıkıyor. Sanki böyle bir yeni NATO yapısı ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Değil mi? Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Şimdi bu şu şekilde, herkesin tehdit algısı aynı farklı, olmuyor. Tabii. Avrupa'nın batı tarafının kaygılarıyla doğu tarafının kaygıları bambaşka. O yüzden aynı motivasyona sahip değiller. Tabii ki bu da şeye yansıyor, yani o NATO için ayrılan bütçeye. Bugün bunun da çıktısı olacaktır. Biliyorsunuz Trump %5'e çıkarılması gerektiğini söyledi. Tabii. Her ülkenin gayri safi milli hasılasının %5'inin ödenmesi gerektiği için. Ama şimdi bunu yaparken mesela bir Polonya'nın bakış açısıyla bir Portekiz'in bakış açısı aynı değil.
1: Farklı tabii.
0: Evet. Doğru. Çünkü Polonya daha fazla, ki gerçi Polonya örneği de başlı başına bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de çok güçlü. Ama sizin de söylediğiniz gibi aynı tehdit algısını yaşamadıkları için kendilerince aynı reaksiyon ve sosyoloji açısından bu, önemli. Buyurun.
1: Bu son hani olarak şunu da sormak istiyorum. Eğer siz ekleyecekseniz başka başlıkları tabii, yani şu konu dikkatli, şu konuya dikkat etmek gerekiyor derseniz ekleyin tabii, ama ben aklımdaki soruyu size yönelteyim. Şimdi az önce Rutte konuşuyor dedim. Bitti o konuşması ve orada Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek dedi. Ama Trump da diyor ki oradaki çatışmayı, oradaki gerilim bitirmek ki oradaki çatışmayı, oradaki gerilim bitirmek istiyoruz. Türkiye'nin pozisyonu da bu anlamda net. Siz de dediniz ki Türkiye zaten hani NATO için çok daha önemli bir ülke haline geldi. Muhtemeldir ki o önemle beraber daha söz sahibi ülkelerden bir tanesi olacaktır gibi. Bundan sonraki süreçte Ukrayna politikası, NATO'nun, Trump'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin şu andaki yeni pozisyonu, Ukrayna açısından ya da Ukrayna-Rusya gerilimi açısından nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Mesela Ukrayna'nın NATO üyeliği, ki bu zor görünüyor benim bu kişisel düşüncem, siz nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum, ama bu beklentiler bir karşılık bulur mu?
0: Şimdi Ukrayna'nın NATO üyeliği, ben de sizinle tam olarak aynı noktadayım. Çok zor. Hı-hı. Ama Hı-hı. NATO topyekün olarak Ukrayna'yı destekliyor. Bu da bir gerçek. Üye olmasa tabii. da çok güçlü bir desteği var. Şimdi Donald Trump'ın zaten bir açıklaması var. Ben işte bu savaşı bitirmek istiyorum. Bu konuda Türkiye'ye de güveniyorum, Tayyip Erdoğan'a Tabii. güveniyorum çözüm noktasında. Bu konuyu çözmek istediğini söyledi. Ama şimdi çözmek istediği konusunda aslında verdiği çabaya baktığımızda geçtiğimiz dönemde Alaska zirvesi gibi, evet bir niyet Tabii. var. Yani bu siyasi süreçte bunu gördük. Ama öngörülemez bir lider olduğu için ben tam olarak Trump da bunu çözecek diyemiyorum. Çünkü yani mesela Orta Doğu'dan Amerika askeri botlarını çekeceğini söyledi. Aylardır İran'a savaş Tabii. açtılar. Yani tam olarak açıkçası ben de çok güvenemiyorum bu noktada. Çabasını görüyoruz. Bu inkar edilemez. Ama Türkiye faktörüyle, Türkiye'nin Rusya ile olan olumlu ilişkileri dolayısıyla, bir Türkiye her zaman diplomaside arabulucu ve barış temsilcisi olma yönünde Tabii. bir politika izliyor. Bu sürecin aşılma ihtimali var diye düşünüyorum. Ve son olarak da sizin de vaktinizi almadan ben bir konuya daha değinmek istiyorum.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Şimdi bu NATO zirvesi, Türkiye-NATO bağlamında evet konuştuğumuz gibi Türkiye'nin güçlü pozisyonunu pekiştiği ve daha görünür kılındığı çok yönlü bir açıdan bu belli oldu bu zirvede. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerde de bir olumlu bir hava gördük ama şimdi Türkiye'nin konumu her zamankinden daha çok iyi olabilir de, NATO müttefiki ülkelerin de ikircikli bazı politikalarını bu noktada görebiliyoruz. O da şöyle, şimdi müttefik üyesi olan ülkeler, müttefik olduğumuz ülkeler işte Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine bazı Tabii. kararlara katkı sunup faaliyette bulunabiliyor. Ya da S-400 meselesi, biliyorsunuz Katsa yaptırımları. Ben bunu çok ikircikli bir politika olarak Tabii. görüyorum. Çünkü Hindistan'da S-400 tedarik eden bir ülke olarak Katsa yaptırımlarına dahil olmadı. Ama Türkiye yapıldı. Dün Donald Trump açıkladı kaldırılacak diye. İnşallah bunun da somut çıktısını görebiliriz. Ki bu kongrede epey bir tartışılacaktır. Tek kişinin inisiyatifiyle değil ama bir başkan Tabii. olarak da bunu böyle açıklaması da önemli. Buraya da ayrıca dikkat çekmek istedim ben. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Dış politika uzmanı Tuğba Çebi konuğumuzdu. Yine tekrar sizi konuk etmek, misafir etmek isterim programımda. Çok çok teşekkürler tekrar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
1: Size de iyi çalışmalar diliyorum. Tablo bu. NATO Liderler Zirvesi'nde, Ankara'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nden nasıl bir sonuç çıkacak? Elbette bugün göreceğiz bunu. Yani çok böyle detaylı, ayrıntılı bir açıklama, bir nasıl söyleyelim, bir metin beklenmiyor. Daha böyle üstenci bir metin, özet bir metin bekleniyor. O metin de elbette yarın ve sonraki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Tuğba Çebi de en son değindiği, Tuğba Çebi'nin, dış politika uzmanı Tuğba Çebi'nin değindiği meseleyi de aklımızın bir kenarında tutalım. Hani bir yandan müttefiklerimiz tamam, eyvallah, inada itirazımız yok, ama bir yandan da Türkiye'ye aldığı kararlar nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar uygulayabilen, sadece Amerika Birleşik Devletleri açısından söylemiyorum, işte Ege'de yaşananlar, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Kıbrıs'ta yaşananları Tuğba Çebi hatırlattı, oradaki tabloyu hatırlattı, bunları da unutmamak gerekiyor. Churchill'in bir lafı var, bir sözü var, onu da hatırlatarak, onu söyleyerek bu bölümü de tamamlayalım yavaş yavaş. Devletlerin, diyor, ebedi dostları ve ebedi düşmanları yoktur, devletlerin ebedi çıkarları vardır. Bu perspektiften okumak, bütün bu tartışmaları yapılan, bütün bu açıklamaları, yorumları, işte açıklanan metinleri vesaire, her şeyi belki de bu perspektiften okumak önemli diyelim ve bir müzik arasına gideceğim, ama oradan önce bir konser bileti, biliyorsunuz bir sorumuz olmuştu, 7.5 sularında, 7.5 gibi soruyu soru yöneltmiştim. Demiştim ki bu yıl Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin kaçıncısı düzenleniyor? Doğru cevaplar geldi. O doğru cevaplar arasından yapay zeka yardımıyla bir dinleyicimizin ismini belirledik. 36.sı gerçekleşiyor efendim. Bir konser bileti, bir konser bileti ama çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz pazartesi gecesi nerede? İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde. Bileti kazanan, konser biletini kazanan dinleyicimizin adı da, şöyle bakıyorum, Gökçen Arkan Demiral. Tekrar ediyorum, Gökçen Arkan Demiral. Sayın Demiral'a da keyifli saatler, keyifli dakikalar diliyorum bu konserde diyelim ve bir araya gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
2: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa ile şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz buna, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne artık geldik. Bugün itibariyle de şimdi konuşuyoruz. Saat 7.30-7'den beri değil mi gündemi? Her gün bunu konuşuyoruz. Biz günün, gündemin getirdiklerini, bize dayattıklarını, bizim önümüze konulan başlıkları hem aktarmaya çaba gösteriyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Ama bunları konuşurken, bütün bunları sizlere aktarmaya çaba gösterirken hayatları bambaşka kaygı, bambaşka duygularla yaşayan, o hayatlarını devam ettirmeye çaba gösteren insanları da unutmuyoruz. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? 6 Şubat depremlerini her gün, her programda neredeyse o dava süreçlerini, yargılama süreçlerini, oradaki çelişkileri, tuhaflıkları konuşuyoruz. Sadece bu mu? Hayır. Bölgede yaşanan yaşamsal sorunlar hala devam ediyor. O sorunları sizlere aktarmaya çaba gösteriyoruz. Depremin acılarını azaltmaya çalışanlar bir şekilde kendi yöntemlerinde bulmaya çalışıyorlar. Onlardan birisi konuğum olacak Oğuz Soyu Bey. Nereden hatırlıyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde kendisini konuk almıştık ki Oğuz Bey depremde eşini ve iki evladını kaybetmişti Adana'da Belük apartmanında, apartmanın yıkılması sonrasında. Ve biz nerede neyi konuşmuştuk? Seyhan Belediyesi'ne karşı bir tazminat davası açmıştı. Bu davayı kaybetmişti ve dava kaybedilir kaybedilmez, onu da unutmuyoruz aklımızda, Seyhan Belediyesi de masrafları, mahkeme masraflarının ödenmesi için hızlıca, acelesi neyse, bir icra takibine, icra yoluna gitmişti. Biz de bu sorunu aktarmıştık, bu meseleyi anlatmıştık, konuşmuştuk Oğuz Soyu Bey'le. Ama şimdi bambaşka bir konuyu, dediğim gibi depremin acılarını azaltmaya çalışan bir babanın, bir eşin, bir depremzedenin çabalarını konuşacağız. Nasıl bir yöntem bulmuş ve o yöntemi nasıl uyguluyor, bunu konuşacağız. Oğuz Soyu Bey, merhabalar.
3: Merhabalar, günaydın Güçlü Bey.
0: Günaydınlar, tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben girişte anlatmaya çaba gösterdim. Elbette acılarınız taze, elbette tamamen unutmanıza imkan yok, ama bir mücadele içerisindesiniz. Siz o mücadelede yeni bir yol, kendi pencerenizden, kendi perspektifinizden yeni bir yol ve yöntem belirlediniz. Deprem bölgesindeki farklı şehirlerde kütüphaneler ve etüt merkezleri kuruyorsunuz. Şimdi merak ettiğim, bu fikir tam olarak nasıl ortaya çıktı? Sahaya ilk gittiğinizde gördüğünüz hangi eksiklikler ya da o anda hani benim burada eğitim için bir şey yapmam gerekiyor dedirten şey neydi size? Dilerseniz buradan başlayalım. Zamanımız var, rahat rahat konuşabiliriz.
3: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Ben evet, depremde eşim ve çocuklarımı kaybettim. Benim iki çocuğum da hayali bu ülkeye bilim adamı olup insanlığa hizmet etmekti. Lakin nasip olmadı bana. İlk 45 gün benim için çok zorluydu. 45 günden sonra onların anısını yaşatmam için, onların bayraklarını taşıyabilmek adına sahaya indim. Sahaya indiğimde yaklaşık 4 ay ben durmaksızın koşturdum. En ücra dağ köylerine kadar gittim. Şundan dolayı gittim. Merkezlere gördüğüm kadarıyla iyi kötü bir şeyler geliyordu. Ama köylerde durumlar böyle değildi maalesef ki. Kırsalda çocuklar perişan haldeydi. Evet, insani yardımlar ulaştırmaya çalıştım, ettim. Fakat gördüğüm şuydu, depremler hala devam ediyordu. Her deprem olduğunda çocukların gözündeki o korkuyu, şiddeti, travmayı net görebiliyordum. Dedim ki ya, bu çocuklar için bir şey yapmam lazım. İşte ne yaptım? İlk etapta işte oyuncaklar, palyaçolar, oyunlar, atölyeler falan kurdum. Biraz bir nebze iyi olduklarında bu sefer çocuklara kitap vermeye başladım. Yani bir nevi şey oldum. Eşekli kütüphaneci oldum, öyle diyeyim tabiri caizse. Belli bir aşamadan sonra artık çocuklar kitapları bitirmeye başladılar. Bitirdiklerinde Bibliyle paylaşmaya başladılar. Evet, ilk bir buçuk ay benim için çok zordu çocukların kitap okuma hevesini kazandırmam. Lakin şu an çok iyi bir konumdayız. Çünkü ayda 10 bin tane kitap bana yetmiyor. Bu tarafıyla böyleydi. Ondan sonraki süreçlerde şunu gördük. Çocuklar yavaş yavaş artık hayata alışmaları lazımdı, sınavları vardı, yapmaları lazımdı ve konteynerlerde yaşam çok zor. Yani düşünün...
0: Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz, sizler benimle görüntüler paylaşmıştınız yaptığınız bu kütüphaneler ve etüt merkezleriyle ilgili olarak. Hani Telegram'dan görüntülü de takip ediyor dinleyicilerimiz. Oradan da sizin bu yaptığınız çalışmaların detaylarını oradan izleyebilirler hem bizi dinlerken. Hani bu yüzden böldüm cümlenizi, kusura bakmayın. Normal şartlarda bu felaketlerin ardından ilk refleks barınma, gıda yardımları oluyor ki siz de bunu söylediniz. Hani eğitimi ve çocukların ders çalışabileceği alanları önceliklendirmek ki tam orada kalmıştık. Neden bu kadar kritikti o çocuklar için?
3: Şimdi şöyle düşünün. İki tip konteyner var. Konteyner kent dediğimiz, aslında kent algısını da biraz değiştirmemiz lazım. Kent deyince insanlar içinde etüt merkezleri olan, sağlık ocakları olan şeyler düşünüyorlar. Öyle bir şey değil. Sadece çeliklerden ya da demirlerden oluşmuş minik kutular. İki tip var bunlardan. 13 metrekare olanlar var ve 21 metrekare olanlar var. Hani biz 21 metrekareyi düşünelim. Çoğu insanın mutfağından bile ufak bir alanda düşünün. İnsanlar, evin hanımı işte yemek yapmaya çalışıyor. İş olmadığı için eşler evde dinlenmeye çalışıyor. Ve bunların yanında çocuklar ders çalışmaya çalışıyor. Bu imkansız bir şey. Bu sefer şey yaptım. İmkanı olan konteyner kentlerde etüt merkezleri kurdum. İşte çocuklar gitsinler orada derslerini yapsınlar. Olmayan yerlerde de tuttum, yaklaşık bine yakın katlanır masa dediğimiz masalardan aldım. İşte o çocuklarımız konteyner kentlerin önünde, İnanın üzerlerine battaniye örterek ders çalışmaya çalıştılar, mücadele etmeye çalıştılar. Hatta bir dönem şevkleri kırıldı. Çünkü biz bu kadar mücadele ediyoruz, nasıl olsa birileri bir şekilde sınav sorularını elde ediyor diye isyan ettiler. Ben de onları şeyle motive etmeye çalıştım. Bakın çocuklar, eğitim bir kültürdür. Yani illa meslek sahibi olmanız değildir. Siz mücadelenize devam edin. Tabii süreç ilerledikçe bu sefer çocukların ihtiyaçları değişti. Şöyle betonerme binalara geçildi artık okullarda. Betonerme binalara geçmeleriyle beraber işte kütüphaneler, destek sınıfları, etkinlik sınıfları, müzik sınıfları, ana sınıfları açmaya başladım. İşte bunlardan
0: kaç merkez kurabildiniz şimdiye kadar ya da hangi illerde mesela?
3: İnanın sayısını bilemiyorum. Şöyle diyeyim, elimden geldiğince sadece deprem bölgesi değil birçok yere ulaşmaya çalışıyorum. Mesela Siirt, Pervari, Doğanköy'de bir tane liseye kütüphane yaptım. Ondan sonra Adıyaman, Çelikhan, Pınarbaşı'nda bir müzik sınıfı kurdum. Yine Pınarbaşı'nda bir tane kütüphane kurdum. İşte Harbiye'de bir akıl oyunları sınıfı kurdum. Yine Hatay'da bir ana sınıfı kurdum. İşte Gaziantep, Nizip'te yakında açılışını yapacağım bir resim atölyesi. İşte Maraş, Avşin, Dağlıca'da bir kütüphane. Hani ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Birçok yerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte ilerledikçe aslında bir söz var ya, kervan yolda düzülür. Ben de sürekli gidip geldikçe ihtiyaçlara göre şekil almaya başladım. Mesela senenin başında çocuklara şey sözü vermiştim. Okullarda anlaşma yaptık öğretmen arkadaşlarımızdan, sağ olsunlar bu konuda çok yardımcı olarak. İşte Türkçe öğretmenimiz, müdür yardımcısı ve müdürle bir anlaşma yaptık, bir kurul oluşturduk. Dedi ki en çok kitap okuyup özetini çıkaran çocuğu ve bunu da getirip komiteye verene yıl sonunda her okula bir çocuğa bisiklet vereceğiz diye.
0: Çok güzel. Evet.
3: Bisikletlerini de verdik. Ve seneye yine aynı ödülleri vereceğiz. Belki biraz daha geliştireceğiz diye. Aslında amacım burada şeydi. Hem çocukları okumayı teşvik etmek, hem de çocuklar için paylaşma ruhunu geliştirmek, hayal güçlerini geliştirmek. Hı-hı. Yani bu sebepten dolayı ve oğlum Kerem Çetin ve kızım Aslan Şevval'in bayrağını yere düşürmemek adına bu ülkenin aydın gençleri için mücadele ediyorum.
0: Lojistik sorunlar yaşıyorsunuzdur. Onlara geleceğim ama şunu merak ediyorum. Bu çok önemli bence. Sizin yaptığınız kadar önemli şunu görebilmek. Bölgede eğitime devam etmeye çalışan çocuklar, ki siz sadece deprem bölgesini söylemiyorsunuz ama sınavlara hazırlanan öğrenciler, yine şu an en çok zorlandıkları konular, en çok zorlandıkları şey nedir? Yani bu merkezlerde ya da aşmaya çalıştıkları en temel sorunlar neler? O çocukların bir sesi olur musunuz burada? Onu merak ediyorum.
3: Şimdi şöyle ki, başta çocuklarımız aslında beslenemiyorlar. Yani ciddi anlamda beslenme sorunları var. Hatta bir dönem ben sadece inanın konteyner kentlerde ve köylerde yumurta dağıttım. Yani kamyonlar dolusu yumurta dağıttım. Bayır en azından protein ihtiyaçlarını karşılasınlar dedim. Hayat çok pahalı. Aileler çalışamıyorlar. Çalışamayınca beslenemiyorlar. Bu en büyük sıkıntılarımızdan biri. İkincisi, deprem bölgelerinde maalesef ki şu an çok ciddi sağlık sorunları baş gösteriyor ve ileri süreçte bunlar çok ciddi sorunlar yaratacak bize. Artı psikolojik destekten mahrumlar bu insanlar. 7-8 yıl sonrası için çok ciddi toplumsal travmalar bekliyorum ben açıkçası deprem bölgeleri için. Anladım. Çünkü hani biz bile daha aşamamışken, yetişkinken, çocukların bunları aşması çok çok zor.
0: Doğru. Tamamen gönüllülük esası üzerine yürüyen bir süreçten, bir çabadan bahsediyorsunuz. Bunu konuşuyoruz. Bu merkezlerin lojistiği, kitap, materyal, diğer işte masası, sandalyesidir. Bu tedariği nasıl sağlıyorsunuz? Ya da şimdi, mesela hangi operasyonel zorluklar yaşıyorsunuz?
3: Şimdi şöyle anlatayım. Birçok projeleri kendim çiziyorum. Dizaynlarını kendim yapıyorum. Demir işlerini, mobilya işlerini.
0: Mesleğiniz de buna uygun galiba, değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
3: Yok, mesleğim elektrikte. Bir el melekesinden diyelim.
0: Anladım.
3: Geçmiş dönemde de bunlarla çalışmaktan dolayı. Bunlar olunca tabii ki şeyler, maliyetler biraz aşağı çekiliyor. İşte diğer kalan eşyaları, ihtiyaçları da sağ olsun güzel insanlar destek oluyorlar. Malzeme göndererek destek oluyorlar. Yani kolektif bir çalışmayla el elden aşabiliyoruz. En büyük sıkıntımız nerede oluyor? Vicdani boyutu çok sıkıntı oluyor. Hani birinin ikinci, misal kıyafetten bahsedeyim. Birinin üçüncü, dördüncü kıyafeti olacakken istediği benden, öbür taraftaki çocuk için bu daha elzem bir şey oluyor. Hani bunun vicdani boyutunu çok iyi tartmam gerekiyor. İşte her yere her şey yapmaktansa, hani doğru yatırımı doğru yere yapmak. Şimdi bahsettim ya, işte bazı yerde müzik sınıfı açarken bazı yerde resim atölyesi açıyorum. Bazı yerde akıl oyunları sınıfı açıyorum. Hani bu vicdani boyutu dengeye tutmak benim için ciddi anlamda zorluk teşkil ediyor. Maalesef ki kurumsal firmalardan destek göremiyorum. İşte bireysel, insanların kendi mücadelesiyle, gönderdiği desteklerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama yine de iyi ki güzel insanlar var diyorum bu ülkenin aydın gençleri için, geleceği için.
0: Sadece tabii bir alanı kurmak yetmiyor. Orayı yaşatmak, sürdürülebilir hale getirmek de önemli. Benim görebildiğim, sizin anlattıklarınızdan çıkarabildiğim kadarıyla kütüphaneler, etüt merkezleri kuruyorsunuz. Sürekli bir koordinasyon ya da bir öğretmen desteği alabiliyor musunuz? Yani mesela il müdürlükleri vesaire, hani özel sektörde sorun yaşanıyor destekte ama dediniz, okul yönetimleri, bu sürdürülebilirliği nasıl kurguluyorsunuz? Nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Onu merak ediyorum.
3: Şimdi şöyle ki, bunlar şartlı bağış adı altında geçiyor Milli Eğitim'de. Ben protokollerimi imzalıyorum. Hem kurulma aşamasında, hem sonraki denetlemelerde, hem de ileride olabilecek işte bir deprem, sel, yangın veya sınıfın değiştirilmez ihtiyacından kaynaklı bana bilgi veriliyor ya da bozulan bir enstrüman ya da bir alet ekipman varsa bunları hemen tedarik ediyorum. Amacım orada şu, ben de yaptığım tüm projelerimde depremde yitirdiğimiz insanların ismini vermeye çalışıyorum. Onların isimlerini yaşatmaya çalışıyorum. Mesela Pınarbaşı'nda Çınar Peksoy adına bir müzik sınıfı açmıştım. Bu Çınar Peksoy Hatay'da 9 aylık bir bebekken annesi ve babasıyla beraber vefat etti. İşte yine Malatya'da vefat eden İbrahim Kurt adına bir kütüphane açtım. İşte Hatay Defne'de Harbiye'de akıl oyunları sınıfı açtığımda işte Adıyaman'da ailesiyle beraber vefat eden 6 yaşındaki Elif Devrim Emül adına bir yer açmaya çalıştım. İşte Gaziantep Nizip'te bir resim atölyesi açıyorum. Burada da biliyorsunuz Nizip'te tek yıkılan apartmandı Furkan Apartmanı. Oradaki insanların ismini yaşatmaya çalışıyorum. Yani biraz da onun manevi boyutu var. Hani o isimleri yaşatmak adına ömür billah orada o isimler yaşasın diye de protokollerimi ona göre hazırlıyorum.
0: Sırada hangi bölgeler, ulaşmak istediğiniz özel bir nokta, özel bir yer var mı hakkınızda? Ya da yetersizliklerden dolayı dokunamadığınız yerler nereler? İsteyip de ulaşamadığınız.
3: Şu an için bu sezon bitti de yeni sezonda projelerim şu. Biliyorsunuz Hatay'da bir sel felaketi oldu ve selden dolayı birçok köy okulumuz ciddi anlamda zarar gördü.
0: Tabii.
3: Buraları düzeltmek, işte orada bir tane şu an için anlaşmasını yaptığımız taşınmalı eğitim veren bir okulumuz var, köy okulumuz var. Orada bir yemekhane, yine Bitlis'te bir tane köy okulumuz var. Oraya bir destek de sunmak. Bu kadar kopya vereyim yeterli, çok fazla.
0: Tamam, tabii. Doğru. Tabii çok mesaj geliyor bu arada, onu da söyleyeyim. Diyorlar ki dinleyicilerimiz, bu çabaya biz nasıl ortak olabiliriz? Yani nasıl destek olabiliriz? Şu an merkezlerin sizin kurmak istediğiniz, önümüzdeki sezon öyle tanımladınız siz. En acil ihtiyaçlar ne? Kitap, teknolojik ekipman, gönüllü eğitmen ya da bilmiyorum. Ne yapabilir size destek olmak isteyen dinleyicilerimiz? Çok ciddi miktarda soru geldi bununla ilgili.
3: Şimdi şöyle yapabiliriz. Ben zaten projelerimi ve ihtiyaçlarımı projeye başladığımda sayfamda paylaşıyorum. Instagram sayfamda Soyu Bey Oğuz.
0: Hani o sayfada... Soyu Bey Oğuz. Onu da tekrar özür dilerim. Soyu Bey Oğuz. Evet.
3: O sayfadan bana ulaşırlarsa ihtiyaçları işte beraber görürüz, neleri karşılayabileceklerini görürüz. Ona göre yol ilerleriz diye düşünüyorum.
0: Anladım. Bu konuda herhalde buradan benim de o özel şirketlerden bahsettiniz ki hani bir sosyal sorumluluk projesi sizin yaptığınızda hem de çok saygı duyulacak bir bütün sosyal sorumluluk projeleri öyle ama deprem bizim içimizi çok yakan ve hala da işte ben her gün neredeyse o davaları anlatmaya çalışıyorum. Sizin Seyhan Belediyesi ile yaşadığınız sorunlar üzerinden de ya da benzer sorunlar üzerinden de detayları aktarmaya çalışıyoruz. Buradan özel sektöre de bir çağrımız olacak mı? Ben yapmış gibi oldum o çağrıyı ama sizden de bekliyorum açıkçası.
3: Yani şöyle ki bakın, bugün görmezden geldiğin şeyleri yarın sizler de yaşayabilirsiniz. En azından hani dedim ya 7-8 yıl sonrası için ciddi toplumsal travmaları bekliyorum. Bugün bu çocuklara sahip çıkmazsak, bunları eğitime, bilime yönlendirmezsek ileride hem cahillikleriyle hem de okumamanın verdiği dehavetle farklı yollara sapabilirler. Bugün farklı yollara saptığında ister istemez sizin çocuğunuzla aynı lisede okuyacaklar, sizin çocuğunuzla aynı dönem askere girecekler, sizin çocuğunuzla iş hayatını beraber yaşayacaklar. Yani en direkt olsa sizler de etkileneceksiniz. O yüzden bu çocukları kazanalım diyorum. Bugün etkileşimde bulunduğum insan sayısı 10 milyonu aştı ve bunların 920 bin çocuk arkadaşlar. Yani bu çocukların elinden tutmamız lazım. İnanın deprem anlatılacak bir şey değil, unutulacak bir şey değil. Uzun yıllar sürecek sorunlar aslında, sorunlar silsilesi. Çünkü bunun sosyolojik boyutları var, bunun sağlık boyutları var, bunun psikolojik de şeyi var. Ama sahada ev yapmayla iş bitmiyor. Ki bunu evde yapamadık zaten. Birçok yerde sıkıntı var. Özel sektörden şunu istiyorum. Lütfen reklam amaçlı değil de hani gerçekten bir yere ulaşmak istiyorsanız ben burada emrinize amadeyim. Nerede ne ihtiyaç var size birebir anlatabilirim. Çünkü coğrafyaya ve bölgeye çok hakimim.
0: Onu bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım. Instagram üzerinden size destek vermek isteyen kitap, teknolojik ekipman ya da gönüllülük desteği vermek isteyen dinleyicilerimiz Instagram üzerinden Soyu Bey Oğuz adresinden size de doğrudan ulaşabilirler. Çok ya bir sorum daha vardı aslında ama iki dakikam kaldı. Hani böyle hiç unutamadığınız bir çocuk hikayesi. Yani çok kısa aklınızda kalan böyle o yani dokunduğunuz o çocuklardan, hayatına dokunduğunuz o çocuklardan unutamadığınız birisi var mı? Ama son iki dakikam böyle çok varsa aklınızda öyle bir öyküyü de paylaşabilir misiniz?
3: Çok var ama birini anlatayım. Çocuklar ne kadar merhametli olduğuna dair. Adıyaman Tutun Bir Dağ köyündeyim. Çocuklara işte atıştırmalık ve oyuncaklar verdim. Ve oturdum bir yerde çay içiyorum. 10 dakika sonra baktım çocuklar eşyaların hepsini tamamını getirdiler. Oğuz amca biz bunları sana verelim. Sen Osman'a güzel bir paket yapar mısın? Osman kim dedim ya. Osman depremde ailesini tamamını yitirmiş 10 yaşında bir çocuğumuz. İşte 2 gün halasında kalıyor. 5 gün dayısında kalıyor. Ve ben çok üzüldüm yani anlatılmayacak şekilde böyle travmalar çok. Biz Osman'la ama epeyce yol ilerledik, ben hiçbir çocuğumu yalnız bırakmadım gibi onu da yalnız bırakmadım. Osman'la şu anda çok iyi yol ilerliyoruz ve hedefimiz Fen Lisesi'ni kazanması.
0: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum size. Bütün bu acıların üstesinden bu şekilde geliyorsunuz. Çocuklarınızı ve eşinizi kaybettiniz. Tekrar başsağlığı dileklerimi kabul ediniz lütfen. Bundan sonra da elimizden geleni sizle beraberiz. Elimizden gelen her şeyi de sizler için yapacağız. Oğuz Soyu Bey'di konuğumuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum size.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi biz haberleri konuşuyoruz. Günün gündemin bize dayattığı başlıkları konuşuyoruz ama hayatlar bambaşka şekilde ilerliyor. Hiç hesabınızda hesaplamadığınız kitap hesabınızda olmayan pek çok şeyi yaşayabiliyorsunuz. Bambaşka duygular, bambaşka kaygılarla hayatınıza devam etmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bir depremle birkaç saniye içerisinde bütün hayatınız değişebiliyor. İşte ben de o depremde Adana'da eşini ve iki evladını kaybeden Oğuz Soyu Bey'i konuk olarak aldım. Etüt merkezleri ve kütüphanelerde yaşatmaya çalışıyor. Sadece eşinin çocuklarının adını değil, bütün o depremlerde hayatını kaybedenlerin kaybeden çocukların adlarını yaşatmak istiyor. Biz de buradan elimizden gelen desteği vermek istedik. Onu paylaş. Bu hikayeyi, bu insan hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Diyelim ve bitirelim yavaş yavaş programı da. Ne yaptık? 8 Temmuz 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İrem Başköy'e, İlknur Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte, saat 7'de yarın sabah sizlerle birlikte olacağım. Yapabilirseniz bu şartlarda yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: yaşlı Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mahallesinde bir vatandaşın tapu kadastro ölçümü yaptırdıktan sonra arazimden geçiyor diyerek devlet su işlerine ait sulama kanalını yıkması bölgeyi ayağa kaldırdı. Kayısının sulamaya ihtiyaç duyduğu kritik bir dönemde binlerce dönüm arazi susuz kalırken çaresiz kalan üreticiler, devlet su işleri, sulama birliği ve muhtarların sessizliğine isyan ederek kendi imkanlarıyla kepçe kiralayıp su hattını düzeltmeye çalışıyor. Malatya'nın can damarı olan kayısı bahçelerinde tam sulama sezonunun ortasında skandal bir olay yaşandı. Yeşilyurt ilçesi Samanköy mahallesinde bir vatandaş tapu kadastro görevlilerini getirerek arazisini ölçtürdü. Ölçüm sonrasında devlet su işlerine ait 60 yıllık sulama kanalının kendi bahçe sınırları içerisinden geçtiğini iddia eden şahıs kanalın yaklaşık 200 metrelik kısmını ve borularını yıktı. Bölgedeki binlerce dönüm kayısı bahçesi, sebze tarlaları ve buğday ekili alanlar bir anda susuz kaldı. Su kanalının parçalanması üzerine Devlet Su İşleri Müdürlüğü, sulama birlikleri ve mahalle muhtarlarına başvuran üreticiler hiçbir kurumdan çözüm bulamadı. Devletin kanalının yıkılmasına yetkililerin sessiz kalması üzerine mağdur olan onlarca mahalle sakini kendi aralarında para toplayarak kepçe kiraladı ve boruları alternatif bir güzergahtan geçirmek için kazı çalışması başlattı. Yaşanan sulama krizine isyan eden bölge üreticileri mağduriyetlerini şu sözlerle dile getirdi. "Bizim 50-60 senedir kullandığımız eski su hattını tarlamın içine götürmüşsünüz" diyerek iptal etti, boruları kesti. Şu anda aşağıda en az 70-80 ev bahçe sulama suyunu kullanamıyor. Kayısılarımızın tam suya ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. Bütün sebzelerimiz kurudu, ağaçlarımız kurumak üzere. Buğdaylarımıza tek damla su veremedik. Kurumlar tabeladan ibaret kalmış durumda. Ne devlet su işleri, ne sulama birliği, ne de Samanköy ve Dilek muhtarları bize yardımcı oluyor. Kendi paramızla kepçe tutup, bu kazıyı yapıp boruyu yan taraftan götürmeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarıyla susuzluğa çare aramaya çalışan üreticiler, alternatif hat döşerken de karşı tarafın engeliyle karşılaştı. Kanalı yıkan şahsın jandarmayı çağırarak şikayetçi olduğunu belirten mağdur vatandaşlar, "Bizim tel duvarımızı yıktınız, bundan sonra tarlamıza girmeyin" diyerek jandarma çağırıyorlar. Üretim mevsiminin tam ortasında sahipsiz bırakıldık. Malatya'nın tarımı göz göre göre yok ediliyor, yetkililer ise sadece izliyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaşın arazisinden geçtiğini öne sürdüğü devlet su işlerine ait 60 yıllık sulama kanalını yıkması, binlerce dönüm tarım arazisini susuz bıraktı. Kayısı üreticileri, yetkililerden çözüm bulamayınca kendi aralarında para toplayıp kepçe kiralayarak su hattını yeniden kurmaya çalışırken, yaşananlara "üretim mevsiminin ortasında sahipsiz bırakıldık" diyerek tepki gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: ...8 Temmuz saat 19.07 Fenerbahçe saatinde ve Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi saatinde sizlerle birlikteyiz. 1905'e bir türlü denk getiremiyoruz. Getiremiyoruz mu, getirmiyor muyuz bilmiyorum ama haberler oluyor o saatte. Zaten Mikail'in saatine bir türlü şey yapamayız, tutturamayız. 19.03 olmaz o. 1961 diye bir şey yok. Trabzon 61'de galiba kurulmuştu, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra diğer kulüplerin de herhalde işte 1960'tan sonra kurulan kulüpler diğerlerine de denk gelmez. Bu sefer Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bayağı bir sarkmış olur. O yüzden genelde denk geldiği saat işte kalp, yani benim kalbim herhalde onu çekiyor. Başka bir dost olsa, Galatasaraylı bir dost olsa Galatasaraylılara denk gelir. Ama 19.07'de hep genelde %80-90 denk getiriyoruz. Çok şükür diyelim. Bütün dostlara selam olsun. Hangi takıma gönül vermişse de olsa da bütün dostlara selam olsun diyelim. Tabii gündemimiz NATO. Yani NATO'nun işte sonuç bildirgesi de açıklandı. Yani Ankara zirve bildirgesi toplam 6 maddeden oluşuyor. Eskiden yani bak hatırlıyorum bir 30-40 madde, 50 madde, 70 madde falan bildirgeler olurdu. Maddeler de azaldı. Mesela geçen sene işte Washington bildirgesi var. Hemen söyleyeyim, Washington zirvesi 2024 Biden varken 38 artı bir de Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik yardımı taahhüdü adı altında 6 maddede eklediğimizde toplam 44, ki alt başlıklar da var işte o 6 maddenin içinde 3. maddenin bir sürü alt başlığı da var falan filan. Yani 44 madde işte Vilnius zirvesi bildirgesine bakıyorum 2023 tam kaç madde, 90 madde. 2022 Madrid zirvesi bildirgesi o biraz daha kısa, 22 madde. Brüksel 2021 onu hiç unutmuyorum, o çok kritik bir zirveydi. 2021 Brüksel zirvesinin madde sayısı da toplam 79. Tabii içeriklerine, yani maddeler dediğimiz içerikleri de önemli. Bayağı bir detaylı anlatıyorlar. Zaten 2022'den sonra başlayan bir şekilde, daha öncesi var aslında da, yani Brüksel'e o yüzden de baktım. 2020 zirvesi, 2019 falan bu çerçevede, yani 2022'den sonra daha yoğun bir şekilde Rusya'nın ve Çin'in hedef alındığı böyle bildirgeler falan filan. Ama son iki zirve, yani Trump'ın gelişinden sonra geçen seneki zirve Trump'ın ilk zirvesiydi, Lahey'deki 5 madde. Ondan sonra bugün Ankara'daki bildirge de 6 maddeden oluşuyor. Tabii ki yani madde sayısına dikkat çekeceğim. Bunun nedeni şu, diğer maddeleri de anlatacağım. Yani diğer şeylere de bakacağım. Bu arada herhalde canlı Trump açıklama yapıyor. İlerleyen dakikalarda bilgileri düşer. Ona da bakarız. Yani ne dedi ne demedi falan. Şimdi NATO Ankara zirve bildirgesinde işte biz Kuzey Atlantik İttifakı devlet ve hükümet başkanları Washington Anlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamızı ve transatlantik bağ olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Alan birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır. Biz bu cümleleri çok duyduk ama Türkiye'nin terörle mücadelesinde duymadık. Tam tersine NATO'daki müttefiklerimiz karşımızda mücadele ettiğimiz güçleri beslemişlerdi. Bu sadece biliyorsunuz 5. madde sadece Afganistan'a işgal saldırısında uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin o 11 Eylül saldırısı sonrasında Afganistan'a yönelik işgal saldırısında uygulandı bu 5. madde. Yine bir 5. maddeye atıf yapılmış. Geçen sene yapılmış mı bakayım, evet 5. maddeye yine atıf yapılmış. Washington'da yapılmış mı? Tek tek bakalım. Hemen birinci madde. Beşinci maddeye evet. Orada da var. Vilnius'ta da var. Yani ilk madde bununla başlıyor anladığım kadarıyla. Yani şimdi hafızamızı böyle tazelemek açısından şey yapıyorum. Madrid'de ve Brüksel'de de olması lazım. Şimdi ikinci maddeden itibaren de kritik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu arada Ankara zirvesi gerçekten kritik bir zirve. Onu da söyleyeyim. Yani ben şimdi tabii ki ilk bir bilgiler çerçevesinde ilk analizlerimizi yapacağız. Daha fazla detaylı bilgiler yansıyacaktır mutlaka. Detaylar yansıyacaktır. Ona göre analizlerimizin içinde bazı belki değişkenlikler. Çünkü gördüğümüz fotoğrafla perde arkasındaki örtüşmeyebilir bazen. Perde arkasındaki bilgilere göre de analizlerimiz, yorumlarımız daha da derinleşecek. Ama bu beşinci madde, birinci madde çok şey değil. Şimdi ikinci maddede Rusya'ya karşı yine bir dil kullanıyor. Lahey'de de yine Rusya'ya karşı bir dil. İşte Lahey'de mesela hatta cümlenin başlangıcı bile hemen hemen aynı. Bakın Lahey'de deniyor ki geçen seneki özellikle Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidi ve terörizmin sürekli tehdidi karşısında birleşen müttefikler diye başlıyor. Ankara zirve bildirgesi Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak için müttefikler diye devam ediyor. Benzer şekilde yani Rusya'yı ikinci maddede merkeze koyan bir söylem var. Rusya ile mücadele merkezli bir söylem. Geleceği inşa ediyoruz diyor. Üçüncü madde Lahey ile yine örtüşüyor. Onu söyleyelim. Ondan sonra orada da işte gelecek çerçevesinde %5'lik taahhüt biliyorsunuz 2035'e kadar ki ikinci maddede de o şey yapıyor. Lahey'deki en kritik şeylerden bir tanesi de oydu. Ondan sonra 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini yatırmak. İşte savunma harcamalarına gereksinimlerine üçüncü maddede de devam ediyor bu işte geleceğin inşası falan filan. Dördüncü maddede Ankara zirve bildirgesinde detay önemli. Geçen sene üçüncü maddede yer almıştı. Burada ayrı bir madde açmışlar. Ukrayna'ya destek, Kiev'deki rejime, Kiev'deki yönetime destek maddesi var. 2026 için yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermek falan. Yani bunu söylüyorlar. 2027 yılında en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusunda egemen taahhütlerini teyit etmektedir. Ben bu konuda Trump'ın ayak süreceğini düşünenlerdenim ama tabii ki yani şöyle Avrupa'ya şunu söyler, tamam hadi kabul ettim ama siz verin, ben vermiyorum, tamam bunu ısrarla vurguladınız, siz verin deme ihtimali yüksek Trump'ın. Yani Trump'ın işte şeyi söylemiyorum, Trump çok iyi adam falan filan anlamda söylemiyorum, Trump'la çok gerildiğimiz, karşı karşıya olduğumuz ülkelerin karşı karşıya olduğu, yan yana durduğu şeyler var. İşte Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler, Trump'la Amerika arasındaki ilişkilerle yine Trump'la Amerika ile Rusya arasındaki ilişkileri ben biraz birbirine de benzetiyorum. Yani Trump biraz daha rasyonel yaklaşıyor. Yani o küreselleşmeci, küreselci hani Biden zihniyetinin temsil ettiği yapıdan biraz daha farklı yaklaşıyor olaylara. Burada mesela Türkiye'siz, burada Rusya'sız iş yapmayacağını, yapamayacağını, iş derken şey anlamda, güvenlik anlamında, siyasi anlamda, onları da kastediyorum. Yani iş derken ekonomik bağlamda söylemiyorum. İş yapamayacağını bilenlerden bir tanesi Trump. O açıdan şey yapıyoruz. Yoksa farklı düşündüğümüz birçok nokta var. Şimdi bu noktada Trump'ın burada, tamam 70 milyar yani eyvallah, Avrupalılara şunu söyler muhtemelen. Tamam siz ödeyebilirsiniz, benim için sıkıntı yok. Hatta dediğim gibi yani şimdi basın toplantısında da neler söyleyecek, bu meselelere girecek mi girmeyecek mi bilmiyorum ama yani gündüz yaptığı açıklamalardan şunu çıkartıyorum. Yani Türkiye ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler buna önem veriyor. Rusya ile Ukrayna arasında Avrupalılardan daha farklı yaklaşıyor meseleye. Yani bir uzlaşmacı tavırla yaklaşıyor. Rusya'nın Rusya ile iletişim üzerinden kuruyor. O yüzden dediğim gibi Ukrayna'ya, Zelenski'ye biraz soğuk yaklaşıyor. Zelenski yine Trump'ın yanında bir görüntü vermeye çalıştı, görüntü verdi. Görüştüler, mutlaka ortaklaştıkları noktalar da vardır ama Dediğim gibi Ukrayna meselesinde bildirgenin 4. maddesinde bunu görüyoruz. 5. madde, ittifak daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye, uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ilerlemekte, İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır diyor. Burada 5. madde Lahey'dekinden farklı olarak, ek olarak İran eklenmiş. İran'ın durumu işte bir nükleer silaha sahip olmaması, iki Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi yönünde çağrıları. Şimdi bu noktada İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı çerçevesinde bu maddenin eklenme ihtimali yüksek. Yani Trump İsrail'le beraber İran'a saldırırken NATO'nun bütününü yanına çekmek istedi. Yani ilk başta başlarken NATO'nun diğer ülkelerine çok danışmadı. Çünkü İsrail'in bir yönlendirmesi, İsrail'in gazı, işte 3-4 güne İran'ın rejimini değiştirecek lider sen olursun, aslansın, kaptansın. Ondan sonra saldırıyı başlattı. Ama sonra baktığı kazına ya öyle değil. Yani İran güçlü bir devlet. Mukavemet gücü fazla ve ciddi bir şekilde İsrail'in de zaten İran'a saldırı kapasitesi belli. Yani İsrail bunu yapamazdı. İsrail'in amacı Amerika ile İran'ı karşı karşıya getirmekti. Kendisi de aradan işte Lübnan'ın güneyini işgal ederim, Suriye'de yapabilirsem arada işgal alanlarımı genişletirim falan filan. Amerika ile İran baş başa kaldı bir anlamda. Yani arada işte İsrail uçakları belki gitti, bombalama yaptı, o olmuştur. Ona şeyim yok yani, ki olduğunu biliyoruz. Ama esas olarak Amerika-İran savaşı, İran'da hiç beklenmeyen hamleyi yaptı. Yani biz savaş, bizler, ben kendimi de katıyorum. Yani bu hamleyi belki en son hamle olarak değerlendirirken İran en başta Hürmüz'ü kapattı. Yani öyle bir şok yaşattı ve bunu koruması da çok başarılı oldu. Hürmüz'ü koruması, Hürmüz'den geçişleri engelleme yönündeki taktik hamlesi çok başarılı oldu. Yani misliyle mukabelesi de çok etkili oldu. Yani atılan füzelere karşı çok böyle adım adım artan şeklinde füzeyle karşılık verdi. İsrail'e çok ciddi zararlar verdi. Amerika'nın üslerine, Amerika'nın bölgede üslerinin bulunduğu bölgelere, ülkelere çok ciddi zararlar verecek hamleler yaptı. Şimdi sonrasında Trump NATO'yu yanında istedi. Kim istedi? Avrupalı müttefiklerini. Çünkü Türkiye ile ilgili önemli bir detay var. Yani söylediğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse İsrail'e karşı hasmane, işte onun ifadesiyle söylüyorum, İsrail'e hasımlık yani madalyadır, o ayrı mesele, hasmane tutumdan dolayı, yani İsrail'i sevmemesinden dolayı neredeyse diyor İsrail'e karşı savaşa girecekti diyor, İran'ın yanında. Ben durdurdum diyor. Yani benim ricamı kırmadı diyor. Ben istedim, girme diye. Girmedi diyor. Yani o yüzden Türkiye'den değil ama Avrupalılardan destek istedi. Yani baktı İran'da kazın ayağı öyle değil, işte öyle kolay iş yapılmıyor. Ama Avrupalılar giremedi topa. İşte bazıları üçlerini açtı. İspanya tamamen kapattı. İspanya orada bir tavır gösterdi. Birçok şeyde engelleme de getirdi. Ve hava sahasını falan da harekata giden, işte onların ifadesiyle saldırıya giden uçaklara veya onlara desteğe giden uçaklara hava sahasında kapattı falan. İspanya böyle bir tutum aldı. Diğerleri çok topa giremediler İran konusunda. Ve Trump bayağı bir kızmıştı anladığım kadarıyla. Bu 5. madde İran meselesi bilinçli olarak Trump'ın gönlünü hoş etmek için anladığım kadarıyla bildiriye eklenmiş gibi gözüküyor. Ama tabii bunu da biraz açmak lazım. Yani İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yine demekle. O zaman böyle bir mesela 6. madde ekleyelim. 7. madde, 6. madde var da. Yani o 6. maddeyi 7'ye çekelim. 6. maddede de şunu söyleyelim. İsrail'de bölge güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Hürmüz'ün güvenliğini, Doğu Akdeniz gibi, Kızıldeniz gibi, Süveyş Kanalı gibi, Babel Mendek gibi önemli deniz yollarında güvenlik tehdididir. Onların da nükleer silahlarının imhasını diye bir madde ekleyelim. Yani Ben şunu söylemiyorum. Yani İsrail'in bu hakkı varsa İran'ın da vardır. Nükleer kapasitesi, nükleer gücü. Eğer İran üretirse caydırıcılık bağlamında, denkleşme anlamında Türkiye'nin de üretme hakkı vardır. Çünkü nükleer önemli bir ne diyelim etki gücüdür. Nükleer silah. Keşke hiç kimse de olmasa. Ama bölgemizde İsrail gibi ne yapacağı belli olmayan, işte Samson planı gibi, Samson doktrini gibi, işte en son aşama İsrail sıkıntıya düşerse, zorlanırsa, zorda kalırsa, sona yaklaşırsa, ben yanıyorsam herkes yansın diye nükleerleri ateşleyebilecek bir doktrinden bahsediyoruz, Samson doktrini. Şimdi böyle bir ülkenin varlığında nükleer silah varsa, yani böyle bir ülke varken ve bu ülkede nükleer silah varsa, İran diyor ki benim için tehdit diyor. Ha, İran'ın politikalarını beğeniriz beğenmeyiz, o ayrı mesele. İç politikaları ayrı bir şey. İran halkının mücadelesi vardır. İran halkı destekler desteklemez. İran halkı benimser benimsemez. Beni ilgilendiren bir mevzu değildir bu. Ama tabii ki bu bana yönelirse, beni ne diyelim zor durumda koyacak, zor durumda bırakacak bir hale gelirse, tabii ki Türkiye'de kendi milli çıkarları ekseninde gereken mücadeleyi verir. O ayrı. Bundan bağımsız söylüyorum. Ama İran diyor ki İsrail benim için nükleer tehdit. O yüzden ben de üreteceğim diyor. Şimdi böyle bir denge kurmak istiyor. Dediğim gibi altını tekrar çizeyim. İran da üretirse o zaman şöyle bir şey. Türkiye de diyecek ki ben bu dengede denge benim aleyhime bozuldu. Ben de üreteceğim derse kimse karışamaz. Yani burada NATO'daki müttefiklerimiz, tırnak içi söylüyorum, öyle oraya buraya şunu yapamazsın, bunu yapamazsın falan filan diyorlar. Ama öyle değil kazın ayağı, öyle değil. Dediğim gibi Türkiye'nin de işine gelir mi? Gelir. Ama Türkiye'nin işine şöyle daha çok gelir: İsrail'in elindeki nükleerlerin de imhası veya ortadan kaldırılması. Çok daha fazla işine gelir. Ama burada 2000 yılı mıydı, 2001 yılı mıydı, Irak'a, 2002 de olabilir, o dönemki üst düzey bir askeri yetkiliye soruyorlar. Kıvrıkoğlu olabilir, Hüseyin Kıvrıkoğlu olabilir. Genelkurmay Başkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu. Diyorlar ki Kıvrıkoğlu Paşa'ya, ya diyorlar işte Irak'ta kitle imha silahı var. İsrail'de de var diyor. Yani bu bir gerekçe değil diyor. İşte Irak'ı işgal için şey yapacaklar falan filan. İsrail'de de var diyor. Doğru söylüyor. Yani bugün İsrail'i biz gözümüz kapalı şey yapıyoruz. İsrail adına halen konuşmalar yapılıyor. Ondan sonra İsrail'in güvenliği için hala politikalar üretilmeye çalışılıyor. Ama Avrupa merkezli. Bugün Avrupa bayağı bir İsrailci oldu yani. Hoş, yeni haberlere baktım da İngiltere'de falan. Yani bu bildiri işini bitireyim, ondan sonra onlara bakacağım. İngiliz halkı neredeyse yarı yarıya. Aslında o bile az da, bu kadar gerçekliğe rağmen. Yine de yarı yarıya da olsa Gazze'de İsrail'in soykırım yaptığını düşünenlerin sayısı artmış. Bu önemli. Yani bu mesela o anketi sonra söyleyeyim. Önünde anket vardı. %50'si İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı kanaatine sahipmiş. Bu önemli. Buna dediğim gibi sonra bir bakarız. Ama yani bu noktada yönetimlerdeki İsrail damarı hala kuvvetli. Şimdi bildiriye de böyle sokulmuş. Şimdi Washington bildirisinden falan farkı ne? Onu da söyleyeyim. Şimdi ben son iki bildiride şunu görmüyorum. Şimdi işte 2025 ve 2026'dan bahsediyorum, son iki bildiri. 2024, 2023, 2022, 2021. Bunlar da işte Brüksel sırasıyla 2021'den itibaren Madrid, Vilnius ve Washington. En son Washington, 2024 Biden dönemi. Bunlar da Çin'de dediğim gibi 60-70 madde, bir Madrid bildirgesi 22 madde. Onun dışında 60 madde, 80 madde falan. Bunlar da Çin'de çok ciddi bir şekilde tehdit olarak yazılıyordu. Şimdi son iki bildirgede Çin boyutu yok. Yani ben şimdi şuna bakıyorum. Yani bu tamam, NATO planlaması var, daha perde arkasından mı yürütülüyor falan, ama bu bildirgeler önemlidir. Yani hibrit, o zamanlar hatırlıyorum, böyle madde madde detay detay anlatılıyor. İşte Rusya ile karşı şöyle mücadele edeceğiz. Ukrayna meselesinde şöyle davranacağız. Çin işte şunu tehdit ediyor. İşte örneğin Washington ciddi bildirisinin ya Kuzey Kore'yi falan da yazmışlardı. İran'ı falan da yazmışlardı mesela. Belarus yani mesela bakın işte Kuzey Kore ve İran Rusya'ya mühimmat ve insansız hava araçları gibi doğrudan askeri destek sağlıyorlar falan. 26 ondan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'yla işbirliği. Çin Halk Cumhuriyeti diyor 27 madde 27. maddede Washington bildirisinin Euro-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar çıkarmaya devam ediyor falan. Bunları detay detay yazıyordu. Yani şimdi neden son iki bildiride bu kadar detay yok? Şimdi o yüzden insan aklına şu geliyor. Gerçekten NATO'da bir yerde bir tıkanmışlık var ve o tıkanmışlığı açana kadar çok detaya giremiyorlar mı? Bu tıkanmışlık ne? Mesela Rusya meselesi. Birazdan bazı analizler yazacağım. Ya aktaracağım, yazacağım diyorum. Yazıya da alıştık ya. Affedersiniz. Şimdi bu şeyde Avrupa gerçekten tabii o küreselcilerin şeyiyle işte Ukrayna meselesinde ya şöyle bakın mesela ben hep şu çerçevede bakıyorum mesela. Şimdi bizim Amerikancı tayfa genelde şöyle yapar. İşte ya Ukrayna istese NATO'ya girer, egemen bir ülke. Ondan sonra bilmem isterse Avrupa Birliği'ne girer, egemen bir ülke. Yani şimdi bu çok böyle hümanist. Ya Amerikancıların o art niyetinin haricinde söylüyorum. Şimdi bazı hümanistler de öyle söylüyor. Hepimiz böyle güzelliklerle yaşayalım. İsteyen istediği yere girsin falan filan. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Mesela şimdi Rusya'ya karşı Rusların bakış açısı. Ben hep onu söylüyorum. Moskova'dan bakın, Ankara'dan bakın, Pekin'den bakın. Bizim bakış açımız Ankara'dır. Şimdi neden onu anlayarak hamle yapmaya çalışın? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Ocak ayında çok önemli bir cümlesi var. Diyor ki tamam diyor yani burada diyor Ukrayna ile iletişim halindeyiz diyor NATO olarak falan filan işte Batı İttifakı, Atlantik İttifakı falan. Türkiye'nin de Ukrayna ile ilişkilerine vurgu yapıyor ama şunu da söylüyor. Rusya ile iletişimimiz de var tabii. Diyor ki Rusya'nın da meşru talepleri göz ardı edilmemelidir diyor. Şimdi o dönem Rusya'nın meşru talepleri, Rusya o dönem hatırlıyorum böyle çok yoğun bir şekilde bu çatışma, bu savaş olmasın diye mücadele etti. Ama Biden liderliğindeki o küreselci terör yapılanması resmen Ukrayna üzerinden bu savaşı kışkırttı. Neden? Avrupa'yı tamamen kendine bağladı. Çünkü ne kadar gerilim de olsa işte 2020'de 2021'de hep Rusya'yı bildirgelere falan soksalar da 2010 yani o Rusya tırnak içi söylüyorum endişesini hep taşısalardı ciddi bir etkileşim başlamıştı Avrupa'da özellikle Soğuk Savaş sonrasında ve bir etkileşim üzerinden ticaret yapılıyordu, siyaset ilişkiler geliştiriliyordu. Bir dönem NATO'da biliyorsunuz ortak bir mekanizma kuruldu, Rusya'da katıldı. Ondan sonra ama Rusya'ya karşı o küreselci yapı genişleme üzerinden kuşatma politikasına devam etti. Burada da Ukrayna ve Gürcistan önemli şeydi. Şimdi diyorlar ya yani Ukrayna egemen bir ülke, istediği pakta girer. İşte istediğini yapabilir. Ya Rusya diyor ki burada beni kuşatmak için geliyorlar diyor. Burada bana karşı bir operasyon var diyor. Şimdi ben de şu soruyu sorarım. Mesela anlamak açısından söylüyorum. Yani burada mesele savunma falan değil. Rusya'nın neden bunu yaptığınızı anlamak yaptığını anlamak için söylüyorum. Biz de o zaman 2017'deki Irak'ın kuzeyindeki referanduma neden deyim yerindeyse baskı kurduk? Neden yaptık bunu? O zaman bıraksaydık oradakiler Irak halkı içinde bir topluluk kendi kararlarını versinler diyebilirdik aynı mantıkla. Şimdi Amerikancı mantık bu. Ukrayna istediği yere girsin. NATO'ya da girebilir. Kimse karışamaz. O zaman Irak'ın kuzeyindekileri de kimse karışamazdı. Niye karışıldı? Ben bu arada karışılması taraftarıyım yani. Onu da söyleyeyim yani. Devletler böyle bakar. Sen beni kuşatmaya kalkarsan ben sınırımın ötesinde müdahale yaparım buna. Yani şimdi o mesele o. Şimdi bakın emperyalistler çeksinler ellerini Ukrayna'dan. Anında biter mesele. Bitti. O mesele çözülür. Kiev'dekiler baştakilerini gönderir. Otururlar Moskova'ya der ki gelin oturalım konuşalım. Tamam haklısınız. Bizim de düşüncelerimiz var. Sizin de düşüncelerinizi masaya yatıralım. Ki 2022'de Mayıs'ta Mart mıydı Mayıs mıydı tam hatırlayamadım şimdi. Mart olabilir pardon. İstanbul'da bu yapıldı. İki tarafta oturdu bakın savaş başladıktan sonra. İki taraf da uzlaştı. Kim kaldırdı masadan? İngiltere. Boris Johnson. Zelenski dedi ki hadi kalk. Hadi kalk, sen bizim emirlerimizin dışına çıktın dedi. Yani ve kaldırdı masadan. Şimdi o çerçevede bakmak lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'de NATO üyesi. Türkiye'de bu bildirilerin içinde, bunun şeyinde falan filan. Bunu da aradan sonra konuşalım. Yani Türkiye'nin buradaki durumu nedir? Etkisi nedir? Gelecekteki pozisyonu ne olacak? NATO'yu da konuşacağız. Bununla beraber paralel bir şekilde değerlendireceğiz. Ama kısa bir ara verdikten sonra.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Şimdi Türkiye boyutunu biraz ele alalım. Yani şimdi Türkiye burada Avrupa kıtasının yaklaşımını benimser mi? Rusya ile gerilimi yaşar mı? Birinci de kitabın ortasından söyleyeyim, yaşamaz. Türkiye Avrupa'dan farklı yaklaşıyor. Burada ikili ilişkiler üzerinden de yürüyor diplomasi. Türkiye ile Rusya arasında derin bir diplomasi yürüyor. Tabii ki sorunlar var, gerilim noktaları var. Uzlaşı noktaları da var, ticaret var. Baskılara rağmen, yaptırımlarda bazı sıkıntılar olsa dahi Türkiye iletişimini sürdürüyor. Rusya ile Rusya daha keza öyle. Ve birçok yerde de işte sınır ötesi bölgelerde de ortaklıklar, yani ne diyeyim, ortaklık derken şu anlamda iletişim var. Şimdi bu önemli. Daha bir ay önce, hatta bir ay bile olmadı, zirveden işte 15-20 gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti önemliydi. Yani Sergey Lavrov'la, yani mevkidaşıyla buluştu. Onun daveti üzerine gerçekleşen ziyaret. Sergey Şoygu'yla görüştü. Ondan sonra ek olarak Vladimir Putin tarafından da kabul edildi. Yerini hatırlayamadım. Şimdi bir toplantıda başka bir yerdeydi Vladimir Putin. Orada kabul edildi Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız. Şimdi bu iletişim devam ediyor. İki liderler arasında iletişim de var. O yüzden yani bir Avrupalı, Batı Avrupalı veya Doğu Avrupalı yaklaşımı üzerinden Türkiye'ye o topa gireceğini düşünenlerden değilim, girmez. Bütün parametreler bunu gösteriyor. Bütün veriler de bunu gösteriyor. Çünkü şimdi biz Amerika'ya, Amerikan mesela Biden, biz orada bir muhtaçlık ilişkisi olsaydı Biden bizi zorlayabilirdi belli noktalarda. Parayla, bilmem işte askeri araç gereçle, teçhizatla falan filan zorlayabilirdi. Bunu Türkiye karşılayabilecek bir pozisyonda olduğu için bizi çok zorlayamadılar. Ama güvenlik konularında, diğer konularda Avrupa'yı zorlayabildiler. Diyeceksiniz ki ya adamların bir sürü parası var, işte bir belli şeyleri var. Nasıl savunma yaklaşımı işte Türkiye'den daha geri olabiliyor? Çünkü bizde bir Avrupa'ya bir kitle var. Böyle tanzimatçı kafası diyelim. Böyle her türlü şeyin batıdan geldiğine inanan bir kitle var. Güzelliğin, her şeyde üstün olduklarına inanan, onların üstün olduğuna, üstün ırk. Yani deyim yerindeyse, yani Hitler diyor ya, Alman ırkı en üstündür falan. Bizdekiler de şöyle, Avrupalılar, Batılılar en üstün ırktır falan filan. Biz kötüyüz. Hatta işte meşhur stand-upçımızın Cem Yılmaz'ın söylediği bir cümle var ya, yani dışarıda Türk'ü beğenmeyenler var mesela. Türk milleti yapamaz. Biz hiçbir şey yapamayız onlara göre. Böyle Batı her şeyde üstündür. Nasıl oluyor diye şoktadırlar belki. Şaşkındırlar. Şimdi evet, Avrupa bir kere şunu yaptı. Avrupa bir kere refah toplumu haline geldi. Niye? Güvenlik problemleri yok, şey yok. İstedikleri tamamen üretime odaklanmış durumdalar. Amerika oraya giriyor, oraya giriş yapıyorlar. Amerika ile beraber onların refakatinde, onlara refakat ediyorlar. Özür dilerim. Daha doğrusu refakatçi değil. Ne olabilir? Onların emir ehli oluyorlar diyeyim daha doğrusu. Yani Amerika önce giriyor, onların böyle emir verdiği yaverler olarak Avrupalılar da giriyor. Oradan pay kapıyorlar. İşte geçen anlattım, Blair Petroleum. Blair Petroleum dedim. Tony Blair'e atıf yapılarak, öyle bir şirket yok ama öyle atıf yapılarak, sadece bir şirketin bir kuyudan kazandığı yıllık gelir 1,5 milyar pound. Yani çok ciddi bir paradan bahsediyor. Sadece bir kuyudan, bir sahadan elde ettiği, işgalciler üzerinden elde ettiği gelirden bahsediyoruz. İşte şirketler para kazandı, bir sürü para aktı. Sömürü çarkında varlardı. Güvenlikleri rahattı. Nasıl olsa Amerika'sı koruyordu bunları. Nükleer şemsiye, ondan sonra üsler üzerinden, hatta bir üslere falan da giriş yapacağım. Bir üsleri de anlatacağım. Yani Avrupa'da Amerika'nın nerede üssü var, nasıl, kaç asker var falan filan diye. Onlara da bakacağız. Şimdi bu noktada ciddi paralar kazandılar. Ve toplumları çok ciddi bir şekilde konformist bir yaşama alıştı. Yani o zihniyette bir topluma dönüştüler. Öyle askerlikmiş, güvenlikmiş falan filan, öyle çatapat patlasa yani bir anlamda dağılacaklardı neredeyse yani. biliyorsunuz 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin öldüğü olaylar bile, ki bu masumların Avrupa'da dahi olsa bir masumun ölümü hepimiz için üzücüdür. Terörün en büyük ne kadar pis bir şey olduğunu, bu tür saldırıların ne kadar pis bir şey olduğunu en iyi bilen toplumlardan biriyiz. O yüzden tabii ki Avrupa'dakini de benimsemeyiz. O ayrı. Ondan bağımsız söylüyorum. Yani toplumları bu güvenlikli yaşama alıştı. Dediğim gibi konforlu hayata, konforlu yaşama odaklandılar. Ve şimdi konforları sarsıldı. Ekonomik anlamda sarsılmaya başladı. İşte üretim kapasiteleri azalmaya başladı. Üretim güçleri azalıyor. Çarklar dönmemeye başlıyor. Enerjide sıkıntı yaşıyorlar. Bir de üstüne Amerika bunları pompalıyor. Bu şeyleri pompalıyor. Diyor ki kardeşim Rusya gelebilir. Bak Rusya geliyor. Ha geldi gelecek falan. Yarın Rusya gelebilir. Bu akşam da gelebilir. Hatta bir saat sonra da gelebilir diye bunlara bir korku veriyor. Amerika'da çünkü silah satacak aynı zamanda. Onlar da cin. Nasıl olsa okyanus ötesinde, o ona bir şey olmaz. O gidecek diyecek ki F-35 al. Diyecek ki bilmem şu silahı al, bu silahı al. Sana savunma sistemi de satayım. Üstüne eşantiyon şunları vereyim falan filan da diyecek. Amerika gazlıyor bunları. Şimdi bunu gazlarken, bunları gazlarken bir de üstüne işte kendi ekonomik sıkıntıları ve yıllarca başka coğrafyalarda yaşattıklarından dolayı kendi içine yansıyan problemler de gelince şimdi Avrupa'da rahat kaçtı, huzur kaçtı. Ve ama konforlu yaşama alışan toplumu militarize edemiyorlar ama. Şimdi Türkiye öyle değil. Türkiye'ye ondan sonra o kadar, bakın bunu kötülük yapmak için yaptılar. Yani bizi zinde tutmak için yapmadılar ama yani bu her türlü melanetin karşısında, arkasında biz Batı emperyalizmini gördük. Ama bunu yaparken bizim toplumumuzu diri tuttular. Şimdi geçmişte Batı emperyalizminin merkez noktaları da tabii ki savaşçı toplumlar vardı. Yani Almanya'da öyleydi. Ondan sonra İngilizlerin de savaşçılığı vardır. Fransızlar da öyledir falan filan. Ama dediğim gibi toplumlarla beraber varlardı bunlar. Şimdi o kalmadı, o konforlu alan onları bu dirilikten uzaklaştırdı. Dedi ki nasıl olsa, hele de 90'dan sonra Batı emperyalizminin ideologları, tarihin sonu geldi artık, kimse yok karşımızda diye bunlara da bir iyice bir gazladılar. Ondan sonra nasıl olsa bu saatten sonra Amerika Avrupa İttifakı dünyayı sonsuza kadar yönetire inandılar. Biz para kazanırız, Amerika bizi güvenliğimizi sağlar. Rusya da zayıf kalır. Çin diye bir tehdit de yok. Türkleri de zaten tutuyoruz. İran'ı da tutuyoruz. Yani bütün herkes, işte G7 ülkeleri haricinde herkes bizim kontrolümüzde diye baktıkları için ondan sonra bu çerçevede bir dostumuz yazdı, onu bir dinleyicimiz yazdı. Onu birazdan söyleyeceğim, okudum onu söyleyeyim. Ona baktım, o yüzden bir durakladım. Şimdi buna kendileri konforlu alana alışırken bizi sürekli saldırılarla, taarruzlarla, çünkü Türklerin de tarihi zaten şeydir, ama bizi de konfora alıştırsalar, çünkü insan insana benzer, Avrupalıyla Türk, yani insan, hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü deriz ya, yaradılan eşittir. Ama medeniyetleri, kökleri farklıdır tabii ki, yani onları güçlü yapan medeniyetleridir, toplumlarının kökleridir. Yani yoksa bir Türk'le bir Ugandalı arasında, bir Türk'le bir Güney Afrikalı arasında, Brezilyalı arasında fizyolojik olarak, insan olarak, yani dini açıdan da bir kul olarak bir fark yoktur yani. O açıdan insan insana benzer. Avrupalı'nın konforlu alanı belki bizde olsa, biz de belki böyle şey yapacaktık, rehavet toplumuna dönüşecektik, ama biz asla konforlu olamadık. Niye? Batı emperyalizmi sürekli saldırdı bize. Geldi terörle üzerinden saldırdı. Geçmişe bakıyoruz, Kıbrıs üzerinden saldırdı. Yunan'ı desteklediler, Rum'u desteklediler, Sevil haritalarını önümüze koydular falan filan. Her türlü saldırıyı gördük bunlardan ve biz de o konuda, o anlamda diri kaldık. Hep bilincimizi diri tuttuk. Biz ne dedik mesela, Avrupa'da maç oynardık. Hani diyorlar ya, ya biz milli takımımızı niye böyle milli coşkulu şeylerle gönderiyoruz, böyle gaz verici, işte ırkçı şöven, bazısı da öyle diyor ya, ırkçı şöven şeylerle gönderiyoruz. Neyle göndereceğiz? Yani Beethoven'ın 9. senfonisiyle mi göndereceğiz? Biz 90'larda ısrarla milli maçlarda dağ başını duman almış söylemiyor muyduk? Yani o bir anlamda, o da bir gaz verici, böyle milli bir motivasyon şey değil miydi o? Tabii ki milli takımı böyle motive edici, bir deyim yerindeyse, yani diri tutacak, toplumun şeyini diri tutacak şeylerle göndereceğiz. Mehter'le de göndeririz, işte 10. yıl marşıyla da göndeririz. Dağ başını duman almışla da göndeririz. Göndeririz, bize ait olan bir şeyle göndeririz. İşte bu diri, bilincin diri tutulması bizi bu noktada, hani bir de tezahürat vardı hatırlarsınız, milli maç örneğinden gideyim. Hep bir Avrupa'yla mücadelemiz var diye bizim. Avrupa, Avrupa duyu sesimizi, bu gelen Türklerin ayak sesleri. Şimdi bunlar toplumların bilinçaltını gösteren şeyler. Yani hani Avrupa'da da şey vardır ya, özellikle İtalya'da işte mama bilmem ne Türkçe'ye diye, anneciğim Türkler geliyor hesabı. Bizde de Avrupa'ya karşı bu vardır ve biz hep bu şeyi diri tutarak dedik ki biz niye kendi silahımızı üretmiyoruz, biz niye şunu yapmıyoruz ve ilk böyle mücadeleleri kazanmaya başladığımızda, işte nedir mücadele, 15 Temmuz haftaya biliyorsunuz yıl dönümü 15 Temmuz saldırısının, ondan sonra 15 Temmuz saldırısını püskürtmek, ondan sonra terörle mücadelede başarılı işler yapmak, artık PKK'yı Irak'ta dahi hareket edemez hale getirmek, katılımı neredeyse sıfıra düşürmek ve bu mücadeleler, FETÖ'yle mücadeleyi başarmak, kazanmak, yani tabii ki bitmedi mücadeleler, ondan bahsediyorum. Yani FETÖ anlatıyoruz, diyoruz ki bir işte Amerikan istihbaratı, istihbarat örgütleriyle mücadele bitmez. Yani niye bitmez? Bu adı üstünde istihbarat, adam sızıyor, geliyor, sızıyor senin içine. Yani bunların yapısı o. Mesela PKK'dan farkları bu. PKK gelip sızmıyor. PKK doğrudan sana saldırıyor. Sen PKK'yı askeri olarak hep yıllarca savunduk. Bakın 2016'da yazdığım yazıdır. Örgütü silahlı olarak yenerseniz her türlü şeyi kabul ettirebilirsiniz. Artık bak sen beni yenemezsini kabul ettirirsiniz. Ama FETÖ öyle değil. FETÖ senin içine sızar. Gelir der ki ha doğru söylüyorsun. Aslansın, kaplansın, ben seni seviyorum. Sen zaten bizim ülkemiz falan der. Bir bakarsın adam CIA'ya çalışmış, Mossad'a çalışmış. Aslında senin yanına sızmış mesela. Yani onu 15 Temmuz'da konuşacağız. Özel yayınlar mutlaka olacaktır. Burada da özel bir yayın yapacağız. Radyo Sputnik'te, onu da kaçırmayın derim. Ondan sonra şimdi bu noktada işte bu tür saldırılar falan filan, biz hep diri kaldık. Dedik ki bunların arkasında şu şu şu şu var. Daha 2-3 sene öncesine kadar İsveç'e neden biz veto koyduk üyeliğine? Kardeşim senin orada benim terörle mücadelemde karşımda yer alanlar var dedik. Yani Finlandiya'ya tepkimiz oydu. İsveç'e tepkimiz oydu. Almanya'ya yıllarca, Fransa'ya yıllarca, İngiltere'ye yıllarca tepkimizi koyduk. Şimdi biz bu mücadeleden diri kalarak, biz bu saldırıları püskürttükten sonra güçlü çıktık. Avrupa öyle değil. Avrupa'da geçen söyledim işte. Almanya'da her sene Almanya'dan göç edenlerin sayısı artıyor. Yani düşünün, Alman nüfusu azalırken göç edenlerin nüfusu artıyorsa, Alman nüfusu şöyle azalırken, yaşlılık, yaşlanma. Bu arada nüfus önemli bir mesele ve Türkiye açısından da ciddi bir problem var. Onu da söyleyeyim. Yani nüfusumuzun azalması, daha doğrusu doğum oranlarının, özür dilerim, doğum oranlarının düşmesi nüfusun artış eğilimini olumsuz etkiliyor. Ve adım adım sıkıntıya doğru ilerliyoruz. Onu söyleyeyim. Baştan şimdi diyecekler ki ya kardeşim para yok, pul yok. Ya yıllardır bunlar konuşuluyor. Nüfus önemlidir. Nüfus mücadelelerde, jeopolitik mücadelelerde, stratejik mücadelelerde, küresel mücadelelerde, ekonomide, daha başka birçok veride önemlidir. Bugün Avrupa nüfusunun yaşlanması da Avrupa'nın bugün 300 yıl sonra, yaklaşık 300 yıl sonra küresel mücadelede denkleminin dışında kalmasının nedenlerinden bir tanesidir. Nüfus yaşlanıyor, üretim gücü, asker gücü, güvenlik gücü, birçok gücü devre dışı kalıyor. Gelelim dediğim gibi nüfus meselesi. Nüfusa da yansıdı falan filan ve Avrupa bugün devre dışı. Şimdi Türkiye'nin çağı başlıyor. Avrupa'ya nazaran, o nüfus konusunda sıkıntılar yaşamamıza rağmen, Avrupa'ya nazaran halen güçlüyüz. Ondan sonra ekonomik olarak belki sömürgeci olmadığımız için, mesela ben bir yazı okudum, İngiltere'nin yani Tazmanya'yı nasıl sömürdüğünü okudum, dehşete düştüm. Neler neler yapmışlar İngilizler. 200. yılıymış çünkü bu yıl, tam 1826'da işgali tam gerçekleştirmişler, sömürgeye başlamışlar. Ve kara savaş olarak nitelendiriliyormuş Tazmanya'da o direniş dönemi, kara savaş. Tazmanya nerede derseniz Avustralya'da, bölgede, Avustralya'nın içinde bir yer. Ve inanılmaz korkunç bir sömürü yaşanıyor. 200 yıl boyunca. Şimdi Türkler sömürgeci olmadıkları için biz belki onlara göre zenginleşemedik. Açık söyleyeyim. Çünkü adamlara dünyanın her tarafından sömürü payı geldi. Orayı sömürdüler, işte Afrika kıtasını, koskoca bir kıtayı sömürgeleştirdiler. Düşünün yani bir kıta resmen Avrupa'ya çalıştı. Hollanda'sına çalıştı, Belçika'sına çalıştı, Almanya'sına çalıştı, Fransa'sına çalıştı, İngiliz'ine çalıştı. Yani 5 ülke, 6 ülke, Belçika'yı saydım mı bilmiyorum, Danimarka falan da vardır herhalde. O oralara çalıştı ya, düşünün. Korkunç bir şey yani, zenginliğini düşünün o kıtanın. Ve o zenginlikler Afrika kıtasının insanlarına. Şimdi böyle bir ülkelerle Türkiye bir olur mu? İşte vay efendim Türkiye, hani birileri de şey diyordu ya, emperyalist ülke Türkiye. Ya böyle komedi olmaz ya, Türkiye emperyalist ülke olur mu ya? Allah'tan korksunlar ya, bunu söyleyen de ya akıl yoktur ya vicdan yoktur yani, ikisinden biri, bunun ortası yok yani. Ondan sonra Türkiye sömürgeci bir ülke asla olmadı. Emperyalist bir ülke olmadı çünkü onun parametreleri başka. Bugün Avrupa sömürgeciydi. Kolonyalist bir politika. Hatta bir dönem İspanya ve Portekiz'de çok ciddi bir şekilde sömürge politikası, sömürgeleri vardı bunların. Yani onları da ekleyelim. Zenginleşme böyle sağlandı. Şimdi Avrupa artık cepten yemeye başladı. Avrupa cepten yiyor. Biz ekonomik olarak dediğim gibi belki şu anki verilerde halen onların gerisinde olabiliriz. Ama bugün bakıldığında askeri olarak, güç olarak, dirilik, dinamizm, etki gücü anlamında bugün Avrupa'nın en güçlü ordularından birine sahibiz. Belki de ilk sıraya da yavaş yavaş yerleşebilir. Dersiniz ki ya kardeşim adamların işte bilmem uçak gemisi var, işte İngiliz'in uçak gemisi var. Savaş yeteneğine bakarsın, motivasyonuna bakarsın. Savaş başka bir şeydir. Allah savaşlardan uzak tutsun milletimizi ve insanlığı tabii ki. Ama vatan savunması söz konusu olduğunda da geri duran bir millet değiliz. Şimdi bu motivasyon, düşünün yani, ben öyle bir tehdit olduğunu düşünenlerden değilim, açık söyleyeyim. Rusya diyor ki kardeşim diyor, saçma sapan iş yapmayın diyor. Gelin diyor konuşalım, uzlaşalım. Yani eski ilişkiyi tekrar şey yapalım. Ukrayna'da da bunu desteklemeyin, bunu şey yapmayın, germeyin. NATO'ya da almayın. Burası bana tehdit olarak şey yapıyorsunuz. Gelin burada meseleyi çözelim diyor. 4 senedir, 4 seneyi aşkın süredir bir savaş var orada. Rusya bunu operasyon olarak niteliyor. Ondan sonra şimdi ama bir Alman'ın kafasında düşünün yani, şey var, Rusya gelebilir, bir İngiliz'in kafasında. Buna rağmen mesela askere gitmiyor. Ya Allah göstermesin yani, Rusya, bakın Rusya ile Türkiye gerilimin olsun, iki ülkede de deyim yerindeyse bizdeki ifadeyle söyleyeyim, iki ülkede de askerlik şubelerinin önünde insanlar yığılır. Niye? Biraz benziyoruz, Ruslarla da benziyoruz. O milliyetçilik damarı, vatanperverlik damarında biz biraz benziyoruz. Şimdi ama Avrupa öyle değil. Avrupa diyorum ya, konforlu bir yaşam. Şimdi soğuk savaşı geçirmiş Rusya. Soğuk savaş döneminde karşı karşıya olmamıza rağmen Rusya ile, Sovyet Rusya ile bir sorun çıkmadı aslında. Dönem dönem işte Amerika'nın o füze krizleri falan, Amerika yüzünden yaşadığımız krizler haricinde problem çıkmadı. Ama buna rağmen Rusya ile biz gerilmedik. Birçok problem yaşandı. İşte 2015 uçak düşme meselesi var, krizler, o FETÖ'nün bu işlere saldırıları, ne diyelim, Fethullahçı teröristlerin, ajanların kumpasları, işte büyükelçinin Rusya açısından şehit edilmesi falan. Buna rağmen birçok krizi atlattı iki ülke. Ama dediğim gibi Allah göstermesin, ben önümüzdeki dönemin Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin çok daha güçleneceği dönem olarak, Amerika ile Rusya arasındaki ilişkiler de öyle olabilir. Ondan sonra güçlenerek geçeceği bir dönem olarak görüyorum. Ama dediğim gibi iki toplumun o milliyetçi damarı gözüküyor. Düşünün 4 senedir, 4 seneyi aşkın süredir Batı emperyalizmi Ukrayna üzerinden saldırıyor. Rus toplumu direniyor. Bakın Rus devleti değil, Rus toplumu, devlet de direniyor ama toplumla direniyor. Bizim terörle mücadelemiz, bakın yıllarca psikolojik harp yaptılar, yıllarca. Türkiye Cumhuriyeti devleti de direndi, Türk milleti de direndi. Şimdi milletin bilinci, şimdi Avrupa'da bu yok işte. Avrupa'da siz ortaya bir şey atın, artık bu saatten sonra toplumu bir arada tutacak bir saadet zinciri yok artık. Amerika Birleşik Devletleri de öyledir, Avrupa da öyledir. Avrupa'da tabii ki milli kültür biraz daha güçlü. O yüzden bugün aşırı sağcı diye tanımlanan bazı yapılar güçleniyor. Mesela Almanya'da AFP, işte Fransa'da Le Pen, ondan sonra Başka başka yer. O şu Wilders gibi bazı şeyler de çıkıyor. Deyim yerindeyse müptezeller de çıkıyor. Böyle İslam düşmanı, Türk düşmanı müptezeller de var ama onun dışında belli yapılar, şimdi Avrupa ileri kapitalist olduğu için onlarda milliyetçilik bazen sınırı aştığın anda kafayı cozurtuyorsun yani, deyim yerindeyse. O artık insanlıktan çıkmaya başlıyorsun. Hitler yeni sürümü yüklenmeye başlıyor. İşte Wilders falan filan onlardan. O tiplerden. Ama mesela Orban gibi adamlar da var. Orban bir Macaristan milliyetçisi, vatanperveri. Ve dedi ki kardeşim ben dedi. O yüzden Avrupa Birliği o kadar saldırdı Orban'a. Dedi kardeşim dedi benim Türk kökenlerim de var dedi. Ben dedi kendi halkımın çıkarları için mücadele edeceğim dedi. Ondan sonra dedi ki ben Rusya'yla da iletişim kuracağım dedi. Avrupa merkezli iletişimimi de koruyacağım diyor. Avrupa Birliği üyesi olarak diyor. Burada da üzerime düşen görev olursa yapacağım ama ben diyor onunla da görüşeceğim, bununla da görüşeceğim. Kimseyi de ilgilendirmez bu diyor. Ben Macaristan'ın çıkarlarına bakarım diyor işte. Böyle bir milliyetçilik modeli de var Avrupa'da. Ama dediğim gibi kafayı işte Wilders gibi tipleri falan böyle deyim yerine neyse cortayı çekmiş, kafa artık ilerlemiş noktaya gelirse Hitler'in yeni sürümü haline geliyorlar onlar. Dedim böyle bir denge var ama Amerika'da mesela saadet zinciri dediğim noktadan girdim buraya. Avrupa'da da ama dediğim gibi bu refah top döneminde bir saadet zinciri kuruldu. Yani bugün o saadet zinciri bozulduğu anda Alman milliyetçileri, İngiliz milliyetçileri, Fransız milliyetçileri, işte Macar milliyetçileri falan filan haricinde veya İspanya, diğer ülkeleri de sayabiliriz. Şimdi hepsini tek tek saymayalım. Onların haricinde sistem bozulur. Devlete sahip çıkalım falan filan diyen biri yok. Amerika'da da Amerikan milliyetçileri var. Onlar da ağırlıklı güney hattında yaşıyorlar. Ama onların kültürü Avrupa milliyetçiliğiyle çok farklı. Hele bizim milliyetçiliğimizle çok çok daha farklı. Biz mesela bizim Türk milliyetçiliğiyle de dünyada çok az, hatta hiçbir milliyetçiliği karşılaştıramayız. Biz biraz farklı şeylere de girdiğimiz için, ne diyelim, etkileşimlere de girdiğimiz için çok güçlenmiş, kodları çok güçlü olan bir milliyetçilik. O yüzden mesela bizde ırkçılık barınmaz. Yani bir Kürt kökenli vatandaşı, bir Ermeni kökenli vatandaşımızı bir Türk milliyetçisi olarak görebilirsiniz. Mesela meşhurdur Levon amca dedikleri ülkücülerin bir milliyetçi, Türk milliyetçisi vardır mesela. Ermeni kökenli kimse inkar etmez, şey yapmaz. Ki bizim vatandaşlarımız var, Ermeni vatandaşlarımız var, Rum vatandaşlarımız var, Musevi vatandaşlarımız var. Ama dediğim gibi Türk milliyetçiliğinin, gerçek anlamda Türk milliyetçiliğinin içinde birçok şeyi görürsünüz, rengi görürsünüz. Tabii ki Orta Asya'dan gelen o bağ, o şey çok güçlüdür, kudretlidir. Ama bunun yanında çok ciddi etkileşim, işte Kürt vatandaşımız vardır, Laz kökenli vatandaşımız vardır, Çerkez kökenli, Boşnak kökenli vatandaşlarımız da büyük bir çatı haline gelmiştir. Mesela Türk milliyetçiliği de Avrupa milliyetçiliği orada ayrılır. Mesela Avrupa'da farklıdır. İşte Türkiye'yi güçlendiren, güçlü tutan noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi yeni dönem güvenlik parametrelerinin yükseldiği için o bizi diri tutan şeyler NATO içinde de bizi diri tutmaya başladı. Yani biz belki ilk aşamada onlardan zayıftık ama NATO sarsıldı. Mesela dışarıdan darbe geldikçe NATO sarsıldı. Şey gibi düşünün, dağılması. Yani bir şeye vuruyorsunuz, üzerindeki tabaka yıpranıyor. Biz de yıpranmadı. Biz diri durduk. Bizim deyim yerindeyse üzerimizdeki sıvı, yani sıvı diyorum, katı işte beton maddesi çok daha güçlüymüş. Avrupa'nınki daha yapaymış. Bir vurdular dağıldı, bir vurdular dağıldı, bir vurdular dağıldı. Şimdi savunmasız geziyorlar. Yani o yüzden bas bas bağırıyorlar. Bizim savunmamız yok. Bizim hava savunma sistemimiz, gücümüz yok. Amerikan askerleri çekilirse biz ne yapacağız? Askerin gücü, işte Almanya diyor ki bizim yollarımız bile diyor savaşa uygun değil diyor. Yani aman Amerika askeri gücünü çekme diyor falan filan. Şimdi Türkiye burada bağımsız durabiliyor. Çünkü biz NATO üyesi olduğumuz dönemde bile bağımsız durduk bakın. NATO'dan destek almadık. NATO müttefiklerimizden destek almadık mücadelelerimizde. Kıbrıs'ta destek almadık. Her yerde karşımızda yer aldılar. Ama Avrupa Amerika'sız şu an, deyim yerindeyse,

104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın bugünkü son dilimine girmiş olduk diyelim. Şimdi Avrupalıları konuşuyoruz. Avrupalılar neden bu kadar panikliyor? Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzeni artık son yıllarda herkes konuşuyor. Yani hepimiz konuşuyoruz diyeyim. Herkes konuşuyor derken hepimiz konuşuyoruz. Bu çerçevede tekrara gerek yok. İşte bu düzende Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da çok ciddi bir konuşlanma yaptı. Neydi gerekçe? Bu arada işin başında NATO'nun aslında kurucu aklının İngiliz aklı olduğunu söyleyelim. Yani İngilizler bu işi teşkilatlandırıyor. Önce yanlış hatırlamıyorsam 6 ülke başlıyor. 6 ülkenin içinde bu arada İzlanda da var. Hani İzlanda Başbakanı konuşuyor ya herkes. Şaşkın külliyeye bakıyor falan filan böyle. Ondan sonra vay efendim, bazı FETÖ'cüler de şey diyor. Diyor ki işte.

Görüyor musunuz diyor. İzlanda Türkiye işte Türkiye'den gayri safi yurt içi hasılası şu kadar büyük falan. Ya o kıyaslamalara değil mi? Hastayım böyle işte. Ya işte İsviçre diyor nüfusu şu kadar diyor bilmem şey. Ya İsviçre'nin güvenliği adam Batı sistemi içinde öyle bir sistem kurmuş ki işte paralar orada şey yapılıyor. Bilmem şurada herkesin bir görevi var mesela. İsviçre'yi orada koruyorlar. İşte dışarıdan her yerden adamları çekiyorlar falan. İzlanda'nın zaten güvenliği problemi yok, bir şey yok. Göreyim bakayım yani orada bir savaş çıksın bakayım onların durumu ne olacak? Yani Türkiye'nin nüfusu, Türkiye'nin jeopolitiği, Türkiye'nin sınırları, coğrafyası bambaşka şeyler işte. Neyse İzlanda'da bile bu arada şeyi söyleyeyim 50 tane Amerikan askeri varmış. Ben listeyi çıkarttım. Daha doğrusu tabii başka yerlerde de vardır da daha öne çıkan yerleri çıkarttım biraz. Şimdi Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığı. Şimdi asker sayısı 10 yıllar boyunca işte dalgalanmalar gösteriyor. Yani Soğuk Savaş'ın işte zirve döneminde Sovyetler bir işte meşhur Kızıl Ordu veya Varşova Paktı güçlerine karşı işte Amerika adına deyim yerindeyse Avrupa'yı koruyan bir kalkan gibi hep sunuldu. 1950'lerin sonlarında Amerika'nın ki İkinci Dünya Savaşı'nın sonları işte sonrasında yaşanan süreçler daha sıcak. 500 bine yakın Amerikan askeri varmış. Bakın 1950'lerin sonlarında ama 91 tabii ki burada kırılma noktası oluyor. 91'den sonra sayılar giderek azalıyor. Yani Amerika için, Batı Avrupa için deyim yerindeyse tehdit ortadan kalkıyor. Şimdi bu arada ben şeyi söylemeyi unuttum az önce. Serhan Yumaklı yazmıştı. Hakkını helal etsin. Şimdi yeniden yazınca gördüm. Şimdi bir cümlesi eksik kalmış. Bence Putin petrol üzerinden ve turizm ve ticaret diye kalmış. Hakan Fidan'a dikkate alın dediğini düşünüyorum diyor. Yani bağlantılı mı bilmiyorum. Son cümlesi de şey bu hangi konu için söyledi bilmiyorum ama Putin kulak çekmiştir diyor. Onu bilmiyorum. Ne için söyledi? Onları düşüncemi söyleyeyim. Yani tam açarsa programımızın zaman dilimine şey yaparım. Çünkü çok anlayamadım sorumu, analizimi çok anlayamadım. Hakkını helal etsin. Biraz geç söyledim. Şimdi dönelim şeye. Şimdi 91'den sonra azalan bir asker. Çünkü dediğim gibi 50'lerin sonunda 500 bine yakın bir Amerikan askeri varlığından bahsediyoruz. 475 bin aktif görevli personel ulaşmış zirve sayı. Yani 500 bine yakın. Şimdi günümüzde Nisan 2025 itibariyle diyeyim yani bir sene öncesine kadar 75 ila 105 bin arasında değişen kuvvetler var. İşte rotasyon çerçevesinde hareketler, kalıcılar falan filan 75 bin ila 105 bin arasında. Ta Cebeli Tarık Boğazı'ndan Türkiye'nin Rusya sınırına kadar. Yani Türkiye'nin Rusya sınırı dediği Türkiye ile Rusya'nın şu an doğrudan bir sınırı yok yani ama nedir Karadeniz üzerinden diyelim yani orayı şey yaparsak o şeye kadar o hatta kadar 40'tan fazla Amerikan üssünde dediğimiz gibi 75 bin ila 105 bin arasında değişen Amerikan askeri güçleri var. Şimdi Amerikan askerleri ileri savunmaya yani gerekçe şu: İleri savunmaya katkıda bulunma, lojistik sağlama, müttefik kuvvetleri eğitme gibi çeşitli görevler üstleniyor. Mesela işte Almanya'daki Büşel hava üssünde birlikler orada bulunan 10 ila 20 adet B-61 savaş başlığını yönetiyorlar mesela. Yani küçük taktik nükleer silahlar bunlar. Şimdi onlar için bulunuyor. Pensilvanya'daki ulusal muhafızlar eyalet ortaklık programı kapsamında Litvanya ordusuyla ortak tatbikatlar yürütüyor mesela. Şimdi Avrupa'daki özel kuvvetler birliğine bağlı 10. özel kuvvetler grubu işte hava indirme grubu Ukrayna'daki unsurları eğitiyor. Almanya'da Ukrayna unsurlarını eğitiyor. Çeşitli şeyleri var tabii ki. Yani bakıldığı zaman. Şimdi baktım kaç tane askerleri var. Bu kapsamda zaten birçok yerde şey var işte daimi olarak görevlendirilmiş kuvvetler dediğim gibi uzun vadeli rotasyon kuvvetleri işte belli ortak programlar kapsamında işte çok uluslu böyle eğitim etkinlikleri falan filan işte ulusal muhafızlar